0: kütükler binayı güçlendirmek için mi eklendi? Tonoza bakıldığında bu kütüklerin yapıyı desteklemek için burada olup olmadığını merak etmek meşru görünüyor.
1: Üst oda kötü bir durumda. Uzun bir süre çökmemesi için odayı güçlendirmek amacıyla ahşap eklendiğini düşündük. Ancak bu teori gerçekten geçerli değil.
0: O halde bu ahşap çerçeve piramidi sağlamlaştırmak için burada değil mi? Bu soruyu cevaplamak için arkeologlar artık gizemli piramidin içinin dijital bir kopyasına erişebiliyor. Bu görüntülerde mezar odasını görselleştirmek çok kolay. Ayrıca binayı ışıklandırma sorunu olmadan analiz etmek de mümkün.
2: Burada sedir kütükler vardı ve bunlar o dönemde Mısırlılar tarafından kesilmişti. Bu kütükler bu yerlerden söküldüyse o zaman işlevlerinin binayı güçlendirmek değil, daha ziyade inşa sürecine yardımcı olmak olduğu anlaşılırdı.
0: Yine de bükük piramidin mezar odasındaki hasar çok açık. 3D görüntüler sayesinde mezar odasını bir radyoskopi gibi incelemek ve bu hasarın yalnızca hatalı bir yapıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek mümkün. Bu yeni görselleştirme yöntemi, araştırmacıların yeni unsurları ortaya çıkarmasını sağlıyor. Her şeyden önce odanın kendisi bir piramide benziyor.
3: Bir piramidin içindeki bir odaya nasıl bir şekil vermek istersiniz? Yani burada gördüğünüz şey aslında bir piramidin tasarımına, bir piramidin negatifine uyan bir iç mekan.
0: Yani Mısırlılar piramidin sadece dışına değil içine de üçgen bir şekil vermeye çalışıyordu. Yine de şekil burada da mükemmel değil.
2: Fotogrametri sayesinde ne olduğunu gerçekten anlayabiliyoruz. Tüm yapının kendini dengelemeye çalıştığını görebiliyoruz. Taşlar düşüyor, çatlıyor ve bir kubbe ortaya çıkıyor. Mağaralarda da böyle olur. Duvarın yeniden oyulduğunu görüyoruz. Ancak süreç doğaldır ve her şey ikinci kez oyulmamıştır.
0: Yani yapıdaki bir değişiklik odayı zayıflattı. Ama tam olarak ne oldu? Bu 3D görünüme bakıldığında mimarların ne inşa etmek istediklerini tam olarak bildiği görülüyor.
1: Bir mağaranın içinde olmak gibi. Burada her şey dağılmış durumda. Ancak bu yapı malzemesiyle ilgili bir sorun. İşçiliğin kendisi kusursuzdu. İşçilikle ilgili değil.
0: Dijital reprodüksiyon, bükük piramidin sadece inşa sürecindeki hatalardan değil, aynı zamanda iç sorunlardan da muzdarip olduğunu kanıtlıyor. Mezar odasının içindeki kireç taşında belirgin bir aşınma var. Dolayısıyla büyük piramidin içinin incelenmesi, bunun başarısız bir girişim olduğu ve Kırmızı Piramidin Sinefru'nun başarılı eseri olduğu fikrini destekliyor. Yine de bu teoriyi doğrulamak için arkeologlar, Kızıl Piramidin içini de incelemeye karar verdi. Mükemmel ve düzgün görünen bir piramit. Peki ama içi de öyle mi? Mısır bilimci Vasil Dobrev, bükük piramide göre çok daha kolay erişilebilen piramidin içinde bize rehberlik edecek. İlk sonuç, 3 oda çok daha büyük. Daha da önemlisi, mezar odasının tavanı kusursuz.
4: Yukarıda çok güzel kirişler var, mükemmel, hatasız, oldukça yükseğe çıkıyor, 18 metre kadar. Mükemmel bir şekilde yapılmış.
0: Tersine çevrilmiş bir merdiven gibi inşa edilmiş düz bir tavan. Uzmanlar buna göbekli tavan diyor.
1: Bu duvarların azar azar yaklaştırıldığı anlamına geliyor. Odalar çok sivri oluyor ama üst kısımları çok dar olduğu için tüm duvarı taşıyabiliyorlar. Bu niteliklerinden.
0: Fotogrametri sayesinde piramidin altına inebiliyor ve odaların dışarıdan nasıl göründüğünü keşfedebiliyoruz.
2: Burada şüphesiz değişiklik yapılmamış. Oysa Bükük Piramit'te pek çok tereddütle karşılaştık. Süreçler tam değildi.
1: Kornişin ne kadar mükemmel olduğunu görebiliyoruz. Gerçekten çok temiz. Sanki lazerle yapılmış gibi.
0: Bu kez göbekli tavan mükemmel yapılmış. Ayrıca piramidin dış kısmındaki üçgen şeklinin odaların içinde de bulunduğunu fark ediyoruz. Şüphesiz inşaat sorunu yoktu. Kırmızı piramit açıkça mükemmel. Yine de bazı uzmanlar ikna olmadı.
1: Sinefru'nun her iki piramidi de pek inandırıcı değil. Mükemmel dediğimiz kırmızı piramit bile 43 derecelik düşük bir açıya sahip. Bu da ona garip bir şekil veriyor. Bu biraz ezilmiş tabii.
0: Kırmızı piramidin bükük piramitten daha başarılı olduğu gerçeğiyle çelişen başka bir unsur daha var. Dış kaplama. Kırmızı piramidin neredeyse tamamı gitmiş. Ancak bükük piramit daha az yıpranmış. Tuhaf şeklinin inşa sürecindeki hatalardan kaynaklandığı düşünüldüğünde paradoksal görünüyor. Bazı Mısır bilimciler tam tersine bu dış kaplamanın bükük piramidin bir başarısızlık olmadığının kanıtı olduğuna inanıyor.
4: Bu Mısır'daki en iyi korunmuş piramittir. Dış katmanının %70'i hala duruyor. O kadar iyi yapılmış ki binlerce yıl boyunca insanlar deneseler bile taşları çıkaramadılar ve bu yüzden onu yok edemediler.
0: Şaşırtmaya devam eden kusurlu bir piramit. Her iki yapıdan bükük piramit hem zamana hem de yağmacılara daha iyi direnmiştir. Neden mi? Çünkü mimarlar taşları belirli bir yönteme göre içe doğru eğimli olarak döşemişler.
2: Dayanakla aynıdır. Taşlar binanın iç tarafına doğru yerleştirilir. Ama yatay değillerdir. Eğiktirler.
0: Bu eğik taşlar fotogrametri sayesinde açıkça görülüyor. Mimarlar bu yöntemi bina sorunlarını bir kez daha düzeltmek için kullandı.
5: Muhtemelen bunun neredeyse eğimli bir istinat duvarı gibi dengeyi artırdığını düşünmüşlerdir. Yöntemlerini değiştirdikleri açık.
0: Ancak aynı stabilite sorunlarına sahip olmadığı için bu teknik kırmızı piramitte kullanılmamıştır. Kullanılan yöntemdeki bu farklılık Mısırlıların yöntemlerini geliştirmeye çalıştıklarını kanıtlar nitelikte. Bükük piramidin dış kabuğuna yakından bakıldığında bu durum oldukça açık görülüyor.
5: Burada bükük piramidin alt kısmında çatlaklar olduğunu ve talaşların döküldüğünü görebiliyorsunuz. Aslında nasıl çalıştıklarını görebilirsiniz ve hatalar yaptıklarını. Kırılmayı kareleştirdikleri yerde oraya küçük bir yama koyarlardı. Neredeyse kot pantolonunuza yama yapmak gibi. Zorluklar yaşıyorlardı, çok yetenekli değillerdi. Nesiller boyu deneyime sahip değillerdi. Aslında insan elini görebilirsiniz ve nasıl pratik yaptıklarını, o mükemmelliğe nasıl ulaştıklarını görebilirsiniz.
0: Bu kazılar inşaat yöntemlerinde gerçekten bir evrim olduğunu doğrulamıştır. Uzmanlar Kırmızı Piramit'teki araştırmaları sırasında kumun altında kaplama kalıntıları keşfetti. Çok düzgün bir kaplama, ustalıkla işlenmiş. 3D görünüm sayesinde blokların ne kadar iyi oyulduğunu görebiliyoruz. Tüm taşlar benzer boyutlara sahip. Hiç yama yok. Mısırlılar bükük piramitte olduğu gibi aynı hataları yapmadı. Taş oyma tekniklerini geliştirmeyi başardılar.
2: Fotogrametri bize doğu tarafındaki bazı kaplama bloklarından geriye kalanları gösteriyor. Yatay katmanları açıkça görüyoruz. Her şey düz. Bu eski krallık döneminde piramit inşasında belli bir mimari mükemmelliğe ulaşmak gibi.
0: Kırmızı piramidin dış kaplaması neredeyse tamamen yok olmuşken, bükük piramidinki hala yerinde dursa da kullanılan taşların analizi kırmızı piramidin daha iyi tekniklerle inşa edildiğini bir kez daha kanıtlıyor.
5: Yani evet, çoğunlukla dış kaplamaya sahip değiliz. Ama sahip olduğumuz yerlerde daha iyi görünüyor. Bloklar daha büyük, doğramalar daha ince. Her şey gösteriyor ki tek bir şey her şeyi kanıtlamaz. Ama diğer tüm kanıtlar, tüm maddi kanıtlar bunun uygulama piramidi olduğunu ve bununsa neredeyse mükemmel piramit olduğunu gösteriyor.
0: Şu ana kadar bulunan tüm kanıtların ötesinde son bir ipucu, Mısırlılar için hangi piramidin mükemmel olduğunu belirlemeye yardımcı olacak. Eğer gerçekten kırmızı piramitse, Sinefru oraya gömülmeli. Ancak sayısız kazıya rağmen, Lahdi mezar odasında bulunamadı.
4: Lahdi toprağın içinde aradık. Bu yüzden anıtın içine girebilmek için 5-6 metre derinliğinde kazı yaptık. Ama hiçbir şey bulamadık. Lahit yok. Hiçbir şey yok.
0: Bu gizem, kırmızı piramidin daha fazla araştırılması gerektiği anlamına geliyor. Ancak uzmanlar genellikle böylesine mükemmel bir piramidin garip bükük piramitten çok daha az ilginç olduğunu düşünüyor.
1: Kırmızı piramit genellikle herhangi bir gizemi olmayan basit bir piramit olarak algılanır ama o kadar da basit değildir.
0: Lahit olmaması elbette önemli. Ancak kırmızı piramidin göründüğünden daha karmaşık olabileceğini gösteren başka bir şey daha var.
1: Çok daha ilginç bir şey var. Üst odaya giden bir koridor var. Odaya normal giriş gibi görünüyor. Ancak bu koridora daha yakından baktığımızda başlangıçta böyle bir koridorun var olmadığını görüyoruz.
0: Mark Lehner da boyutları tutarlı olmadığı için bu koridoru merak ediyor.
5: Buradaki taşların nasıl göbek yaptığını görüyorsunuz. Her tarafta bu bitmemiş işi görüyorsunuz ve özellikle koridorun başında. Çünkü bu tarafı veya diğer tarafı giydirmeyi bitirememişler. Sivri uçlu keskilerinin izlerini tekrar görebilirsiniz. Çünkü burayı, alt tarafı bitirememişler. Bu gerçekten çok dar. 85 santimetre. Bu ilginç bir gözlem. Eğer Sinefru taş bir lahdin içine gömüldüyse, piramidi tamamlamadan önce o taş lahdi odaya koymak zorundaydılar. Ya da lahit bu koridordan geçebilecek kadar küçük olmalıydı.
0: Bu koridorun baştan beri doğru inşa edilip edilmediğini daha iyi belirlemek ve şaşırtıcı şeklini anlamak için uzmanlar fotogrametri yoluyla inceledi. Vardıkları sonuç koridorun gerçekten değiştirilmiş olduğu yönünde.
1: Koridorun iki aşamada inşa edildiğini görebiliyoruz. Koyu sarı renkli kısım antik çağda kazılmışken gri kısım, alt kısım 19. yüzyılda inşa edilmiş. Odanın zeminini kazanlar tarafından daha sert şekilde kazılmış. Gördüğünüz gibi sert kazılan bölüm.
0: Böylece alt kısım 19. yüzyılda lahdi aramak için inşa edildi. Peki ya koridorun tavanı? Piramidin mimarları tarafından inşa edilmemiş gibi görünüyor. Fotogrametri de bu hipotezi doğruluyor.
1: Burada önemli bir ayrıntı var. Mühürler koridorun uzunluğunu takip ediyor. Koridorun inşa edilmediği, delindiği anlamına geliyor. Sözde mezar odasının başlangıçta herhangi bir giriş olmadan inşa edildiği anlamına gelir.
0: Kırmızı piramit daha birçok gizem barındırıyor. Uzmanlar mezar odasına girişi oldukça garip buluyor. Belki de piramit beklendiği kadar mükemmel değildir. Örneğin bu koridorda genellikle mezar odalarından önce bulunan hayati bir unsur eksik. Kale kapısı. Odanın girişini kapatacak korumalar. Kurşun geçirmez bir kapı gibi. Bazı uzmanlar kale kapısının gerekli olduğuna inanıyor.
4: Eğer gerçekten bir mezar odasıysa orada bir kapı olmalı. Bir, iki, üç. Ama bu asla amaçlanmadı. Bu anıtın bir parçası değil. Yani burası bir mezar binası değil.
0: Kırmızı piramidin içinde bir kale kapısının olmaması içerisinin mükemmel olmadığını kanıtlıyor. Ama hepsi bu kadar değil. Genellikle piramitlerin etrafında bulunan ve onları mezar kompleksleri haline getiren birkaç unsur burada eksik. Örneğin bir dış duvar, uydu piramit adı verilen küçük bir piramit veya mezarlar gibi. Bunların hiçbiri Kırmızı Piramidin yakınında bulunmuyor. Bazı uzmanlar bunu, buranın Mısırlılar tarafından Kral Sinefron'un mezarı olarak seçilmediğinin bir kanıtı görüyor.
4: Bir piramit tek başına ayakta durmaz. Bir mezar kompleksinin parçasıdır. Mezar tapınağı nerede? Burada yok. Dış duvar mı? Burada yok. Peki burada bir mezar kompleksinin hangi unsurları var? Hiçbiri.
0: Bu unsurlar, tapınak, dış duvar, uydu piramit, Kırmızı Piramidin yakınında bile değil. Yine de şaşırtıcı şekilde Bükük Piramidin etrafında inşa edilmişler.
6: İlk piramitte her şey tamamlanmış olur. Kralın Kırmızı Piramide gömülmesine imkan yok. Diğer bileşenlerin hepsi orada. Eğer mimari bileşenler yoksa kral asla bir tanrı olamaz.
0: Bir paradoks. Mezar odası birçok inşaat sorunuyla karşılaşmış gibi görünen Bükük Piramit, Sinefron'un mezarı olabilir mi? Çoğu uzman dikkatli davranıyor ve kesin bir şey söylemenin imkansız olduğunu düşünüyor.
3: Daha sonra Büyük Piramide mi yoksa Kırmızı Piramide mi gömülmek istediği, bunun daha sonra değişip değişmediği, hatta birkaç kez değişip değişmediği ve sonunda nereye gömüldüğü hakkında aslında hiçbir fikrimiz yok.
0: Ama kesin bir şey var. Sinefron'un nereye gömüldüğünü bilmesek bile, başlattığı mimari devrim piramitlerin inşa şeklini sonsuza dek değiştirdi. Mimarlar ve zanaatkarlar böylesine güzel bir düzene ulaşmak için yöntemlerini geliştirdi ve Sinefru ilk kez devasa anıtlar inşa etmeyi başardı.
4: Sinefru'nun da şuradaki piramitleri 3,5 milyon metreküp taştan oluşuyor. Kufu sadece 2 milyondu.
0: 3,5 milyon metreküp taş. Sinefru 9 Eyfel Kulesi'ne eşdeğer taş inşa etti. Muazzam bir çaba.
5: Sinefru mükemmel bir piramit inşaatçısıdır. Çünkü Kufu'nun Giza'daki büyük piramidinden bile daha büyük ölçekte piramitler inşa etmektedir. Tüm piramitlerinin hacmini toplarsanız Kufu'nunkini aşar.
0: Daha şuradaki iki piramit, merdivenler gibi inşa edilen eski basamaklı piramitle Kufu'nun dünyanın 7 harikasından biri olan piramidi arasındaki mimari evrimi anlamak için eksik halkaydı. Sinefru'nun oğlu Kufu sahada öğrendi. Babasının hatalarından ders aldı ve mezarı için istediği şekli, eğimi ve yüksekliği doğrudan söyleyebildi.
4: Kufu, Sinefru olmadan var olamaz. Kufu, Dahşur'dadır. Projelere katılır. Babası için çalışır ve aynı ekipleri Dahşur'dan Giza'ya getirir. Dolayısıyla büyük Kufu piramidini anlamak için önce Dahşur'daki Sinefru'yu anlamamız gerekir.
0: Dahşur, Mısırlı mimarların sırlarını anlamak için kilit bir unsur olmaya devam ediyor. Bu konum, Sinefru'nun varisi Kufu'nun bugün hala ayakta duran mükemmel boyutlara sahip bir piramit inşa etmesini sağladı. Kırmızı Piramit ve Bükük Piramit sayesinde Mısır bilimciler piramitlerin evrimini açıklayan kayıp halkayı keşfetti. Teknoloji 2.0 sayesinde de arkeologların hem anıtların şekli hem de mezar odalarının inşasıyla ilgili teorileri genişledi. Yine de bir gizem devam ediyor. Firavun Sinefru nereye gömüldü? Dahşur henüz tüm sırlarını açığa çıkarmadı.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
2: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
2: Bu bir lot. Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
2: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: programımızın bu bölümünde.
1: Tanrım şuna bak. Vay canına.
0: Ted paslı bir ışığı oturma odasına uyacak bir şeye dönüştürmeye çalışıyor.
1: Şimdi bu sıradan sinyal ışığını H.G. Wells'in hayaline dönüştüreceğiz.
0: Klasik bir arabadan ilham alan Drew, Craig'den 60'lı yıllardan kalma eski bir koltuğu canlandırmasını istiyor.
2: Biraz doğaçlama yapacağım. Kafamda nasıl görüneceğini belirledim.
0: Ve Alex kafasız bir atlı karınca oyuncağını restore ediyor.
3: Neredeyse bitmek üzere. Bence harika bir karakter olacak.
0: Restorasyon her başarılı antika şirketinin olmazsa olmazıdır. O yüzden her uzman zanaatkarlardan oluşan bir orduya ihtiyaç duyar.
2: Keski elimden kayarsa on binlerce dolara mal olabilir.
0: Bu restorasyon uzmanları toplamda 100 yıllık tecrübeye sahip.
4: Bu her zaman böyle yapıldı.
5: Çok hoş görünüyor. Hiç kaçırmıyorsun.
0: Antikacıların unutulmuş hurdaları.
2: Bu kesinlikle olağanüstü. Gerçekten.
5: Bana da öyle olmuştu.
4: Merhaba Alex.
0: Aranan hazinelere dönüştürmelerine yardım ediyorlar.
5: Vay canına, harika. Bir tane daha kurtardık.
0: Dorset'teki Corfe Castle, metal ustası Ted Addy'ye ev sahipliği yapıyor. Ted bu işi klasik arabaları restore ederek öğrenmiş. Ama şimdi her türlü metal obje üzerinde çalışıyor. Ve bugün kendisine bir proje teslim edecek olan Karen Sparks'ın gelmesini bekliyor.
4: Ted'i göreceğim için çok heyecanlıyım. Elimde ona ilham vereceğini düşündüğüm bir şey var. Oldukça sıra dışı bir obje. Yenilenmesi gerekiyor ve görünce ne diyeceğini çok merak ediyorum.
1: Merhaba Karen.
4: Merhaba Ted.
1: Nasılsın?
4: İyiyim, teşekkür ederim.
1: Güzel.
4: Sana ilginç bir şey getirdim.
1: Aa, tamam tamam. Evet, sarı olduğu kesin.
4: Evet, her zamanki getirdiklerime benzemiyor. Clapham istasyonundan bir sinyal ışığı.
1: Anladım.
4: Ne düşünüyorsun?
1: Tamam. Üst kapağı çıkıyor mu?
4: Evet, biraz oynadım. İçindeki küçük levhanın üstünde 1963 yazıyor.
1: Tamam. O... Tanrım, şuna bak.
4: Evet, acayip bir şey değil mi?
1: Evet, öyle. Vay canına, işte bu sarıyı telafi ediyor.
0: Demir yollarının ilk günlerinde yetkililer gelen trenleri el sinyalleri kullanarak uyarıyordu. Sinyal ışıkları 1883'te Brighton'da ilk elektrikli demir yolunun açılmasıyla kullanılmaya başlandı. Bu ışığı Güney Londra'daki ilk tren istasyonunda kullanıyorlardı. Ve ana hattan gelen veya istasyona yaklaşmak üzere olan trenleri kontrol için tasarlanmış olması muhtemeldir.
4: Bununla ne yapabilirsin? Şöyle bir sorunum var. Şu haliyle kimsenin işine yaramaz. O yüzden dış mekan ışığından iç mekan ışığına dönüştürülmesi gerekiyor.
1: Evet.
4: Çünkü ışık gördüğün gibi sadece şuradan çıkıyor.
1: Bu işe yaramaz
4: değil mi? Odayı aydınlatmak için yeterli değil.
1: Evet. Bence kasanın yanlarını açıp mekanizmayı görmemiz gerekiyor. Gerçi şu ampul muhteşem görünüyor. Bunun görülmesi gerek. O yüzden yan tarafı alevle kesip bir çeşit panel koymayı düşünüyorum.
4: Aa, iyi fikir.
1: Yanmış köşeleri olduğu gibi bırakırsak distopik bir his yaratabiliriz.
4: Evet, evet, evet.
1: Büyük bir stand, bir sürü perçin, bir sürü delik hayal ediyorum. Üzerinde durduğu orijinal standa benzeyecek ama biz biraz stilize edeceğiz.
4: Tamam.
1: Sanırım buna bir çeşit steampunk enerjisi verebiliriz.
4: Ted'in harika fikirleri var ama yapmacık görünme ihtimali beni endişelendiriyor. Steampunk fikrini beğendim.

0: ama abartılı olmasını da istemiyorum. Neredeyse bedavaya aldım. O yüzden bundan sonrası tamamen sende.
1: Harika, tamam. Evet, bence bununla çok eğleneceğiz.
0: Görüşürüz. Güle güle.
1: İlk gördüğümde pek beğenmemiştim ama içine baktıktan ve mekanizmayı gördükten sonra keşfedilmeyi bekleyen birçok sırrı olduğunu düşünüyorum.
2: Ted hemen işe koyuluyor. İlk olarak iç mekanizmayı

0: Lambayı yaptıklarında ışığın görünebilmesi için her şeyi siyaha boyamışlar. Ama biz ışığın görünmesini istediğimiz için içeride yansıtıcı yüzeylere ihtiyacımız var. Bu parça pirinçten yapılmış. O yüzden siyah boyanın çıkması ve pirincin cilalanması gerekiyor. Evet, parçaları çıkardık.
1: Ted mekanizmayı sökerken fazla bakır ve pirinç parçaları ayırıyor.
0: Giderek daha da güzelleşiyor. Bu parça bakır harika bir şey. Eğer bu hızla devam edersek bu sıradan sinyal ışığını H.G. Wells'in hayaline dönüştüreceğiz.
1: Tüm parçalar çıkarıldıktan sonra Ted boyanın gizlediği parlak metal rengi ortaya çıkarmak istiyor.
0: Siyah boyayı yumuşak bir zımparayla çıkaracağım. Çok kalın bir zımpara kullanmak istemiyorum çünkü metale zarar gelebilir.
1: Boya tamamen söküldü. Şimdi cilalama tekniğiyle pirinç güzelce parlatılıyor.
0: Tamam, burada bırakacağım çünkü lambanın kendisinde yapılması gereken çok şey var. Biraz onlarla uğraşmalıyım. Umarım beğenir.
1: Antikacı Drew Pritchard, 30 yıl içinde ülkenin dört bir yanından güvenilir bir restorasyon ustası ağ kurdu. Bugün döşeme ustası Craig Hughes ve Nick Elphick ile buluşacak. Ve onlara her ikisini de zorlayacak bir proje verecek.
2: Elime çok tarz ve satılabilir bir parça geçti. Ama korkunç bir durumda. O yüzden en iyi iki ustamın yardımına ihtiyacım var. Çünkü şu haliyle beş para etmez.
3: Drew beni seçtiği için mutluyum ama aynı zamanda ne olduğunu çok merak ediyorum. Herhalde heykelcilik gerektiren bir şey olsa gerek.
4: Umarım heykelcilik kısmına benim karışmam gerekmez. O iş Nick'te olduğu sürece sorun yok.
3: Evet.
2: Nasılsınız?
3: Merhaba dostum.
2: Sizi görmek güzel.
3: Nasılsın?
2: İyiyim. Merhaba dostum.
4: Merhaba.
3: Seni görmek
2: güzel. Bunun için bana teşekkür etmeyeceksin.
4: Tahmin edebiliyorum.
2: Tadam. La Rochelle marka koltuk. Atölyeye götürebilir miyiz?
4: Evet, tabii
3: evet.
4: Ki.
2: Çok
3: tamam.
2: İşi var. Biraz konuşalım. Tamam. Ne düşünüyorsunuz?
4: Daha iyi günleri
2: bayağı
4: olmuş.
2: Bayağı yıpranmış değil mi?
4: Evet, biraz.
2: Evet.
3: Tamam.
2: Planım şu. Şimdi tüm bunları çıkartacağız ve yerine bambaşka bir şey yapacağız.
3: Evet.
2: Tamam.
1: Üstün teknoloji tasarımlarıyla dikkat çeken La Rochelle Mobilya şirketi, 60'lı yıllarda İngiltere'de fiberglass ve enjeksiyon döküm kullanan ilk şirketlerden biriydi. Herbert Wood'un başkanlığını yaptığı şirket daha genç ve tarz müşterilere hitap ediyordu. 60'lı yılların renklerinden ve İskandinav tasarımlarından ilham alıyordu. Ürettikleri parçalar son derece popüler oldu. Hatta bir transatlantiğin birinci sınıf salonunu döşeme ihalesini kazandılar.
2: Peki Alanik, senden istediğim şey şu. Sandalyenin döşemeleri çıkarıldıktan sonra alttaki sorunu çözmeni
3: Peki,
2: istiyorum. Çünkü otururken cıvataları hissedebiliyorsun
3: evet,
2: ve çok rahatsız ediyor.
3: Tamam.
2: O yüzden eğer bana şuraya sığacak bir kalıp yapabilirsen, Craig üzerini kaplayabilir ve otururken çok daha rahat hissettirir.
3: Evet, harika bir fikir, kesinlikle.
2: Çok daha rahat olur değil mi? Sen
3: tamam.
2: De şuraya bir köpük koyarsan harika olur.
3: Evet.
2: Ayrıca yanları biraz düzeltip şekillendirebilirsen sevinirim.
3: Şu ipliklerin de halledilmesi gerekiyor.
2: Tamam. Bu arada keskin renkler kullanmak istiyorum.
4: Tamam.
2: Siyah
3: evet,
2: beyaz klasik
4: evet,
2: bir renk.
4: Evet.
3: Kesinlikle.
2: Küçük de olmasın. 70'li yıllarda Porsche 911'de
4: Güzel.
2: Yaptıkları gibi
4: tamam,
2: olsun.
4: Tamam.
3: Harika olur.
2: Evet, evet. Havalı olur. Bitince
3: evet.
2: Biraz daha modern görünmesini istiyorum ama çok da abartı olmasın.
3: Evet evet.
2: Glass ve tarz bir görüntü istiyorum. Bundan özel bir şey yapabiliriz.
3: Kesinlikle.
2: Bence ikisi de La Rochelle sandalyeyi çok beğendi. Çok eğleneceklerini düşünüyorum. Ayrıca arada sırada onları zorlayacak parçalar getirmeyi seviyorum ama zorlamamaya da çalışıyorum. Kesin böyle olacak gibi bir şey demiyorum. Onları kendi hallerine bırakıyorum. Tamam o zaman bunu size bırakıyorum.
4: Tamam.
2: Ben gidiyorum, görüşürüz. Son
3: tamam.
2: Halini görmek için sabırsızlanıyorum.
3: Görüşürüz.
4: Görüşürüz.
1: Nick hemen çalışmalara başlıyor. Mobilyayı atölyesine getirdikten sonra eski köpüğü çıkardı. Eğimli şekli fiberglass kalıplarla seri üretimde ortaya çıkmıştı ama Nick çözmesi gereken bir kusur saptadı.
3: Gördüğünüz gibi şurada oldukça büyük, düz bir çentik var. Ve şurada ise güzel, yuvarlak bir köşe yer alıyor. Ama her nedense diğer tarafta bir tutarsızlık var. O yüzden şu köşeyi yuvarlamak için biraz kaporta dolgusu kullanacağım. Şundan alalım.
1: Kaporta dolgusu ve siyah reçine karıştırılıyor.
3: Kıvamı ve rengi güzel. Kesinlikle güzel.
1: Biraz da kıvamlaştırıcı ekleniyor.
3: Evet, şimdi bunu çentiğin olduğu büyük yere süreceğim ve orijinalinin şeklini takip edeceğim. İşte böyle. Güzel. Bu malzemenin en güzel tarafı zımparalanmasının çok kolay olmasıdır. Gördüğünüz gibi biraz eğim veriyorum ve şimdi eğimi takip ediyorum. Bence şimdi çok daha güzel görünüyor.
1: Dolgu kuruduktan sonra kollara eğim vermek için zımparalanıyor. Nick'in sonraki işi fiberglass'ı yıpranmaktan korumak için kabuğu kalın bir reçine jeliyle kaplamak.
3: Gördüğünüz gibi oldukça yoğun bir malzeme. Aslında tüm heykellerin dış yüzeyi reçineyle kaplanır. Güzel, kalın bir tabaka halinde sürüyoruz. Bu çok hoşuma gidiyor. Çünkü ipek gibi rahat sürülebiliyor ve kendi kendini eşitliyor. Ve saten gibi yumuşacık oluyor. Güzel. Güzel ve kalın bir tabaka yaptık. Bence çok daha güzel ve sağlam görünüyor. Son halini görmek için sabırsızlanıyorum. Craig'in çok güzel bir iş çıkaracağına eminim, o yüzden çok merak ediyorum.
1: Nick, bu retro parçanın şeklini geri kazandırdı. Ama 60'lı yılların tarzını kazanmak için uzun bir yolu var.

0: Heykeltıraşın atölyesinde antikacı Drew Pritchard'ın getirdiği 60'lı yıllardan kalma bir parça üzerinde çalışıyor. Sonraki işi rahatsız edici civataların üstünü kapatmanın bir yolunu bulmak.
1: Bugün civataların üzerinde düz duracak bir kauçuk silikon koltuk yapacağım. Bu sayede hem insanların popolarına batmayacak hem de üstüne eklenen yastıklarla birlikte çok daha rahat olacak. Umarım Craig bu fikri beğenir. Tamam, şimdi bir silikon karışımı yapacağım. Bu kalıp yapmak için kullandığım çok ince bir silikon ve her yere nüfuz ediyor. Ayrıca çok kolay ve çabuk bir şekilde dengeleniyor. Ayrıca silikon yağı da kullanıyorum. Silikon yağı silikonu daha da inceltir ve kuruduğunda daha kauçuk gibi ve daha yumuşak olmasını sağlar. O yüzden koltuk daha rahat olacak. Kesinlikle daha rahat olacak.
0: Orijinal rengiyle eşleşmesi için organik siyah toz boya kullanıyor.
1: Biraz toprak gibi kokuyor ve kebap gibi. Çok tuhaf bir malzeme. Ama ellerine bulaşırsa çıkarması çok zor.
0: Son olarak hızlı kurutucu ekliyor. Karıştırıldıktan sonra silikon neredeyse hemen kuruyacak.
1: Bu yeterli. Şu anda zamanımız biraz kısıtlı, o yüzden güzelce karıştırmam ve mümkün olduğunca hızlı olmam gerek. Biraz uzaktan dökeceğim.
0: Yüksekten yavaş yavaş dökmek silikonun eşit şekilde dağılmasını sağlıyor ve kabarcık oluşmuyor.
1: Bence güzel oldu. Kıvamı, rengi, hepsi harika ve çok dengeli. O yüzden onu biraz kendi haline bırakacağım. Craig şimdi çıkartıp altına bakabilecek ve mekanizmayı görebilecek. Umarım bunu beğenir.

0: Dorset'teki metal ustası Ted, elindeki 60'lı yıllardan kalma demir yolu sinyal lambasını tarz bir parçaya dönüştürmeye çalışıyor. Orijinal sarı kasayı koruyacak ama içindeki pirinç ve bakır parçaları ortaya çıkarmak için yanlarından biraz kesmek istiyor.
1: Kapağını çıkardık ve şimdi içten dışa doğru keseceğiz. Metalin plazma kesici için temiz olması gerekiyor ama bunu temizlemek istemiyorum. Yakmak ve eritmek istiyorum. O yüzden de şu siyah boyayı keseceğim yerlerden temizleyeceğim.

0: Siyah boya çıkarıldıktan sonra TED kesici yeri işaretliyor.
1: Şuradan boydan boya gelip aşağı doğru ineceğiz. Evet.
0: Ve parçaları kesmeye başlıyor.
1: Plazma kesici çok zeki bir cihazdır. Yapman gereken tek şey biraz benzin veya bizim durumumuzda basınçlı hava kullanmak. Basınçlı havayı elektriğe dönüştürüyor ve ark oluşturarak her türlü metali kesebilmenizi sağlıyor. İstersen ismini bile yazabilirsin ama ben öyle yapmayacağım. Sadece keseceğim.
0: Çok yüksek ısılara ulaşan bu kesici ağır çeliği zorlanmadan kesmeyi başarıyor. Hem de hatasız.
1: Tamam. Evet. Çok güzel olacak. Köşeler çok şık oldu. Keskin de değil ve yandığı yerlerde yuvarlak kabarcıklar var.
0: Ted aynı işlemi diğer tarafta tekrarlıyor ve yepyeni bir görünüm elde ediyor.
1: Panelleri kestim. Lambayı temizlemek için söktüm. Şimdi standı düşünmeliyiz.
0: Lambanın başlığı ağır malzemelerden oluşuyor. O yüzden Ted'in buna uyacak endüstriyel bir stand yapması gerekiyor.
1: Bu parçada yeterince çelik var. Ayrıca içi de boş. O yüzden biraz ilginçleştirmek için üzerine birkaç delik açacağım çünkü şu anda çok sıkıcı görünüyor. Evet, şundan başlayalım o zaman. Evet dostum, sıra sende.
0: Bunun için sert çeliği kesebilecek dişli bir matkap ucu kullanması gerekecek.
1: Buna delik testeresi de diyebiliriz çünkü yaptığı şey bu. Testere gibi dönüyor ve delik kesiyor. İki tarafta 16 tane olacak. Yani toplamda 32 delik kesmem gerek.
0: Ted Stand'ın görsel etkisini arttırmak için deliklerin içine metal tüpler yerleştiriyor.
1: Tamam, bitti. Kaynak işi bitti. Toplamda 20 tane kaynak yaptım. Şimdi kaynakları zımparalayacağım ama gördüğünüz gibi şimdiden estetik görünmeye başladı bile. Standı sıfırdan yaptığımız ve tamamen yeni bir tasarım olduğu için çok fazla çelik kullanacağım. Rengi kırmak için biraz pirinç ve bakır da kullanmam gerekebilir. Tasarımı yaparken şunu unutmamalıyız. Burada amacımız Victoria döneminin steampunk estetiğini yansıtmak. Daha çok uzun bir yolumuz var ama bence iyi bir başlangıç yaptık.
0: Sahil şehri Colvin Bay'de döşeme ustası Craig Hughes, Drew'un getirdiği Lura Shell parça üzerinde çalışmaya başladı. Oturma kısmının üzerine yeni bir köpük yastık kesti ve yapıştırdı. Şimdi sırada belirgin şekline uyacak bir kumaş geçirmek var.
2: Sandalyede bu kumaşı kullanacağım. Harris Tweed'i olduğu için saf yünden oluşuyor. Ve çalışması çok keyifli bir malzeme. Drew ağırlıklı olarak siyah-beyaz renklerin kullanılmasını istedi. Ama ben biraz doğaçlama yapacağım. Kafamda nasıl görüneceğini belirledim bile.
0: Drew'un cesur köpek dişi kumaş seçme nedeni 60'lı yıllarda popüler olan bir spor arabadan ilham alması.
2: İçten başlayıp dışa doğru gidiyorum. Bu şekilde.
0: Ama Craig'in koltuğu kaplamak için Nura Shell'in sıra dışı kanca sistemini anlaması gerekiyor.
2: Kumaşı diktim ve bitirdim. Şimdi kancaların gireceği yerleri yapmam gerekiyor. Kancaların bir şekilde kumaşa bağlanması gerek. O yüzden biraz bant kullanıp bir ilmek yapacağım. Bunu yaparken sadece ileri geri düz dikmek yeterli. Yani kancaları tutacak kadar sağlam olacaktır.
0: Kaplamalar kesilip dikildikten sonra Craig sığdırmaya geçiyor.
2: Bunlar küçük kancalar ve sadece Lura Shell firmasının kullandığı bir parça. Nasıl işlediğini anlamak gerek. Bant şuradan girecek. Ayrıca bu kancaların biri bir yöne, diğeri başka bir yöne bakıyor. O yüzden şimdi şuradan geçireceğim. Kanca girdi. Şimdi diğerlerini yapacağım.
0: Kumaşın iyice gerilebilmesi için klipslerin kusursuz pozisyonlandırılması şart.
2: Şimdi tele geçiriyorum. Bastırıyorum ve anahtar çevirir gibi çeviriyorum. Sadece bir kez döndürüyoruz ve döndürdükten sonra yukarı çekiyoruz. Ve gördüğünüz gibi geçti. 5 tanesini de taktıktan sonra kumaşı çekebilirim. İşte böyle. Kancaları taktık. Şunu üzerine geçiriyoruz ve gördüğünüz gibi şekillenmeye başladı. Şimdi yapmam gereken şey kumaşı sandalyeye geçirmek. Ondan sonra bitecek. Güzel oldu. Umarım Drew da beğenir.
0: Antikacı Drew Pritchard, 60'lı yıllardan kalma Luraşel parçayı uzmanları Craig ve Nick'e getirdiğinde acınası bir haldeydi. Drew bugün sonucu görmek için Craig'in atölyesine geliyor.
3: Sandalyeyi göreceğim için çok heyecanlıyım. Bu ikisinden her şey beklenir ve umarım bu sefer tam olarak istediğim gibi yapmışlardır. Merhaba.
2: Merhaba.
3: Pekala, endişeleniyorum.
2: Endişelenme.
3: Çok endişeliyim çünkü işi size verdim.
4: Ben daha görmedim
3: mi?
4: Hayır, heyecanlıyım.
2: İkinize de sürpriz yapmak istedim.
3: Hadi o zaman.
2: Görmek ister misin?
3: Evet. Oo.
4: Vay canına.
3: Vay canına.
2: Evet.
4: Aa, bu harika.
3: Gerçekten çok iyi.
4: Vay canına. Araba koltuğuna benziyor.
2: Evet, amacımız buydu.
3: Evet, öyle.
4: Evet, doğru. Kesinlikle.
3: Evet, 60'lı 70'li yılların ruhunu yansıtan bir araba koltuğuna benzemesini istedik. Olmuş.
2: Oldu, evet.
3: Evet, olmuş.
0: 60'lı yıllardan kalma bu klasik parça geldiğinde hiç ilgi çekici değildi. Süngeri parçalanmış, kabuğu yıpranmıştı ve kaplamaları yoktu. Şimdi Nick'in fiberglass kabuğu koruması sayesinde yepyeni bir hayata kavuştu. Yıllar boyunca yaşamaya devam edecek. Ve Craig'in kaplamaları dönemin havalı ruhunu harika bir şekilde yansıtıyor.
3: Çok iyi. Hoşuna gitti mi Nick?
4: Gerçekten çok keyif aldım çünkü kendi içinde şekli gerçekten çok hoşuma gitti. Uzaktan baktığında açıları çok şık görünüyor. Ve aynı zamanda güzel ve sağlam bir görüntüsü var.
3: Buna 180 pound verdim. Bence biraz daha şansın yardımıyla 850'ye satabiliriz.
2: Harika. Artık kimsede böyle şeyler yok.
3: Evet.
2: Ve sahip olmak istiyorlarsa ya satın almak ya da yaptırmak zorundalar.
3: Koltuk gerçekten çok hoşuma gitti. Harika görünüyor. Başta kaliteden yoksundu ama şimdi bambaşka bir havası var. Bu çok güzel bir şey. Satılmasını kolaylaştıracak. Harika bir şey. Her şey ortada.
2: Evet, oturmak
3: evet.
2: İster misin?
3: Evet,
4: ne düşünüyorsun? Hadi gel.
3: Ah, gerçekten çok rahat.
4: Öyle mi?
3: Evet.
2: Ne düşünüyorsunuz Bay Bond?
3: Çok güzel. Beğendim. Güzel. Harika.
4: Güzel.
2: Güzel.
3: Tamam çocuklar. Hoşunuza gittiği için mutluyum.
2: Evet.
3: Sandalyeyi alması için birini göndereceğim. Tamam. Diğer projede görüşürüz.
4: Harika. Görüşürüz.
2: Drew sandalyeyi beğendiği için çok memnunum. Her zaman en iyisini yapmaya ve mükemmeli yakalamaya çalışıyorum. Ama aynı zamanda da acaba Drew beğenecek mi diye düşünüyorum ama bu seferkini kesinlikle çok beğendi.
0: Restorasyon becerileriyle ülkenin dört bir yanındaki antikacılar ve koleksiyoncular tarafından tanınan mobilya ustası Alex de sahil şeridi Colvin Bay'de çalışıyor. Bugün antikacı Mary Swallow, Alex'i bile şaşırtacağını düşündüğü bir şey getiriyor.
5: Elime 1900'lü yılların başından kalma harika bir parça geçti. Fransız yapımı, çok eğlenceli bir parça. Ama Alex'in onu orijinal kalitesine geri döndürmesi gerekiyor.
6: Hey, Merhaba Alex.
4: Merhaba, nasılsın?
6: İyiyim, sen?
4: Bu sefer ne getirdin?
6: Aslında yardıma ihtiyacım var. İyi ki dışarı çıktın.
4: Ağır mı?
6: Evet, birazcık ağır. Evet. Umarım gördüğünde kabul eder, çünkü çok önemli bir parçası eksik.
4: Ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum.
6: Ama düşündüğün şey değil.
4: Atlı karınca atına benziyor.
6: At değil.
4: At değil mi?
6: Aç lütfen.
4: Sanki biraz... kuyruğundan
6: at
4: anladım.
6: At değil.
4: Evet, değil.
6: Sence ne olabilir?
4: Domuz mu? Galler dilinde mohin.
6: Mohin.
4: Mohin.
6: Aslında bu domuz Fransız, yani koşon.
4: Koşon? Vay canına. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Nerede buldun?
6: Fransa'da, Paris'te bir antikacıdan satın aldım. 19. yüzyıldan kalma Fransız yapımı. Üzerindeki boya tamamen orijinal. Muhtemelen mekanik çalışan bir atlı karınca da duruyordu. Domuz kullanmak çok eğlenceli olmalı.
4: Evet.
0: Atlı karıncalar başlangıçta savaş eğitiminde kullanılıyorlardı ve şövalyelere mızrak kullanmayı öğretmek için sahte atlar kullanılıyordu. Zamanla şövalyeliğin yerine eğlence aldı ve atlı karınca fikri doğdu. Atlı karıncaları süsleyen hayvanlar çok geçmeden yaratıcı zanaatkarların oyuncağı oldu ve çiftlik hayvanlarından mistik canavarlara her türlü tasarım atlı karıncaları süslemeye başladı.
4: Evet. Gözün bir kısmı duruyor.
6: Evet. Baksana, göz ve burun belli oluyor. Burada.
4: Bence en baştan başlamak en iyisi.
6: Öyle mi dersin?
4: Ne dersin?
6: Ayakları
4: evet, bu küçük
6: duruyor.
4: Parçanın pek bir fark yaratacağını sanmıyorum.
6: Ayakları duruyor ama.
4: Evet, varmış.
6: Evet, sadece 3 tane var.
4: Bir tanesi eksik mi?
6: Şuna bak, bir kısmı. Sanırım şuraya geliyor.
4: Tamam, bacağın büyük bir kısmı duruyor. Bunda bir sorun yok.
6: Aslında gövdesi evet. Olduğu için şanslıyız.
4: Kesinlikle ve boyaya
6: evet,
4: bayıldım.
6: Evet, iyi durumda. Boyaya bir şey yapmanı istemiyorum.
4: Tamam.
6: Vernikle korusan yeterli olacaktır.
4: Evet.
6: Rengi koruyacak kadar.
4: Kesinlikle.
6: Bu büyük bir iş.
4: Evet. Ve çok heyecanlıyım.
6: Çok eğlenceli.
4: Çok eğlenceli olacak. Umarım bitirdiğimde domuza benzer.
6: Umarım. Yoksa satamam.
4: Tamam, sen bunu bana evet. Bırak. Geldiğinde büyük ihtimalle domuzun bitmiş olacak.
6: Güle güle, görüşürüz.
4: Kendine iyi bak. Domuzun büyük bir kısmı duruyor. Ama çok önemli bir parçası eksik ki o da kafası. Ve kafasını yeniden yapmak diğer parçalara göre daha zor olacak. Kesinlikle.
0: Alex kafayı yapmaya başlamadan kırık bacağı tamir etmek zorunda.
4: Bacağı kestim ve gördüğünüz gibi şu şekilde sıkışmış durumda. Ama domuzun vücudunda durduğu yerde biraz açı var. O yüzden oraya küçük bir parça yapacağız. Şimdi tahtayı V şeklinde keseceğim. Domuzun üzerine yapıştıracağım ve sonra şekillendireceğim. Kesinlikle.
0: Parça bacağın üzerine yapıştırılıyor ve çivileniyor. Artık bacak vücuda sabitlenebilir.
4: Bacağın üzerinde birkaç küçük boşluk var. O yüzden şunun içine bir tane, bir tane de buraya bir parça koymamız gerek. Ama bu küçük parçaları takmak zor olacağı için reçine kullanacağım. İçini doldurduktan sonra ona şekil vereceğim.
0: Alex rengi tutturmak ve boşlukları doldurmak için farklı kahverengi reçine kombinasyonları kullanıyor.
4: Aslında bu biraz heykelcilik gibi. Malzemeyi döküyorsun ve bacağın farklı eklemlerine göre şekillendiriyorsun. Tamam, bacak şekillenmeye başladı. Rengi uyuşuyor. Çok güzel bir form oldu ve çok fark yarattı.
0: Alex bacağı yeniden yaptıktan sonra en önemli bölüme geçiyor.
4: Burada kocaman bir ahşap parçam var. Ve şimdi domuza karakterini kaybettirmeden bir kafa yapmaya çalışacağım. Çok büyük kulakları ve burnu olmamalı. Atlı karıncaya uygun olmalı.
0: Alex'in elindeki büyük ahşap parça kafayı yapacak kadar büyük. Ama model olarak kullanılacak bir şey olmadığından kendi tasarımını yapacak.
4: Tamam, gördüğünüz gibi. Domuzun temel şekli bitti.
0: ve boyuta uygun kesmek için biraz uğraşmak gerekiyor.
4: Sadece ihtiyacım olan parçaları kesmek için çok uğraşıyorum. Bu kendi kendini kesecek değil ya.

0: Alex'in daha uzun bir yolu var. Ama Dorset'teki metal ustası Ted iyi ilerleme kaydetti. Paslı eski demir yolu sinyal ışığını bir iç mekan lambasına dönüştürüyor. Lambanın çelik standını bitirdi ve şimdi sinyal ışığını takacak bir yer yapması gerekiyor.
1: Lambanın altını bitirdik ve şimdi önden iki tane bağlama noktamız var. O yüzden düz bir çubuk kullanacağız. Ve lambanın arkasında yay çizmek için şu tarafa doğru bükeceğiz. Ama başlamadan önce ilk olarak bu çubuğu büküp şekillendirmemiz gerek. Bu çok önemli. Başlıyoruz. Bu tamamen analog bir makine ve gerçekten çok güçlü. Kalın vida dişini aşağı indiriyorsun ve şekli iterek veriyorsun. Bunu tamamen göz kararı yapıyorum ve iki metal parçasının da tamamen aynı olması gerek. O yüzden birini bitirdikten sonra ikincisini onunla aynı şekilde yapmam gerek. Her türlü şekillendirme işinde olduğu gibi adım adım ilerlemek gerekiyor. Eğer şekli düzleştirirsem sonunda parça bozulur ve yamulur.
0: Her iki destek parçası da doğru açıyla şekillendirildikten sonra Ted artık parçayı yapmaya başlayabilir.
1: Geçmiş hayatımda da bu işi yapmış olmalıyım. Neredeyse mükemmel oldu. Evet, harika.
0: Parçalar sinyal ışığını standa bağlayacak. Ama bitmeden daha yapılacak çok iş var.
1: İyi ilerledik ama hala uzun bir yol var.

0: Mobilya ustası Alex, atölyesinde antika bir Fransız yapımı atlı karınca parçası üzerinde çalışıyor. İlk geldiğinde kafası yoktu ama saatler boyunca...
1: Acı yoksa kazanç da yok.
0: Elle ve bir dizi aletle kestikten sonra... Kafa sonunda ortaya çıkmaya başladı.
1: Uzman sayılmam ama domuz kulağına benzedi. Kulaklar kafayı tamamlıyor. Kulakları biraz büyük ve abartılı yaparak biraz karakter katmış olduk.
0: Atlı karıncalarda kullanılan hayvanlar geleneksel olarak abartılı ve eğlenceli tasarımlarıyla kalabalıkların ilgisini çekerdi. Alex suratına biraz hayat vermek için 100 yıl önceki yapımcısının tasarımını korumaya çalışıyor.
1: Şimdi sıra domuzumuza bir göz yapmaya geldi. El aletlerini kullanmaya bayılıyorum. Eski bir tokmak ve keski gibisi yok. Ailem geleneksel sanatçılardan, heykelcilerden ve mobilyacılardan oluştuğu için bu benim kanımda var. Gözü yaparken altının düz ve üstünün yuvarlak olması önemli. Böyle daha hoş görünüyor ve biz de böyle yapacağız. Şimdi gözlerini yuvarlıyorum. Artık iyice şekillenmeye başladı. Ama böyle şeyleri yerine koyunca tuhaf görünebiliyorlar. Evet, şimdi kulaklarını takalım. O kulağa düştü. Güzel. Bunu sevdim. Birkaç yerden yumuşatmamız gerekiyor. Ama gerçekten harika görünüyor.
0: Alex son olarak kafayı boyuyor ve vücudun geri kalanı kadar eski görünmesini sağlıyor. Pürüzleri ortadan kaldırmak ve boya için zemin hazırlamak adına dekorasyon dolgusu kullanıyor.
1: Rengi görmek için şurada deneyeceğim. Orijinal rengi düz sarı ve temizlediğim zaman ortaya çıkacağını umuyorum. Açıkçası şans mı, yetenek mi bilmiyorum ama ilk denemede çok yaklaştık. Şimdi bunu güzelce boyayacağım. Ve umarım Mary geldiğinde çıkardığım işi beğenir.
0: Mary birkaç gün sonra atölyeye geliyor.
2: Bu domuz artık atlı karıncada kullanılmayacak. Sergileme amaçlı kullanılacak. O yüzden Alex'in parçaya karakter vermesi ve yüzünü eğlenceli yapması çok önemli. Ne yaptığını görmek için sabırsızlanıyorum. Merhaba.
1: Merhaba Mary.
2: Nasılsın?
1: İyiyim. Domuzu sardım.
2: Bakabilir miyiz?
1: Tabii.
2: Çok heyecanlıyım. Aman Tanrım. Çok güzel. Vay canına. Muhteşem olmuş. Harika görünüyor.
1: En başından itibaren abartılı ve eğlenceli görünmesini istedim. Çocuklar görür görmez buna binmek istiyorum desinler istedim.
2: Sen bir dahisin.
1: Aslında temel amacım atlı karıncada uçan bir domuz gibi görünmesiydi.
2: Evet, evet.
1: O yüzden burnu yukarıda ve kulakları arkada.
2: Çok güzel. Çok şaşırdım.
1: Teşekkürler.
0: Mary bu atlı karınca figürünü getirdiğinde hurdadan kurtarılmıştı. Paramparçaydı ve kafası olmadığı için ne olduğu bile anlaşılmıyordu. Ama Alex onu yeniden tamamladı. Kafasını tek bir ahşap bloktan oydu. Ve ona yepyeni bir hayat sundu. Ayrıca boyayı vücutla mükemmel uyacak şekilde eskitti. Son olarak tek başına sergilenmesi için atlı karıncadakine benzer bir parça eklemeyi de ihmal etmedi.
2: Keyif aldın mı?
1: Evet aldım. Kafasını yaparken çok eğlendim. Bunun gibi eğlenceli, karakterli ve keyifli bir parça yaptığım için mutluyum. Çünkü her şey kusursuz görünüyor. Kesinlikle.
2: Evet kesinlikle.
1: Evet.
2: Bunu sadece ellerinle yaptın.
1: Bu doğru.
2: Ve yeni bir şey yarattın.
1: Peki sence boya nasıl?
2: Tanrım mükemmel. Tam tutturmuşsun. Alex'in çıkardığı işten kesinlikle çok memnunum. Bayıldım. Domuzun tuhaf, eğlenceli ve çocuksu özelliğini ortaya çıkarmış ve bunu muhteşem bir şekilde yansıtmış. Yüz insanların ilk baktığı şey. O yüzden bu çok önemli. Harika bir iş yapmış. Çıkardığı işi çok beğendim.
1: Sanırım bunu 1000 pound almıştın, öyle değil mi?
2: 1250 pound'u aldım ki bu
1: evet,
2: çok fazla.
1: Öyle. Kesinlikle.
2: Ama potansiyeli gördüm. Hmm. Çok beğendim. Çok sıra dışı ve tuhaf bir parça. Buna verdiğimin en az 2 katını alacağımı düşünüyorum.
1: Doğru.
2: Hatta belki daha fazla çünkü harika bir iş çıkarmışsın.
1: Çok teşekkürler.
2: Onu Alex diyeceğim.
1: Bir dakika, evet. Bu bir iltifat mı değil mi bilemedim. Tamam, ben bunu senin için paketleyeyim. Daha sonra kurye gelip alabilir.
2: Harika, bu parça satılacak. Bunu yapmam gerekiyor.
1: Seni yeniden görmek güzeldi.
2: Teşekkürler Alex.
1: Kendine iyi bak.
2: Güle güle.
1: Hoşça kal.
2: Görüşürüz.
1: Bu domuzu yaparken gerçekten çok keyif aldım. Sonucunda ortaya karakterli ve yaşam dolu bir parça çıktı. Ve Mary de çok beğendi. O yüzden ortaya başarılı bir şey çıktı.
0: Karen 60'lı yıllardan kalma eski püskü demir yolu sinyal ışığını TED'e verdiğinde ondan tarz sahibi bir iç mekan lambası yapmasını istemişti. Bugün sonucu görmek için atölyeye geliyor.
2: TED'den olağanüstü bir şey yapmasını istedim. Ne olduğunu bilmiyordum ama onu tanıdığım kadarıyla çılgın bir şeyler yapmış olabilir. Ve görmek için sabırsızlanıyorum. Aman Tanrım.
3: İstediğinden biraz uzun oldu ama buna ihtiyacı vardı.
2: Evet.
3: Bakmak ister misin?
2: Evet, lütfen. Çok istiyorum. Aman Tanrım. Olağanüstü. Tanıyamadım. Bunların hepsi orijinal mi?
3: Evet, lamba tamamen orijinal. Üstünde korkunç bir siyah renk boya vardı ve çıkardıktan sonra altından pirinç ve bakır işi çıktı. Ve yanları kestim.
2: Vay canına.
3: Yanları kestim çünkü içini görmemiz gerekiyordu.
2: Mekanizma.
3: Mekanizma, evet.
2: Evet.
3: Diğer tüm orijinal
2: şuna
3: parçalar.
2: Şuna bakar mısın?
3: Evet, bana istediğini yap demiştin.
2: Kesinlikle çok güzel olmuş. Hareket edebiliyormuş gibi görünüyor. Tam bir sanat eseri. Sen bir efsanesin. Gerçekten olağanüstü bir iş çıkarmışsın.
0: Karen bu demir yolu sinyal ışığını TED'e verdiğinde çirkin sayılabilecek bir ekipmandı. Parlak sarı kasası alttaki kirli parçaları gizliyordu. TED sinyal ışığını modern, tarz bir sanat eserine dönüştürmeyi başardı. Karmaşık mekanizmalarını temizledi ve ortaya çıkardı. Parçanın endüstriyel görünümünü daha da vurgulamak için altına bir stand ve bir beşik yaptı.
3: Kapağı çıkıyor. İşte böyle. Yani iki şekilde de kullanabilirsin.
2: Bunu söyleyeceğimi düşünmemiştim çünkü bunun içinde ne olduğunu bilmeden aldım ama kapaksız tercih ederim.
3: Kesinlikle ben de öyle. Ama seçeneği var. Bu temelde bir lamba. O yüzden lambanın yanması gerekiyor.
2: Evet.
3: Ama üzerinde bir sürü düğme var.
2: Sıkıcı.
3: Sıkıcı, evet.
2: Evet.
3: O yüzden böyle bir parçanın dramatik olması gerektiğini düşündüm. O yüzden ışığı yakınca... Yak lütfen.
2: Tamam, sanırım şu büyük kolla açılıyor.
3: Evet, yandaki kol.
2: Evet, evet, işte bu birçok kişinin ilgisini çekecek. Oynamak isteyecekler. Evet, evet, gerçekten çok ilgi çekici bir parça. Bunu gerçekten çok beğendim.
3: Zaten amaç da bu. İçeri
2: evet.
3: Girince lambayı görüp, acaba ne işe yarıyor diye düşündürtmek. Yani
2: evet.
3: Yaparken aklımda bu vardı.
2: Bu bir ışıktan fazla. Bu bir sanat eseri. TED'in atölyesine girer girmez örtüyü kaldırdı ve aklımı başımdan aldı. Mükemmel bir iş çıkarmış. Aklımda tam olarak böyle bir şey vardı. Bayıldım. Çıkardığı işi çok sevdim. Birini alması için göndereceğim.
3: Tamam, çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
3: Çok keyif aldım.
2: Çok teşekkürler.
3: Görüşürüz.
2: TED.
3: Bu lamba buraya ilk geldiğinde kocaman bir hurda parçasıydı. Ama güzelce temizleyip, orijinal parçalarını ortaya çıkarıp ona yepyeni bir hayat verdik. Ve umarım değerini de arttırmış olduk. Evet, bu lambayı alacak kişi çok şanslı.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağı.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Çocuklar, size acayip bir haberim var. Kayı beni havalimanına götürüyor. Şuramdaki bir şeyi göstermek için Alaska'ya geri dönmek zorunda kaldım. Dün sabah gözümde bir bulanma oldu. Arkasından da baş ağrısı başladı. Gözlerimin arkasına doğru ilerliyor. O yüzden lütfen aileden özür dileyin.
5: Olamaz.
4: Evet.
5: Merhaba.
6: Merhaba, günaydın.
7: Zor bir kurtarma görevinin ikinci günü, sabah erken saatler. Bu görev daha da zorlaşacak.
5: Sizinle paylaşmamız gereken bir haber var.
6: A-a.
5: Babamın acil bir sağlık sorunu çıktı.
6: Olamaz.
5: Ve bugün burada olamayacak ve muhtemelen hafta boyunca da gelemeyecek.
8: Hayır, bu çok kötü.
7: Marty endişe verici belirtileri günlerce görmezden geldikten sonra o zor kararı verip tıbbi yardım almaya gidiyor ve hafta bitmeden dönmeyi umuyor.
5: Bu en kötü durum senaryosu. Bir çiftlikteyiz, babam burada değil, herkes sorumluluk almak zorunda. Ama babamın yerini doldurmak hiç kolay değil ve önümüzde çok yoğun bir hafta var. Çünkü ne olursa olsun bu çiftlik sahipleri hala yardımımıza ihtiyaç duyuyor.
6: Bence doktora giderek doğrusunu yapmış ve iyi ki de gitmiş. Bize yapabileceğiniz her yardım için teşekkür ederiz.
5: Tamam, tam gaz, evet. Başlıyoruz.
6: Kesinlikle.
5: Evet. Tamam, o zaman son bir şey daha söylemek zorundayız.
9: Sanırım biraz tuhaf olacak ama babamın adına...
5: Clint! Sana ve bana babamdan daha çabuk cevap veriyor, değil mi?
6: Esas yükü Marty'nin çektiğini biliyoruz. Ancak ekibin geri kalanı Misty ve Matt de çiftlikler konusunda çok uzmanlar.
5: Ve bu da Clint. Clint, bunlar da çiftlik sahipleri.
6: Memnun olduk.
10: Ben de.
6: Bize yardım etmek için burada olmalarına gerçekten minnettarız. Eğer geri dönmezse Marty'nin eksikliğini hissedeceğiz. Ama herkesin burada olmasından çok mutluyuz.
5: Üçümüz halledebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hazır mıyız?
10: Evet.
6: Kesinlikle tamam. Hazırız.

0: programımızın bu bölümünde. Tahnit ustası Chris dişlerini Victoria döneminden kalma bir yırtıcıya geçiriyor.
1: Restorasyon yaptığım yıllar içinde birçok tuhaf ve harika obje üzerinde çalıştım ama bunun gibisi yok.
0: Döşeme ustası Craig bir çift koltuk ve aç narvalarla mücadele etmeye çalışıyor.
2: Bu çok kötü. Ayağa düştü. İçi tahta kurularıyla dolu.
0: Ve metal ustası Ted, Paris'te güzel bir sokak lambası için ateş ve lehimden vazgeçerek tuz ve sirkeye geçiyor.
3: Her hata yaparsam lamba çok saçma görünecek.
0: Restorasyon her başarılı antika şirketinin olmazsa olmazıdır. O yüzden her antikacının bir zanaatkar ordusuna ihtiyacı olur.
2: Keski elimden kayarsa binlerce pound'a mal olabilir.
0: Bu restorasyon uzmanları toplamda bir asırlık tecrübeye sahipler.
4: Bu her zaman böyle yapıldı.
5: Çok hoş görünüyor. Hep böyle şeyleri bulursun.
0: Uzman antikacıların unutulmuş hurdalarını...
2: Bu kesinlikle olağanüstü, gerçekten.
5: Bana da öyle olmuştu.
4: Merhaba Alex.
0: Aranan hazinelere dönüştürmeye yardım ediyorlar.
5: Vay canlar, harika görünüyor. Bir eşya daha kurtar.
0: Dorset'te çalışan metal ustası Ted, becerilerini motor endüstrisinde geliştirmiş. Ama 7 yıl önce arabaları bırakıp metal sanatçısı olarak çalışmaya başladı. Bugün çöpe atılmaktan kurtaracağını umduğu bir şey getirecek olan Karen Sparks'ın kendisini ziyaret etmesini bekliyor.
3: Karen bana ne getireceğini söylemedi. Sadece çok beğeneceğimi söyledi. O yüzden ne getireceğini çok merak ediyorum. Bakalım ne getirecek.
6: Merhaba Karen. Nasılsın?
3: İyiyim, sen?
6: Ben de iyiyim. Sana özel bir şey getirdim.
3: Öyle mi? Normal hali bu değil, değil mi?
6: Hayır. Eskiden bir saksıydı.
3: Tamam.
6: Ama senin de gördüğün gibi
3: ben... Bu saksı değil.
6: Hayır, değil. Aslında 19. yüzyıldan kalma bir Paris sokak lambası.
3: Tamam. Döndürelim mi?
6: Döndürmemiz gerek. Evet. Bu biraz ağır.
3: Tanrım, gerçekten ağırmış.
6: Paris'te bir bulvarda duruyor olmalı. Çok nadir ve zarif bir parça.
3: Evet, Fransızlardan beklenecek şekilde. Muhteşem.
0: Paris, yerel polisin fenerleri yerleştirme görevini üstlendiği 1594 yılından itibaren yüzyıllar boyunca dünyanın en güzel sokak lambalarına ev sahipliği yaptı. 18. yüzyılın ortalarına gelindiğinde ise bugün gördüğümüz direklerin üzerine pratik gaz lambaları takılıyordu. Parisli tasarımcılar ve zanaatkarlar eşsiz ve zarif tarzlarını bu lambalara yansıttılar.
6: Bunun eski haline dönmesini ve yeniden bir evin bahçesinde lamba olarak kullanılmasını istiyorum. Tek arzum bu. Bu mümkün mü?
3: Evet, bu biraz eksik.
6: Yarısı yok, evet.
3: Evet.
6: Evet.
3: Evet. Büyük bir kısmı yok. O yüzden lambanın alt yarısını yeniden yapmamız gerekecek.
6: Evet.
3: Direğin üzerine durması için bir altlık
6: harika
3: yapacağız.
6: Harika.
3: İçinde bir cam olmalı. O yüzden camı koyabileceğimiz bir çerçeve yapacağım. İçine de elektrik bağlantısı
6: evet
3: ekleyeceğim.
6: Evet. Evet.
3: Peki
6: kesinlikle
3: nasıl bir görüntü istersin?
6: Bu halini çok sevdim.
3: Sadece patina mı olsun?
6: Ve elbette temizlenmesi gerekiyor.
3: Eğer başaramazsak ters çevirip içine çiçek ekeriz.
6: Ted'in önünde zorlu bir iş var. Beni en çok endişelendiren şey objenin boyutları. Çok büyük bir lamba ve özellikle bir direğin üzerinde duracağı için dümdüz olması gerekiyor.
3: Çerçeveyi de ekleyince iyice büyüyecek. Böyle bir şey olacak. Yani kesinlikle dikkat çekecek.
6: Buna 600 pound verdim ve en azından iki katını almayı istiyorum.
3: Peki, tamam.
6: Tamam, o zaman sana bırakıyorum. Sonra konuşuruz.
3: Tamam.
6: Teşekkür
3: görüşürüz
6: ederim. Görüşürüz.
3: Bir kısmı eski ve bir kısmı yeni olan bir lamba görünümü elde etmek için çok titiz çalışmak gerekiyor. O yüzden iki özelliği de kusursuz bir şekilde birleştirmeyi amaçlıyorum. Evet, bu beni epey zorlayacak.
0: Ted'in lambayı yeni bir direğin üzerine takmadan önce yapması gereken ilk şey ağır lamba başlığından kalanları tamamen yerinden sökmek.
3: Aman tanrım!
0: Ve ardından yeniden yapmak.
3: Her şeyi bunun üzerine yapacağız. Ampul ortada olacak. ve ampulün çevresinde bir reflektör duracak. Reflektör büyük bir ihtimalle düz olmayacak çünkü ışığın tüm yönlere yayılması için eğimli olması gerek. Bunların orijinalleri beyaz emaye çeliktir ama ışığın daha yumuşak olması için bakır kullanacağım.
0: Reflektörü yapmak için Ted'in düz bakır bir levhayı kase şekline dönüştürmesi gerekiyor. Ve ilk olarak mükemmel bir daire keserek başlıyor.
3: Kestim. Şimdi şekil vermem gerek. Şimdi bu İngiliz tekerini kullanacağım. Bu makineler 100 yıldan beri bileşik eğim yapmak için kullanılıyor. Yukarıda ve aşağıdaki tekerler metali uzatıyor ve yarı çapı farklı olan aşağıdaki teker metalin ne kadar uzayacağını belirliyor. Gördüğünüz gibi şekillenmeye başladı bile. Ama bu taraf biraz daha uzun olduğu için küçültücüye koymam gerek. Bu makine metalin ucunu küçültüyor. Yukarıdaki ve aşağıdaki iki küçük parça metalin toplanmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi eğim ortaya çıkmaya başladı. Bu çok aşamalı ve yavaş bir süreç. Karen'in beklediğinden çok daha uzun sürecek ama olacak. Devam. İleri geri.
0: Norfolk'taki kır evinden çalışan antikacı Mary Swallow, tuhaf ve sıra dışı tarzıyla ön plana çıkıyor ve zamanının büyük bir kısmını ilginç objeler bulmak için açık artırmalarda harcıyor. Kısa bir süre önce eline uzman bir dokunuşa ihtiyaç duyan bir şey geçti ve bu iş için doğru insanı bulduğunu düşünüyor.
6: Bugün tahnit ustası Chris Elliott gelecek. Kendisi bu işin en iyilerinden biridir ki bu çok iyi bir şey çünkü elimdeki örneğin çok işi var.
1: Mary'nin bana ne göstereceğini bilmiyorum. Ama umarım zorlu bir iştir ve etkileyici bir objedir.
6: Merhaba Chris.
1: Merhaba Mary.
6: İçeri gel.
1: Teşekkür ederim.
6: Evet Chris.
1: Aman Tanrım, vay canına. Hadi şuna bir bakalım. Oo, vay canına Mary. Bu bir cam göz.
6: Aa, bu cam göz mü?
1: Evet.
6: Tamam.
1: Gördüğün gibi epey eski.
6: Gerçekten
1: evet,
6: mi?
1: Evet, en az 100 yıllık.
6: Bunu nasıl anladın?
1: Çünkü formuna ve doldurulma şekline baktığında işçilik biraz ilkel
6: tamam,
1: gibi görünüyor.
6: Ben de ilkel derken ne demek istediğini
1: evet,
6: soracaktım.
1: Anatomik olarak her şey doğru görünüyor. Sadece derisi yüzülmüş ve içi doldurulmuş. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bence sıra dışı.
6: Gerçekten de çarpıcı değil mi?
1: Nadir bir parça, evet.
0: Tahnitçilik İngiliz kuş bilimci John Hancock'un 1851 yılında büyük sergi için bir dizi içi doldurulmuş kuş yapmasıyla birlikte altın çağına girmiştir. Bu nadir ve egzotik hayvanları yakından görme şansı bulan misafirler sergiden çok etkilenmiş. Ve bu durum tahnitçiliğe olan ilginin artmasına yol açarak ülkenin dört bir yanında hem amatör hem profesyonel koleksiyonların ortaya çıkmasına yol açmış.
6: Bence yeni bir tabana ihtiyacı var. Bunu hak etmiyor öyle değil mi? Her yerinden paslı teller çıkıyor.
1: Bu teller sayesinde yerinde duruyor.
6: Evet.
1: Ama bana soracak olursan restorasyonu minimumda tutmamız gerekiyor.
6: Hı-hı.
1: Tamire ihtiyacı var.
6: Evet, bayağı
1: güzel. Yüzgeçler, gözler ve diğer yerlerin restore edilmesi gerekiyor. Sonunda güzel bir camın içine koyarız. Bence daha iyi olur.
6: Evet.
1: O yüzden şu tabandan kurtulacağız. Kabloları koruyacağız ve ardından da koruyucu bir camın içine yerleştireceğiz. Çünkü birilerinin ona dokunup evet, bir şeyleri kırmasını istemeyiz. Ayrıca diğer uçta çok keskin dişler var.
6: Çok keskinler.
1: Evet, ama bence sonunda oldukça ilginç görünecek.
6: Evet, harika görünecek. Chris'in çok dikkatli olması gerek. Köpek balığı çok eski ve çok yıpranmış görünüyor. Yapılması gereken çok iş var ve yüksek standartta bir iş olması gerekiyor çünkü diğer türlü paramı geri alamam. Buna 150 pound verdim.
1: Açıkçası bu parayı ben de verirdim. Çünkü çok sıra dışı bir parça.
6: Harika.
1: Çok nadir ve çok eski. Korunmayı ve yeni bir yaşamı kesinlikle hak ediyor.
6: O zaman senindir. Güle güle Camgöz.
1: Teşekkür ederim Mary. Birkaç hafta sonra görüşürüz.
6: Güle güle.
1: Ismarladık. Restorasyon yaptığım yıllar içinde birçok tuhaf ve harika objenin üzerinde çalıştım. Ama açıkçası bunun gibisini hiç görmedim. Değerini düşürmemek için eski halini korumalıyız. Çünkü insanlar doğallığı seviyor ve eski günlerde tahnitçilik böyle yapılırdı. Bunu değiştirmeyeceğiz ve orijinalliğini koruyacağız.
0: Chris köpek balığını Northamshire'daki atölyesine getiriyor. Yumuşatmak ve düzeltmek için gece yüzgeçleri nemli kumaşla sardı.
1: İşte böyle. Çok güzel yumuşamış. Sanırım şimdi yüzgeçleri her iki taraftan sabitleyebilirim. İnce, hafif bir kağıt ve tutkalla yıpranmış uçlarını tamir edebilirim. Çok basit bir iş. Evet, şimdi doğru boyutta bir ahşap parçası bulup klipslerle iki taraftan tutturuyorum. Evet, işte bu kadar basit. Gayet kolay. Gördüğünüz gibi. Çok pratik.
0: Yüzgeçler kurumaya bırakılıyor. Ve Chris bu arada köpek balığının solungaçlarındaki hasara odaklanıyor.
1: Böyle daha iyi. Şimdi balığın içini açabilir ve nasıl doldurulduğuna bakabiliriz. Evet. İşte. Tamam. İşte böyle. İçinden çıkan şey çok sert sıkıştırılmış talaş. Sadece bu var.
0: Chris solungaçları yapıştırmak için ahşap yapıştırıcı kullanıyor. Doğru pozisyonlandırıldığından emin olduktan sonra çatlakların içini epoksi dolguyla doldurmaya başlıyor.
1: Hasarı sadece yüzeysel olarak düzeltmeyeceğim. Altına da gireceğim ki birleşebilsin. Bu güçlü bir malzeme olduğu için kuruduktan sonra çatlamasını önleyecek. Bu malzeme kuruduğunda çok sert oluyor. Fakat bu malzemeyi zımparalayıp oradan fazlalıkları neşterle alabilirim. Ama bu objede mükemmelliği aramıyoruz. Mümkün olduğunca doğal görünmesini istiyoruz. O yüzden de olduğu gibi bırakacağım. Bu şekilde daha iyi olacak.
0: Köpek balığının gövdesinde daha çok iş var. Ve Chris henüz köpek balığının tüm görkemiyle içinde sergileneceği vitrini yapmaya başlamadı. Mary Chris tarafından restore edilen içi doldurulmuş cam göz.
1: Ama bu objede mükemmelliği aramıyoruz. Mümkün olduğunca doğal görünmesini istiyoruz. O yüzden de olduğu gibi bırakacağım. Bu şekilde daha iyi olacak.
0: Köpek balığının gövdesinde daha çok iş var. Ve Chris henüz köpek balığının tüm görkemiyle içinde sergileneceği vitrini yapmaya başlamadı.

0: Rose Carter'la buluşacak.
1: Bir antikacı olarak bu obje hakkında araştırma yapmak benim için çok önemli. Jules'tan ne kadar çok şey öğrenebilirsem değeri o kadar artacak. Üzerinde duracağı tabanın ve vitrinin düzgün olması benim için çok önemli. O yüzden bugün bazı örneklere göz atacağım. Selam.
2: Merhaba Mary, Geliler Ulusal Müzesi'ne hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim. Tanrım ne güzel bir yer.
2: Evet, bu bizim ana salonumuz. Çok görkemli değil mi?
1: Çok güzel.
2: Bu taraftan.
0: Tahnitçilik sanatı 19. yüzyılda popüler oldu. Av ganimetlerini sergilemek ve korumak amacıyla geliştirilen ve nispeten kaba bir metot olarak başlayan bu sanat, çok geçmeden doğal tarihe karşı artan ilgiyle birlikte daha da gelişti. Victoria dönemi sanatçıları bu işi neredeyse zirveye çıkardı. Ulusal Müze'de yüzlerce kuş, memeli ve deniz hayvanı şu anda sergileniyor.
2: Küçük galerimize hoş geldin.
1: Vay canına, şunlara bak.
2: Bu gördüğün bizim kılıç balığımız. 1911 yılında yakalandı. Nasıl ama? Hatta burada, Newport açıklarında yakalandı.
1: Ah, demek bu gallerde yakalandı.
2: Evet, öyle.
1: Yanımda elimdeki cam gözün resimlerini getirdim.
2: Tamam.
1: Epey kötü bir durumda.
2: Monte edilme şekli buradakine çok benziyor.
1: O zaman aynı yaştalar.
2: Bence ikisi de aynı yaşta. Yani 1800'lerin sonu 1900'lerin başı. Bu işin meraklıları veya balıkçılar için böyle bir şey yakalamak çok büyük bir başarıydı. Salonunda arkadaşlarına birlikte oturup keyif yaparken gösteriş yapabileceğin bir şeydi.
1: Kesinlikle.
2: Ayrıca böyle bir parça için çok sade görünüyor. Gerçekten
1: evet, aslında
2: fazla düz. Ve bu hayvanların doğal yaşamını ve gerçek habitatlarını tam anlamıyla yansıtmıyor.
1: Victoria döneminden başka örnekler var mı? Görebilir miyim?
2: Evet, mağazada birkaç tane var. Gidip bakalım mı?
1: Evet, lütfen.
2: Burası omurgalılar bölümü Mary. Ve gördüğün gibi elimizde bahsettiğimiz dönemden birkaç örnek var. Victoria dönemi sonları, Edward dönemi başları.
1: Aslında tam olarak böyle bir şey göstermeni bekliyordum. Bunu ne kullanarak yapmışlar?
2: Birçok farklı malzeme kullanıyorlardı.
1: Evet.
2: Çoğunlukla kağıt hamuru ve bazen
1: evet,
2: gerçek taşlar kullanılıyordu. Bitkiler genelde boyanıyor veya kurutuluyordu.
1: Evet.
2: Doldurulan hayvanların sergilenmesi Victoria döneminde yaşayanların geliştirdiği bir fikirdi. Yaptıklarını göstermek ve sergilemek istiyorlardı. O yüzden içini doldurdukları hayvanları biraz da diorama ile birlikte daha gösterişli bir hale getirdiler. Her ne kadar çoğu zaman stilize edilmiş olsa da doğal ortamında temsil ediliyorlardı.
1: Evet.
2: Galerilerimizde devasa dioramalar, uçurumlar, kuşlar ve manzaralar sergileniyor. Yani günümüzde insanların ilgisini çekmek için hala aynı teknikleri ve aynı becerileri kullanıyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Senden aldığım bu güzel bilgilerle Chris Elliott'a fikir verebilirim. Bittikten sonra onayını almak için sana fotoğrafını gönderebilir miyim?
2: Aa, tabii, bunu çok isterim.
1: Tamam.
2: Eminim çok güzel
1: olur. Teşekkür ederim. Bugün harika bir gündü. Bence cam gözü bir kutunun içine koymamız, taşlar ve deniz kabuklarıyla doğal bir ortamda sergilememiz gerekiyor. Bunun parçanın değerini artıracağını düşünüyorum. Kesinlikle bu fikirdeyim.
0: Dorset'teki metal ustası Ted, Karen'in getirdiği Paris sokak lambası üzerinde çalışıyor. Bu lamba Paris sokaklarındayken bir direğin üzerindeydi. Ama artık direk yok.
3: Bu projede en büyük engel lambayı monte edeceğimiz bir şey olmaması. Neyse ki arka bahçesinde bir sürü sokak lambası direği olan birini tanıyorum. Ama elindeki direk 4,5 metre uzunluğunda ve ihtiyacımız olandan çok daha uzun. O yüzden kısaltmamız gerekiyor. Şimdiden yarıya böldüm. Çünkü aracın arkasına sığamayacak kadar uzundu. Evet, şimdi bu bölümü keseceğim. İhtiyacımız olan yer burası. Çünkü lamba buraya oturacak. Sonra bunu bunun üzerine oturtmanın bir yolunu bulmaya çalışacağım. Evet, çok kolay. Evet, şimdi şuradan keseceğim.
0: İki bölümün birbirine uyması için Ted'in parçayı çok temiz kesmesi önemli.
3: Dümdüz kesip fazlalıktan kurtuluyorum. Böylece hem taşıması hem de çalışması çok daha kolay olacak.
0: parça kesildi.

0: Dikten sonra yüzeyi kaynak için hazırlanıyor.
1: Bunun için pürüzsüz, temiz bir teker kullanıyorum. Kesinlikle harika bir şey. Boyayı çıkarırken altındaki metale zarar vermiyor. Şimdi iki parçayı birleştireceğim. Şunu geçirelim, işte böyle. Evet, işte oldu.
0: Ted her şeyin doğru pozisyonda olduğundan emin olduktan sonra sıra iki parçayı birleştirmeye geliyor.
1: Kaynağı tek seferde yapamayız. Çünkü kaynaktan gelen ısı yüzünden parça yamulabilir. O yüzden önce geçici olarak tutturmak gerekiyor. Yani şuraya, şuraya ve şuraya küçük kaynaklar yapıp sabitleyeceğiz. Başlangıçta 3 tane yapacağım. Sonra 3 tane daha yapacağım. Ve ondan sonra da boydan boya üzerinden geçip sağlamlaştıracağım. İlk bakışta çok sağlam görünmeyebilir. Ama aslında 1 santimlik iyi yapılmış bir kaynak 1 ton kaldırabilir. Evet, işimiz bitti. Çok sağlam oldu. Bence iyi bir iş çıkardık.
0: Direkt şekillenmeye başlarken Ted lamba başlığına odaklanıyor. Ampulün ve cam panellerin bulunduğu metal el feneri stili çerçeve eksik olduğundan pirinçten yenisini yapmalı.
1: Şimdi daire şeklini vermek için pirinci bükmemiz gerekiyor. O yüzden istediğim şekli yakalamak için yumuşatacağım ve bunu yapmak için parçayı tavlayacağım. Parçayı iyice ısıttıktan sonra soğumaya bırakacağım, ardından istediğim şekli vereceğim.
0: Pirinç parça ısıtılıyor ve bu noktada şekil verecek kadar yumuşamış oluyor.
1: Pekala. Sadece biraz ısıttıktan sonra şekil almaya başladı bile. Biraz sert çünkü pirinç çok kalın. O yüzden biraz uğraşmamız gerekecek. Evet, iyi görünüyor. Şimdi diğer bölümü bitireceğim. Lehimleyeceğim ve lamba çerçevesinin üst halkası hazır olacak.
0: Northampton Shire'daki tahnit ustası Chris, antikacı Mary'nin getirdiği 100 yıllık cam göz köpek balığının üzerinde çalışıyor. Mary Cardiff'ten döndükten sonra Chris'ten naturalist bir ortama sahip Victoria dönemi ruhuna uygun bir vitrin istedi. Chris vitrinin altı için eski tahtayı yeni MDF tavanla değiştirmeye karar verdi.
2: Bu bana yaratıcılığımı kullanma şansı veriyor. Balığı ve tabanı bir araya getirip bir manzaraya dönüştüreceğim. Şimdi sahneye biraz hareket katmak istiyorum. O yüzden de tabanın düz bir yüzey yerine deniz yatağı gibi görünmesini sağlayacağım. Bu çok daha şık olacaktır.
0: Chris kağıt hamuru, tutkal ve gazetelerden oluşan basit bir karışımla deniz yatağı etkisini vermeye başlıyor.
2: Bu süreçte genelde biraz doğaçlama yapıp nasıl şekillendiğine göre ilerliyorum. Bir parça gazete kağıdını güzelce eziyorum. Ve sonra üzerine iyice bastırıyorum. İşte böyle. Kuruyunca daha fazla bastırabiliyorsun tabii ki. Bu şekilde tabana biraz şekil vermiş ve hareketlendirmiş oluyoruz.
0: 2 saat sonra kağıt hamurunu kontrol etme zamanı.
2: Yeterince kurudu. Artık taşları renklendirmeye başlayabilirim. Bunu genellikle 2-3 kere yapıyorum. Kurudukça farklı şeyler deniyorum. Ama önce düz gri boyayla başlayacağım ve bu balığın rengiyle uyum sağlayacak. Bu işlemde sulu boya, akrilik ve hatta emülsiyon boyası bile kullanılabilir. Taşlara doğal bir renk veriyor ve şekillenmesini de sağlıyor. Bence oldukça etkili. İşte böyle.
0: Victoria dönemi tahnit ustaları manzara yaparken genellikle doğadan parçalar kullanırlardı. Ve deniz yatağının daha gerçekçi görünmesi için Chris'in bir fikri var.
2: Manzara üzerinde çalışırken yakalamak istediğim görüntüyü kafamda belirledim. O yüzden bir sonraki aşamada biraz kum ekleyeceğim ve içine kırık deniz kabukları, belki de biraz yosun yerleştireceğim. Şimdiden nasıl olacağını görebiliyorum. Şimdi PVA'yı güzelce yayıyorum. Kayaların uçlarına kadar da uzatacağım ki daha gerçekçi olsun. Kovanın içinde kurumuş kum var. Ve şimdi kumları serpiştirmeye başlıyorum. Kumla birlikte aynı zamanda büyük taşlar kullanacağım. Bu noktada yaratıcılığı kullanmak gerekiyor. İşinizi daha pratik yoldan yapıyorsunuz. Yarın PVA kuruduğunda taşlara istediğim gibi ton verebileceğim. Ayrıca biraz daha da kum ekleyeceğim. Ve eserimi hayranlıkla izleyeceğim. Yani umarım. Yoksa felaket olur.

0: tahnit ustası Chris, antikacı Mary'nin getirdiği köpek balığına son dokunuşları yapıyor. Daha da etkileyici bir hale getirmek için balığın derisini boyamaya karar verdi. Bu Victoria dönemi ustalarının bir tekniği.
1: Şimdi pulları temizleyelim.
0: Eski gevşek boyayı temizledikten sonra tam olarak doğru gri tonunu yakalamak için farklı yağlı boyaları karıştırıyor.
1: Orijinal boyası oldukça yıpranmıştı ve daha koyu bir griydi. Ama yün telle temizlediğim için tabii doğal olarak rengi oldukça açıldı. O yüzden şimdi boyayı uyguladıktan sonra bir parça kumaşla üzerinden hafifçe alacağım. Evet, işte böyle. Balığın üzerine sürdüğüm boyayı bu şekilde kumaş kullanarak bütün vücuduna yayıyorum.
0: Boya katmanları birbirine karışırken köpek balığı şekillenmeye başlıyor.
1: Çok daha iyi oldu. Harika görünüyor. Ama hala işimiz bitmedi. Tabanı değiştirdik ve son olarak vitrini koyup bitireceğiz. Ama bu konuda da aklımda birkaç fikir var ve yapabilirsem bütünlüğü sağlamış olacağız.
0: Birkaç gün sonra Mary sonucu görmek için Chris'in atölyesine geliyor.
2: Chris'in Victoria döneminin orijinalliğini yakalaması çok önemli. Eğer restorasyonu abarttıysa, plastik bir köpek balığına benzeyebilir. O yüzden hem heyecanlıyım, hem de biraz korkuyorum diyebilirim. Merhaba Chris.
1: Seni görmek çok güzel Mary.
2: Seni de öyle ve bunu da görmek çok güzel. Hadi bakalım şuna. Vay canına. Aman Tanrım, olağanüstü.
1: Tanıyabildin mi?
2: Açıkçası bayağı değişmiş ama çok daha yakışıklı görünüyor. Hayal ettiğimden çok daha güzel olmuş, olağanüstü. Alttaki deniz manzarası çok hoşuma gitti ve doğallığı hiç bozulmamış.
1: Evet.
2: Sen bir sanatçısın.
1: Tabii, karakterine bayıldım. Bence ortaya çıkartmayı başardık.
2: Gerçek bir sanatçısın.
1: Teşekkür ederim.
2: Evet, balığı tekrar yapmakla kalmamışsın. Ayrıca sanatsal, olağanüstü bir manzara yaratmışsın. Gerçekten çok ama çok çarpıcı. Harika görünüyor.
0: Bu yıpranmış cam göz köpek balığı Chris'in atölyesine geldiğinde pek canlı görünmüyordu. Sıradan düz bir tahta parçası üzerine monte edilmişti. Chris köpek balığının rengini ve şeklini restore etmek için saatler harcadı ve daha gerçekçi görünmesini sağladı. Ayrıca yaptığı deniz yatağı manzarasıyla doğal ortamındaymış gibi görünmesine yardımcı oldu.
2: Bu arada yaptığın vitrin de beni çok etkiledi ama ayrıca griye boyamana bayıldık. Çünkü hem taşların hem de köpek balığının rengini yansıtıyor.
1: Bunu akrilikten ve perspeksten yaptım. Perspeks olduğu için çocuklar kıramaz ve kimse dokunamaz. Çünkü ağırlığı aşağıda toplanıyor ve daha güvenli olmasını sağlıyor.
2: Evet, gerçekten mükemmel. Çok doğal görünüyor. Çok zevkli yapılmış. Bir daha bunun gibisini göreceğimizi sanmıyorum.
1: Ben de öyle.
2: Artık korunaklı ve güvende. Yeni evinde mutlu görünüyor. Chris'in köpek balığı için bir ortam yaratması gerçekten çok hoşuma gitti. Hatta emek verip taşları yapmış ama o kadar orijinal ve özgün ki gerçekten Victoria dönemine aitmiş gibi görünüyor. Sence bunu 1500 pound'a satabilir miyim? Bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Evet, bence çok gerçekçi bir fiyat. Özellikle doğru sergilenirse her kuruşuna değecektir.
2: Ah, bu harika. Teşekkür ederim. Çok mutluyum.
1: Bu proje üzerinde çalışırken çok keyif aldım. Çünkü ilk gördüğümde bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayacağımdan emindim. Bu kesinlikle nadir bir parça ve bir daha böyle bir şey görebileceğimi sanmıyorum. Yani evet, gerçekten çok memnunum.
0: Döşeme ustası Craig Hughes, Colvin Bay'deki atölyesinde ülkenin dört bir yanındaki antikacılar ve koleksiyoncuların getirdiği mobilyalar üzerinde çalışıyor. Bugün antikacı Saxon Durant son çıktığı gezide aldığı iki parça için uğrayacak.
3: Bugün Craig için iki tane klasik parça getirdim. Yıllar içinde bunlardan bir sürü sattım. Oldukça güzeller ama Craig'in dokunuşuna ihtiyaçları var. Bakalım ne yapacak, göreceğiz. Merhaba Craig.
4: Merhaba. İyi misin?
3: İdare eder. Yardımın lazım dostum.
4: Bir çift deri koltuk.
3: Evet.
4: Daha iyi günleri olmuş değil mi?
3: Evet, biraz işi var. İçeri götürelim mi?
4: Tamam, hadi.
3: Hadi. Koltuklar güzel değil mi?
4: Evet. Özellikle ikili bulmak çok zor. Ayrıca küçük olmaları da iyi çünkü genellikle çok büyük oluyor.
3: Bu koltukları almamın nedenlerinden biri de bu işte. Çok fazla yer kaplamadıkları için çok kullanışlı.
0: Kulüp koltuğu ilk olarak 20. yüzyılın başında Fransa'da ortaya çıktı ve yumuşak, kaliteli derisi, yastıkları ve yaylı koltuklarına bağlı olarak başlangıçta rahat koltuk olarak adlandırıldı. İlk örnekleri Art Deco döneminin aerodinamik şekilleriyle karakterize edilir. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından arkasının şekli yüzünden bıyık adı verilen versiyonu dahil olmak üzere pek çok farklı çeşidi ortaya çıktı.
3: Her ikisi de epey yıpranmış durumda. Gördüğün gibi şurada ciddi bir yırtık var dostum. Muhtemelen televizyon koltuğu olarak kullanılıyordu. Paramparça olmuş.
4: Taşırken arkada bir yırtık daha fark ettim.
3: Evet.
4: Orayı tamir etmemiz gerekecek. Yastıklar kadife. Eğer biraz renklendirmek istersen, koltuklarda biraz daha çarpıcı bir şey yapabiliriz. Biraz canlandırırız.
3: Hardal rengi olsun istiyorum. Güzel yumuşak bir renk ve koltuklara yakışacağını düşünüyorum.
4: Evet.
3: Bunu yapabilir miyiz?
4: Yastıkları daha canlı ve koltukları kaldıracak bir kumaşla kaplayabilirim. Böylece eski görünseler de yeni gibi olurlar. Güzel görünür. Ne dersin?
3: Evet, iyi fikir. Tamam, görüşürüz
4: tamam,
3: o zaman.
4: Görüşürüz. İyi günler.
3: Hoşça kal.
4: Bu restorasyonda kendime güveniyorum. Her şeyin yolunda gideceğinden eminim ama bu yolunda gitmeyeceği anlamına gelmiyor. Bir kere başladın mı neler olacağını bilemezsin.
0: Craig yırtık deri panellerinden çalışmaya başlıyor.
4: Şimdi şuradaki yırtığı tamir edeceğim. O yüzden önce bir parça metal kullanacağım. Eğer bunu içine sokmazsam bastıramam. Yırtık yerin arkasına bir parça deri koyacağım. Renkler birbirine uyuyor. O yüzden deriyi altına sokuyorum. Bu yama gayet güzel oldu. Gerçi yer biraz dar. Çünkü başta içine metal bir parça koymuştum. Ama uzun vadede çok işe yarayacak. Şimdi içine biraz yapıştırıcı sürüp bastırıyorum ve kurumasını bekliyorum.

0: Bir koltuk tamamlandıktan sonra estetik operasyon sırası diğer koltuğa geliyor.
1: Bu çok kötü. Ayağa düştü. İçi tahta kurularıyla dolu. Bu durumdaki ahşabı tamir etmem imkansız gibi görünüyor. O yüzden şuradaki, sırttaki ve koldaki deri kaplamayı çıkarıp biraz katlayacağım. Ve nereyi tamir etmem gerektiğine bir bakacağım.
0: Craig koltuğun iskeletini ortaya çıkardıktan sonra ahşabın ne kadarının gitmesi gerektiğine karar verebilir.
1: Evet. Şuradan kestikten sonra şuradaki bağlantı yerlerini keseceğim ki çürümüş parçadan kurtulabileyim. Bağlantı yerinden kesmeye başladım ama eğer buranın altına bir ayak koyarsam kırılabilir. O yüzden biraz daha yukarıdan bir kere daha keseceğim. Sırada o var.
0: Dorset'teki metal ustası Ted, antikacı Karen'in getirdiği Paris sokak lambasını restore etmeyi neredeyse bitiriyor.
2: Nazikçe pürüzleri gideriyorum ve eski haline getiriyorum.
0: Tüm parçaları hazırladı ve artık yeni el feneri tarzı çerçeveyi lehimlemek için hazır sayılır.
2: Önce alttaki halkamızı yerleştiriyoruz. Sırlı çubukların yerleştirilmesi gereken yerleri önceden çizdim. Ve şimdi lehimle yerlerine sabitleyeceğiz. Bunları yerleştirmek bazen çok zor olabiliyor. Çünkü şekiller çok düzensiz. Ve bazen yerleştirdikten sonra bile düzeltmek gerekebiliyor. Evet, biraz zor. Artık deneyebiliriz. Şimdi bağlantı yerlerinin geleceği yerleri işaretliyorum. Gümüş lehim, adından da anlayabileceğiniz gibi içinde gümüş olan lehimdir. Kullandığım malzemenin %55'i gümüşten oluşuyor. Bağlantı yerlerinin çok sağlam olmasını sağlıyor. Ayrıca kaynaktan çok daha temiz oluyor.
0: Dört destek çubuğu lehimle sabitlendikten sonra Ted birkaç küçük ayar yapıyor.
2: Gördüğünüz gibi gümüş lehim o kadar sağlam ki istediğim gibi şekil verebiliyorum. Evet.
0: Şimdi sırada üstteki halka var.
2: İşin püf noktası bağlantı yerini lehimi içine çekecek kadar ısıtmak. Üzerine doğrudan lehim yapılmaz. Lehimi içine alacak kadar ısıtmak gerekiyor.
0: Ted ardından çerçeveyi tamamlamak için üçüncü destek halkasını takıyor.
2: Şimdi devam etmeden önce üst parçanın sığdığına emin olmam gerek. İyi görünüyor. Taç giyme töreni gibi. Sokak lambamız neredeyse hazır.
0: Ted'in yapması gereken son şey yeni pirinç parçalarını eskiterek orijinallerine benzetmek. Ve bu iş için özel bir yöntemi var.
2: Sıvıyı hazırladım. İçinde tuz ve sirke var. Çok basit bir karışım. Asitli olduğu için soyulacak. Ve gördüğünüz gibi kahverengi olmaya başladı bile. Şimdi eskitmesi için bekleteceğiz. Eğer yanlış yaparsam lamba çok ama çok saçma görünebilir ve orijinalliğini kaybedebilir.

0: Colvin Bay'deki döşeme ustası Craig Hughes, antikacı Saxon'ın getirdiği bir çift kulüp koltuğu üzerinde çalışıyor. Derinin hasarlı bölümlerini tamir etti ve panellerin köşelerindeki dekoratif boncuklara geçti.
1: Koltuğun kenarlarındaki boncukların değişmesi gerek. Beğenmediğimden değil, sadece farklı bir şeyle değiştireceğim. Köşelerde boncukların olmasının sebebi derinin ek yerlerini gizlemektir. Eğer kumaş olsaydı örgü kullanılırdı ama deride bunları kullanıyoruz.
0: Craig koltuk kenarlarında siyah boncuklar kullanmak yerine risk almaya karar veriyor. Ve koltukları belirginleştireceğini umduğu bir şey yapıyor.
1: Koltuklarda bu pirinç çubukları kullanacağım. Biraz farklı bir tarz ve normalde at arabalarının köşelerinde kullanılıyor. Şimdi bu çubuğu cilalayacağım ve ardından koltuğa takacağım. Umarım Saxon bunu beğenir çünkü çok tutucudur. Ama bana göre bu koltuklar çok standart. O yüzden bu pirinç çubuğun onları farklılaştıracağını düşünüyorum. Böyle bir şeyi başka hiçbir yerde bulamazsınız.
0: Craig'in koltuklarda değiştirmek istediği tek şey boncuklar değil. Aynı zamanda hardal rengi tweed'den yeni koltuk kaplamaları yapıyor. Kahverengi deri ve pirinç kenarlara uyumlu olacağını düşünüyor.
1: Bu koltukları biraz patlatmam gerek. Bu çok güzel bir kumaş. Çok yumuşak ve çok da güzel görünüyor. Ama çok gergin olduğu için çalışması biraz zor. O yüzden biraz pay bırakmam gerek. Şimdi yastığın köşelerinin üzerinden geçeceğim. Fermuar koyacağım ve ardından içini doldurmaya çalışacağım.
0: Saxon, iş bittikten sonra koltukları almak için Colvin Bay'e geliyor.
2: Bunun gibi koltukları her yerde bulabilirsiniz. O yüzden umarım Craig onları farklı ve çarpıcı yapmanın bir yolunu bulmuştur. Merhaba Craig.
1: Merhaba.
2: Çok heyecanlıyım.
1: Evet, koltukları saklamamın bir sebebi var.
2: Tamam.
1: Umarım beğenirsin.
2: Hadi bakalım. Vay be. Çok güzel görünüyor. Harika. Ayrıca pirinç köşelere de bayıldım.
1: Şimdi standart bir koltuktan çok daha farklı görünüyorlar.
0: Koltuklar Craig'in atölyesine geldiğinde yorgun ve yıpranmış görünüyorlardı. Deri kötü şekilde yırtılmış ve orijinal yastıklar tamamen yıpranmıştı. Şimdi Craig sayesinde yeni bir yaşama kavuştular. Tweed yastıklar orijinal deriyi mükemmel tamamlıyor ve köşelerdeki pirinç dokunuşlar görünüşlerini tamamen farklılaştırıyor.
1: İki koltuğun olduğu için çok şanslısın. Çünkü çalışırken tahta kurusuna rastladım.
2: Ciddi misin?
1: O kadar kötüydü ki ayağa düştü. O yüzden yeni bir ayak yaptım. Ve diğerlerine benzemesi için biraz eskitip renklendirdim.
2: Eminim çok keyif almışsındır.
1: Sana biraz lanet okumuş olabilirim.
2: Buna hiç şüphem yok.
1: Ama beğendiğin için çok mutluyum. Çünkü biraz risk aldım ve koltukları daha çarpıcı bir hale getirmeye çalıştım. Ben beğendim ama önemli olan benim fikrim değil, senin düşüncen.
2: Bayıldım, harika olmuş. Çok beğendim. Craig beklentilerimi aştı. Yastıklar muhteşem olmuş ve pirinç dokunuşlar da mükemmel. Gerçekten harika bir iş çıkarmış. Bugün buradan mutlu bir müşteri olarak ayrılıyorum. Ama ne yazık ki koltukları elimde çok tutmayacağım. Minibüs
1: tamam.
2: Köşede bekliyor.
1: Sen minibüsü getir, ben taşımana yardım ederim.
2: Tamam, harika. Birazdan görüşürüz.
1: Saxon'un koltukları beğenmesi hoşuma gitti. Önümde bir iş varken inisiyatif almayı severim. Bunda da kendi inisiyatifimi kullandım. Ve Saxon beğendiği için gerçekten çok mutluyum.
0: Karen yorgun görünen bir Paris sokak lambasıyla Ted'in atölyesine geldiğinde saksı olarak kullanılıyordu. Ted'e zorlu bir görev vererek lambayı eski görkemli günlerine döndürmesini istedi. Ve bugün neler yaptığını görmek için Dorset'e geldi.
3: Bu lamba eskiden çok çekici görünüyordu. Ama ben getirdiğimde geriye sadece üst parçası kalmıştı. Ted'den tüm lambayı yeniden yapmasını istedim.
0: Atölyesinin tavan yüksekliği yüzünden Ted, önce lambanın üst kısmını gösterecek. Ardından dışarıda monte edecek.
3: Merhaba Ted.
4: Ah, merhaba Karen, nasılsın?
3: Merhaba, iyiyim.
4: Pekala, görmek
3: evet,
4: ister
3: lütfen.
4: Misin? Evet, bak bakalım o zaman.
3: Vay canına. Tanrım, muhteşem olmuş. Çok güzel. Harika görünüyor. Yanıyor mu?
4: Bakalım yanacak mı? Orada boş boş durmasının bir anlamı yok. Görevini yapması gerek. İşte böyle.
3: Harika.
4: Normalde içinde beyaz bir reflektör vardır ama ben ışığın daha yumuşak olması için bakır tercih ettim.
3: Gerçekten çok şık.
0: Karen bu lambayı getirdiğinde ters çevrilmişti ve saksı olarak kullanılıyordu. Paris sokaklarını zarafetiyle süslediği günler çok geride kalmıştı. Ama Ted'in çalışması sayesinde eski görkemli günlerine döndü. Elinde neredeyse hiçbir şey olmadığı için Ted'in yeni parçalar yapması ve orijinal başlıkla uyacak şekilde eskitmesi gerekiyordu. Hatta görünüşü tamamlamak için cam paneller sipariş etti.
4: Bu iş beni gerçekten zorladı çünkü elimde hiçbir şey yoktu. Lambanın sadece %30'u falan vardı.
3: Harika.
4: O yüzden tüm pirinç ve bronz parçaları ben yapmak zorunda kaldım. Dışarıda 2 hafta durunca renkler soluklaşacak ve çok daha uyumlu görünecek.
3: Çok beğendim. Harika olmuş.
4: Sana bir şey daha göstereceğim.
3: Hadi göster. Beni
4: dışarı
3: meraklandırma.
4: Gelirsen göstereceğim.
3: Tamam, gidelim. Tamam, çok teşekkürler Ted. Aman Tanrım, kasların ağrıyacak dostum. Ted'in muhteşem bir iş çıkardığını düşünüyorum. İstediğim tüm detaylar var. İstediğim gibi eskitilmiş ve ayrıca cam paneller ve boyutları da harika görünüyor. Çok çarpıcı.
4: Pekala. Hazır. Şimdi kaldır.
3: 1, 2, 3. Bence müşteriler buna bayılacak ve hemen satılacak. Kesinlikle olağanüstü görünüyor. Özellikle bu hali kesinlikle muhteşem.
4: Direkt çok şeyi değiştirdi.
3: Çok nadir bir parça olduğu kesin. Ve bakırın yumuşak ışığı da çok güzel görünüyor. Bunu 650 pound'a almıştım ve şimdi en az 2000 pound'a satabilirim. Çünkü çok emek verildi ve sevgiyle yapıldı. Büyüleyici bir parça.
4: Sana göndermeden önce parçaları ayıracağım ve sonra kuryeye vereceğim.
3: Evet lütfen, çünkü arabama sığmaz.
4: Dorset'te Paris havası yaşatıyor. Bu lambanın şık, güzel ve zarif bir bahçeye çok yakışacağını düşünüyorum. Bu projede Fransız şıklığını Dorset'in ustalığıyla birleştirdik ve çok güzel oldu.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
3: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
2: Ne de motorun durması onları yıldırır.
3: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
2: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
5: Bu bir Lotus çok alçak.
4: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş hazineler. Pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Sanırım hayatımda gördüğüm en dandik şey olmalı. Buyurun, bir düdük. Egzozun içinde. Dürüst olmak gerekirse daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu tarz bir şey göreceğimi de hiç düşünmezdim. Çünkü araç modifiyelerinin kaliteye göre sıralayacak olsaydınız, bu herhalde en diplerde bir yerde olurdu. En diplerde. Birincisi çok bariz. Egzozdaki o vidayı anında görebiliyorsunuz. Sesini de duyuyorsunuz ama güzel bir ses bile çıkarmıyor. Sadece ötüyor. Sinir bozucu olan şey şu ki vidalandığı için onaylı bir parçaya yapılmış bir modifiye sayılıyor. Bu da uygun değil.
10: Tek sorun bu değil. Teknik uzman Pascal farlardaki ışık halkalarını fark ediyor.
9: Bunları sabitlemek için silikon mu kullandın?
11: Hayır, pek sayılmaz.
9: Öyle mi? Silikonun yeri banyodur, araba değil. Farları açın lütfen. Buradaki her şey rastgele içine tıkıştırılmış gibi duruyor. Şuna baksanıza.
12: Evet. İçinde durduğu sürece sorun yok.
9: Evet, içinde durduğu sürece.
11: Ne arıyorsunuz?
9: Sadece bakıyoruz.
10: Genelde şöyle bir göz atıyoruz. Bunu her zaman
11: hala yaparız. Tamir aşamasında, o yüzden bu durumda.
9: Hayır, şu an yolda. Eğer evet, yoldaysa evet. Tamir aşamasında değildir. Mantık bu şekilde evet. İşler. Tamirde olsaydı onu sürüyor olmazdın.
11: Doğru.
9: Kısacası bu araba eğer yoldaysa sorunsuz olmalı.
11: Evet, bir sorunu yok.
9: Ben pek öyle düşünmüyorum.
11: Neden? Nesi var ki?
9: Başlangıç olarak şu farlar. Bunları açmak için resmi bir iznin
11: aslında
9: var mı?
11: Aslında bunlar şey yani...
10: Korona halkaları veya hale olarak da bilinen Angel farların resmi olarak onaylanmış ve ruhsata işlenmiş olması gerekiyor.
13: Çok eğlenceli.
14: İşe gitmenin en keyifli yolu olabilir.
15: Kesinlikle. Tam o tarafa gidiyoruz.
13: Yerini çok sevdiğimiz için araziyi satın aldık. Kamp alanı olması büyük bir etken değildi yani.
16: Kamp yerini düzene sokmak için vakit ayırmak istemedim. Ailemle geçireceğim zaman çok değerli.
13: Ryan'la çocuğumuz yok ama her fırsat bulduğunda çocuklara bir şeyler öğretmeyi gerçekten çok sever.
14: Evet. Kalanı halledeyim mi?
13: Çıraklık eğitiminin bir kısmı da verandayı kamyonla yere indirmek.
17: Çok aptalca bir fikir.
13: Hey millet, kamp yerimiz nereye kayboldu?
18: Aman tanrım.
16: Oh, ay canına.
19: Tatil diyarı olarak da bilinen bu yerde onlarca yıldır değiştirilmemiş binlerce yazlık ev var.
14: Kafaya dikkat.
19: Maine eyaletinin her yerinde.
18: Harika.
19: Chase Morrill ve Maine'li ailesi bu tarihi yapıları tamir ediyor, yeniliyor ve kurtarıyor.
15: Adım Chase, ekibin lideriyim. Kız kardeşim Ashley tasarımcı. Kayınbiraderim Ryan ise mantığımın sesi. Dixie ve Jedi'nin ellerinden her iş gelir. Ekibimiz işinin ehlidir. Hepimiz arkadaşız ve işimizi seviyoruz.
17: Harika olmuş.
13: İyi iş çıkardık.
15: Sağlığınıza.
14: Sağlığınıza.
13: Çok eğlenceli.
14: İşe gitmenin en keyifli yolu olabilir.
15: Kesinlikle.
13: Bütün arazilere buradan ulaşabilirim.
15: Kışın değil.
13: Nereye gidiyoruz?
15: Tam olarak o tarafa gidiyoruz. Bugün Maine'de bulunan büyük Belgrad göletine geldik. Linda ve Jay Salter'la buluşacağız ve havalı bir giriş yapıyoruz.
13: Ryan, hayır. Gitmek istemiyorum. Her seferinde jet ski ile gelmek istiyorum. Çok iyi sürüyorum. Hiçbir fikrim yoktu. 20 yıldır sürmemiştim. Ne?
14: Yo, harikadır. Çok iyi sürer.
13: Senin gibi hız yapmadım diye mi bu tavır? Manzara ve suyun tadını çıkarıyorum. Tüm yazlıkları incelerken bir yandan insanlara el sallıyorum.
17: Hey! Buradayız.
18: Hadi buyurun, gelin.
13: Bir süredir böyle oturuyordum da. Hayır, hiç de bile.
16: Evet, burası iyi, gayet iyi.
18: Yer park gibi.
16: Aman tanrım, aman tanrım.
13: Çok havalı giriş yapmadık mı? Beşiniz birden zar zor çıkardınız beni.
20: Yerini çok sevdiğimiz araziyi satın aldık. Kamp alanı olması büyük bir etken değildi yani. 3 çok tatlı kızımız var. Brittany, Jamie ve Sammy. Çok güzel torunumuzun adı Tatum ve bu anın tadını hep beraber çıkarıyoruz.
16: Ailece daha çok eğlenmek istiyorum. Zamanımın çoğunu bahçede geçiririm. Kamp yerini düzene sokmak için vakit ayırmak istemedim. Ailemle geçireceğim zaman çok değerli.
14: Nasıl gidiyor?
16: Harika.
18: Çok güzel.
15: Merhaba, teşekkür
18: ederim. Hoş geldiniz.
15: Burası harika bir yermiş doğrusu.
16: Teşekkür ederiz. Kamp evi 1940 yılında inşa edilmiş. Şimdi renove ettireceğiz.
15: Aklınızda tam olarak ne var?
16: Çatı gerçekten kötü durumda.
14: Evet, çatının arka tarafını gördük.
16: O benim eserimdi. Elimden geleni yaptım.
21: Yiyecekleri veya mutfakta yemek yapabilecekleri alanlar olmalı.
20: Oldukça geniş bir ailemiz var ve gitgide büyüyoruz.
21: Kesinlikle. Evet, ailemiz büyüyor. Hatta bir aile üyesi daha yolda.
18: Ailecek evde kalabilmek için daha çok oda isterim. Çünkü şu an pek sığabildiğimizi söyleyemem.
22: En küçükleri olduğum için kamp karavanında uyumak bana kaldı. Maalesef hepimize yetecek kadar oda yok.
13: Karavan kalıyor mu?
16: Hayır.
13: Yani gidiyor.
16: Evet, karavan olmasın.
13: Tamam.
16: Sammy için yer açalım. Sammy'ye oda lazım.
18: Kesinlikle.
14: Sammy'yi eve taşıyalım
18: Sammy'ye
14: o zaman.
18: Sammy'ye evde bir oda lazım.
22: Pek mahremiyetim olduğu söylenemez. Özellikle de annem ve babam dışarıda çalışırken. Genelde sessiz olmak zorundayız. Her şey duyuluyor. O yüzden hafta içi pek arkadaş çağıramıyorum. Çünkü anne babamın uyuması gerekiyor.
20: Burada bir buzlu kulübemiz var. Eski günlerde nehirden buzu alıp burada muhafaza ederlermiş. Böylece yazın buzdolabı olarak kullanılırmış.
13: Tamam.
15: Bütün yazı geçirecek kadar buz ha. Hadi eğlenelim.
14: Kocaman bir kulübe.
15: Desene.
20: Aslında burayı torunlarım için oyun evi yapmak istiyordum.
14: Gece de bar olur.
15: Kesinlikle.
16: Evet.
20: Evet, kesinlikle. Akşam oyun evinden bara.
16: Şaşırdın bizi.
15: İlk bakışta.

0: Girişin elden geçirilmesi gerektiği belli oluyor. Ön pencereler kesinlikle değişmeli. Yükseltmelere bakılacak. Çatıda sızıntı var. Bozuk kulübesi yerle bir olmak üzere. Elimizde oldukça sağlam bir liste var. İçeride ne yapmak istiyorsunuz peki?
1: Epey kalabalıyız. İç alanı genişletmek istiyoruz. Olursa çatıyı yükseltebiliriz. Daha çok yatak odası ekleriz ve Seymi eve alabiliriz. Karavandan kurtuluruz. Burayı tüm sezon kullanmak istiyoruz. Olabildiğince erken geldik. Buzun eridiği zamanda, ki o da Nisan sonudur, buraya taşınıp Ekim-Kasım'a kadar kalacağız.
0: Sizi kovmuş mu oluyoruz?
1: Evet.
2: Harika.
3: Kesinlikle.
1: İçeride çalışacağınız evsiz zaman kaldık. Biz gideceğiz.
2: Bu bir ilk oluyor. Ne zaman gidip döneceksiniz?
3: Chase'in yazdığı doğal ve ustalara evi boşaltma emri nasıl olurdu?
2: Siyah keçeli kalemle çam kozalağının üstüne bitiş tarihini yazardı. Müsaade ederseniz, güzel bir yazlık istiyorsanız hemen çıkın. Ne kadar çabuk çıkarsanız o kadar hızlı biter. Sevgiler Chase.
0: Sevgiler Chase'miş.
3: Ne zamana dönmek istersiniz?
1: Ekim'in başları gibi dönersek hoş olur.
3: O iş Chase'ti.
0: Yaprakların rengi değişir değişmez. Sona geldiğimizi anlıyoruz. Peki, bütçe olarak aklınızda ne var?
1: Yaklaşık 35 bin dolar ayırdık.
0: Pekala, anahtar var mı peki?
1: Asma kilit.
2: Muhteşem de olmalı.
1: Alın bakalım.
0: Harika, muhteşem. Jay ve Linda'nın bu mimari proje için 35 bin dolar bütçesi var. Dışta çatıyı yenileyeceğiz. Önde de yeni pencereler. Yan tarafta bir giriş. Ana giriş oldukça çürümüş, yani düzeltilmesi gerekiyor. Yanda da küçük bir ek bina var. Düzeltilmesini istiyorlar. Üstündeki çatı da kötü durumda.
3: Vay canına. Şu tavana baksana. Burada ne olmuş? Neden tavanı örtmüşler?
2: Bu ilk oldu.
3: Biraz zor olacak. Bu mutfak kalabalık bir aile için çok sıkışık. Bu odada ne olmuş acaba?
2: Fazlasıyla da havasız.
3: Çok bunaltıcı.
2: Hava akışı lazım.
3: Tavan yine kapalı.
0: Evi sıcak tutmak için.
2: Sebebi bu muydu?
3: Tamam.
2: Nerede uyuyorlar? Ebeveyn odası nerede? Girişe yakın da.
3: Evet, tamam. Bundan bahsetmişti. Vay canına.
2: Manzara çok güzelmiş.
3: Evet, ebeveyn odası olabilir tabii ama ben olsam böyle yapmazdım. Pencereler farklıymış. Şuna bak. Gördün mü?
2: Neden burayı seçtiklerini anlıyorum ama. Çok güzelmiş.
0: Salter kamp evinin içine gelecek olursak, giriş ve oturma odası arasındaki duvarı kırmakla başlayacağız. Temeli çok değiştirmeden çatı hizasını biraz yükselteceğiz. Ve yeni eklenen ikinci kata ulaşan bir merdiven koyacağız. Ardından da pencereler ve yeni bir mutfak.
3: Burada ciddi peyzaj çalışması yapmış. Çok güzel, çok güzel olmuş. Aile tüm vaktini burada geçiriyor sanırım.
0: Ocakbaşı ve kum havuzu da var.
2: Para çukuru. Burada yok yok. Kamp alanında çok şey var. Bir ev dolusu eşya. Bazı yapısal etkenleri görmemizi engelleyeceğinden endişeliyim.
3: Her yer eşya dolu, her yer. Onay belgelerini alır almaz ekibi arayacağız ama eğlenceli bir çalışma olacağı kesin.
0: Buraya geldiğimizde alanı temizlemek için haftalardır uğraşıyorlardı. Kamp alanında çok fazla eşya vardı ve tamamını ortadan kaldırmışlar. Kulübeyi bile boşaltmışlar. İçi çerçöp doluydu.
3: Neden?
2: Burayı oyun evi mi yapacağız?
3: Hayır diyorum.
2: Yani? Çok zor olacağını sanmam. Döşeme bütün havayı değiştirir.
0: Evet, kesinlikle bir şey yapılmalı.
2: Dışarısı pek değişmemiş yani. Teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederiz.
2: Gayet temiz.
3: Vay canına.
2: Evde kalıyorlarken daha mı temizdi sanki? Düşündüğümden de güzelmiş.
0: Ana yapı.
2: Evet.
3: Baksana.
2: Ay, şu tavana bak.
0: İçeri girdiğimizde tavanın ne kadar güzel olduğunu ve nasıl kurulduğunu gördük ve fark ettik ki parçaları çıkardıkça tavan üzerimize çökecekti. Buna uygun bir bütçemiz yok yani. Elimizdeki imkanlarla alanı büyütmenin başka bir yolunu bulmamız gerekecek sanırım. Böyle düşünüyorum. İşimiz var yani. Aman tanrım. Hayır, bu hayra alamet değil. Burada yaşayan bir şeyler var. Son geldiğimizde burası eşya doluydu ve alanı doğru düzgün inceleyemedik bile. Giriş zaten oldukça kötü durumda. Tek bakışta bile değişmesi gerektiği belli oluyor. Belki de ek alanımız orası olabilir. Bu durumda tavanın bu kısmını kesinlikle kırmamız gerekecek gibi.
2: Aman tanrım, çok fena.
0: En azından ek yer kazanırız.
3: Gelir gelmez hemen işe koyulduk. Kampçılar gelip tüm eşyalarını toplamış, muşambaları sökmüştü. Evin tamamını bizim için göz önüne sermişler. Evi inceleyebildik ve olan biteni gördük. Yapacaklarımızı belirledik ve sökme işine koyulduk. Bu güzel rafları kullanırız bence.
4: Evet.
3: Bugün sadece ikimiz varız ama iki kişilik iş yapan küçük bir insan da bizimle birlikte.
2: Evet, işte harikasın. Bu. Bir kere daha. Koca vuruş.
3: Seydi hadi.
2: Onu halledeyim mi? Bak bir. Evet, bize karşı duramaz.
4: Ben de vuracağım.
2: Evet. Çift el. Aman Tanrım, tebrik etmeli.
3: Fletcher harikaydı.
2: Muhteşem bir vuruştu.
3: Tahminimce Fletcher'da beşimizin enerjisinin toplamı var. Evet, yapabilirsin.
2: Çok iyi. İşte bu. Elinden gelenin ardına koyma. İşte böyle.
4: Evet.
2: Göster kendini. Evet.
3: Daha düzgün talimatlar ver.
2: Çift elli.
3: Bence çok tatlıydı. Ryan'la çocuğumuz yok ama her fırsat bulduğunda çocuklara bir şeyler öğretmeyi gerçekten sever. Bunu istiyor.
5: Ryan'dan küçük ustalar için tavsiyeler.
2: Veranda kırma işinin nasıl yapılacağını bilmediğini söyledi. Okula dönsen daha iyi olur dedi. Verandaya göre dansçı olsan daha iyi olurmuş. Tahta parçalamak için de gereken gücün olmadığını söyledi. Ama veranda yanıldı. Sen yıkım için doğmuşsun. İyi iş çıkardın. Evet, devam et. İşte böyle.
0: Mutfağa söktüm. Baştan başlamak istedim ve bu duvara baktıkça fark ettim ki strüktürel bir inşaat yapılmamış. Kulübe bölme bölme inşa edilmiş. Parçaları çıkarırken çok dikkatli olmam gerekiyor çünkü tüm duvarlar panel kaplama. Güzel, eski bir görünüme sahipler. O yüzden sökerken dikkatli olmam gerekiyor. Belki ileride bir yerde kullanabiliriz. Oldukça farklı bir görünüş ekliyor. Her yer eşya doluydu. Yapının özelliklerini göremiyorduk bile ama eşyalar ortadan kaldırılınca bölmeler halinde inşa edildiği ortaya çıktı ve ortadan bölen duvar aslında kolon görevi falan görmüyormuş. Ayrıca ahşaplarda kırılmalar vardı. 120 santimetrelik uzun ahşap parçalar kullanılmış.
3: Yıkım ekibin büyük silahlarıyla yolda. Ryan Fletcher'a işin nasıl yapıldığını öğretecek. Kamyonette çelik zincir var. Bunu ortadan kaldıracaklar. Chase'e söylemeyin.
0: Güzel bir afmış.
2: Fletcher çok mu ses çıkarıyor?
4: Çok aptalca bir fikir.
3: Baba.
0: Evet.
3: Veranda sökülüp atılacak mı?
0: Evet öyle. Fletcher, orada neden zincir var?
3: Bilmem ki.
0: En azından ben içerideyken çekip sökmezsiniz herhalde. He?
2: Yok canım.
3: Çıraklık eğitiminin bir kısmı da verandayı kamyonla yere indirmek. Neden Fletcher'a bunu yapmayı öğretmeyelim ki?
2: Sorunsuz çalışırsa kahraman olacağız. Sorun çıkarsa ne olacak peki?
3: Ezik oluruz.
2: Ezik, aynen.
3: Tamam, gayet sağlam.
2: Tamam, Fletcher ne derdi biliyor musun?
3: 3, 2, 1.
2: Çekmeye
3: tamam,
2: hazırız.
3: Tamam, hazır mıyız? Hadi gidelim. Başardık mı?
2: Ne kadar da kolaydı. Çak bir beşlik.
3: Evet, başardık. Yaşasın.
2: Sürmeye devam et. Çöplüğe git. Bir kere daha şans ayağımıza geldi. Sol taraf tamamen çürümüştü. Aslına bakarsanız çok daha hızlı oldu. Bir şeyi kırarken herhangi bir terslik olsa temizliği çok daha uzun sürerdi ama tek hamlede sökülünce zamandan epey kar etmiş olduk. Her şey yolundaydı. Evet, sürmeye devam et. Evet, böyle devam et. İyi gidiyorsun, sağ ol.
3: Bugün çok verimli bir gündü.
2: Evet, sök bakalım. Çok iyi.
3: Fletcher bu gece uyumakta sorun yaşamaz. Tabii Ryan da.
0: Artık içeri girdiğimize göre çatı strüktürünü net bir şekilde görebiliyoruz. İlerleme biçimimizi şekillendirecek. Ön veranda çok kötü durumda. Çatı üstüne bir çatı daha inşa etmişler. Tümünü sökmemiz gerekiyor. Bu duvardan başlayacak olursak bütün duvarların düşmesinden korkuyorum. Bu da yerleri zedeler ve bütçemiz bunu karşılamaya hayatta yetmez. Bu yüzden çatıya çok dokunmadan ilerlemeye çalışacağız. Planımız bu.
3: Bugün iyi çalıştık.
4: Evet.
3: Evet.
0: Kesinlikle.
2: Evet, çok iyiydin.
3: Dixie ve Jedi başka bir iş üstündeler ama sayende...
2: 9 kişilik iş
3: yaptın
2: dostum.
3: Evet, teşekkür ederiz. Çok iyiydin. Hey Chuck, bir beşlik. Beşlik. Hak ettin.
0: Tamam, hadi gidelim.
3: Tamam. Teşekkürler.
2: İyi gidiyorsun, sağ ol.

0: Yıkım işlemi hala bitmedi ama ekiple bugün güzel ilerledik. Temel olarak yaptığımız şey çatı yüksekliğini artırmak. Girişin üstünde küçük bir ek alan oluşturmaya çalışıyoruz. Fazladan alan ekleyebilmek için de yer ve duvar kirişlerini güçlendirmek gerekiyor. Bu yüzden çatıyı temelinden inşa ederek yükseklik artırıp çatıyı tekrar sil baştan kuracağız. Tekrar yapacağız. Vay canına. Çatı kirişleri oturuyor.
1: Son birkaç haftadır evi düzenliyoruz ve şekillendiriyoruz. Verandayı yerinden söktük, ön tarafın temelini sağlamlaştırdık. Duvar çerçevelerini yeniden taktık ve çatıyı da uzatmış olduk. Temeli baştan kurduğumuz için sağlam olduğundan eminiz. Yerden çatıya kadar dayanıklı yani. 1200'e 1800'lük ve 1200'e 1200'lük ahşaplar kullandık. Böylece ağırlık dengelendi ve çatı uzadı. 6 metre sınırımız var, o yüzden ucu en tepeye gelecek şekilde yapıp yere doğru indirdik. Bu sayede de ön veranda için fazladan bir alan açılmış oldu.
2: Yer sistemini oturtmamız gerekiyordu. İçeri girerken pislik ve moloz ya da sincap yuvası ve sıçan dışkısı görmek istemeyiz sonuçta. Nick'le çalışarak yer kirişlerimizi tutacak iki katmanlı yeni bir temel kuruyorduk bir süredir. Böylece düz bir zemin elde etmiş olacağız. Şimdi de artık döşemeleri yerleştirmeye geçebiliriz. Sonra da kenarlardan geçerek üstünü kapatacağız. Buzluk kulübesinin yerleri yenilendi, temizlendi ve kullanıma hazır.
1: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın dostum.
0: Günaydın.
1: Artık çatıya başlayacağız. Çerçevemiz oturdu. Yani artık işlem görmeye hazır. Yeni verandamız da yapıldı ve eve eklenecek alanın temeli de atıldı. Ön duvarın tamamını yıkmaya karar verdik. Ağırlığı tutsun diye buraya kirişler ve kolonlar ekledik. Fazladan alan açmak istiyorduk ve aynı işlemi ön kısma da uygulayarak pencere alanı yarattık. Evi olabildiğince pencerelerle doldurmak istiyoruz ve girişe de kocaman camdan bir kapı ekleyeceğiz. Planımız işte bu şekilde işleyecek. Birinci kattaki verandanın pencerelerinin çerçevesi de hazır. Geriye sadece ikinci katı tamamlamak kaldı. Dışarıdan bir merdiven yaslamak yerine merdivenin olacağı yerde küçük bir açıklık oluşturacağım ve böylece merdivenlerin nereye gireceğini ve sonrasında ne yapacağımızı göreceğiz. Geniş bir merdiven açıklığı olmayacak ama gemi merdiveni gibi dik de olmayacak. Evin ön kısmına bu eklemeyi yapmamızın esas sebebi evin görünüşünü ve ruhunu değiştirmek istememiş olmamız. Ama aynı zamanda görebileceğiniz üzere ev bir katı daha taşıyabilecek şekilde inşa edilmemiş.
4: Tut bakalım. Güzel yakalayış. Sportif olduğumu söyleyen çıkmaz. Bir şey fırlatıyorsam arkamda durmak daha güvenlidir. Bunlar hazırdır.
3: Dikkat et.
4: Arkasında olduğum için korktum. Nereye düşeceği belli olmayan bir tahta kafama da düşebilirdim. Elinde tahta varsa hiçbir yer güvenli değil.
3: Nick, dikkat et. Yardım için buradayım. Nick'e tahta parçası atarak yardım ediyorum. Yakala. Birkaç farklı yöntemim var. Biri böyle işliyor. Sonra o tarafa doğru gidiyor. Nick.
5: Tam buraya atsana.
3: Pantolonun düşecekti. Diğer yöntemimse o da pek işlemiyor. Yandan gerilip fırlatıyorum.
5: Kusursuz atış tam isabet.
3: Enik.
4: Bugün çatıyı kurmak çok keyifliydi. Sıcaklık 30 dereceyi buluyordu. Sonbaharın ilk günlerindeyiz. Hava her an değişebilir. Geçen hafta don vardı. Havanın dengesiz olduğu bir dönemdeyiz yani. Her an her şeye hazır olmalıyız. Evin dışını ne kadar hızlı bitirirsek o kadar iyi. Bu sabah abinin terliklerini mi ödünç aldın?
3: Bunlar senin. Çatı inşaatına yakın olup çıkmak istemeyenlere tavsiye. Çalışmaya uygun olmayan ayakkabı giymeniz yeterli ve fark ettiniz mi? Abim çatıya pek çıkmaz. Böyle bir alet hiç görmemiştim.
4: Ben ahşap kesiyorum, eş de padavra kesiyor. Kesici çiftiz. Birlikte kesenler ayrılmazmış.
3: Olamaz.
4: Bir arada halı mı kessek? Hayatım, dans etmek ister misin? Bu hayır demekti.
1: Soltra ailesinin toplam bütçesi 35 bin dolar. İşin zor kısmı daha çok yaşam alanı istemeleri ve inşaatın ağaçlar yapraklarını kışa hazırlamak için düşürmeden bitmesini istemeleri.

0: Muhtemelen aklından renkler geçiyor. Mavi, sarı, mavi, daha çok mavi, turuncu. Ne yapıyorsun hayatım?
1: Renkleri düşünüyordum.
0: Dekorasyon yapmak ruhunda var. Her şey yolunda mı Jedi?
2: Çatıyı bitirdik. Aşağıda işler nasıl gidiyor?
3: Biz de bitirdik.
2: Tamam mısınız?
1: Tamam mıyız?
0: Evet.
1: Hadi o zaman görüşürüz.
0: Gitti bile.
3: Evet, gitti.
1: Bugün Linda ile ev sahibiyle konuşmaya gideceğim. Renk ve tasarım fikirlerini soracağım. Geleceğimi biliyorum.
4: Merhaba.
1: Nasılsınız?
4: Çok iyi. Siz nasılsınız?
1: Harika. Seni görmek çok güzel.
4: Sonunda tekrar görüştük.
1: Linda ve ailesi bu yaz kışlık evlerinde kalıyordu ve yol üstünde olduğu için ona bir uğrayayım dedim. Ana hedefimiz aile evi olacak olması. Daha çok çocuklara mı odaklanacağız, kızlara mı?
4: Aslında herkes için.
1: Herkes mi?
4: Hepimiz buralarda yaşıyoruz. Yazlar geldiğimizde en sevdiğimiz etkinliklerden birkaçı dinlenip resim yapmak. Yani taşları boyarız. Babam da balık şekilleri oyardı. Üstüne çivi çakılmamış ne bulursak boyuyoruz. Kendimizce eğleniyoruz işte.
1: Aklında bir fikir var yani değil mi?
4: Evet. Olur. Alanda eşyaları kaldırdığımız depoda babamın kestiği balık şekilleri hala duruyordu sanırım.
1: Tamam.
4: Biz alandayken yağmur yağabilir.
1: Evet.
4: Yağmıyorsa yağmurlu bile yapacak bir şey lazım. Evet, hep beraber oturup balık boyarız.
1: Ev sahipliğiyle tüm süreç boyu yakın iletişimde olurum. Ne kadar çok şey bilirsem o kadar alanı doldurabilirim. Oh, bu sözün patentini almalıyım. Yeteneklerim çeyse çalışarak ziyan oluyor. Aslında renk seçimimiz çok iyidir ama özel bir tercihin varsa?
4: Açık tonları severim. Beyaz tonlarını severim. Doğal ahşap rengini
1: Harika.
4: Severim. Dışı için hali hazırdaki renklerden farklı bir şey istiyorum.
1: Bunu sana yapmazdım zaten. Harika. Yaprakların rengi değişiyor. Verdiğiniz
4: söz. İstediğiniz kadar vaktiniz var.
1: Sakın öyle deme.
4: Ama var.
1: Şeyse söylemeyeceğim.
4: Kocam herkese yardım etmeyi çok seven biridir.
1: Anladım.
4: Mevzu bahis zamanı olunca çok cömerttir. Herkese yardım etmek ister ama kendisi hiç yardım istemez. O yüzden çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
4: Evin onun için yapılması çok heyecanlı bir olay.
1: Aslında tüm bunlar Jay içinmiş desene.
4: Evet,
1: biraz
4: o.
1: Dinlenmesi için her şey.
4: Haklısın.
1: Teşekkür ederim.
4: Onu bir bilsen.
1: Yakında konuşuruz.
4: Pekala.
1: Tamam.
4: İyi eğlenceler. Teşekkürler.
1: Kendine iyi bak.
4: Tamam, görüşürüz.
1: Linda'ya uğradığım için çok mutluyum. Yemyeşil bir ev istemediğini biliyordum. Boyamak istediği birkaç balık olduğunu biliyorum ve her şeyi Jay için yapıyor.
5: Salters evinin oradaki büyük nehrin oradayız. Kuzey Belgrad'da. Burada oldukça meşgulüz. Evden tüm eski pencereleri söktük ve boyama hazırlıklarıyla meşgulüz. Ahşapların kenarlarını zımparalıyoruz. Küçük birkaç düzeltme yapıyoruz. Colby ve Jedi duvarları bitirmeye çalışıyor. Boya, pencereler ve kapı için yetiştirmeye çalışıyorlar. Merdivenleri de yapıyorduk tabii. Bunları ancak bugün bitirdim. Üst kattan artan birkaç yer döşemesi vardı. 3'e 1,5 kalınlığında parçalar kullandım. Alışılagelmiş bir merdiven değil. Alt kattaki yatak odasına ve bölücü duvarlara mesafesinden dolayı 22 santim kadar merdiveni enine boyuna yükseltmem ve uzatmam gerekti.
1: Merhaba.
5: Hazır mısın? Üst katı yeni bitirdim eş.
1: Harika. Gel de şu renklere bakalım.
5: Şu kırmızıya ne dersin?
1: Evet, aklımda kırmızı vardı. Sence hangisi? Bence koyu renk daha iyi, Arap kırmızısı.
5: Arabistanlı Lawrence kırmızısı.
1: Pencerelerde beyaz olacak, keskin beyaz.
5: Güzel fikir, bence harika.
1: Tamam, harika. Geri döneceğim.
5: Eşli geldi ve renge karar verdi. Boyayı sipariş edip karıştırmaya başlayacağız. Bitiş çizgisi görünürde. Çok yaklaştık. Yolun sonuna geliyoruz.
1: Dix ile konuştuğumuz gibi koyu kırmızı tonunda karar kıldım. Tarihi su kenarı main evi havasını koruyacağız. Brad, Steve ve Andy pencere kurulumunda birlikte çalıştı. Evi boyadılar ve evin dış çerçevesini bitirdiler. İçeri dekorasyon için girmeme çok az kaldı. Son rötuşları da yapacağım.
0: Yeni bayrağımızı asmak için bugünden daha iyi bir gün yok. Burada olduğumuzun ve emeğimizin meyve verişinin bir göstergesi olarak asıyorum. Done.

0: için son düzenlemeleri yapıyor. Ayrıca birkaç tane de ufak değişiklik. Tezgah üstlerini ve musluğu yerleştireceğiz. Doug tesisatı halledecek. Ryan veranda çitleri üzerinde çalışıyor. Jet ise yeni makine dairesine bakacak ve biz de ikinci katı geçmeye başlayacağız artık. Sona yaklaştık.
1: Yeşil zemin çok doğal bir hava katıyor.
0: Yeşil zemin iyidir.
1: Senin için.
0: İstediğini yapabilirsin.
1: Tamam harika, sakın kızma ama sadece...
0: Kızmayacağım ama yanıma gelip taleplerde bulunma lütfen.
1: Zemin rengini ben seçtim yani... ama Ryan bir şekilde... Yani
0: evlerine
1: gittim
0: ki?
1: Ve renk seçimlerini biliyorum. Renk paletlerini seçtim bile ben, tamam mı?
0: Öyleyse bir şekilde sapma yaşanmış.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü gereken renk boya ellerinde yoktu. Boyayı almak için fırsatı vardı ama ilerleme hızımıza bakacak olursak Ashley'i bekleyecek zamanımız yok. Bu yüzden renge karar verip işin tamamlanması için acele etmemiz gerekiyor.
1: Tamam yani... Ryan'la konuşayım o zaman.
0: Tamam.
1: Peki. Pekala. Bugün geldiğimde beni şaşkınlığa uğratan yeşil yerleri gördüm. Parlak yeşil döşemeler. Bu renkler kabul edilemez.
2: Yeşil olması benim suçum. Araba sürerken söylüyordum. Ben de zeytin yeşili yazmıştım.
1: Nasıl yani? Anlayamadım.
2: Ben renklerden anlamam ki bir kere.
1: Ryan mavi renk yer istediğimi anlayamadı galiba. Sanırım öyle.
2: Kayda geçmesini istiyorum. Boya benim işim değil.
1: Linda'nın evde istemediği tek renk yeşildi.
3: Yeşil değil yani.
1: Bunu sana yapmazdım zaten.
2: Tamam, bazen seçmem gerekebilir ama renklere karışmak istemiyorum. Hiç umurumda değil.
1: Evde kullanmayın dediği tek renk yeşildi.
2: Hatta renk körüyüm. Söylemeyi unuttum sanırım.
0: Öyle söyleme, insanlar buna inanacak.
2: Tam bir renk körüyüm.
1: Baştan yapmak çok zahmetli olacak. Hava şartları boya için uygun değil ama kesinlikle yapmamız gerekecek. Ne yapacağız?
2: Tamam.
1: Ben gidiyorum.
2: Bütün sorunlarımızı çözeceğim. Şu andan itibaren boya sorunumuz olmayacak.
1: Bu konuda konuşmayacağım. Yeter, sıkıldım.
2: Eş, bu konuda kavga mı?
1: Açtım bile.
2: Hayır, peki.
1: Yoluma bakacağım. Henüz Ryan ve Chase'e söylememiş olsam da gizli bir işler çevireceğim. Tek bildiğim şey yerlerin o renk kalmayacağı. Merhaba, geçebilir miyim?
4: Tabii ki.
1: Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bir fikrim var.
0: Bir fikrin mi var?
1: Evet. Linda bu balıkları verdi. Bugün olduğu gibi yağmurlu günlerde sanat projesi yapmayı seviyorlar ve bunları bana verdi. Yağmurlu bir gün olursa boyayalım diye. Ama bunları ailesi boyamış ve çok güzeller. Evet, baksana şunlara, bunları çocuk oyun kulübesine asacaktım. Ama şu trabzanlar için birkaçını kullanmaya ne dersiniz? Ne diyorsunuz? Fark ettim.
3: Yani taşları boyarız. Babam da balık şekilleri oyardı.
1: İskemle, oturaklar.
3: Üstüne çivi çakılmamış ne bulursak boyuyoruz.
1: Tabii ki bunlar yeterince büyük değil. Böyle bir şey yapmaya ne dersin? Çok havalı olmaz mıydı? Daha büyük parçalar keserek çok güzel trabzanlar yapabiliriz. Ne diyorsun?
0: Tamam. İşe koyulalım.
1: Ailecek resim yapıyorlar. Her türlü sanatsal işle ilgileniyorlar. Ve son işlerinden biri de bu güzel minik balıklar. Ailecek birlikte oturup boyuyorlar. Ellerindeki eşyalarla ne yapabileceklerini düşünüyorlar. Böylece neden balıktan trabzan yapmayalım fikri belirdi aklımda. Merdiven trabzanları zaten olacaktı ve balıkları kullanmak çok yaratıcı bir fikir. Zekice oldu. Evin farklılığını ortaya koyuyor. Çok iyi bir fikir. Güzel, tatlı bir dokunuş.
5: Kesinlikle katılıyorum.
1: Boyamak yerine yakmamız çok iyi oldu. Biraz Yunus'a benziyor.
5: Bence koyun kafasına benziyor.
1: Sona geldiğimizde bir balık eksiğimiz çıktı. Ryan da duruma el atmaya karar verdi.
2: Yanık balık.
0: Çok iyi.
2: Lala, kovalar kötü eşleri. Lala, yanık balık. Lala.
0: Bayıldım.
2: Sen kötü kadınsın.
1: Aman tanrım.
2: Sana demiştim.
1: Çok tatlı olmuş.
2: Söylemiştim.
1: Yer boyasından dolayı Ryan biraz üzgündü. Sanırım rengi seçtiği için duygularını incittim. Çok sevmiş olsa gerek. Bilmiyorum ama yanık balıkla kendini affettirdi. Gerçekten çok tatlı olmuş. Ne kadar sevdiğimi söylesem az. Göz yuvaları çok güzel. Her bir detayına bayıldım. Yanık balık. Düt. Harikasın hayatım. Sözlerimi geri alıyorum. Çok sanatsalsın ama bir daha renk seçemezsin maalesef.
0: Çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Mutfak tezgahı tam oturdu. Yerine oturtmayı kolayca başardık. Dak kesimi halletti, musluğu yerleştirdi ve bum, mutfak hazır. Evi teslim etmemize bir hafta kaldı. Büyük projeler dışında her zaman yapılacak küçük işler listesi de olur.
2: Tamam, sırada ne var?
0: Hadi bakalım. Kapı takıldı.
2: Fazla bir iş kaldı.

0: azıcık üzerinden geçeceğim. Küçük işler her zaman vakit alır. O yüzden bugün kalan işleri bitirmeye çalışıyoruz. Bu noktadan sonra ev bitti sayılır. Francis gelecek. Evin etrafına küçük çakırlar serpiştirecek. Girişe de birkaç büyük taş ekleyeceğiz. Diğer taraftan Jason gelecek ve kalan ışıkları takacak. Tabii Ashley ve ekibi de dekorasyon için burada olacak.
1: Linda ile görüştükten sonra fark ettim ki bu yazlık ev Jay içindi. Burayı bir arkadaşıyla satın almış. Ben de arkadaşına ulaştım ve onun da bu aile için özel bir planı varmış. Günaydın.
2: Günaydın.
1: Bugün burada ne işiniz var?
2: Linda ve Jay için özel bir proje yapıyoruz. Eski yazlıkta evin sağ köşesinde bir deniz feneri vardı. Ev nehrin karşısından bulunabiliyordu. Ben de dedim ki zamanlama çok
1: bugün
2: iyi.
1: Bugün mü yapacaksınız deniz feneri?
2: Evet, önce küçük parçalarını hazırlayacağız, sonra da hepsini birleştireceğiz.
1: Ama bunu bilmiyorlar değil mi?
2: Hiçbir fikirleri yok.
1: Harika olacak. Çok
2: evet,
1: merak ediyorum.
2: Evet, keyifli olacak, tamam.
1: Tamam, görüşürüz o zaman. Bu daha önce yapmadığımız bir şey. Bu tarz bir yapı için ustalığımız yok. O yüzden bu görevi John'a vereceğim. Asistanım Erin'la buradayız ve kalan eksiklikleri toparlıyoruz. Temizlik ve dekorasyon yapıyoruz. Evet, mavi. Yeşilden çok daha iyi. Ne yaptığımı sorarsanız dışarıdan birini kiralayıp yeri maviye boyattım. Çünkü yeşil kesinlikle olmayacaktı. Bu daha iyi oldu. Linda ve Jay'in evde birçok eşyası vardı. İnşaat için hepsini çıkarmıştık. Ben de depoya gidip evdeki eşyalarını kullandım. Kendimden ve Erin'den küçük dokunuşlar ekledim. Harika oldu. Yukarısı bitti mi?
0: Üst kat tamam.
1: Sanırım her şey hazır diyebiliriz artık, öyle değil mi?
3: Aman
4: harika,
3: inanamıyorum.
5: Yok artık. Nasıl yani? Deniz fenerine bak.
3: Ağlamak istiyorum.
1: Merhaba.
3: Ağlamayacağım demiştim ama sözümü tutamayacağım. Her bir detay harika olmuş.
5: Gözlerime inanamıyorum.
3: Çılgın bir İnanılmaz. İş çıkarmışsınız. Çok güzel olmuş.
4: Evet, muhteşem.
3: Ne desem az kalır. Seymi için de bir oda var sanırım. Çok güzel, mükemmel olmuş.
1: Arkadaşlarınız John ve Darren daha bu sabah buradaydı. Bir süredir deniz fenerini yapıyorlardı.
3: Ama
1: çok nazikler.
5: Vay canına.
3: Gözlerime inanamıyorum. Makyajım bozulacak.
5: Deniz feneri çok özel bir dokunuş. Gece eve dönerken ışık olması harika. Artık her şey yolunda. Gerçekten minnettarım.
0: İlk yaptığımız şey eski verandayı indirmek oldu.
3: Aman tanrım.
4: Evet.
0: Verandayı yıkmamız gerekti ve evin içine girdikçe fark ettik ki ana yapı o kadar da temeli atılmış bir bina değilmiş ne yazık ki. Binanın temeli çok ilginçti. Daha önce hiç böyle bir yöntem görmemiştim ve fark ettik ki binaya ek kat çıkamayacaktık maalesef. Biz de çatıyı söküp verandayı kapatacak bir plan yaptık. Yerleri de düzenlememiz gerekiyordu. Ev güçlendirerek verandanın üstüne alan ekleyebildik. İstediğiniz ek alanınız işte orada yani. Yüksekliği
5: harika.
0: 6 metrenin altında tuttuk ve bütün eve yeni pencereler ekledik. Ve giriş kapısı da yenilendi tabii.
1: Çok güzel bir detay. Artık kapılarınız Fransız
3: aman
1: kapılar.
3: Tanrım.
1: Yaşam alanı da sayılır. Dışarıyı içeri katıyorsunuz. Bunu da çocuklar için tamir ettirmek istiyordunuz.
3: Aman,
1: evet,
3: aman.
1: Burada küçük bir çalışma yaptık.
0: Yeni bir çatı yaptık ve
1: evet,
0: evin eski pencerelerinden kullandık.
3: Evet, harika. Bunlar gerçek.
5: İnanamıyorum. Buraya hep bir şey yapmamı söylemiştim.
3: Bunu beklemiyordum. Böylesini hayal etmemiştim. Çok güzel. Aman tanrım, burası harika olmuş.
4: Tanrım, çocuk ve sanat odasına bayıldım. Yolda bir oğlan var. Çocuklar için harika bir yer olacak. Çok sevecekler.
5: İçeri girecek
0: miyiz? Evet, hadi girelim.
3: Hadi.
4: Bakalım nasılmış.
3: Aman tanrım. Çok merak
4: vay
3: ediyorum.
4: Canına.
3: Aman tanrım.
4: Ev nasıl
3: gerçek
4: yani?
3: Hale geldi. Aman tanrım.
4: Evimiz hayır,
3: böyle
4: inanamıyorum.
3: Şuna bak. Canına. Çok güzel, harika.
5: Nasıl olabilir?
3: İnanılır
4: herkese
3: gibi.
4: Herkese yer var, tamam. Kesinlikle.
5: Mutfakta hiç yemek yapmamıştık.
4: Olamaz.
5: Aman tanrım.
1: Balıklarınızdan ilham aldık da.
4: Yok artık. Baksanıza balıklara
5: vay
4: bakın.
5: Canına.
4: Harika olmuş.
1: Ren bunlarla gurur duyuyor. En sondaki
4: vay
1: yanlış
4: canına
1: balığı kendi yaptı.
3: Balıklar harikaydı.
1: Evet, balıklar muhteşem oldu. Arkadaşlarımızla her daim paylaşabileceğimiz bir parça eklendi evimize. Bu fikirler hep konuşulacak.
3: Ah, yemek yaparken hep manzaramız olacak.
1: Evet, pencereler büyük fark yaratıyor değil mi?
0: Muhteşem olmuş. Mutfak ve oturma odasının ortasından bir duvar geçiyordu. Onu kaldırıp bu alanı açtık ve bu geniş çatı kirişlerinin güzel görünümünü de korumak istedik. O yüzden elektrikçimize LED ışık taktırdık. Böylece alana daha çok ışık yayılmış olacak.
5: Ne kadar aydınlık.
0: Evet.
5: Çok aydınlık.
4: Artık geceyi birlikte geçirebileceğimiz, mutfakta hep beraber yemek yapabileceğimiz ve süreç içinde kimseyi odadan kovmamız gerekmeyecek kadar büyük bir alanımız var. Çok heyecan verici.
6: Çok güzel.
7: Neler yaptığınızı hayal bile edemiyorum.
4: Her şey çok güzel.
1: Bol bol uyku alanı yaptık.
0: İnanılmaz. Daha çok alan istiyoruz dediniz. Biz
6: gerçekten yapmıştık.
7: Aman tanrım.
6: Bak şuraya bak. İnanılmaz.
7: Aa, burası bizim
0: özelliğimiz.
7: Aman tanrım. Karavanı hiç özlemeyeceğim. Orada güzel vakit geçirmiş olabiliriz ama sanırım evimizde çok daha iyileri bizi bekliyor.
4: Ne diyeceğimi bilemedim
6: değil
4: bile.
6: Mi? Yani ne desem bilemedim.
1: Dilin mi tutuldu?
6: Evet. Olur. Burada uyuyamıyorduk bile önceden.
7: Aman tanrım.
6: İnanılır gibi değil.
4: Çok haklısın.
6: Babam bu yazlığı ayakta tutmak için çok çabaladı. Artık ailecek kaliteli vakit geçirebileceğiz burada.
3: Tüm bunlar bir rüya gibi, inanılmaz bir hediye. Çok şanslıyız. Sanırım ağlayacağım.
5: Böyle bir yerinizin olması çok özel bir his ve arada bir gelip her şeyin yerli yerinde olduğunu görmek, arkanıza yaslanıp rahatlayabilmek gerçekten çok güzel. Artık dinlenebileceğim.
1: Ağaçlarda da hala yapraklar var.
7: Evet.
5: Haklısın.
1: Başardık. Ucu ucuna olsa da. Şu ağaca
0: son
1: bakmayın.
0: Son rüzgar fırtınası bize iyi gelmedi.
5: Aman tanrım.
3: Şuna baksanıza.
5: Bambaşka bir manzara.
6: Aa, evet.
5: Ay canına.
1: Deniz fenerini söylemen gerekebilir. Çoğu görünce tanımaz.
5: Farklı nehirdeler sanabilirler.
1: Evet.
0: Bu proje için 35 bin dolar bütçemiz vardı. Ağaçlar yaprak dökmeden bitsin istediniz. Bunu başardık. Yerde beyazlık olmadığı için mutluyuz. Ve şimdi işte anahtarlarınız.
5: Çok teşekkür ederiz.
0: Artık bitti.
5: Muhteşem. Teşekkür ederiz.
3: Doğa evi ustalarına ne kadar teşekkür etsem az. Buradaki her şey aile diye bağırıyor. Burada çok eğleniyoruz, oyunlar oynuyoruz. Burası ailecek dönebileceğimiz bir yer olsun istiyorduk ve kesinlikle çocuklarımın dönmek isteyeceği bir yer haline geldi. Ciddiyim. Çok ciddiyim.
8: Teşekkür ederiz Doğa Evi ustaları.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: 17 gram.
1: 17 gram altının değeri 1100 dolar.
2: Bu iyi bir çalışmaydı.
0: Evet, fena değil.
1: Bu külçe Wells ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
0: Birbirimize bakıp
3: eyvah dedik.
0: Eyvah.
3: Eyvah. Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
1: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
0: Wells ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde
3: başımızın belada olduğunu anlamıştık.
0: Evet.
1: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca Freddy ve Juan Wells ailesinin verimini arttırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
0: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir öğrettik.
1: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Wells ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
0: Tamam, size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
1: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
0: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı madencisiniz.
3: Bir sürü tamirat yaptık.
0: Sonra ikinci testi yaptık.
3: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
2: Tamam. İşte sonuç

0: nasıl yapılır da birazdan. 300 milyon tenis topunu nasıl üretiyorlar? Oturduğunuz ev kadar pahalı televizyonları nasıl yapıyorlar? Ve bir kamyon dolusu dana etini birinci sınıf New York bifteğine nasıl çeviriyorlar? Hepsini anlatmak için sizi nasıl yapılırla bir dünya turuna çıkarıyoruz. ...75 milyonun üzerinde oyuncuyla tenis dünyanın en popüler bireysel sporu. Oynamak için hıza, dayanıklılığa, bir rakete ve elbette bol miktarda topa ihtiyacınız var. Ama tenis toplarını üretmek, onları kort içinde tutabilmekten çok daha zor. Peki nasıl yapılır? Eskiden tenis oynamak için insan saçıyla dolu deri bir top kullanılırmış. Neyse ki bugünlerde farklı malzemeler kullanılarak her yıl 300 milyon tenis topu üretiliyor. Ve üretim hikayeleri de burada başlıyor. Burası Güneydoğu Asya'da bir kauçuk ağacı çiftliği. Bunun gibi ağaçlardan çıkarılan doğal kauçuk, tenis topunun çekirdeğini oluşturacak. Sıvı, beyaz lateks, katı kauçuk haline getirilecek. Sorun şu, bu doğal kauçuk yumuşak ve yapışkan, sert ve zıplayabilir değil. Tenis toplarının bir ömür boyu sürecek darbelere ve zıplamaya dayanabilmesi gerekir. Bu yüzden kauçuk volkanize edilerek sertleştirildikten sonra yeterli zıplamayı sağlayabilmek için 14 kimyasaldan oluşan bir karışım uygulanıyor. Sıradaki sorun kauçuğun artık gevrek bir hamur olması. Yeniden şekillendirilmek için hamur basınçlı bir silindire konularak bir kauçuk halı haline getiriliyor. Daha sonra bu halıdan küçük parçalar kesiliyor ve 2,5 dakika 150 derecede pişiriliyor. Fazla kauçuk kesiliyor ve elde 49 yarım küre kalıyor. İki yarımı birleştirmek için yarım toplar öncelikle yapıştırıcıya batırılıyor. Sonra üst üste konup 14 PSI basınç altında birleştiriliyor. Ama bu topların fazla zıplamalarını veya çok hızlı gitmelerini önlemek için tüylü bir kabukla kaplanmaları gerekiyor. Ve tüyün nereden geldiğini bulmak için bu çiftliğe geliyoruz. Bunlar koyun. Ve şu anda yıkanıp tıraş olmaktan başka bir şey istemiyorlar. Berberde bütün bir yılın günü kesiliyor. Bu kilo vermeden kilo vermek. 4 kilogram kadar yün birkaç dakika içinde kesiliyor. Bu yün şampuanla yıkandıktan sonra Stroud Greybatı İngiltere'deki WSB Textile'e gönderiliyor. Karıştırma hattında yün naylonla karıştırılıyor. Yün topun uçuşuna, naylonda korunmasına yardımcı oluyor. İplikler daha sonra borulardan geçiyor. Bir karıştırma makinesi de onları iyice kabartıyor. Yastıklar için iyi, bir kortta oynamak için kötü. Tenis topu hissini yaratmak için taraklama denen bir işlem yapılıyor. Devasa bir koyunu tararmış gibi bu makine hepsini tek yönde tarayarak ince iplikli bir keçe oluşturuyor.
1: İpliklerin hepsinin aynı yönde olması çok önemli. Bu kumaşa gücünü ve son ürüne de özelliklerini kazandırıyor.
0: Kumaş haline dönüştürüldükten sonra bu pistonlar kumaşı tekrar 144 ayrı iplik haline getiriyor. Ama bu iplikler ıslak mendilden daha güçsüz. Biraz güçlendirmek için iplikler eğirme makinesi denen bu makineye geliyor. Burada iplikler daha güçlü olmaları için eğriliyor. Bu iplikler sonunda tenis topu keçesini oluşturacak. Sorun şu, bobinler tezgahta dokuma için çok küçükler. Onları biraz daha büyütmek için altı bobin çıkrık denen bir makinede birleştiriliyor. Çıkrık, bobinlerdeki iplikleri bir araya getirip sonunda 750 kilogram ağırlığında dokumaya hazır bobinler haline getiriyor. Tenis topu keçesini oluşturmak için iplik bu tezgahta işleniyor. Tezgahların çalışma prensipleri 18. yüzyıldan bu yana değişmedi. Dev bobinlerden gelen 2500 iplik tezgaha giriyor. Buna çözgü deniyor. Çözgü, atkı adı verilen bir sıra iplikle örülüyor. Bu, yavaşlatmadığınız sürece göremeyeceğiniz kadar hızlı yapılıyor. Sizin için biraz yavaşlatalım. Tam hızda mekik dakikada 270 defa hareket ediyor ve günde 1 kilometre kare kumaş üretebiliyor. Bu 3800 tenis kortunu kaplamaya yeter. Ama pürüzsüz kumaşla kaplanırsa toplar çok hızlı gider. Pürüzlendirmek için kumaşın terse taranıp kabartıldığı bir işlem olan şardonlama yapılıyor. Sıkıştırıldıktan sonra kumaş neredeyse hazır. Televizyon yıllarından bu yana toplar maçlarda daha kolay takip edilebildiği için sarıya boyanıyor. Yani kapıdan çıkmadan önce bu makinede 3,5 saatlik bir boyama seansına maruz kalacaklar. Bu fabrika her yıl yüzlerce kilometre hazır sarı keçe üretiyor. Dünyadaki tenis toplarının 1/3'üne yetecek kadar. Ve büyük kısmı da buraya, Filipinler'deki Dunlop fabrikasına geliyor. Burada dev keçe bobinleri milyonlarca fıstık şeklinde parçaya kesiliyor. Yapıştırma odasında bir top için iki parça birleştiriliyor. Akıllıca tasarım parçaların üst üste binmesini engelliyor. Ama geleneksel tenis topu dikişi için de yer bırakıyor. Sorun şu, bu keçe katmanına rağmen kauçuk çekirdek hala hava kaçırıyor. Firmanın çözümü metal kutularda basınca maruz bırakmak. Sadece bu firma tarafından her yıl 65 milyon top üretiliyor. Ama korta çıkmadan önce buraya, Londra'daki Uluslararası Tenis Federasyonu'na geliyorlar. Burada top eksperi James Burr, yeni modellerin profesyonel oyunculara uygun olup olmadığını kontrol ediyor. James topları boyutlarına, sıkışma ve deformasyon durumlarına göre test ediyor. Bugün yeni bir set topun sekip sekmeyeceğini test edecek.
2: Sırada sekme testi var.
0: James topu 2,5 metreden atarak sonuçları analiz ediyor.
2: Topun 135 ila 147 santimetre arasında sekmesini bekliyoruz. Daha yüksek ya da daha alçak olursa onay vermiyoruz.
0: Bu top kusursuz. Kortlara girebilir. Ama topunuz ne kadar iyi olursa olsun doğru yere hedef almanız önemli. Birazdan. Size en iyi durumda ulaştıklarından emin olmak için en pahalı televizyonları en sert testlerden nasıl geçiriyorlar? Ve New York'un en iyi restoranlarındaki biftekleri nasıl kesip hazırlıyorlar? Nasıl olduğunu öğrenmek için aradan sonra bize katılın. Hayatlarımızın 15 yılından fazlasını televizyon karşısında geçirdiğimiz tahmin ediliyor. Ve eğer kaliteye daha çok önem veriyorsanız böyle bir şeye bakmalısınız. Elde üretilmiş, elde birleştirilmiş ve elde test edilmiş bir televizyon. Fiyatı 100 bin dolara kadar çıkabiliyor. Yani bir tane almak için evinizi satmanız gerekebilir. Ama bu kadar güzel görüntülere ve sese sahip olabilmek için her televizyon sektördeki en zorlu testlerden geçmek zorunda. Peki nasıl yapılır? Struer Batı Danimarka. Dünyanın en büyüklerinden biri olan bir firma tarafından kuşatılmış küçük bir liman. Bang & Olufsen. Bu firma dünyadaki en kaliteli ve en yüksek fiyatlı elektronik ürünlerden bazılarını üretiyor. 3 boyutlu televizyonlarının boyu 215 santimetre. Ağırlığı neredeyse yarım ton ve fiyatı da yaklaşık bir Porsche 911 kadar. Ama böyle bir fiyat için güzel görünmekten fazlası gerekir. Bu yüzden her ürün sektördeki en iyi makineler tarafından dikkatlice üretiliyor. İnsanlar tarafından.
3: Bu televizyonu eşsiz yapan şey gerçek insanlar tarafından elde üretiliyor olması. Büyük bir fabrikada robotlar tarafından değil.
0: 10 bin dolarlık BeoVision 10 hayatına burada başlıyor. İki çalışan 20 kilogramlık şasiyi 104 vidayla birleştiriyor. Sonra LED'lerden, yani ışık yayan diyotlardan oluşan arka ekran takılıyor. Normal televizyonlarla kıyaslandığında LED televizyonlar görüntünün daha parlak ve kontrastın daha iyi olmasını sağlıyor. Ayrıca televizyonda onu satın aldıktan sonra incelen cüzdanınızdan daha ince oluyor. Bir sonraki aşamada anakart takılıyor. Bu televizyonun beyni. Devreleri, görüntüyü kontrol eden ve ses tonunun kusursuz olmasını sağlayan karmaşık algoritmalar içeriyor. Ama ekran olmadan görüntü kusursuz olamaz. Camdan üretilen bu ekran, optik saflık için özel olarak şekillendirilmiş ve yansıma önleyici kaplamayla kaplanmış. Ekranı yerine sabitlemek için alüminyumdan üretilen bir çerçeve kullanılıyor. Bu malzeme gözü yormuyor, kolayca işlenebiliyor ve çelik gibi diğer seçeneklerden 3 kat daha hafif. Çerçeve ve ekran takıldıktan sonra televizyon açılabilir. Firmanın televizyonlarında görüntüyü ortam ışığına göre sürekli optimize eden sensörler var. Ve bunların olmasını sağlayan adam da Ben Verbruck. Televizyon son üretim bandına girmeden önce Ben sensörleri ve görüntü ayarlarını test ediyor. Parlak güneş ışığında ya da gece karanlığında. Sanat eserleri gibi Ben'in televizyonları da duvara asılmak üzere tasarlanıyor. Ama ince olması demek, sesin derinliğinin de azalması demek. Bu yüzden bir sonraki odada Jeff Martin, televizyonun sesinin de görüntüsü kadar iyi olduğundan emin oluyor. Bunun için küp adı verilen tavanı 30 metre yüksekliğinde olan bir oda kullanıyor. Hoparlörü bir mikrofon etrafında döndürerek mobilya ve pencerelerin bozucu etkisi olmadan ses kalitesindeki mikroskopik hataları bulabiliyor.
3: Duyduğunuz seslerin büyük kısmı hoparlörün kendisinden gelmiyor. Hoparlör odayı enerjiyle dolduruyor. Siz de odayı duyuyorsunuz. Aynı ışığın odayı doldurması gibi düşünün. Gördüğünüz ışığın çok büyük kısmı doğrudan ampulden gelmiyor. Ampulden yayılıyor. Duvarlara çarparak yansıyor, böylece kitabınızı okuyabiliyorsunuz.
0: Ama neredeyse hiçbirimiz devasa bir mağarada yaşamıyoruz. Bu yüzden hoparlörlerin günlük kullanıma uygunluğunu test etmek için Jeff'in ortalama bir oturma odasını taklit eden ikinci bir odası var.
3: Bazen bir subwoofer'ın nasıl davranacağını görmek için AC/DC dinliyoruz. Bazen derinlik karakterini incelemek için Brandenburg konçertosunu dinliyoruz.
0: Jeff'in kulakları televizyonun düz olmasına rağmen sesin öyle olmamasını garanti ediyor. Fabrikaya dönersek, banttan çıkan her televizyonun neredeyse adli bir şekilde incelendikten sonra teslimat bölümüne gönderildiğini görüyoruz. Ama onu getiren kamyondan daha pahalı bir televizyon alırken, kusursuz bir şekilde geldiğinden de emin olmalısınız. Bu yüzden yollara çıkmadan önce bütün yeni modeller işkence odasında bir testten geçiyor. Burada firma ürünlerinin ömür boyu sürecek şiddete dayanıp dayanamayacağını test ediyor. Sallanan sehpalardan dikkatsiz teslimatçılara kadar. Ve on binlerce defa açılıp kapanan duvar menteşeleri. Bu platformda şef işkenceci Peter Love, televizyonun en bozuk yoldaki 5000 çukura dayanıp dayanamayacağını deniyor. Eğer şeytanın yolundan sağ çıkarsa, Peter daha sonra televizyonu dondurarak sıfırın altındaki sıcaklıklarda yapılan nakliyatlardan sonra çalıştığından emin oluyor. Peter'ın inanılmaz testleri, yepyeni ve pahalı televizyonunuzu teslim aldığınızda içinizin rahat olmasını sağlıyor. Muhasebecinizin işi rahat olmasa da. New York, dünyanın en iyi bifteklerini yiyebileceğiniz büyük bir şehir. Ama biftek bir fast food değil. 900 gramlık bir bifteğin hazırlanması bir ay sürüyor. En lezzetli biftekleri sunabilmek için en iyi etlere, bol miktarda kasa ve bir samurayın yeteneklerine ihtiyaç var. Peki nasıl yapılır? Ortalama bir Amerikalı hayatı boyunca 1,5 ton et yiyor. Bu 3 süt danası demek. Bir bifteğin pişmesi sadece dakikalar alıyor. Ama bu bir ay önce Bronx'ta başlayan bir yolculuğun sadece son kısmı. Master Purveyors'ın işi et. Kaliteli et. Saat gece yarısını geçti ve buradaki iş yeni başlıyor. Neredeyse 20 bin kilogram et, her gece Rocky Balboa'nın antrenman salonu gibi görünen 15 metrelik kamyonlarda geliyor.
1: Bir kamyonda ortalama 40-50 hayvan geliyor. Tamam.
0: Et, kısırlaştırılmış danaların eti. Bu adamlar güçlü görünebilir. Ama tanesi neredeyse 100 kilogram olan bu etler, bu güçlü ekip için bile fazla ağır. Bu yüzden etler kamyondan işleme odasına raylar ve kancalar yardımıyla götürülüyor. Hayvanın ön kısmı, yani boyun, kaburga ve döşü bir tarafa, arka kısmı yani T-bone, porterhouse ve bonfile başka bir yere alınıyor. Sorun şu, Master Purveyors'ın şimdi işleyecek yüzlerce hayvanı var ama bunun için sadece birkaç saati var. Bu yüzden bir avuç taşlama makinesi kullanılarak her hayvan saniyeler içinde parçalanıyor. Parçalanmadan sonra et kemiklerinden ayrılmak için bir sonraki tezgaha gidiyor. Burası kibarlıktan ve incelikten yoksun görünebilir. Ama kusursuzluk çok önemli. Firmanın başkan yardımcısı Mark Solas, yanlış bir kesimin işlerini nasıl etkileyeceğini iyi biliyor.
3: Şöyle anlatayım. Bu pahalı bir et. Ama bir tarafında yanlış bir kesik olursa bu etin fiyatını değiştirir. Çok pahalı bir etten artık ete çevrilebilir. Ya da tam tersi.
0: Bonfile ve fileto gibi en güzel etler hayvanın arka kısmındaki kaslardan geliyor. Ama düzgün kesimde mermerleşme denilen bir özellik de önemli. Bu kırmızı etteki küçük kas içi yağ parçalarını anlatıyor.
3: Mermerleşme ne kadar çoksa etin lezzeti de o kadar çok oluyor. Gördüğünüz gibi. Filetonun da bonfilenin de mermerleşmesi harika.
0: Peter Luger, Steakhouse'dan Jody Storch gibi müşterilerin ziyaretinde krallara layık bir biftekle 1 dolarlık bir hamburger eti arasındaki farkı mermerleşme oluşturuyor. Jody yüzlerce parça eti inceliyor ve istediklerini kendi onay damgasıyla damgalıyor.
4: Buradan harika biftekler çıkacak.
0: New York'un dört bir yanına on binlerce kilo et göndermek büyük bir lojistik sınav.
3: Juan Santos, Mark 1'e. Ona başka bir kamyon göndereceğimizi söyle.
0: Bu ofiste firma etin doğru fiyatlandırılmasını ve zamanında teslim edilmesini sağlamak için bir gece savaşı veriyor.
3: Bu iki parça.
0: Ve burada işler çok yoğun.
3: Siz kaburgaları bekliyorsunuz. Tim onları size getirecek. Ürünlere o zaman ulaşacaksınız. Peki neden benim yerime onu aramıyorsunuz? Burada zaman çok önemli. Yani ancak bütün işler hallolup kamyonlar yola çıktıktan sonra rahatlayabiliyoruz.
0: Jordi'nin etlerinin yola çıkma uzun sürmüyor. Yarım saat sonra Brooklyn'deki restoranına varıyor. Bu şehirdeki en taze, en iyi porterhouse bifteği. New York'un en iyisi. Ama hemen pişirmek adeta bir suç. Av kuşları gibi bifteğin tadı da zamanla artıyor. Bu yüzden etler restoranın içindeki dinlendirme odasında bekletiliyor. Ne kadar bekletileceği çok iyi korunan bir sır. Ama haftalarla ölçülüyor, günlerle değil. Ve bittiğinde et daha lezzetli, daha aromalı ve şef için daha hazır oluyor. Bütün bu işlerden sonra her biftek hızlıca baharatlanıyor ve kusursuz bir şekilde alevde ızgara ediliyor.
2: 10 dakikaya yakın sürüyor. Tabii müşterinin nasıl sipariş ettiğine de bağlı. Bu orta pişmiş. İyi pişmiş biraz daha uzun sürüyor.
0: Bu bifteği hazırlamak için bir gecelik yetenekli kasaplık, haftalarca dinlendirme ve 10 dakika pişirme gerekiyor. Sıra en önemli soruda. Değdi mi?
1: Muhtemelen hayatımda yediğim en iyi biftek.
0: Elbette. Çünkü bu kadar iyi işlenmiş ve pişirilmiş etleri bulmak gerçekten çok zor.

nasıl yapılmış da bugün. Tahta garaj kapıları. Bugünkü bölümü bununla açıyor, sorularımızı tabelaya yazıyoruz. Tuz ve kum serici araçlar. Bilgilerimizi ortaya serecek, işin gerçek yüzünü açığa çıkaracağız. Ve animatronik dinozorlar. Dinozor çağı yeniden başlıyor. Ama dikkat edin, bu defaki müthiş başarılı olabilir. Önce... İster arabayı park etmek, ister bahçe aletlerini veya atmaya kıyamadığınız eski eşyaları koymak için kullanılsın, garaj birçok evde işlevsel bir depolama alanıdır. Garajlarını olabildiğince gösterişli yapmak isteyenler içinse, ahşap seçeneğini kullanmak yepyeni imkanlarla dolu bir dünyanın kapısını açar. Tahta kapı, nispeten daha çok kullanılan çelik, alüminyum veya vinil panelli kapılardan daha pahalıya patlasa da, tasarım konusunda esneklik sağlar. Zira tahta her tarz ve modelde işlenebilir, istenilen renge boyanabilir. Dış mekanlarda hava şartlarına dayanıklı oldukları için kerestesi sert ve dayanıklı ağaçlar kullanılır. Tahta genellikle yapısal panelin yola bakan yüzünde kullanılır. Panel yüzeyi dış mekana uygun kalitede kontrplakla kaplandığı için iç tarafa bakan yüzü de boyanarak dışa bakan yüzün modeline uydurulabilir. Panelin iç yapısı sandık geçme sarı çamdan yapılır. Sandık geçme demek her parçanın birbirine bitiştirilmiş, birçok kısa tahtadan yapılmış olması demektir. Bu da masif parçalara kıyasla daha fazla yapısal sağlamlık, daha az dönme ve yamulma ihtimali anlamına gelir. Bir garaj kapısı birden fazla bölmeden oluşuyorsa her bölme için ayrı bir panel yapılır. Kapınızın olağanüstü görünmesini istiyorsanız, bu bölmelere cam veya başka malzemeler uygulanabilir. Panel yapılarının iç kısmında polistiren yalıtım malzemesi kullanılır. Bu yalıtım garajın kışın daha sıcak, yazın daha serin kalmasını sağlar. Şu anda kapının iç iskeleti monte ediliyor. İki kontraplak tabakası hem üst hem de alt yüzeylerini tutkalla kaplayan bir makineden geçiriliyor. Sonra da bir panel yapısının üzerine yerleştiriliyor. Kontraplakların üzerine de bir diğer panel yerleştiriliyor. Sırayla bir panel iki kontraplak olmak üzere tabakalara üst üste diziliyor. Bu kompozit dizi istenen yüksekliğe ulaşınca bir prese sokuluyor. Preste diziye yarım saat boyunca 50 bin kilogramlık basınç uygulanarak tutkalın kürlenmesi bekleniyor. Tutkal kürlenince bir makine ile parçalar istenen genişlikte kesiliyor ve kenarlar şekillendiriliyor. Yağmur suyunu kapıdan uzaklaştıracak şekilde bir profil oluşturuluyor. Pencere yapılacaksa dekupaj testeresi ile cam yerleri açılıyor. Bir şablondan yararlanarak panelin ön tarafına delikler deliniyor. Her deliğin etrafını genişletmek için konik avşa açma makinesi denilen bir makine kullanılıyor. Genişletilen deliklere birer ağaç somunu çakılıyor. Bu somunlar sayesinde kapının iç tarafına takılması gereken menteşeler ve diğer donanımlar, civatalar dışarıdan görünmeyecek şekilde takılabiliyor. Böylece birleştirilmesi tamamlanan paneller artık yapısal olarak sağlam olsa da estetik açıdan daha yapılması gereken işler var. Panelin ön yüzündeki kontraplak kaplı yüzey boş bir tuval sayılır. Şimdi bu yüzeye dekoratif tahta parçaları yapıştırılarak şık bir desen oluşturuluyor. Elle kesilmiş parçaların kenarları birbirine geçecek şekilde bir yanı ivli diğer yanı çıkıntılı yapılmış. Böylece bitiştirilen parçalar birbirine bağlanabiliyor. Tutkal kuruduktan sonra kenarlar düzeltiliyor. Sonra yüzey zımparalanarak kusurlar gideriliyor ve tahta boyanmaya ya da verniklenmeye hazır hale getiriliyor. Şimdi eldeki pencere paneli ekleniyor. Ardından tahta süslemeleri yapıştırılıyor. Panele yapıştırılan süslemeler ayrıca çivilerle de sabitleniyor.
Son fazlalıklar da kesilip düzeltildikten sonra pencerelerin camları takılıyor. Kapıların donatıları yerinde takılacak. Donatılar kapının iç tarafındaki deliklere yerleştirilmiş tahta somunlarına vidalanacak. Kapı yerine takılmadan önce dış panelleri hava koşullarından korumak için boya veya vernik uygulanıyor. Sanırım ben garajın önünde futbol oynarken şu pencereleri de korusanız iyi olur. Gol! Buzlanma yaşanan havalarda tuz ve kum serme araçları yolların tehlikeli hale gelmesini önlemek için en önemli silahlarımızdandır. Mekanik tuz ve kum serici araçlar 20. asrın ortalarında geliştirildi ve o zamana kadar yollara kürekle tuz serpen emekçilerin kurtuluşu oldular. Kum, araçların yol tutuşunu ve çekişini artırırken, karışıma eklenen tuz, yol yüzeyindeki sıvı karışımının donma noktasını düşürerek mevcut buzu ve karı eritir, yeni buz oluşumunu engeller. Üretim, iki geniş paslanmaz çelik levhayla başlıyor. Bilgisayar destekli plazmalı şalomalarla çelik levhadan besleme hunisinin yapılacağı 4 panel kesilir. Paneller bilgisayar destekli başka bir makineye aktarılarak çeşitli zımba parçalarıyla civata ve somunlar, rulmanlar ve diğer parçalar için delikler açılır. Paneller daha sonra bir hidrolik makas prese yerleştirilerek alt kısımları geniş bir kenar oluşturacak şekilde bükülür. Bu kenar parçaya mukavemet sağlar. Sonra panel döndürülerek preste üst kısım şekillendirilir. Besleme hunisinin panelleri teker teker bir aparata bağlanarak dış yüzeylerine destek çubukları kaynatılır. Aracın boyuna göre her bir panel 2 ya da 3 destek çubuğuyla güçlendirilir. Çubukların kaynaklanması bitince besleme hunisinin yanları ve uçları birleştirilmeye hazırdır. Mengene ile tutturulan bir çubuk yardımıyla yapının açıları ayarlanır. Her şey hizalandıktan sonra birleşme yerleri lehimlenir. Kaynaklanan birleşme yerleri ağır tuz ve kum yükünü taşıyabilecek güçlü bir yapı oluşturur. Şimdi tuz ve kumun akıtılacağı oluk yapılıyor. Oluğa içten ve dıştan bağlantı aparatları takılıyor. Bu aparatlar karışımın akışını yola yönlendirecek ayarlanabilir çelik kanatları taşıyacak. Kanatların pozisyonunu ayarlamak için kullanılacak ayar çubukları takılıyor ve rahatça hareket edip etmedikleri kontrol ediliyor. Sonra ayar çubuğuna kanadın doğru pozisyonda durmasını sağlayacak bir pim takılıyor. Oluğun iki tarafına iki sağlam mil yatağı vidalanıyor. Uzun bir çelik mil yataklardan geçirilerek ucu alttan çıkarılıyor. Mil yataklara sabitlendikten sonra alttan çıkan ucuna rotatif denilen döner bir plastik parça takılıyor. Bu parça kum ve tuzu yola eşit olarak serpmeye yarayacak. Maliyeti düşürmek için paslanmaz çelik yerine düşük karbonlu yumuşak çelik de kullanılabilir. Bu durumda parça toz boya püskürtülerek kaplanır. Sonra bu kısım fırınlanır, toz boya yerine sabitlenmiş olur. Fırınlanan toz boya, besleme hunisini korozyon ve aşınmadan koruyacak sağlam bir kaplama oluşturur. Paslanmaz çelik agrega sericinin yapımı, besleme hunisinin yan tarafına bir dişli kutusu takılarak tamamlanır. Bu dişliler, tuz ve kumu oluğa doğru yürütecek bir konveyörü çalıştırmak içindir. Konveyör monte edilirken, dişli kutusu geçici olarak bir matkapla çalıştırılır, dişliler çekmeye başlayana kadar konveyör yavaşça itilerek yerine yerleştirilir. Besleme hunisinin yan tarafına bir kapak ve kapağı kontrol eden bir kol takılır.
Yapılan huni, oluk ve motorlar bir sipariş gelinceye kadar depolanır. Böylece müşteriler istedikleri bileşenleri tek tek seçerek monte ettirebilirler. Örneğin bir siparişte mazotlu veya hidrolik motor tipi belirtilebilir. Oluk huniye monte edildikten sonra kum ve tuz serpme aracı buzlu yollarda kullanıma hazırdır. Dökeceği malzeme miktarı yol şartlarına göre ayarlanabilir ama umarım yolda bunlardan birinin arkasına takılıp kalmazsınız. Çünkü bu hiç hoş olmaz. Her neyse, bu soğuk konudan sonra galiba bir ara vermek iyi olacak. Döndüğümüzde animatronik dünyasına dalıp bu robot sürüngenlerin evrimini inceleyeceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
16: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
15: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
16: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
17: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: klasik araç.
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: İlk fosiller bulunalı beri, dinozorlar hayal gücümüzü besleyen bir konu olmuştur. Nesillerinin tükenmesinden 65 milyon yıl sonra, bu inanılmaz yaratıklar, gelişmiş özel efektler ve animatronik teknolojisi sayesinde, sonunda sanal bir şekilde de olsa yeniden hayata döndürülüyor. Sürüngen gözleri, sıra sıra uzun sivri dişler ve uzun çene. Hepsi ürkütücü derecede gerçek görünüyor. Ama sizin de göreceğiniz gibi sizi koltuğun arkasına saklanmak zorunda bırakacak kadar gerçekçi bir velociraptor yapmak pek de kolay bir iş değil. Dinozorumuz hayata ayrıntılı bir üç boyutlu dijital heykel olarak başlıyor. Dişlerin boyu, şekli ve sayısı gibi önemli özellikler modele ekleniyor. Bir sanat yönetmeni, şeklin 3 boyutlu yazıcıda basılmış küçük ölçekli bir modelini inceleyip onayladıktan sonra, endüstriyel bir robot kol, şekli köpükten gerçek boyutlarında yontuyor. Köpüğün yoğunluğu sayesinde heykelin en ince ayrıntılarına kadar hassasiyetle yapılması mümkün olabiliyor. Bir sanatçı elle daha ince ayrıntıları işliyor. Derideki kırışıklar gibi özellikleri vermek için farklı oyma aletleri kullanıyor. Ardından köpüğü sabitleştirmek için üzerine sıvı kil sürüyor. Heykelin kalıbının alınabilmesi için kilin sertleşmesi gerekiyor. Bir kalıp ustası akrilikten diş yapmak için kullanılan monomer ve polimer karışımı hazırlıyor. Bu akrilik karışım yırtıcının çene kalıbına dökülüyor. Doldurulan kalıp bir vakum kazanına yerleştiriliyor. Kapak kapatılıyor ve bir pompayla içindeki basınç düşürülüp, karışımın içinde kalan hava kabarcıkları çıkarılıyor. Dişçilik ve takma diş yapımında kullanılan yöntemlere benzeyen bu yöntemle, Velociraptor'un sivri, sağlam, hafifçe kıvrık dişlerinin düzgün bir kalıbı alınabiliyor. Kalıp ustası dişleri elle birbirinden ayırıp bir taşlama aletiyle diplerinde kalan fazlalıkları alıyor. Bu akrilik dişler tarih öncesi yırtıcının inci dişlerinin gerçeğe uygun birer modeli. Dişleri tekrar çene kalıbına yerleştiriyor. Çenede boyu 2,5 santime kadar çıkabilen 60 tane diş var. Ardından yırtıcının damak ve diş etlerini yapmak için dişler damak renginde dişçi akriliği ile kaplanıyor. Kalıp doldurulduktan sonra tekrar vakum kazanına yerleştirilerek kürlenip sertleşmesi bekleniyor. Vakum işlemi sırasında damak ve dişler birbirine bağlanarak tam bir velociraptor takma dişi haline geliyor. Dinozorun gözünü yapmak için şeffaf bir plastik levha vakumlu bir termal şekillendiriciye yerleştiriliyor, ısıtılarak yumuşatılıp işlenebilir hale getiriliyor. Yumuşatılan levha göz şeklinde bir kalıp ve bir emme pompası kullanılarak şekillendiriliyor. Belki de bunlar nasıl bulduğunuz Horus'un gözleridir. Şimdi bir plastik teknisyeni fiberglas kalıbı hazırlıyor. Kalıbın içi püskürtme tabancasıyla fiberglasla kaplanıyor. Fiberglas lifleri kalıbın şeklini alıyor. Sonra liflerin üzerine reçine sürülerek birbirlerine yapışmaları sağlanıyor. Reçine kürlendikten sonra sertleşen fiberglas kabuk ilk yapılan köpük heykelin şeklinde çıkıyor. Kabuk eklem yerlerinden kesilerek modelin bitmiş halinin akıcı şekilde hareket edebilmesi için hazırlık yapılıyor. Müzik Sonra kabuğa bir kat primer sürülüyor. Bu kabuk, dinozorun uzun kuyruğuna, güçlü üst gövdesine ve boynuna, kuşa benzer kafasına, kola benzeyen ön bacaklarına ve güçlü arka bacaklarına hayat verecek animatronik aksamın kasası görevini görecek. Fiberglass'tan yapılmış iç kabuğun üstü yırtılmaz astar kumaşla kaplanıyor. Bu kumaş silikon üst kabuğun zeminini oluşturacak. Astar kesilerek fermuar yerleri açılıyor. Fermuarlar astarı modelden kolayca çıkarılabilmesini sağlayacak. Astar fiberglass kabuğun üzerine sıkıca oturuyor ve şeklini alıyor. Makyaj ve özel efektler için üretilmiş sıvı silikon plastik kullanılarak dinozorun derisi yapılıyor. Kabuk kalıbının enjeksiyon kanalına bir boruyla yüksek basınçlı enjeksiyon makinesi bağlanıyor. Makine kalıba normal atmosfer basıncının 7 katı basınçla silikon pompalıyor. Silikon kalıbın içinde birkaç saat kürlenmeye bırakıldıktan sonra sıkıca vidalanmış kabuk artık açılabilir. Silikon deri incelenerek bir kusuru olup olmadığı ve köpükten yapılma ilk heykelin doku özelliklerini yansıtıp yansıtmadığı kontrol ediliyor. Sonra deri iç kabuğun üstünden çıkarılıp elle son rötuşlar yapılıyor. Dinozorun seyircilerin korkuyla titreyeceği kadar gerçekçi olması için ince ayrıntıların hassasiyetle yapılması çok önemli. Birleşme yerlerinde kalan fazlalıklar özenle kesilerek kusursuz bir görünüm elde ediliyor. Derinin gerçekçiliği artırılıyor. Daha önce yapılan akrilik çene protezi alt çeneye yerleştirilip tam oturup oturmadığı kontrol ediliyor. Termal şekillendiriciyle yapılmış gözün de yeri ve oturuşu kontrol ediliyor. Bir ressam boya tabancasıyla deriyi silikon boyayla renklendiriyor. Birçok boya katmanıyla ayrıntı ve gerçekçilik düzeyi artırılıyor. Şimdi metal iskeletin mekanik parçaları işleniyor. Modelin akıcı bir şekilde hareket edebilmesi için paslanmaz çelik ve alüminyumdan binlerce parça gerekecek. Millerin içine takların yerleştirilebilmesi için delikler açılıyor. Her bir parça yapacağı işe göre özel olarak imal ediliyor. Bir elektronik mühendisi bir kontrol kartını test ediyor. Modelin hareketli parçalarının şimdi metal iskeletin mekanik parçaları işleniyor. Modelin akıcı bir şekilde hareket edebilmesi için paslanmaz çelik ve alüminyumdan binlerce parça gerekecek. Millerin içine takların yerleştirilebilmesi için delikler açılıyor. Her bir parça yapacağı işe göre özel olarak imal ediliyor. Bir elektronik mühendisi bir kontrol

Derin elektronik sinyal girişine doğru karşılık verdiği kontrol ediliyor. Kartın belleğindeki bir bilgisayar programı, silindirin hareketinin hassas bir şekilde kontrol edilebilmesini sağlıyor. Silindirler kasların yerini tutarak hareketi sağlarken, alüminyum parçalar iskeleti oluşturarak harekete destek oluyor. Modelin sayısız ayrıntılı parçası artık birleştirilebilir, bir mekanik model oluşturulabilir. Silindirler metal iskelete monte ediliyor. Her silindirin mekanik modelde belirli bir işlevi var. Bu silindir pençe modelinde bir parmağı oynatarak akıcı yumuşak bir hareketle kıvrılmasını sağlıyor. Parmaklar kola, kol da dirsekten modelin diğer kısmına bağlanıyor ve ardından parmakların uçlarına tırnaklar vidalanıyor. Modelin mekanik parçaları teker teker bir test tezgahına takılarak model yavaş yavaş monte ediliyor. Pnömatik silindirleri çalıştıracak basınçlı hava girişinin vanası açılıyor. Şimdi model test edilerek hidrolik silindirlerin ve elektronik parçaların tepkileri kontrol ediliyor. Eğer her şey olması gerektiği gibi gitmişse, Velociraptor'umuz kükreyerek can bulmaya hazır demektir. Ama şunu söyleyeyim, ben bundan rahatça kaçabilirim.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Gel aşka.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Grammy ödülleri. Boru değil, çok önemli bir ödül. Nasıl yapıldığını öğrendik, size de göstereceğiz. Bisiklet lambaları, karanlıkta kalmayın, sizi aydınlatmak istiyoruz. Zeminüstü havuzlar. İçine düşmeniz mümkün olmayan bu havuzlar konusunda bilmek istediğiniz her şey. Ve katlanabilir güneş panelleri. Bütün ev aletlerinizi güneş enerjisiyle çalıştırabilir misiniz? Ama önce... Grammy ödülleri için müzik endüstrisinin Oscar'ı diyebiliriz. 1958'den bu yana Ulusal Kayıt Sanat ve Bilimleri Akademisi çeşitli kategorilerde Grammy ödülleri veriyor. Kazananlar altın bir gramofon şeklinde bir ödül alıyorlar. Müzik sektöründe Grammy ödülü almak en büyük payedir. Bu prestijli ödül altın kaplama gremyumdan yapılır. Ancak bu metali periyodik cetvelde bulamazsınız. Gremyum, Grammy ödüllerini yapan tüccarın özel olarak geliştirdiği tescilli bir alüminyum alaşımdır. Atölyede ustalar ödülün kaidesini yapmak üzere gremyumu 340 derece Celsius sıcaklığa kadar ısıtıp bronz bir kalıba döküyorlar. Erimiş metalin fazlası hemen dökülüyor. Böylece kalıpta kalan kısım kalıbın çeperlerinde ince bir tabaka halinde hızla donarak içi boş bir parça oluşturuyor. Bu da ödülün ağırlığını azaltıyor. Gramofonun kutusu ve kolu da gremyumdan dökülüyor. Bütün döküm parçalar kayışlı taşlama tezgahında zımparalanarak birleşme yerleri ve fazlalıklar yok ediliyor ve yüzey düzeltiliyor. Ardından kayışın giremediği yerler elle törpüleniyor. Son olarak da metal yüzey, perdah çarkında bir silme kimyasalıyla parlatılarak hiç pürüz kalmaması sağlanıyor. Sıra gramofonun meşhur borusunda. Kolay işlenebilen türde bir bronz tabakadan bir daire kesiliyor ve tornaya yerleştiriliyor. Torna dönerken bir dizi alet kullanılarak dairenin boynuz şeklindeki milin şeklini alması sağlanıyor. Düz daire boynuz şeklini alıyor. Sonra boynuz başka bir tornaya alınıp yüzeyi sert bir bezle ovularak alet izleri gideriliyor. Ardından sıra kolun kutuya takılmasına geliyor. Fırçayla yüzeye, lehimin parçalar arasındaki incecik boşluğa akmasını sağlayacak eritken uygulanıyor. Kol kutuya civatayla sabitlendikten sonra lehimleniyor. Ardından ödülün bu kısmı bir tele asılarak önce birkaç dakika yağ giderme çözeltisinde bekletilip ardından suya daldırılıyor. Böylece kaplamanın yapışabilmesi için yüzeyin tamamen temiz hale gelmesi sağlanıyor. Altın çinkoya yapışması için parça önce bakırla kaplanıyor. Ödülden bir artı akım geçirilirken kaplama tankına daldırılmış bir bakır parçasından da eksi akım geçiriliyor. Böylece bakırın çözünmesi ve parçacıkların sudan geçerek ödülün üzerine yapışması sağlanmış oluyor. Elektrolitik kaplama işlemi başka bir tankta, bu kez nikelle tekrar ediliyor. Nikel, son kat olan altın kaplamanın yapışabileceği sert bir zemin oluşturuyor. Nikel aynı zamanda altının daha parlak görünmesini de sağlıyor. Parça tekrar yıkandıktan sonra 24 karat altınla kaplanmak üzere bir başka tanka alınıyor. Ödülün kaidesi, boyaya hazırlanmak için yüzey önce kayışla zımparalanıyor, sonra da elle ince zımpara yapılıyor. Parça üzerine epoksi astar püskürtülüyor. Bir gün kuruduktan sonra ince zımparayla ıslak zımpara yapılıyor. Aynı adımlar siyah astarla tekrarlanıyor. Sonra da kayda çizilmeye dayanıklı parlak siyah boyayla boyanıyor. Boya kuruyunca ödül montaja hazır demektir. Parlatılmış altın kaplama kutu ve kol kaideye vidalanıyor. Sonra altın kaplama boru kola vidalanıyor. 15 saat el emeği harcanan ödül artık verilmeye hazır. Ama ödüller tören sırasında verilmiyor. Sahne üzerinde kazananlara verilen Grammy'ler aslında her sene tekrar tekrar kullanılan modeller. Kazanan, üzerinde adı ve kategorisi yazılı ödülünü törenden birkaç hafta sonra alıyor. Neyse, geç olsun da güç olmasın derler değil mi? Benimkisi daha gelmedi mesela. Hala bekliyorum. Nasıl yapılmış? Şimdi de size bisiklet lambaları hakkında aydınlatıcı bilgiler vereceğiz. Bisikletlerde kullanılan ilk lambalar, modifiye edilerek gidona tutturulmuş gaz lambalarıydı. Bu çığır açan bir fikirdi. Biraz da tehlikeliydi. Bugün de 100 yıl önceki gibi bisiklet lambaları hala bize yol gösteriyor. Bu lambalarda pille çalışan enerji tasarruflu LED lambalar kullanılıyor. Gidona ya da kaska monte edilen lambalar parlak bir ışık vererek sürücünün gece görmesini ve görülmesini sağlıyor. Bisiklet lambasının yapımı elektriksel teknik şartname ve gövde tasarımıyla başlıyor. Göreceğimiz gidona takılan bir yol aydınlatma lambası. Alüminyum bloklar bilgisayarlı aletlerle plana göre oyularak lambanın reflektörü için iki parçalı bir kalıp hazırlanıyor. Kalıp enjeksiyon makinesine yerleştiriliyor ve makinenin hunisine beyaz akrilik tanecikler dolduruluyor. Makine akrilik tanecikleri öğütüp eriterek koyu bir sıvı haline getiriyor ve kalıbın oyuklarına basıyor. Akrilik hemen katılaşıp reflektör şeklini alıyor. Parça alüminyum kaplanarak parlak ve yansıtıcı hale getiriliyor. Sonra bir başka enjeksiyon kalıp makinesinde bir kalıp erimiş kauçukla doldurularak 4 adet açma-kapama düğmesi elde ediliyor. LED takılmış bir devre kartı anahtarlarla birleştirilmek üzere bir tutturaça yerleştiriliyor. Tellerin fazlalıkları kesiliyor ve uçları karttaki bakır ayaklara lehimleniyor. Böylece anahtar kartı sabitlenmiş ve elektrik bağlantısı da yapılmış oluyor. Parça tutturaçtan çıkarılıp pil kablosu geçiriliyor ve karta lehimleniyor. Ardından kart hava delikli bir soğutucuya bağlanıyor. Soğutucunun amacı ışıkların çalışırken ısınmasını önlemek. Sonra yansıtıcı LED ışıklarının üzerine yerleştiriliyor. Yansıtıcı ışığı ileri doğru odaklayarak ince ışınlar oluşturuyor. Ekibin başka bir elemanı reflektör kapaklarını bir tepsiye dizip tepsiyi lazer oyma sistemli bir yazıcıya yerleştiriyor. Kapağı kapatıp lazeri çalıştırıyor. Lazer kazıma işlemini metale yapıştırılmış bir bant üzerinden yapıyor. Banttaki madde kazınan numarayı siyahlaştırarak belirginleştiriyor. Bu numara lambanın kaç lümen ışık verdiğini, yani parlaklık derecesini gösteriyor. Montaj hattında lambanın üzerine bir kapak takılıyor. Sonra LED'lerin sıcaklığıyla ısınacak soğutucu parçaya el değmesin diye üstüne açık bir koruma kapağı takılıyor. Bisiklet lambası artık denenmeye hazır. Bir teknisyen lambayı yakıp lümisfer denilen bir cihaza takıyor. Bir bilgisayar ışığı çözümleyerek standartlara uygun olup olmadığını kontrol ediyor. Ardından bir eleman kask üzerine takılacak daha küçük bir lamba yapıyor. LED parçasını gövdeye yerleştirip sentetik kauçuk açma kapama düğmesini takıyor. Lambayı 3 LED'li bir devre kartına bağlıyor. Ardından devre kartını gövdeye yerleştirip doldurulabilir bir lityum pil takıyor. Sonra bu parçaları bırakıp alüminyum kaplanmış bir reflektöre kırmızı bir yansıtıcı bant yapıştırıyor. Son olarak bu parçayı şeffaf plastik bir gövde içine yerleştirerek kaskın arka ışık camını tamamlıyor. Sonra tekrar ön lambaya dönüp Ona da bir reflektör ve metal çerçeveli bir cam kapak takıyor. Son olarak arka ışığın camıyla elektronik kısmının olduğu ledli parçasını birleştiriyor. İşte bu kadar. Lambamız yanıyor. Laf aramızda, bisikletle dolaşacak olsam beni kimsenin kafamda böyle bir şeyle görmesini istemezdim. Şıklık teknolojinin hızına ayak uyduramıyor ne yazık ki. Evet, sanırım ışıkları söndürme zamanı geldi. Az sonra. Yüzme havuzu konusuna dalıyoruz. Bu tasarım her bahçeye uygulanabilir. Sonra da esnek güneş panellerinin yapımındaki sırları çözeceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
12: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
11: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
12: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
13: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

nasıl yapılmış? Tekrar merhaba. Siz de benim gibiyseniz sıcak havalarda olimpik ölçülerde bir yüzme havuzu kadar sevdiğiniz bir şey yok demektir. Ama herkesin gömme yüzme havuzu yaptıracak yeri olmayabilir. Zeminüstü havuzlar işte burada devreye giriyor. Zeminüstü havuz mu, o da ne dediğinizi duyar gibi oluyorum. İşte şimdi anlatacağım. Ne çukur kazmak gerekiyor, ne de yer altından boru döşemek. Yalnızca bir iki gün saha hazırlığı ve montaj çalışmasının ardından zeminüstü havuzunuzun keyfini çıkarabilirsiniz. Fabrikada bilgisayarlı bir makine vinil panellerden havuzun suyu tutacak iç yüzey kaplamasını kesiyor. Vinil malzeme yırtılmaya ve mor ötesi ışınlara dayanıklı. Ayrıca sağlığınız için antifungal kaplamalı. Kaplamanın duvar paneli dikdörtgen şekilde. Taban paneli ise havuzun şekline uyacak gibi kesiliyor. Duvar panellerinin üst kısmına bir fitil kaynatılıyor. U kesitli termal plastik bir şerit olan bu fitil, havuz duvarlarının kenarına geçerek kaplamanın yerine montajını sağlayacak. Sıcak kaynak makinesi hem fitili hem de panelin kenarını hafifle eriterek yapıştırıyor. Eriyen kısım soğuyup sertleştiğinde birleşmiş oluyor. Artık kaplama montaja hazır. Elle çalıştırılan ve radyo dalgalarıyla ısı üreten bir başka kaynak makinesiyle bitişik parçaların üst üste binen kenarları birleştiriliyor. Zemin panelleri birleştirildikten sonra duvar panelleri de eklenince iç kaplama tamamlanmış oluyor. Tüm kaynak yerleri boydan boya incelenerek kalite kontrolden geçiriliyor. O sırada havuzun yapısal bileşenleri yapılıyor. Galvanize çelikten yapılmış, boyalı bir şerit bir şekillendiriciden geçirilerek özel kesit bir profile dönüştürülüyor. Profiller bir metal presiyle istenen ölçülerde kesiliyor. Bu şekilde dört farklı yapısal bileşen yapılıyor. Havuzun üst ve alt rayları, havuz duvarını taşıyan dikmeler ve havuz duvarının üst kenarları. Duvarın kendisi de boyanmış galvanize çelikten yapılıyor. Duvara daha fazla dikey mukavemet kazandırmak için bir merdane ile oluklu bir şekil veriliyor. Ardından bir presle su giriş ve filtre delikleri açılıyor. Duvarın uçları kıvrılarak sert bir kenar oluşturulduktan sonra iki kenarı birleştirecek somunlar için delikler açılıyor. Bir baskı kalıbı, bir galvanize çelik şeritten birkaç aşamalı bir işlemle dikmeleri yapının alt ve üst raylarına birleştirecek parçaları imal ediyor. Bu bileşim yerlerini gizleyecek plastik kapaklarsa enjeksiyonlu kalıpla üretiliyor. Ardından kaplama ve yapısal bileşenler kurulum sahasına nakledilmek üzere paketleniyor. Sahada mühendisler zemini tesviye ederek su tahliyesi için merkeze doğru eğim veriyorlar. Dış çevreye suyun ağırlığı altında alt rayı taşıyacak bir zemin oluşturmak için iyice sıkıştırılmış kırma taş döşüyorlar. Sonra havuz duvarını açarak alt raya yerleştiriyorlar. Alttaki bağlantı yerlerinin her birinin üzerine bir dikme yerleştirip vidalarla sabitliyorlar. Havuz duvarının iç tarafına kumdan bir zemin döşeyip sıkıştırıyorlar. Ardından kumun üzerine jeotekstil yayıyorlar. Merkeze alttan su tahliyesi için bir delik açılıyor. Sonra kaplamayı yaymaya başlıyorlar. Kaplamanın kenarındaki fitil duvarın üst kenarına geçiriliyor ve üst rayla yerine sabitleniyor. Kaplama yerleştirildikten sonra alttan havası alınarak duvara gergince yapışması sağlanıyor ve alttaki su tahliye deliğine sabitleniyor. Üst raylar kenar parçalarıyla, birleşim yerleri ise plastik kapaklarla gözden kaybediliyor. Son olarak borular döşenerek filtre sistemi ve pislik tutucu bağlanıyor. Artık havuzun tek eksiği su.
Ama unutmayın, atlamak ve sert oyunlar oynamak yasak. Nasıl yapılmış? Sırada çok enerjik bir bölüm var. Katlanabilir güneş panelleri 1990'larda cephedeki askerlerin yükünü azaltmak için icat edildi. Bu paneller hafif olduğundan fiziksel enerji tasarrufu sağlıyor. Doldurulabilir piller üzerinde kullanıldığı için de yenilenemeyen enerji kaynaklarından tasarruf sağlıyor. Katlanabilir güneş panelleri askeri kullanım için geliştirildiğinden beri kampçılarında çok işine yarıyor. Bu hafif paneller katlanıp bir sırt çantasına girebiliyor. Böylece kampçılar doğanın içinde de elektrik enerjisi kullanabiliyorlar. Üretim ince bir plastik film rulosuyla başlıyor. Bu film, çoğu düz ekran televizyonlarda kullanılan malzemenin aynısı. Filmin yerleştirildiği makine bir vakum oluşturuyor ve ardından film üzerine ince tabakalar halinde alüminyum ve silikon uygulanıyor. Alüminyum elektrik iletkenliğini sağlayacak, silikonsa güneş ışınlarına maruz kalınca elektrik üretecek. Ardından film üzerine lazerle yatay ve düşey çizgiler kazınıyor. Bu çizgiler güneş hücrelerinin sınırlarını oluşturuyor. Otomatik bir rakle ile bir serigrafi kalıbı üzerinden çizgilere siyah mürekkep uygulanıyor. Bu mürekkep hem elektrik yalıtımı yapacak hem de daha sonra filmin zarar vermeden kesilebilmesini sağlayacak. Mürekkep mor ötesi ışınlarla kürleniyor. Bir kalıp üzerine bolca dökülen metalik gri mürekkep rakle ile güneş filmine geçiriliyor. Böylece film üzerinde iletken bir kafes oluşturuluyor. Kafesin görüntüsü kamerayla yakınlaştırılarak inceleniyor. Sonra güneş filmi bir haznede ısıtılarak metalik mürekkebin tam kürlenmesini sağlıyor. Sonra lazerle her hücrenin alüminyum alt tabakasıyla yanındaki hücrenin silikon üst tabakası arasında bağlantı yapılıyor. Lazer, tabakaları hemen hemen lehimler gibi birbirine bağlar. Böylece elektrik bağlantıları yapılmış olur ve voltaj da büyük ölçüde artar. Bağlantılar kamerayla yaklaştırılarak hatlar kontrol ediliyor. Ardından bir makine ile güneş filmi üzerine iletkenliği artıracak şeffaf bir oksit tabakası uygulanıyor. Güneş hücreleri artık tamamen işlevsel hale gelmiş durumda. Sonraki makinede her bir hücre elektriksel olarak test ediliyor ve bazı noktalara iletken folyo bandı uygulanıyor. Başka bir makine güneş hücrelerinin üzerine şeffaf bir plastik tabakası uyguluyor. Plastik, hücrelere yapışıp sarıyor ve su geçirmez hale getiriyor. Kalıplı preste güneş panelleri siyah yalıtkan çizgilerden kesiliyor. Kesimin düzgün olması için preste bilgisayarlı kameralar kullanılıyor. Vantuzlu bir robot her bir paneli sonraki bölüme taşıyor. Burada paneller bilgisayarlı bir kamerayla inceleniyor. Daha başka testlerin ardından paneller tekstil bir yüzeye yayılıyor. Kumaş panellerin çevresinden lazerle kesiliyor. Ardından plastik paneller sıcak merdaneler yardımıyla tekstile yapıştırılıyor. Sonra şeffaf plastik film iletken folyoya kadar yakılıp, bu noktalarda folyoya lehimlenen tellerle artı ve eksi uçlar birleştiriliyor. Tel esnek olduğundan katlanması sırasında kumaşla birlikte kıvrılabilir. Bir dikişçi tellerin üzerine kumaş şeritler dikerek telleri koruyucu bir cep içine alıyor. Bir başka eleman, ucu dışarıda kalan tellere bağlanmış bir devre kartına lehimle bir konektör bağlıyor. Plastik bir kapağın iç kısmına silikon sıkılıp parçanın üzerine kapatılıyor. Silikon sertleşirken içerideki bileşenleri kaplayıp sudan koruyacak. Ardından kapak kumaşa perçinleniyor. Katlanabilir güneş paneli artık dürülüp sırt çantanıza atılmaya hazır halde.
Böylece bir dahaki sefere tek başınıza kırlarda kamp yaparken enerji sıkıntısı çekmeden nasıl yapılmışı izleyebilirsiniz.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gli Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gli, her sen için.
13: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
14: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
15: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz. Yaşanacaksa
16: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
17: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
5: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
6: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
5: Ne de motorun durması onları yıldırır.
6: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
5: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
6: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
5: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Westerwald'da bulunan Morlock Motors, Avrupa'nın en büyük Amerikan arabaları satıcısıdır. Burada büyük ve yeşilden sarı ve altın rengine kadar her şeyi bulabilirsiniz.
2: Buradaki hiçbir şey yanlış değil. Temelde yeni gibi.
8: Hepsi çoğunlukla seçkin kalitede seçilmiş özel parçalardan oluşuyor.
20: Bu çöp.
8: Sonuçta mutlu müşteriler her şeyden önemli.
20: Güçlü olduğu kesin. Hissedebiliyorsun. Güzel çalışıyor.
21: Hiçbir zaman bir sorun çıkmaz. Doğruca çalıştırılır ve müşteri de gidebilir.
22: Sabah sabah böyle saçmalıklar. Deliriyorum.
8: Petersly için yeni ürünler var. İki araç teslim ediliyor ve birbirinden oldukça farklılar.
22: Limuzin tam anlamıyla muhteşem.
8: Bir Lincoln Town Car Stretch. Limuzin.
22: Beyaz limuzin de mi bize ait?
20: Evet öyle dedi.
22: Çok işi var gibi.
20: Evet hem de çok iş.
22: Güzel kelimesi fazla olur.
21: Belki temizlenince daha iyi görünür ama yine de güzel zamanlar geçirmiş. Bu araba için güzel zamanlar geride kalmış. Çok üzgünüm.
20: Burada bu. At gitsin.
21: Bunu biri satın almış. Çok uzun süre saklamış. Sonra da buraya getirmiş. Belki bir Amerikan filmi daha çekilir ve biz de onu büyük bir film projesine göndeririz diye umut etmiş. Tabii ki patlaması için.
8: Yani bu Lincoln ancak bir amatör oyuncunun aksiyon filminde iş yapar.
21: Hayır. Herkes ne yapacağımızı bildiğimizi söylüyor. Bir Antonov uçağının altına otomatik top yerleştiriyoruz ve içine delikler açma pratiği yapıyoruz. İğrenç. Bunu ne yapacaksın ki?
23: Ne zeytin yeşili ne de dört çeker. Unut gitsin.
22: Mat siyah ve içi peluş. Güzelmiş. Biraz temizle güzel olur. Arena basınçlı su tut, tamam mı?
24: Karavan gibi.
22: Onu indirsek mi?
21: İndirebileceğini mi sanıyorsun? Buradaki en kısa model bu. Umarım işe yarar. Evet. Evet, evet.
20: Ah ya.
8: Stretch Limousine. 7-10 metre uzunluğunda. İçindeki oturma alanı gerçek deri döşemeli ve 4-20 metre genişliğinde bir araç.
23: İçecek var mı Glotsky?
20: Burada bir şişe var.
23: Burada hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok.
20: Böyle bir yolculuk fena olmazdı. Öyle değil mi?
23: Tatilde olsaydık evet. Burada bardaklar var. Şu ışıklandırmaya bak. Vay canına. Tam bir eğlence arabası.
20: Çok güzel. Evet.
25: Burada keyifli. Kimler eğlendi acaba?
20: Araba çok büyük ama içerisi küçücük.
23: Evet, pek yer yok.
20: Aynen, 4 kişi için yeterli değil.
23: Evet.
25: Şatafatlı.
8: Ama kabul edelim. Eski Lincoln görkeminden pek bir şey kalmamış durumda.
21: Bu arabanın tek yaptığı şey hurda konteynerine düştüğünde bir ses çıkarmak. Hani kurabiye canavarı eşyasını duvarın arkasına fırlatır ve çıkardığı sesten keyif alır ya. İşte aynen öyle.
8: Bugünkü teslimatın ikinci kısmı Morlock Motors'ta daha yüksek beklentilerle karşılanıyor. Yeşil ve egzotik.
25: Bu İspanyol Uro mu acaba? Mümkün mü bu?
8: Bir Uro tabii ki.
20: Dikdörtgen bir kutu.
8: Amerikan Humvee'sine İspanyol cevabı. Morlock Motors'un en çok satan arabası.
21: Amerikalılar ekstra geniş ve alçak hamur üretmeye başladığında diğer herkesin de aklına bu fikir düştü. Fransızlar düşündü, Almanlar Zobel'i yaptı ve sonra İspanyollar Uro'yu üretti. Harika. Harika değil mi?
20: Basını temizle, o kadar. Sat gitsin.
21: Uro hamurla hemen hemen aynı boyutta. Ama Avrupa motoru var. Hava fren sistemi var. Çok daha büyük ve bu yüzden daha iyi bir Amerikan otomatik şanzımana sahip. Ve teknik olarak hamurdan daha iyi bir mühendisliği var. Bakalım çalışıyor mu?
22: Evet.
7: Uro Vamtak 3.2 litrelik hacme sahip 6 silindirli bir motorla çalışıyor ve son derece popüler bir araç.
21: Kimsenin sahip olmadığı nadir bir arazi aracı. Şu anda 100 kişi hamura sahip ama ben sadece bir kişinin Uro'su olduğunu çok iyi biliyorum.
7: Yani bir Uro kullanıyorsan dikkat çekersin.
23: Günter!
7: Kaçınılmaz. Bir yıl önce Mihail bu mücevheri ABD'den ithal etti ve sattı. Şimdi Ford Model A kısa bir ziyaret için Petersloh'a geri döndü.
21: Müşteri Ford A'yı o kadar çok seviyor ki muayeneye sokmak istiyor. Geri geldi. Üzerinde çalışmamız gerek. Yapacağız.
7: 89 yaşındaki bu klasiği 21. yüzyıla taşımak için Mike bir uzmandan yardım alıyor.
9: Benim adım James Clark. Bu arabayla büyüdüm sayılır. Babam bunlardan 12'den fazlasını restore etti ve ben hep işin içindeydim. Yani neredeyse her vidayı, her yayı biliyorum. Tam 45 dakika boyunca tamirhanedeydi. Bakalım çalışıyor mu? Aa, makine çalışıyor.
7: Bu klasik 1930 yılında üretim hattından çıktı ve temel olarak bir arabanın ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Sadece kalyon.
9: Evet, çalışıyor.
21: İşte bu. Bayağı iyi. Ama sorunlar çıkacak. Tarihi plaka gerekiyor. Neyin yanlış olduğunu ve neyi düzeltebileceğimizi görmemiz lazım. Daha sonra elimize yüzümüze bulaştırmayalım.
9: Evet.
21: Onu muayeneye götüreceğiz. 1930'lardaki bir arabada ne yapılması gerektiğini bilmiyorum.
9: Böyle bir arabayı Almanya'da hiç kayıt yaptırmadım.
21: Ben de yaptırmadım. Bu araba Alman trafik tescil yönetmeliklerinden daha eski. Birkaç şeyin yapılması gerekiyor. Sanırım sorun çıkmayacak. Cem, motoru inceleyelim. Bir şey bulabilir miyiz? Bir bakalım, olur mu? Evet, bakalım neler var. Görünüşe göre harika. Bu niçin?
9: Normalde burada bir sigorta olur.
21: Evet, bunu sen mi ekledin?
9: O zaten oradaydı.
21: Zaten orada mıydı?
9: Amerika Birleşik Devletleri'nden böyle geldi.
21: Bayağı kötü görünüyor.
9: Evet.
21: Altına bakalım hadi.
9: Evet.
21: Neler kötü durumda acaba?
7: Ya da kötü değil. Alt kasa ve şanzıman gayet iyi durumda görünüyor. Mili ve yaprak yayları da öyle.
21: Hareket etmemesi gereken yerlerde herhangi bir şey hareket halinde mi diye biraz sallamak gerekiyor. Ama şanslı gibiyiz. Henüz çok iş yok.
9: Burada bir fren durdurma anahtarı var. Bağlı. Ve
21: İyi,
9: bir de
21: orijinali.
9: Kablo var.
21: Eski kablo, evet. Fren lambası anahtarı da burada. Çerçevenin altına koymuşlar. Bu orijinal kablo, plastik değil. Bak, kumaşla kaplı. Amortisörler hala iyi.
9: Evet.
21: Aslında henüz kötü bir şey var diyemem. Bu çok garip. Bazen şansınız yaver gider. 1930'lardan kalma bir şey için harika durumda. Çok temiz. İnanılmaz. Gerçekten. Olağanüstü. Tamam.
7: Ne kadar heyecanlı olursan ol, eski bir 4 silindirli motor için asla muayene testinden önce sevince kapılma. Asla. Asla.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Rearver Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
8: Her katı katı. Bambaşka tadı. Her katı katı. Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
16: Bu bir Lotus çok alçak.
15: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
17: Unutulmuş hazineler. Bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
18: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
17: Ne de motorun durması onları yıldırır.
18: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
17: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
18: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: Amerikan okul otobüsleri, Morlock müşterileri arasında popülerlik listesinde üst sıralarda. Eski favorilerden. Bunlar daima Mihail'in elinde olan araçlar.
7: 18, 66
3: ve 65.
19: Bu ikisi müşteriler için en iyi durumda olmalı. Ya da en azından çöpten arınmış ve çalışır durumda olmalı.
11: Önceden kontrol ettik ama tekrar kontrol etmek isterim. Çünkü her zaman biri hatıra olarak bir parça almış olabilir. Bu yüzden iki kere kontrol etmeliyiz.
19: Müşteriler uluslararası klasik araçları çevrim içi zaten gördüler. Ve ideal olarak bugün yanlarında götürmek istiyorlar.
11: İyi çalışıyor. Tamam. Bunu bitirdik. Şimdi ikinciye bakalım. Hadi bakalım.
19: Çok daha kompakt ve 40 koltuk daha az. Ama aynı motor var. Ama Stefan'ın istediğini yapmıyor. Sorun ne peki?
11: Benzin.
19: Potansiyel alıcılar gelmeye başladı bile. Organizasyon yapan bir çift otobüs şoförlerini yanlarında getirmiş.
20: Biz Ziegerland'dan Ziegen'deyiz. Annika nişanlım.
21: Müşterilerle ben ilgileniyorum. Otobüste nelerin yapılabileceği ve nelerin izinli olduğu hakkında birçok soru var.
20: Ve şimdi buradayız. İki ya da üç tane daha okul otobüsü almak ve araç filomuzu genişletmek için buraya geldik.
19: Ama şu ana kadar sadece bir otobüs hazır. Stefan bunun kolay çözülecek bir sorun olmasını umuyor.
22: Saçma sorular sormayı bırak. Morlock Motors'ta hep bir şeyler ters mi gidiyor? Evet, hayır. Tabii ki hayır. Elbette. Hiçbir zaman, her zaman.
11: Bu otobüsü kuru sürdük. Yani mazotu kalmadı. Şimdi havayı almamız gerekiyor. Bu saçmalık beni çıldırtıyor. İyi gidiyordu.
22: Hiçbir şey sızmıyor. Çalışıyor ve müşteri gidebiliyor.
11: Havayı nereden alacağımı kontrol ediyorum. Tabii ki aküler yine boş. Vah. Nasıl dertli bir şey bu.
19: Müşteriler onları mobil parti araçlarına dönüştürmek istiyorlar. Dikkat edin. Mobil.
22: Hazır olmaları gerekiyor. Biri önlerini kapatmamışsa tabii. Yani bir sonraki kişi gelmeden önce... Hadi dışarı çıkalım. O zaman bakabilirsiniz. Hadi gidelim.
11: Lanet olsun. Burayı kapatmışlar. Ve şimdi hareket etmiyor.
19: Müşteriler 3 kişi geldi. 3 şoför, 2 otobüs, 1 eskort aracı.
20: Bu otobüsler mi? Öyle görünüyor.
22: Evet. Burada yaya işareti var. İşte.
20: Amerikalılar bunu iyi yapmış. Almanlardan önce. Çocuklar önünde koşmasın diye. Bunu sevdim. Amerikan okul otobüslerinin Almanya'da ne kadar popüler olduğu çok dikkat çekici. İnsanlar yan tarafında dur işareti olan sarı bir okul otobüsü gördüklerinde hemen telefonlarını çıkarıp fotoğraf ve video çekiyorlar. Kesinlikle çok heyecanlanıyorlar. Nedenini bilmiyorum ama okul otobüsü Almanya'da gerçekten çok popüler.
22: Ne oldu?
11: Çalışmıyor.
22: Neden?
11: Benzin bitmiş.
20: Benzin mi çalınmış?
22: Bu daha önce de olmuştu.
11: Çalışıyor ama boş. Gösteriyor.
22: Harika.
19: Depolar mucizevi şekilde kendiliğinden boşalmış. Bu durum giderek daha sık rastlanan bir fenomen haline geldi.
22: Bir gün o mazot hırsızını yakalayacağım. Ayak bileklerine kocaman bir demir top bağlayacağım ve ona lastik taşıtacağım. Ya da bilmiyorum, belki de taş kırdırtırım.
11: Burada kaç koltuk var? Bu 72 koltuklu. Harika. İç tarafı güzel görünüyor.
21: Aa, şuraya bak. Daha mı alçak acaba?
20: Hayır,
21: evet,
20: alçak
21: bence
20: değil.
21: Bence fazla alçak gibi.
20: Hayır.
21: Aslında servis yaparken hep burada dururum. Ve arkaya da dans direği koyacağız. Parti için etrafına banklar koyacağız. Belki bir televizyon. Biraz eğlence her zaman önemli. Zemin de farklı olacak. Işıklı, led bir zemin. Evet, bu küçük bir diskotek olacak.
20: Görelim bakalım otobüs ne durumda. Tamamen söküp yeniden yapacağız.
19: Müşteri Mike eğitimli bir otomobil tamircisi ve modifikasyonda yardımcı olacak.
20: Yağ basıncı iyi. Hava iyi. Fren havası var. Kilometre sayacı 183 bin.
19: İlk otobüs beklentileri karşılıyor.
20: Evet.
19: Ve Stefan ikincisi üzerinde çalışıyor. Römörk'tan atölyeye. Ura Vemtak
4: burada biraz bakım alıyor. Pas soyma, kaynak ve hepsi dahil.
22: İlk isteyen kişi baktı ve hemen ertesi gün kapora verdi. Bir kablo vinci takacağız. Elektroniği kontrol edeceğiz. Sonra onu alabilir.
4: Ama zırhlı bir araca vinç takmak o kadar da kolay değil.
5: Delikler vinç için. Burada. Vidalayabilmemiz için. Sonra buraya bir kılavuz kasnak ekleyeceğiz.
4: Olaf ve Andy zırhlı tamponda 16 delik açmak zorunda.
5: Bu zor bir iş.
6: Diğer makineyi kullan.
4: Bu malzeme genellikle ateşli silahlara dayanabilir. Piyasadan alınan matkaplar için çok zordur.
22: Zırhlı araçlarda bazı şeylere matkapla delik açılmaz. Zarar verirsiniz.
4: İşte bu durumda tamirci olarak bazı hileler kullanmak gerekir.
5: Normal pas çözücü, matkabın yapışmaması için. Sıradan pas çözücü, böylece matkap ısınmaz.
6: Biraz soğutmak ve yağlamak için.
4: Yani biraz da sprey gerek. Sadece sabır ve tükürük değil. İki sprey kutusu ve 7 aşınmış matkap sonrası tampon nihayet istedikleri gibi delindi. Ve böylece kablo vinci takılabiliyor.
5: Tam uydu, harika. Tamam mıyız? Tamamız.
22: Müşteri bir halat vinci istiyor. Bunu o yüzden alacak. Bitti işte.
23: Anlamı var mı?
22: Evet. Böyle.
4: İyi bir anlaşma, sonunda herkes mutlu olduğunda gerçekten iyi bir anlaşmadır. Ama herkes mutlu olduğunda. Parti organizatörleri Annika ve Mike bugün 2 otobüs almak istiyor. Ama hemen yanlarında götürmek için. 1 numaralı aday büyük olan. Açıkça iyi bir şansa sahip.
21: İlk bakışta iyi görünüyor.
4: Eğitimli otomobil tamircisi Mick, uluslararası otobüse biraz daha yakından bakıyor. Ve eksikleri tespit etmek istiyor.
20: Evet. Tüm Amerikan arabaları gibi bu da yağ sızdırıyor ve altında biraz nem var. Ne yazık ki bunlar Avrupa aracı değil.
4: Ve tabii ki yeni değiller. Ama çalışmaları lazım. İkinci adayın bu konudaki sorunu devam ediyor.
11: Harika. Müşteriler burada. Otobüs çalışmıyor. Çalışmıyor dedireceğim.
4: Mantıklı. Özellikle sebep benzin hırsızlığıysa.
20: Benzini nereden çektiler?
22: Emmişler.
20: Gerçekten mi?
22: Evet.
20: Harika. Harika.
4: Stefan yakıt doldurdu. Ama yakıt pompası belli ki zaten hava çekmiş. Bu da dışarıda ve içeride duraklama.
11: Harika. Müşteriler burada. Otobüs çalışmıyor. Çalışmıyor dedireceğim.
4: Mantıklı. Özellikle sebep benzin hırsızlığıysa.
20: Benzini nereden çektiler?
22: Emmişler.
20: Gerçekten mi?
22: Evet.
20: Harika. Harika.
4: Stefan yakıt doldurdu. Ama yakıt pompası

0: daha yüksek. Bunu gerçekten hiç görmemiştim ama iyi. Havaya bile zıplayabilirsin.
1: Çatıyı açarsak ben atlarım.
0: Direğe tırmanmak daha kolay.
1: Kesinlikle evet. Dönüşüm için mükemmel boyutta. Yani ben tam olarak nasıl görüneceğini biliyorum.
2: Ama otobüs giderse. Yoksa anlaşma olmaz.

0: Yazık. Küçük olan çalışmıyor. Anahtarı takıp çalıştırabilseydik iyi olurdu. Evet.
1: Bir tür arızası var. Son seferde Ivo uğraştı. Sebebini öğreneceğiz. Şimdilik burada kalacak. Yapacak bir şey yok.
2: Bu çok kötü. Mide bulandırıyor. Çünkü çalıştığını biliyorum.
3: En azından iki otobüsten büyüğü bugün parti otobüsü olarak ikinci kariyerine başlayabilir.
0: Evet.
4: Baksana freni de var.
0: Freni de var. Hadi gidelim. Direğe çıkabilir misin? Ne düşünüyorsun?
1: Direkt alçısı mısın?
0: Ne düşünüyorsun?
1: Dostum. Yapma.
3: Tamamen olmasa da yarım anlaşma yine de anlaşmadır.
1: Otobüs çalışıyor. Yanında götürebilir ve boyamaya başlayabilir.
3: Parti otobüsüne nihai dönüşüm Morlock ekibi tarafından değil, müşteri Mike ve ekibi tarafından yapılacak.
1: Eğer okul otobüsünü pembeye boyamak istiyorsa ben yapmam. Kendileri yapsın. Bu benim işim değil.
5: Günter yapar mıydı?
1: Okul otobüsünü pastel pembeye boyardı.
5: Günter bunu sorun eder mi?
1: Okul otobüsünü pastel pembeye boyamak konusunda mı? Hmm. Evet.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
14: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette Pro Glide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minik mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?

0: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Üç gün içinde 90 yaşındaki Ford Model A muayene için hazır olmalı. Garaj testleri umut vericiydi. Şimdi klasik araba test sürüşü yapılması gerekiyor. Otobüsle yaşanan sorunlardan sonra Stephen, klasik araba uzmanı Jim'le kusursuz bir kır gezisini hak ediyor. Teknik olarak.
11: Bir şey garip bir ses çıkartıyor.
12: Anlamadım. İyi çalışıyordu. Neden durdu ki?
10: Peterslah'tan 4 kilometre uzakta zorunlu duruş. Ateşleme dağıtıcısında hatalı bir kontak olabilir.
11: Biraz patladı ve şimdi gitmiyor.
12: Sadece stop etti. Normalde burayı açıp kapattığımda kontaklar sıkı görünüyor. Çalışmıyor. Açıp kapaması gerekiyor.
11: Alet getirip getirmeyeceğimizi sordum. Hayır, alete ihtiyacımız yok dedin.
12: Yaşlanmış bir hanımefendi gibi. Artık buna hazır değil ve beni yarı yolda bıraktı. Onu okşamalısın, sonra tekrar çalışır.
11: Patron, alet lazım. Peterslahır yakınında bozulduk, evet.
12: Ford derdi ki, tornavida, pense, bir parça tel ve her şeyi çözebilirsin. Başka bir şeye ihtiyacın yok.
10: Ama onların elinde bu aletler bile yok.
13: Hava güzel olduğu için şanslısınız.
12: Evet, şanslıyız.
13: Beyler, bir şey çalışıyordu. Ne yaptın?
12: Hiçbir şey.
13: Hiçbir şey mi?
12: Hiçbir şey yapmadım. Sadece gevşekti. Bak, gevşemişti.
13: Vida gevşekse evet. Nasıl görünüyor? İyi mi?
12: Böyle çalışmalı ama emin değilim. Bu olmalı.
13: Bu kontak biraz boşluklu ve açıldığında bobindeki manyetik alan çöküyor ve ister istemez bir kıvılcım oluşturuyor.
12: Evet, kapalı.
13: Deneyelim bakalım. Bakalım nasıl olacak?
12: Şimdi deneyeceğim. Kapağı kapatıyorum.
10: Şimdi ateşleme dağıtıcısında bir arıza olup olmadığını anlayacağız.
12: Hayır. Hiçbir şey olmuyor.
10: Artık klasik yöntemi uygulamaları lazım. Adım adım analiz.
12: Sadece stop etti.
13: Buraya gel. Kıvılcım olup olmadığına bak. Gel.
11: Tamam.
13: Hayır bak. Hiçbir şey yok. Gördün mü? Hayır.
11: Tamam.
13: Hayır, hiçbir şey yok.
10: Ateşleme kıvılcımı yok. Belki kablolardan biridir.
12: Galiba sigorta evet. Attı.
13: Sigorta attı.
12: Böyle mi?
13: Öyle. Sorun en başından beri oydu. Tamam baylar. Biraz tel lazım.
10: Sigorta Ford'un orijinal parçası değil.
13: Biri kurcaladığında her zaman böyle olur. 100 yıl çalıştı. Sonra biri gelip daha iyi bildiğini zannetti. Ve işte sonuç.
12: Sadece çıkaramaz mıyız?
13: Kablo var mı elimizde?

0: Bakıyorum.
1: Eğer biri buraya yalıtımsız bir şey koyarsa ve her şeyin siyah olduğu yerde bir Ford'da turuncu bir kablo kullanırsa işte böyle olur. Rezalet. Hayır. Kutuda turuncu kablo var tanrım.
0: Bende yok.
1: İşte pense ve plakadan çıkardığımız biraz tel.
2: Patron gerilmiş durumda. Kıvılcım atmazsa gerçek bir sorunun var demektir. Sigorta olmasa bile.
1: Bekle, bekle.
3: Aptal sigorta, kimseye lazım değil. Neden sigorta var ki? Sadece arıza çıkarmak için.
1: Arabayı yakmamak için. Birazdan çalışacak, gör bak.
0: Bakalım. Hayır.
2: Ateşleme dağıtıcısı ayarlandı. Sigorta devre dışı bırakıldı. Buji kontrol edildi ve sonra manuel marş yapıldı. Peters'la Horman'ında bundan fazlası olmaz.
1: Dostum bu kötü bir kıvılcım.
0: Evet, ateşleme bobini bozuk.
1: Ne rezillik. 1930 Ford için ateşleme bobinini nereden bulacağız? Ha, bu telefon başında tam bir gün demek. Aman tanrım. Tamam, hızlanmak fayda etmiyor. Aletleri elinde tut.
0: Evet.
1: Gel. Aracı al ve tamirciye çek.
0: Tamam.
1: Eski bir araba için parça bulmak her zaman devasa bir telefon olayıdır. İnternette 2 saat geçiriyor ve Almanya'ya göndermeyi istekli birini umuyorsun. Ve sonra onların İngilizcesini anlamıyorsun. Telefonda onlara bağırıyorsun, pes edene kadar. O yüzden Julie'den onları aramasını istiyorsun. Onlar parçayı ona gönderiyorlar ve nihayet o da bana yolluyor ama o zamana kadar yapabilecekleri tek bir şey var, o da aracı çekmek.
2: Mihail'in yeni gelen Uro Vamtak için şimdiden bir müşterisi var. Bu yüzden Igor ve Alex İspanyol'u iyice kontrol ediyor. Ama belli ki arabaya ilk dokunan onlar değiller. Öncesinde belli ki küçük dokunuşlar yapılmış durumda.
4: Hayır, biri burayı kurcalamış. Kablolar karma karışık olmuş. Hiçbir şey doğru değil. Yanlış röleler, 24 volt yerine bazıları sadece 12 volt. Tüm kablolar, dışarıdaki ışıklar, aydınlatma kurulumu, karartma lambası, normal lamba, hepsi birbirine karışmış. Ve bunların üstüne bir de şeması da yok. Hepsini test etmemiz gerek. Bunların hepsi numaralı beyaz kablolar. Tüm bunları yazmam ve nereye gittiğini takip etmem gerekiyor şimdi. Askeri araçlar için çok fazla elektronik var burada. Bunun yanında bir Hummer el arabası gibi kalır.
1: Hummer, Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından üretilmişti. Askeri elektrikte kuşaklar boyu deneyimleri var. Düşünsenize, tüm bileşenler aynı. Sinyaller, farlar, anahtarlar, hepsi tüm araçlarda aynı. Her şey mümkün olduğunca aynı tutulmuş. Uro ise yeni bir İspanyol ürünü. Hummer'a kıyasla gerçekten birçok avantajı var. Ama aynı zamanda çok daha da karmaşık.
2: Gösterge panelindeki tüm göstergeler sıfır gösteriyor. Açıkça elektriksel bir sorun var.
5: Burada 16 tane var. Hayır, dur. 60-113-01. 16, 12.
4: Hayır, bu olamaz. Hayır, hayır, hayır, o değil. O değil, hayır.
1: Igor hız göstergesiyle burada. Bu ne? Aa, şunlara bakın. Bu aptallara, askeri araçta kablolar birbirine dolanmış. Buna baktığımda devasa bir kablo karmaşası görüyorum.
2: Ve patron bundan hiç hoşlanmıyor.
1: Bunu yapmak istemiyorum.
4: Bu kutuya ulaşabilmem gerek. İşte motor kontrol ünitesi burada. Şemaya göre her şey buradan başlıyor. Olamaz.
1: Neyse ki sonunda aracın şemaları elimizde. Ama ne yazık ki İspanyolca. Burada kimse İspanyolca bilmiyor. Ve şimdi kimsenin aşina olmadığı bir arabada İspanyolca bir kılavuzla bir şeyleri çözebilmemiz gerekiyor. 10 saat harcadık. Hala hiç kimse hız göstergesinin, devir sayacının ve yakıt göstergesinin nasıl çalıştığını bilmiyor. Morlock motorsa 10 saat.
2: 1.024 kablo demeti. En az 1.024 olması hata kaynağı demek.
4: Röle calentadores. Hayır okuyamıyorum ki. Ne yazıyor acaba?
1: Eğer bunu çözebilecek biri varsa o da Igor'dur. Ben orada problem göremiyorum.
4: Tam bir saçmalık.
2: Kablo demetleri yok. Sadece kablo karmaşası var. Ama Igor'un şemalar üzerindeki yoğun çalışması ve hızlandırılmış İspanyolca'ya giriş kursu onu başarıya götürüyor.
4: Kesinlikle işte bu.
6: Pips.
4: Tamam çocuklar, işte bu kadar. Bunu da hallettik miydi?
2: Sonun görünmesiyle birlikte bulmaca kolaylaşıyor. Ve 18 saatlik çalışmanın sonucu oldukça şaşırtıcı.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net! Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
14: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
15: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
15: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
18: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada. Yaşanacaksa
19: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
20: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
21: Bu otel harika.
22: Evet ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank, kartım Hadi.
0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
12: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Ford Model A'nın arızalı bir ateşleme bobini yüzünden stop ettiği ortaya çıkıyor. Yeni parçayı bulmak başlangıçta düşünüldüğünden daha hızlı oldu.
3: Bu yeni olan 6 voltluk, özellikle 6 volt işletim sistemine sahip eski arabalar için. Bunu takınca çalışacak.
2: Bir kelepçe, iki vida, iki kablo. Jim'in başka bir şeye ihtiyacı yok.
3: Şimdi başlamalı.
2: Sürüşe uygun olması, Ford'un trafikte izinli olduğu anlamına gelmez. Ama Morlo'nun araç sahibine sağlaması gereken şey tam olarak işte bu.
5: Ya. Muayene için sinyal lambaları lazım. Şimdi oraya uyan ve sinyal veren bir şey bulmamız gerekiyor. Arabada sinyal lambası yoktu. Şimdi bazılarını takmamız gerekli. Ve bunların Ford A orijinal parçaları gibi görünmesi gerekli. Bir Fiat Tipo'dan LED sinyal lambası takamayız. Bu herkesi, hatta muayene eden adamı bile hasta eder.
2: Bu kesinlikle önlenmeli. Bu yüzden Mihail yaklaşık 10 yıl önce bir deposunda sakladığı 10 santimetre karelik bir sinyal lambası arıyor.
5: 20 yıldır buraya bir şeylerden çıkardığımız hazineleri getiriyoruz. Bu parçaların hepsi de herhangi bir şey için gerçekten çok önemli.
2: Hemen fark edemeyen herkes için bir hazine sandı.
5: Vay canına, ne dağınıklık. Biliyorum, düzenli değil. Hiç düzenli değil, biliyorum. Evet.
2: Ama net bir strateji var.
5: En az alanla en çok malzeme. Yoksa finansal olarak başarılı olamazsın. Bir parça numarası ver ve rafta yer aç. Altından geçersin. Her şeyi demirli bir kutuya dök, parçanın neye benzediğini bil ve gerektiğinde çıkar. Hepsi bu kadar. Ne kadar çok çöp var. Ama ben tam olarak neye sahip olduğumu biliyorum.
2: Nadir parçaları depolamaya 20 yıl önce başladılar. Ve envanter neredeyse her gün büyüyor.
5: Bu sinyal lambasını en son ne zaman tuttum biliyor musun? Muhtemelen 10 yıl önceydi. O zamandan beri birileri burayı fena karıştırmış.
2: Bu yüzden değerli sinyal lambası muhtemelen burada birkaç 10 yıl daha saklanacak.
5: Dostum, bende olduğunu biliyorum. Başkasının değil, o benim. Böyle bir şey olmamalı. İhtiyacın olduğunda elinde olsun diye alırsın, sonra bulamazsın. Şimdi ihtiyacın var ama bulamıyorsun.
2: Sonuç olarak bir alternatif gerekiyor. Şüphe durumunda pragmatik bir çözüm.
5: Yeterince çirkin olmalı. Hadi bakalım. Üzerine bir şey koymamız lazım ve yeterince eski görünüyor. Bir tankerden çıkma navigasyon lambasını andırıyor. Hindistan yapımı.
3: Evet, Hindistan'dan gelmiş gibi.
5: Hayır, eski bir Alman sinyal lambası. Üzerine monte edilmiş, iyi bir şey. Bunu buraya takarsak, sonra yan tarafa takmamıza gerek yok çünkü görülebiliyor.
3: Doğru.
5: İyi görünmüyor ama
3: Çalışması gerek.
5: Gidip kelepçe getir, bir şey kırmayalım. Deneyelim bakalım.
2: Burada görünüşten çok işlevsellik önemli. Bu yüzden tamirci Jim bu çözüme razı olabilir.
3: Bunu beğendim. Yandan ve önden görünüyor.
5: Küçük güzel bir sinyal lambası. Jim mutluysa her şey yolunda demektir.
2: Ama bu klasik modeli başkaları deneyecek. Ve Stefan sunacak. Son zamanlarda kendisinin motorlarla pek şansı yaver gitmiyor. Peki o zaman iyi şanslar. Kablo vinci takıldı. Kablo karmaşası çözüldü. Peter Slah'a geldikten 2 hafta sonra Uro müşteriye teslim edilmek üzere hazır.
4: Selam, nasılsın?
3: Arabaya bak. Ne düşünüyorsun?
4: Çöp. Bence çöp. İşe yaramaz.
2: Açık bir ifade. Ama bu beyefendi muhtemelen çok farklı düşünüyor.
5: Evet.
6: Merhaba.
5: Dinliyorum.
6: Uro'yu almaya geldim.
5: Biliyorum.
6: Unutmamışsın, güzel.
5: Her şey çalışıyor, elektrikli silecekler bile. En iyisi bir test sürüşüne çıkmak. Böylece sen de fikir sahibi olabilirsin. Ne dersin, sürmek ister misin?
6: Kesinlikle, memnuniyetle. Kim sürecek, sen mi yoksa ben mi?
5: Sen diye düşündüm ama bakarız.
6: Tamam. Aslında buraya Jeep aramak için gelmiştim. Sonra Uro'yu buldum. Jeep gibi popüler değil. Ve muhtemelen bazı insanlara Uro'nun ne olduğunu açıklamak zorundasın. Bunu bir araba olarak düşünmüyorsun. Kesinlikle bir araba değil.
2: Dünya çapında yaklaşık 2000 tane var. Askeri amaçla. Sivil araç olarak Uro hala tam bir egzotik model.
5: Al bakalım. Hidrolik halat vincin. Bu başka kimsede olmayan bir şey. Avrupa'da sadece bir tane daha var. Sen ikinci kişi olacaksın.
6: Öyle mi?
5: Evet, başka yok.
6: Bu da onu daha özel yapıyor.
5: Doğru.
6: Noel gibi.
2: Vamtak 148 beygir gücünde ve monoblok turbo dizel motorla çalışıyor.
7: Motoru dinleyin. Muhteşem.
5: Aracı çalıştırdığında hareket etmeden önce, el frenini bırakmadan önce, yeterince hava olduğundan emin ol ki frenler çalışsın. Her Avrupa kamyonu gibi 2 hava devresi var.
6: Tamam.
5: Her ikisinin de 6 ile 8 bar arasında olması gerekiyor. Uro çok özel. Hava freni, Allison şanzıman ve lastik basıncı kontrol sistemi var. Gerçekten çok karmaşık. Tamamen sistemlerden oluşuyor. Şimdi bu senin araban ve onu sevmeli ve biraz sürmelisin.
2: Yolda ya da arazide 3 tonluk bir araç. Yere çok sağlam basıyor.
6: Dikkat etmem gereken bir şey var mı? Ne dersin?
5: Evet, başkalarını korkutmaman ve hiçbir şeye çarpmaman lazım.
6: Evet.
5: Hepsi bu.
6: Tamam, olur. Dikkat ederim.
5: Askeri araç sürerken başkalarının yanında davranışlarına dikkat etmelisin. Kimseyi tehdit etme. Kimseyi köşeye sıkıştırıp korkutma. Bu senin ve hobinle ilgili bir durum. Yani amaç asla başkalarından daha güçlü olduğunu ortaya koymak değil.
6: Çok gücü var. Hissediyorsun. Yanımızdan geçen herkes bize biraz kıskanarak bakıyor gibi. Kendim sürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum diyebilirim. Muhteşem bir deneyim olacak.
5: Evet, geç bakalım.
2: Sıra müşteri de.
6: Vitesi sola ve geriye mi atıyorsun?
5: Evet.
6: Gördüğün gibi gülümsüyorum. Küçük fren. Bir çocuk gibi.
5: Fren.
6: Tabii bu güce ve fren davranışına alışman lazım. Normal bir araba gibi hızlı fren yapamazsın. Her şeyi hazırlaman gerekir. Bu boyutlara alışmalısın.
5: Bence orada bir otobüs evet. var.
6: İlk başta insan alışamıyor. Korkmuş gibi hissediyor.
5: Evet.
6: Muhteşem doğrusu.
5: Almanya'da yaşıyoruz. Herkes istediğini alabilir. Ve eğer böyle bir aracı sürmek hayalinse gidip alabilirsin. Bu onun için bilinmeyen bir alan. Yavaş yavaş inceliklerini öğrenmesi gerekli. Ama gerçek olan şu ki çok eğlenecek. Şunu söyleyebilirim, iyi yaptı. Çabuk alışacak. Tamamdır, oldu bu.
6: Böyle harika bir sürücü eğitmeniyle hiçbir şey yanlış gidemez.
5: Evet, sürücü eğitmeni.
2: İlk sürüş dersi bile alış fiyatına dahildi.
5: Tamam, kesinlikle doğru. Maalesef çok fazla değil. Bu arada aracınla iyi eğlenceler.
6: Teşekkür ederim.
5: Ve... bir sonraki serviste görüşürüz.
6: Kesinlikle, senin dükkanın.
5: Güzel. Görüşürüz.
6: Memnuniyetle. Güle güle. Her şey için teşekkür ederim. Hoşça kal.
4: Umarım o şey gitmiştir. Tam bir saçmalık. Çöp.
8: Beni bilgilendirir misin?
5: Ne olduğunu hiç bilmiyorum.
8: Beni bilgilendirmeye devam et.
5: Ediyorum zaten. Bilmen gereken her şeyi biliyorsun. Öyle değil mi?
8: Sorun ne?
5: İşte soru bu. Kimse sorunun ne olduğunu bilmiyor.
8: Mihail.
5: Evet.
8: Talimatların neydi ve hangi iş içindi?
5: Ne işi? Neden soruyorsun? Neden bahsediyorsun? Dün gece içmeye gittin ve beni çağırmadın değil mi? Ne diyebilirim ki? Büyük kabahat. Ne öğrendik?
9: Kameramanı evde bırak. Takım çantasını getir.
10: Aracını trik satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
21: Bu otel harika.
22: Evet ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
24: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder. Çekilişe katıl.
15: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan diş macunu kullanabilirsiniz.
15: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
20: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Yaşanacaksa
19: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
17: yaşanacak. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
21: Bu otel harika.
22: Evet ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş
0: hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
0: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
14: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
25: Güçlü bir propaganda aracıydı.
26: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Eski 85 model bir pick-up.
1: Lastikler gitmiş.
0: Sadece arka taraf inmiş.
1: Motor düşündüğümden sağlanmış.
0: Çok iyi vaziyette.
1: 4 beygir. Küçük bir pick-up için büyük bir motor. Hastanelik olmak için harika bir yöntem.
0: Normal bir araca göre daha fazla boyama istiyor. İşte böyle. Çok hava sıkışmış. Bu pick-up sonunda...
1: Muhteşem bir şeye dönüşecek.
0: Adım Willie Holden. 15 yıldır araç tamiriyle ilgileniyorum.
1: Ben Steven Holden. Doğduğumdan beri Willie'nin kardeşiyim.
0: Bu hiç kolay bir iş değil. Ama biz yeni bir soluk getiriyoruz.
1: Televizyon kanallarına da çıktık. Araçlara en fazla 25 bin dolar harcıyoruz. Bu süreci olabildiğince eğlenceli kılmaya çalışıyoruz.
0: Uygun fiyata sağlam araç deyince işte tam oradayız.
1: Bu pick-up'ı 3500 dolara internetten bulduk. Bir görelim bakalım. Gözüme ilk çarpan lastikler inik.
0: Yine de bardağın dolu tarafına bakarsak sadece arka taraf inmiş. Jantların üstesinden gelebilirsek pek bir sorun olmaz. Uzun bir süredir şöyle havalı, kısa şase bir pick-up arıyorduk. Yeni bulduğumuz bu eski aracın zamanında çok canlar yaktığı kesin. Anlaşılan son sahipleri bizim gibi üzerinde oynamak istemiş ama sonra pes edip bırakmış. Epeydir yatmış olacak ki adam bir an evvel satmak istemiş. Son derece temiz görünüyor. 8 bijon akis başlığı bile var. Gördün mü?
1: Kesinlikle lafı ağzımdan aldın.
0: Bu sadece 1 ton veya 1 tona yakın pick-up'larda bulunuyor ki hiçbir zaman hafif ve geniş şaseli üretmediler. Belli ki çok özel bir işçiliği var. Daha detaylı incelemek adına yakından bir göz atalım. Motoru oldukça iyi halde.
1: Evet. Çakmak taşlar görse kıskanır.
0: Kasa hala iş görür vaziyette. Bu eski bir araçta her zaman dikkat edilmesi gereken bir husus.
1: Tavanda biraz paslanma olduğunu fark ettim.
0: Evet, iyi görmüşsün. Ön tarafta. Camın hemen üstünde. Evet, şimdi bu 80 model mi? Kapıda kaç
1: 85.
0: yazıyordun?
1: 85.
0: Yani şimdi tam tamına 40 yıllık bir araca mı bakıyoruz?
1: Kapağın açılma ihtimali ne?
0: İmkansız sayılır. Yani...
1: Kesin bir cevap ver.
0: Bozuk değilse 20 dolar vereceğim. Neyse, cüzdanım hafiflemiş oldu.
1: 20 dolar borcum var.
0: Aslında biliyor musun, çok sevindim. Eski modellerde kapak genellikle bozuk olur çünkü.
1: Bu tip şase modellerinin bir iyi yönü de 72-93 arası mıydı?
0: Evet.
1: Büyük ihtimalle her şey değişecek. Belki biraz daha şaseyle oynarız.
0: Ön kaput dahil, evet.
1: Tabii, evet. İyileştirmelerle içini ve dışını komple değiştirsek iyi olur.
0: Arka kapak sandığımdan sağlam, o kadar
1: açılıyor
0: uğraştırmaz
1: işte
0: gibi duruyor. Birkaç vuruk göçük var ama düzeltilmeyecek gibi de görünmüyor. Motor çok iyi durumda, şase iyi durumda. Frenler için çok uğraşmayacağız. Keza direksiyon için de aynı şekilde, çabuk biter.
1: Bitmez.
0: Bitiririz, sen varsan ben varım.
1: Tamam.
0: Pekala, bizimkileri çağır da dükkana itelim.
1: Yürütürüz biz bunu.
0: Evet, kesinlikle.
1: Dört beygir. Biraz daha hızlı alayım. Yüklenin. Durun. Oh. Kontrolden çıkıyor. Sakin olun. Bu kadar yeter. Yoksa dükkanın diğer tarafından çıkacağız. İşte oldu.
0: Evet.
1: Çok iyi beyler.
0: Yapılacak çok iş var. Ama kaporta sağlam. Boyayı sökmeye de gerek yok.
1: Tavan da aynı şekilde.
0: Doğrudan boyasak
1: evet,
0: olur bence.
1: Evet, aynı fikirdeyim.
0: Önler zamanla çürümüş.
1: Ne durumda?
0: Kilit karşılığı mı desem yoksa menteşe pimi mi tam emin olamadım ama içimden bir ses menteşe pimi diyor. Genel olarak bakınca yine de iyi. Ama kapılar çürümüş. Evet.
1: Baksana.
0: Çok kötü. Tüm kapılara da bundan lazım. Baksana.
1: Menteşe pimlerinin takılması. Şu an iyi.
0: Aracı kesinlikle yürütebiliriz. Döşemelere de bakalım ama. Detaylıca neyimiz var, neyimiz yok sayalım. Belki de şeyi
1: donanımı
0: vardır. Evet, evet, donanımları vardır.
1: Takla kafesi olabilir. 80'lerin civatası.
0: Motosiklete ait olduğundan eminim. Bak, burada silecek seti de varmış. Takmadığına göre yağmurdan kaçabileceği kadar kaçmış.
1: Liste mi? Tavuk mutfak masasında. Evi terasaya temizletirsen sevinirim. Partide iyi eğlenceler. Grady.
0: Tamam.
1: Araç sahibine yazılmış.
0: Güç aktarımı konusunda ne yapacağımızı konuşalım mı? Adam motoru büyütmeye mi çalışıyordu? Sonra ne sorun çıktı anlayamadım ama ben 12'lik subap takalım derim. Ne dersin?
1: Katılıyorum.
0: Çok zorlanmayız.
1: Şu anki motor litre başına 8 kilometre ancak gider. Devrinde kullanılırsa belki daha fazla. Ağırlığı da yok.
0: 5 viteste işimiz kolay. Yuva zaten yerinde duruyor.
1: Hallederiz. Debriyajı...
0: Evet, direksiyonda da...
1: Hidrolikler tamamen bitmiş.
0: İyi bir sürüş için hidrolik sistem yapabiliriz. Sonra da işimiz biter.
1: Evet.
0: Birinci nesil pick-up'larda 12 siboplu motorlar olsa da kısa şase, düz kase ve yarım tonluk modellerde bu tercih edilmiyor.
1: Elimizdeki araçlar. Bana sorarsan yapabilirsek harika olur.
0: Kesinlikle şu anda hayalimizi süsleyen ideal pick-up'a sadece bir motor ve bir şanzıman uzaktayız.
1: O zaman 100 kilometrede 9 litre civarı yakar.
0: Motoru az daha güçlendirirsek römork çeker bu. Resmen ortaya bir canavar çıkarırız. Neyse iyi konuştuk hadi. Büyük bir motor takacağımız için elimizden geldiğince masraflardan kısmaya çalışıyoruz. Çekirdeksiz bir şanzıman Radyatörü alacağız. Var. Daha boyası var. Jantları ve lastikleri de var. Yani bir tonluk milleri, süspansiyon kolu ve ön frenleri olan bir pick-up aldık.
1: Kalan parçaları güçlendirince bir tonluk yapmış olacağız.
0: Orada 70 serisi bir arka aks var ve tek bildiğimiz çevirince iki tekerinde eşit şekilde ve eşit hızda dönmesi.
1: Tekerlek rulmanları, rotiller ve arka aks şu an tek odak noktamız.
0: Sonra ön koltuğu sökeceğiz ve zemindeki döşemeleri kontrol edeceğiz ki gözden kaçırdığımız çürük bir delik olmadığından emin olalım.
1: Kapak çok tuhafmış.
0: Önceden dişileri olan küçük bir aksı varmış. Ama Steven'ın şu anda söktüğü parça kepçe benzeri bir şeye ait.
1: İyi silikon kullandıklarını söyleyebilirim.
0: Öyle mi? Dişli yağ nasıl? Hala tertemiz mi? Ya da boş ver. Nasıl kokuyor?
1: Yanağa benzer. Tekerlerdeki sorunu anladım.
0: Nedenmiş? İstavroz dişlisi mi?
1: Maalesef.
0: Altına hemen bir kriko koyalım mı? Böylece tüm dişlileri incelemek için hepsini döndürürüz.
1: Diş oranını öğreniriz.
0: O da olur, mantıklı.
1: Aa. Tamamdır. Evet, ikisi de dönüyor.
0: Evet.
1: Baksana.
0: Bu neymiş böyle be? Ne o?
1: Normalde buralara kaynak atılması gerekiyordu. Dönme bu yüzden gerçekleşiyor işte.
0: Kaynakların ve tüm iri parçaların yanı sıra orada görülen her iki dişliye önceden bir veya iki plaka yerleştirilmiş. Yani daha açık bir şekilde söylemek gerekirse üzeri kaynakla kapatılmış. Normalde diferansiyelin içinde devir dengesini sağlayan bir parça bulunur. Örnek verecek olursak... Arabayla yola çıktığınız zaman uzun bir viraja giriş yaptığınızda dış lastik iç lastiğe göre daha hızlı döner. Bunun gerçekleşmesini sağlayan mekanizma diferansiyelin içinde bulunan istavroz dişlileridir. Ama olur da viraja doğrudan veya süratli girmek için ikisinin de aynı hızda dönmesini isterseniz ki bu genelde yarış araçlarında tercih edilen bir seçenek olur. Bu durumda en ucuz yol orayı bir parça çelik kullanarak kaynakta etkisiz hale getirmektir. Şu anda da karşılaştığımız mesele tam olarak bu oluyor. Motor bulmamız gerekiyor. İster 300 bin dolar değerinde olsun, isterse büyük babamın eski kamyonundan çıkma olsun ama evet, hiç dokunulmamış tertemiz bir şeyin peşindeyiz. Subapların sağlıklı ve doğru bir şekilde çalışabilmesi için arka ana conta şart. Zaten bizim aklımızdaki de gayet basit, gayet güvenilir ve aracın litre başına en az 8 kilometre gitmesini sağlayacak bir motor. Yani bu noktada hem performanslı hem de günlük kullanım için uygun ve her önüne geleni de sahip olamayacağı kadar sağlam bir pick-up yaratmaya çalışıyoruz. Şu anda düşündüğümüz birkaç güzel boya uygulaması fikri mevcut ama renge henüz karar vermedik. İlk fırsatta size göstereceğiz. Bir yandan tekerlek ve jant da ayarlamaya çalışacağız. Bu projeye başlayabilmemiz için gereken irili ufaklı tüm parçaları toplamaya çalışacağız. Bittiğinde harika olacak. ...85 model kısa şase tek kabin bir pick-up'ı alıp... ...daha önce kimsenin denemediği bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Tabii ki burada en kilit nokta dizel motor. Pekala, dükkana az önce geldik. Harika bir ihtiyarla harika bir anlaşma yaparak... ...çalışır durumdaki 12 subabı kaptık. Şimdi içeri taşıyalım ve neye benzediğini görün. Şu anda karşımızda yaklaşık 200 bin kilometrelik mekanik pompalı ve 12 subaplı yeni bir motor duruyor. Bu taraftaki emiş borusu birinci nesil çekirdek desteğinde bulunan ikinci nesil ara soğutucu için ideal. Bu yüzden soğutucuyu hurda yığınından bulup çıkarmamız gerekiyor.
1: Depoda.
0: Yıllar önce bir pikap daha almıştık. Önemli kısımlarını parçalayıp sakladık.
1: Biraz daha içeri koyacağım.
0: Tamam. Güzel.
1: Oraya mı?
0: Evet evet, burası iyi. Kaldırıp başka şekilde de yerleştirebiliriz. Motorun bazı temel kısımlarını inceleyeceğiz. Her şeyden önce kesinlikle arka ana contaya bakacağız. Sonra ön zamanlama kapağını çıkaracağız ve fan yatağı gibi bileşenleri kontrol edeceğiz. Krank asla kötü durmuyor ama yine de çıkarıp ön krank keçesinin contasını değiştireceğiz ve ön zamanlama kapağını çıkarıp ön taraftaki kılavuz pimini onaracağız. Hazır motoru sökmüşken yapılması kesinlikle daha kolay olur. Ve şanzımanı aldıktan sonra motoru yerleştireceğiz. Böylece arkada bir desteğimiz olacak. Sonra çalıştıracağız. O noktada umarım herhangi bir sorunla karşılaşmayız ve ufak tefek detaylarla işi bitirmiş oluruz.
1: Çok temiz görünüyor.
0: Evet. Bununla uğraşırken kendimi emekli gibi hissediyorum.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba. Nasılsınız?
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
16: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
20: Ama ne otel.
21: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
20: Trivago'ya bakmadın mı?
22: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
21: Gerçekten mi? Kanıtla.
22: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
20: Favori sitendekini bile.
22: Aynı otel. Yarı fiyatına.
20: Trivago'ya bakmamış.
21: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
24: Hesap basit, hesap basit.
25: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
26: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
27: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
0: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
23: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tam burada küçük bir PİM olduğunu görebiliyoruz. Üretici firma bu motorların parçalarını bir araya getirirken bir üstte bir de altta olmak üzere iki ayrı ayar PİM'i monte etmiş. Şu an ön kapağı takılı vaziyette. Buradaki PİM sıkışıp kalmış. Bunun durumu ise iyi. Zamanla motorun titreşim hareketlerine bağlı olarak PİM yerinden çıkar ve iki ihtimal gerçekleşir. Ya şansınız yağ ver gider ve PİM dişlilerin arasından yağ karterine düşer. Hiçbir sorun da yaşamazsınız. Ya da yine düşer, bu kez bu dişlinin arasında sıkışır ve zamanlama kapağını patlatır. Veya buraya düşerek egzantrik ve krank dişlisini patlatır.
1: Bu yüzden adı kılavuz.
0: Kılavuz pimi, evet. Şimdi bu cıvatayı yerinden sökerek damla şekline benzer metalden küçük bir tırnak yapacağız. Sonra oraya cıvatalayacağız ve bu sayede pimi bir daha asla yerinden çıkamayacağı şekilde sabitleyerek motorun patlamasının önüne geçeceğiz. Şu an gördüğünüz üzere 16'lık çelik parçasını kesmeye çalışıyorum. Üzerinde bir delik açacağım. Bu şekilde vidalandığında kılavuz pimini kapatarak aşağıdaki dişlilere düşmesini, yani bir felaket yaşanmasını önleyecek. Kiti 100 dolara satın alabilir ya da kendiniz yapabilirsiniz. 8 mm şartlı cıvatanın girmesi için aynı boyutta bir delik açın. Küçük parçalar çok sallandığından üzerine yapıştırıcı dökebilirsiniz. Dikkatlice yerine yerleştiriyorum. Ve iyice sabitliyorum. Tamamdır. Bundan sonra düşmesinin imkanı yok.
1: Pekala, görünüşe göre krank bininde bir yarık mevcut. Bu yarık tam da yağın sızmasını önleyecek olan conta yuvasında gerçekleşmiş. Bu yüzden yapılması gereken en mantıklı şey üzerine bir onarım manşonu atmak ama hazır parçaları monte etmemişken krank binindeki çapakları da zımparalayayım diyorum. Pislikleri motordan uzak tutmak istediğim için bezi krank bininin arkasına sıkıştıracağım. Hey Steven, bana bir torba bez getirir misin?
0: Bez mi?
1: Tamam, buraya. Vay canına, sen neymişsin be abi? İnanılmazdı. Tek ele ve tam isabet. Üçlük. Krank miline onarım manşonunu güzelce uyguladım. Milin yamuk kısımlarını daha iyi tespit edebilmek için bunu bu şekilde üzerine tutuyorum. Evet, işte böyle. Tamam, şimdi daha iyi duruyor. Bu gibi durumlarda hiçbir zaman telaşa gerek yok. Ve eğer böyle bir abiniz varsa arayın gelsin. Pekala. Steven biraz silikon yapıştırıcı kullanarak contayı muhafazanın arkasına sabitleyecek. Çok fazla sürmeseniz de olur.

0: Sadece contayı sıktığınızda biraz dışarı taşıyacak kadar bol olsa yeterli. Düz ve eşit bir şekilde bastıracağım. Yüzeyi iyice tutması lazım. İşte böyle. Evet, şu an yerleşti diyebiliriz. Şimdi conta muhafazasının cıvatalarını sıkmaya geçeceğim. Bu plastik parça özel olarak koni şeklinde bir yapıda tasarlandı. Conta muhafaza dudağını iç tarafa kıvrılmadan itebilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunu iterek biraz bükmeyi planlıyorum. Kenarları tamamen üzerine oturdu. Bu parça da tamam. An itibariyle aracı test sürüşüne çıkarmadan halletmemiz gereken temel sorunların çoğunu çözmüş durumdayız. Ön conta, kılavuz pimi, arka ana conta muhafazası, ara flanş ve görünüşe göre her şey artık tamam.
1: Tozu dumana katacağız.
0: Bugün aracımızı boyahaneye götürmeye karar verdik. Hala bir motoru ve şanzımanı olmasa da şu an geldiğimiz noktada boya daha öncelikli ve önemli bir konumda diyebilirim. Yöntem şu olacak, atölyede mümkün olan her şeyi kendi başımıza yapacağız. Hem paradan hem de zamandan tasarruf edeceğiz. Ah tanrı aşkına! Cıvataları koymak için kilitli poşet ister misin?
1: Var.
0: Tamam, ben eve gidiyorum.
1: İşte böyle.
0: Boyayı çizmeden hepsini geri takmak çok keyifli olacak. Sürücü kapısı düştü düşecek. Çamurlukta büyük bir buruk. Kasanın kenarında diğerine kıyasla daha küçük bir buruk ve son olarak tavanda bir pas deliği mevcut. Boyacılar halleder diye düşünüyorum. Geri kalanı biraz kaporta işçiliği istiyor. Aracın iyi görünmesi için fazla bir şeye gerek yok. Radyatör traversini de es geçmeyelim tabii. Uzun zamandır hurdaların içinde yatıyordu.
1: Biraz daha yavaş. Ne olur ne olmaz. Tamam, kontrol bende. Tamam, şimdi dümdüz. Dur. O kadarı yeterli. Oldu galiba.
2: Bir de bu var. Koyu karamel mi istiyorsun?
1: Evet.
2: Tamam.
1: Son derece heyecanlıyız.
0: Aracımız boyadan henüz çıktı. Müthiş olduğunu söyleyebilirim. Koyu ve parlak karamel. Uzaktan bakıldığında neredeyse koyu
1: bence
0: ve siyah
1: de,
0: gibi
1: müthiş
0: bir görünüm sergiliyor. Ama ışık vurduğu anda işler bambaşka bir şeye dönüşüyor. Altın tonlarına benzer bir renge çalarak oldukça farklı ve çarpıcı bir etki bırakıyor. Gece karanlığında sert ve iddialı bir izlenim yaratırken, gün ışığında altın ve karamel karışımı sıcak bir ton sunuyor. Ayrıca araca yeni bir motor ve 5 vites ekleyeceğiz. Kamyon gibi güçlü olmasını isterken bir yandan da kısa şasili rally pick-up havasını korumayı hedefliyoruz. İster inanın ister inanmayın, bu güçlü motor araç için ideal bir tercih. Şimdi ilk iş olarak ön çamurlukları sökeceğiz. Çamurlukları geçici olarak buraya bırakmıştık ancak şu anda bize ciddi bir engel teşkil edecekler. Onları çıkarmadan radyatör traversini yerine takmamız mümkün gibi görünmüyor.
1: Elimdeki volan sadece 38 kilo ağırlığında ama...
0: Steven subapları çabucak hazır hale getirip motora takmaya çalışıyor. Sonra birlikte çamurlukları söküp kasaya atacağız. Yeni motorla şanzımanı araca bir an önce monte etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
1: Öyle bir cıvata takmak ister misin? Benim resmen kopuyor. Daha fazla devam edemeyeceğim galiba.
0: Tamam. Üzerine yapıştırıcı sürdün
1: evet,
0: mü?
1: Evet işte.
0: Tamamen seramikten 34 santimlik tek diskli bir debriyaj kullanacağız. Ayrıca garantili yepyeni bir 5 vitesli şanzıman ve 3,5 santimlik bir giriş mili ve frezeli mil takacağız. Kamyon zaten standart boyutta olduğu için ara bölme sacına hidrolik bağlantı ekledik. Şanzımanın ön tarafına da debriyaj muhafazasını koyacağız. Hepsini bitirdikten sonra şanzımanı motorun arka ucuna kaydıracağız.
1: Ayağım, elini biraz...
0: Oh, tamam, tam oturdu. Ben tuttum, tamam. İşimiz sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Giderek de zorlaşıyor.
1: Evet. İşte harika bir motor ve şanzımanımız oldu. Çamurlukları çıkaralım da zarar görmesinler.
0: Tamam.
1: Sonra aracımız sürmek için hazır.
0: Bekle. Kalıp düştü. Hazır mısın?
1: Evet.
0: Bu renge bayıldım. Şunu da takalım mı? Çok yaklaştık. Uyruk bini muhafazasını çıkarmak için alta bir kriko atacağım, tamam mı?
1: Ben de motoru getireyim.
0: Burası çok dikkat gerektiriyor. Şu an iyi, tamam. Umarım motor beklentimizi karşılayacak kadar güçlü çıkar. Devam et. İstediğimiz gibi olacak. Bu renge bayıldım. Şunu da takalım mı? Çok yaklaştık. Uyruk bini muhafazasını çıkarmak için alta bir kriko atacağım, tamam mı?
1: Ben de motoru getireyim.
0: Burası çok dikkat gerektiriyor. Şu an iyi, tamam. Umarım motor beklentimizi karşılayacak kadar güçlü çıkar. Devam et. İstediğimiz gibi olacak.

0: Tam şurası. Devam et. İçeri yaklaş. Gelmeye devam et. Son 3 adım. 1 adım. Aşağı doğru indir. İndirmeye devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Aşağı aşağı dur. Düz indir. Al. Üzgünüm. İyi gidiyorsun. Biraz daha gelsen iyi olur. Hemen şuraya. Tamam. Tamam. Şimdi ortaya biraz saçma bir görüntü çıkacak. Farkındayım ama motoru tutacak birine ihtiyacım var. Kriko'yu şanzımanın altına koymak istiyorum.
1: Tamam.
0: Yuvaya yerleştirmek için yeterli boşluğumuzun olup olmadığına bakmalıyım. Bir yere değiyor mu?
1: Değiyor.
0: Tamam, biraz daha aşağı gel.
1: Tamam.
0: Devam et. Tamam, Pim şurada bağlantı çubuğuna değiyor. Yaklaşık 10 santimetre falan geri gitmesi
1: evet,
0: gerekiyor.
1: Evet ama işe yaramayacak.
0: 6,5 santim. Çok fazla mesafe.
1: Hesabımız tutmayacak gibi görünüyor.
0: Aa, maalesef. Burada traversin arka ucunu görebilirsiniz. Karter kapağı da tam olarak burada bitiyor. Yani çekmemiz gereken mesafe yaklaşık 7 belki de 8 santimetre. Ama şu an ara bölme sacını zorluyoruz. Debriyaj muhafazasının üst kenarıyla ara bölme sacının birleştiği yerde taban döşemesine bir temas gerçekleşiyor. Bağlantıları gevşeteceğiz, sonra kasayla temas etmeden yeterli düzeyde boşluk elde etmek için kabini ne kadar itebileceğimize bakacağız. Bunu yaparken elimize yüzümüze bulaştırmadan dikkatle ve sabırla ilerlemek zorundayız. Sabır deyince de biz.
1: Daha fazla boşluk yaratacaksak...
0: Hidroliği biraz aşağı doğru indirsem içeri girecek gibi. Tam burası. Motor adaptörüyle debriyaj muhafazasının birleştiği yerden bahsediyorum. Bu bağlantı yerinin bir an önce temizlenmeye ihtiyacı var. Geri kalan her şey çocuk oyuncağı. Tamam, yeterince boşluk var. Yerleştirebilirsin. Kırpabildiğim kadar kırpacağım. Muhtemelen 2-3 santim kadar. Köşeleri biraz alacağım. Küçük yarı çaplı bir fabrikada gibi görünmesini istiyorum. Bence güzel fikir. Bakalım sığacak mı? Evet, aynen böyle. Tamam, dur bir dakika, dur. Şaftı kaldırmam gerekiyor. Tamam, tamam, devam et.
1: Yine de değiyor.
0: Çok az kaldı. Fazla yukarıda. Evet, devam et. Tamam, tamam. Tamam, aşağı.
1: Tamam, galiba motor takozu vidalarına yaklaştık.
0: Tamam. Devam et. Evet, sakın bırakma.
1: Hayır, düşürdüm.
0: İyi yaptın, tamam. Çok az kaldı. Aşağı. Aşağı, aşağı, aşağı, aşağı, aşağı. Evet, evet, devam et. Devam et. Devam et. Evet, işte budur.
1: Hepsini indireyim mi?
0: Olabilir, indir bakalım. Evet, sonunda bitti. Artık dünya varmış diyebilir miyiz? Tam da olması gerektiği yerde. İyi ortaladık, gayet dengeli. Öncelikle şimdi tek yapmamız gereken kaporta dikişine olan uzaklığı kontrol etmek. İyi ki yuvayı önceden kırpmışım çünkü şu anda bir parmak kadar yer kaldı diyebilirim. Bu tarafta da istemeyeceğimiz kadar alan var. Gerçekten çok sağlam iş çıkardık.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unut.

0: Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşka.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
7: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
8: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
7: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
8: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
9: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: $3,500'a 85 model bir pick-up aldık. Şanslıydık çünkü arkada 70'lik bir aksı, önde ise 1 tona yakın kapasitede alt üst süspansiyon kolları ve miller vardı. Yani artık bir adım öndeyiz. Arabayı boyadık, motor ve şanzıman aldık, monte ettik ve araca yerleştirdik. Küçük bir pick-up'a göre
11: evet,
10: büyük bir motor.
11: Vites yuvası için şanzımanı biraz alçaltmamız gerekiyor.
10: Kesinlikle.
11: Kabini aşağı indirdiğimiz için şu an biraz yukarıda
10: tamam,
11: kalmış.
10: Tamam, biraz indirelim.
11: Çek, çek, çek. Tamam.
10: Aslında vites yuvasını da kesebiliriz. Ne dersin? Bir tık aşağıda duruyor sanki. Yükseltmiş oluruz.

0: Fabrika çıkışı orijinal yuvanın yeri biraz küçük. Bu şekilde ek bir nokta keserek daha geniş bir alan yarattık. Aracı geri vitese takıp debriyajı bıraktığımızda hepsi normalden biraz fazla hareket edecek ama sorun olmaz. Daha önce kimse böylesine güçlü bir motoru kısa şasili yarım tonluk pick-up'lara bizim gibi koymayı düşünmemişti.
1: Evet, aracı çeyrek tondan yarım tona çıkardık.
0: Evet. Konuşurken sözünü kestiğim için kusura bakma. Bunu sürekli kim söylerdi? Babam, evet. Lafı atlayınca hep şöyle derdi. Kusura bakma, konuşurken
1: eğlenceli
0: sözünü kestim.
1: Günlerdi.
0: Ne günlerdi ama.
1: Radyatör traversini buraya yerleştireceğiz. Radyatörü, ara soğutucuyu, ara soğutucu borularını ve hortumları cıvatalayacağım. Çamurlukları geri yerleştirmeden önce araca ne kadar şeyi takabilirsek o kadar iyi. Boyayı çizmekten korkuyorum. Bu... Ara soğutmalı radyatör traversini eskiden kullandığımız bir kamyondan söktük. Parça sayesinde gazlı ve ara soğutmasız radyatör traversinde delik açmak zorunda kalmadan bu araca bir ara soğutucu yerleştirebileceğiz. Bitti. Birinci nesil motorumuza layık bir radyatör. Tam oturdu.
0: Bu rengi seçmemizin nedeni ilk bakışta bizde harika bir etki bırakması oldu. Sanırım siz de aynı fikirdesiniz. Ama sorun şu ki iç döşemenin rengiyle uyumlu değil. Bence bu açık gri ve mavi koyu karamelin yanında kötü duruyor. Bu konuda imdadımıza koşması için elimizde biraz vinil ve sprey kumaş boyası var. Umarım bu renk araca tam oturur. Aklımızdaki gibi iç tasarımı etkileyici bir görünüm katar ve hayal kırıklığı yaşatmaz.
1: İkinci nesil ara soğutucumuza biraz bakım gerekiyor. Hortumları çıkarıp iyice temizliyorum. Kuşların yuva yapıp yapmadığından emin oluyorum. Sonra da yerine takarız. Evet, içeride mavi bir peçete var.
0: Turboyu ve ara soğutucuyu tıkayabilir. Motoru aşırı ısıtıp subapların ve pistonun mahvolmasına neden olabilir.
1: Mağazalardaki peçetelerden. İçine biraz su tutmalıyım.
0: Siyahla devam edeceğiz. Öncelikle gerçekten mütevazi ve sade bir renk. İkincisi koyu karamelle taba rengi ya da kahverengi dışında nelerin uyumlu olabileceğini bilmiyorum. Sade bir araç olduğu için siyah ve koyu karamel kullanarak bir kontrast oluşturmayı planlıyorum. Bence iyi görünüyor.
1: Bakın. İçinden larvalar dökülüyor.
0: Evet.
1: Duruşu harika. Hem şık hem de uyumlu.
0: Evet, Ocean's Eleven onaylı.
1: O filmin renk paletine benziyor. Bu iç çamurluklar boyanmamış. Bu yüzden hafifçe zımparaladım ve şimdi de spreyle siyaha boyayacağım. Boyada hiç iyi değilim. Keşke Willie'ye yaptırsaydım.
0: Orijinal olurdu. Fabrikadan çıkma gibi.
1: Tam emin olmamakla birlikte galiba bu yolcu koltuğu.
0: Torpido kurumuş. Şimdi çamurlukları yerine takıyoruz.
1: Kaputtaki her şey birbirine çok yakın duruyor Billy. Bir pick-up'a göre çok sıkış tepiş oldu. Şimdi diğerini şuraya yerleştirip birkaç vida da ona atalım ve iyice sabitleyelim.
0: Tamam. Yavaşça.
1: Pekala.
0: Tamam.
1: Aşağı, tamam.
0: Oldu.
1: Okay. Oldu.
0: Bro, dostum şu lastiğin duruşuna ve çamurluğun uyumuna bakar mısın? Yani yeni lastikleri takınca da aynı böyle görünecektir.
1: Aynı mı?
0: Evet, aynı. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Pekala, bence lastik aralığını artırmamız gerekiyor.
1: Tamamdır.
0: Tamam. 2-3 tanesi yeter de artar bile.
1: Üst kısmı sıkıp yakınlaştırdıktan sonra evet. Alt kısmına geçeceğiz.
0: Kesinlikle. Bu 92-93 model pick-up'lara ait bir ara soğutucu. Eskisine kıyasla daha gösterişli ve biraz daha modern bir görünümü var. Nasıl oldu?
1: Sonuç harika olacak.
0: Evet. Sonunda jant ve lastikler geldi. Görseniz aklınız yerinden oynar. Buna o kadar eminim ki. İşte yeni canavarımız. Piyasaya çıkalı neredeyse bir sene oluyor. Daha çok yeni. Bunun diğer alt modelini hem hafif ticari araçlarda hem de dizel yarış araçlarında yıllarca severek kullandık. Çok popüler bir tercihti çünkü fiyatı uygun ve tasarımı harikaydı. Jantı özellikle broz renginde almak istedik ve sonuç olarak lastikte güzel bir uyum yakaladık. Gerçekten de turnayı gözünden vurduk diyebilirim. Gözünüzde iyice canlanması için şöyle yapacağım. Hayal edin. Efsane değil mi? Aracın boyasına meydana gelen bir takım dökümeler vardı. Şimdi baktığınız zaman yepyeni koyu karamel ya da siyah bir ton görüyorsunuz. Ne yaptığımı iyi izleyin. Üzerine ışık tuttuğumda neler olduğuna bakın. Tamam mı? Tam ışığın vurduğu yerde çok daha açık bir tona dönüşüyor ve jantların rengine tam olarak yaklaşmasa bile yine de güzel bir uyum yakalıyor. Yani hepsi yakın bir palette ama tamamen aynı renk değiller. Sonuçta bu kadar zahmetten sonra aracımızı yollara çıkardığımızda tüm gözler üzerinde olmalı.
1: Şimdi bu tekerleği takacağım. Müthiş bir hava kattı.
0: Feci şekilde güzel duruyor ya da güzel şekilde feci duruyor. İkisi de aynı şey zaten değil mi? Sanki şey biri olumsuzluk
1: katıyor. Güzel görünüyor yerine feci görünüyor deyince olumsuz oluyor.
0: Yeni araç üzerinde iyi bir ilerleme kaydettik. Markanın bile denemediği bir şey yapmaya artık çok daha yakınız. Hala yapılacak işler var tabii. Yakıt deposu monte edilecek, koltuklar yerine oturtulacak, vites, körük, kapı panelleri ve kapı kolları takılacak, vinil paspaslar serilecek, bu gibi küçük şeyler. Aslında öyle uzun bir liste değil. Izgaraya gelince olması gerektiği gibi oturmuyor. Koruma demirine böyle oturması gerekiyor. İstesem kesip biçerek halledebilirim ama bu 80'lerden kalma ve orijinal bir koruma. Dolayısıyla bunu birine satıp diğerini kullanmak daha mantıklı görünüyor. Takabilsek böyle güzel duracaktı. Araca oldukça temiz bir görünüm katıyor ama ne yazık ki tek kötü yanı beyaz olması. Bu renkteki bir ızgarayı koyu karamele boyatmanın imkanı yok. Yani olmayacak bir iş. Bu yüzden bunu standların üzerine koyup her tarafını iyice sileceğim ve siyaha boyayacağım. Sonra araca civatalayacağım. Izgarayı da üzerine sabitledik mi halletmiş olacağız. İstediğimiz renkte değil ama iyi uyum sağladı. Monte ettikten sonra daha iyi anlarız. Bazen yaptığımız işe şaşırıyorum. Çalışıyorsun, çalışıyorsun, çalışıyorsun. Sonra aniden bir şeyler görünür hale gelmeye başlıyor. Izgara tamamen oturdu sanırım. Çamurluklarla da güzel bir uyum sağladı. Şu anda böyle bir şeker gibi görünmüyor mu? Koltuk kılıflarını takma zamanı. Bir koltuğu, hatta bir pick-up'ın sıra koltuğunu yenilemek en az $1000. Orijinal koltuğun minderi hala sağlam denilebilir ama biraz ezilmiş tabii. Bu yüzden siyah bir kılıf aldık. Bununla her yerini kaplayarak olabildiğince şık görünmesi için elimizden geleni yapacağız.
1: Jantlara, lastiklere, boyaya, motora, şanzımana bu kadar para saçıp kılıflardan kısmak olmaz. İç görünümü de bir o kadar önemli. Tamam.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
3: Net, sigortam Net. Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi Kredi Kartı'ndan hediye.

0: Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
1: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
2: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
3: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Ön çamurlukları keseceğim çünkü çok beğendiğim bir jant ve lastik uyumu yakaladık. Negatif offset kullanarak lastiklerde mümkün olabildiğince iç bükey bir görünüm yaratmayı hedefledik. Çünkü birinci nesil pikapların iz genişliği çok dar oluyor. Bu yüzden çamurlukları biraz kırpmak zorundayız. Ama işin kötü yanı aracın çoktan boyanmış olması. O yüzden kesici disk kullanmayacağım. Bunun yerine daha az ısı yayan, hava destekli küçük bir kaporta testeresi kullanacağım. Titreyip geri tepmeye meyilli olduğu için bu testereyle düz bir kesim yapmak son derece zor. Bu yüzden süspansiyonunun en iyi şekilde çalışması için sadece gerektiği kadar bir kesim yapacağım. Hala bir pick-up. Ama eskisinden daha havalı. Çünkü lastiği araca uydurduk, yani buna çalıştık. Bana sorarsanız güzel oldu.
5: Çok ama çok, çok iyi. Vinil paspasımız ve pedimiz de geldi. Hepsini yerleştirince ses bariyeri oluşturarak içeri biraz yalıtım sağlayacak. Müthiş oldu. Pedi güneşte bekletin dediler ama biz aksine karanlıkta ve soğukta yapıştırıyoruz.
4: Tuvalete kalın montla girmek bile bundan daha kolay.
5: Doğru. Sanki bir miktar yamuk oldu. Biraz daha bu tarafa gelse iyi olur. Tamam. Ön kenar kısım.
4: Biraz bu tarafa. Tamam. Böyle nasıl? İyi mi? İşte oldu. Fabrikadan çıkma orijinal tasarım
5: bence
4: gibi.
5: Harika.
4: Bu paspaslar araçtan önce tasarlandı. İşte biz de bu kadar planlı ve programlıyız.
5: Önce paspası yapıp sonra metali yontmaya başladık,
4: evet,
5: öyle mi?
4: Evet, doğru.
5: Aracın ana iskeleti gibi yani.
4: Elimizi biraz daha çabuk tutsak iyi olur. Tamam, oldu. Aslında işte kötü durmuyor desem.
5: Koltuğu yerleştirelim değil mi?
4: Yerleştirelim.
5: Hazır mısın?
4: Hazırım.
5: Gel.
4: Bir sorun var gibi. Neyse, devam edelim.

0: Aslında bu araca özel bir tampon sipariş ettik ve dürüst olmak gerekirse 2020'deki pandemiden bu yana dünya genelinde tüm parçaların, hatta sektörlerin üretimi sekteye uğradı. Araca tampon olmadan da şık bir görünüm katabilmek için başka seçenekler bulmak istiyoruz. Fiberglass Carter şu anda daha modern bir tasarım adına elimizdeki en iyi seçenek gibi görünüyor. Ya da arka tarafta göze batan bu boşluğu küçük bir panelle kapatma imkanımız da var. Bu bizim için hiç zor değil. Asıl mesele orijinal ve şık bir şeyler yaratabilir.
1: Fiberglass'ı kullanacağız.
0: Öğün için belki de 16 kalibrelik metal kullanarak küçük bir panel düşünebiliriz. Elimizde şahsi projelerde kullanmak üzere satın alıp daha önce hiç kullanmadığımız bir fiberglass var. Mecburen bu aracı uygulayacağız çünkü tamponlar elimize istediğimiz sürede ulaşmayacak. Gövdeye kolayca uydu. Bunu bir an önce çabucak halledebiliriz. Sonuç olarak fiberglass'ta karar kıldık diyebilir miyiz?
1: Pekala. Birebir. Temizleyip sprey boyayla siyaha boyayacağım.
0: Tampon sipariş edemiyorsak ve elle kendimiz yapmak istesek dahi metal saç bulamıyorsak, ben de normalde kapılar için kullanılan bu parçayı değerlendireceğim. Bu metal parça normalde kapı kasalarının yukarıya kalan kısmında kullanılıyordu. Şimdi bunu alıp araca karterle aynı mantıkta bir ön tampon yapmaya çalışıyorum. Çok ince olduğu için herhangi bir yere çarpmanızı tavsiye etmem. Sonuç olarak dikkat çekici bir görüntü katacak.
1: Evet, şimdi akü kablolarını takalım. Marşa giden pozitif kabloyu bağlıyorum. İşte bunu da böyle hallediyoruz. Bunu yaptıktan sonra aracı çalıştırmaya çok yakınız.
0: Kestiğim parça şasinin kenarını sararak istediğimiz gibi bir kaplama olacak. Pekala, bu parça da buraya tam olacak.
1: Tamam. Yavaşça sona geliyoruz.
0: Bu üst kenarı sökmek istiyorum. Muhtemelen eninde sonunda kırpmam gerekecek. Şimdi bulduğum bir parça sayesinde de istediğim sonuca bayağı yaklaştım.
1: Bir kabı bitirmek üzereyiz. Bazı şeyleri doğaçlama yapmak zorunda kaldık ama sonunda bitiyor.
0: Evet. Ön tamponla sonunda işim bitti. Nihayet.
1: Mükemmel bir iş çıkardın.
0: Yani umarım bu halini bile gerçekten beğenmişsindir. Steven şu anda vites kolunu takıyor. Aracımızı asfalta görmeye saatler kaldı. Akü kabloları da tamam.
1: Tamam, dişliler yerli yerinde.
0: Bagaj kapağı olarak kullanacağımız kılıfımız, geri takacağımız kapı panolarımız,
1: evet,
0: ve kapı kollarımız var. Bugün ön camı takacağız. Sorunsuz çalışmasını umuyoruz. Hala çok yoğunuz.
1: Bir an önce sürmek istiyorum. Başka bir şey istemiyorum.
0: Biraz gaz vereceğim. Hazır mısın?
1: Tamam.
0: Kontağı çevir. Bir yerde çok hava var. Bak, tam burada. Çok hava sıkışmış. Tamam, işi çözdüm. Tamam, kontağı kapatabilirsin. Motorun sesi kulağa oldukça iyi geliyor. Üst kısmındaki ve alt kısmındaki parçalar da iyi. Sorun yok.
1: Cıvatalar işe yarayacak mı?
0: Evet. Kaputun alt kısmını siyaha boyamamız gerekiyor değil mi? Ben tutarım, tamam. Tamam, tuttum, bana bırak. Menteşenin sonuna kadar esnediği kısma ben geçeyim. Aslında menteşeyi biraz daha içeri ittirebilseydin çok daha iyi olurdu.
1: Pekala. Devam et.
0: Arka bagajın üzerine kapak örtüsü olarak bu kılıfı geçiriyoruz. Araca son derece temiz bir görünüm katıyor. Genelde kasanın iç kısmının görünmesi pek hoş olmuyor. Bu vurgu siyah yapmak zorunda kaldığımız ön tampon koruyucu ve arka karter parçayla uyumlu olacak. Örtüye $500 ödediğimizi de eklemiş olalım. Bunların aracı tamamlayan son küçük dokunuşlar olduğunu düşünüyorum.
1: Bu da pastamızın son süsü.
0: Matkabı getirsen de vidalasak tamam. Nasıl olur?
1: Olur.
0: Akıllı vida ister misin? Olur. 4 akıllı vida ve küçük bir matkapla bunu halledebiliriz.
1: İyi değil mi?
0: Evet.
1: Bence tamam.
0: Düşündüğümden daha iyi oldu diyebilirim.
1: Evet, çok hoş duruyor. Öyleyse test sürüşü için hazırız.

0: Ne? Ne yapmışız İnanılmaz böyle? Bir tonluk milleri, süspansiyon kolları ve ön frenleri olan bir pick-up satın aldık. Bu özellikler işimizi kolaylaştırdı çünkü aracımız artık ağır makasları ve büyük frenleri taşıyabilecek. Neredeyse 2 tonluk kapasiteye sahip bir ön aksa, güçlü bir motora, 5 vitesli şanzımana ve sağlam bir güç aktarma organına sahip.
1: Kesinlikle.
0: Bununla tur boyu dinleyerek turlamak zahmetsiz bir iş. Yolda düzinelerce insanın aracı işaret ederek bizi gösterdiğini görebiliyorum.
1: Özellikle boyası çok iyi.
0: Olağanüstü bir şey. Hem koyu hem de parlak bir karamel. Aydınlık alanlardaki kontrastı çok iyi. Neredeyse sarıya çalıyor, tıpkı bakır gibi.
1: Bakır,
0: tam
1: evet.
0: Bir efsane. Lastik ve jant sayesinde oyuncak arabalara benzedi. Hani şu gençlerin kutusuyla sakladığı küçük olanlar var ya, aynı onlar gibi olmadı
1: evet,
0: mı?
1: Evet, doğru.
0: Boyaya nazaran en önemli değişiklikler aslında burada gerçekleşti. Motor ve şanzıman yoktu. Bu yüzden mekanik pompalı ve 12 subaplı bir motor aldık. Kılavuz pimini onardık, kranka onarım manşonu yerleştirdik ve ana conta taktık. $3,500 85 model bir pick-up aldık. Yağ soğutucusu olmayan bir şanzıman taktık ve yeni bir motor yerleştirdik. Birinci nesil ara soğutucuya ek olarak ön destek attık. Ön tarafa ızgara ekledik. Ön ve arka trimleri de kendimiz hallettik. Tüm parçalar yaklaşık olarak $1,500 tuttu. Ve boya neredeyse $10,000 kadar tuttu. Şeker gibi parlak olunca böyle oluyor tabii. İşinin ehli insanlara ihtiyacımız vardı. İstedikleri fiyatta oldukça normal. Kalan parayla da jant, lastik, alüminyum radyatör ve hortum aldık. Proje için $25,000 bir bütçe ayırmıştık ve hepsini dibine kadar harcadık. Son olarak şunu söyleyeyim, günün sonunda harcadığımız her kuruşa değdi. Üstün bir başarı sergiledik.
1: Bir daha
0: hadi
1: söyleyeyim.
0: Tekrar binelim mi? Motorun çalıştığını duymak harika.
1: Bir anda çalışıp hızlandı.
0: Kulağa çok güzel geliyor.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Karşınızda Arçelik Maxifit.
8: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
9: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
12: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yaza.
13: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit.
16: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. inşa edilerek de kurulur.
17: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
16: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: şu anda...
1: Aman tanrım, vay canına.
0: Zirvenin sakinlerinden karavanseverler en lüks karavanı arıyor.
2: Vay canına.
1: Bu tavan penceresi olan tek karavan herhalde.
0: Hayallerinin karavanlarını alacak kadar paraları var mı?
2: Bunun fiyatı ne kadar?
3: 567 bin dolar.
2: Vay canına.
0: Peki kas gücüyle yüksek teknoloji bir makineyi çalıştırmayı başarabilecekler mi?
4: Lütfen şaka olsun.
0: Sihirbazlar yolda gösteri yapabilmek için bir karavan arıyor.
5: Vay canına.
6: Vay canına.
0: O rahatlık istiyor.
6: Bu küçük özel yeri beğendim.
0: Oysa boş alan.
5: Çok güzel. Çok beğendim.
0: Karavanda yaşama umutlarını yok mu edecek?
5: Kızma ama bu bir sorun yaratabilir.
0: Burası muhteşem karavanlar. Bu Amerika'daki en ünlü iki pazarda satış yapan dünyanın en büyük karavan bayisi. Arizona'daki Tucson ve Florida'daki Tampa. Binlerce karavan seçeneği var. A sınıfı karavanlar pazarın en donanımlıları. Bazılarının fiyatı 2 milyon doların üzerinde. Ama bu fiyat antika satıcıları Jeff ve Judy Schwartz'a göre gayet makul.
1: Dışarı çıkıp bisikleti yıkamaya hazırlanıyor.
0: Yolculuktayken evin bütün rahatlığı yanlarında olsun istiyorlar.
1: Karavan işine ne zaman başlamıştık? 4 sene önce miydi?
2: 4 sene önce evet.
1: Geçen sene Yellowstone Milli Parkı'ndaydık. Ondan önceki sene yeni İskoçya'daydık. Bu benim için gülleri koklamaya vakit ayırmak gibi bir şey.
0: Mevcut karavanları 2 senelik.
1: Ne diyeceğim, bugün yeni bir karavan almak için harika bir gün.
0: Ama şimdiden 370 bin dolar civarına takas etmek istiyorlar.
1: Sevdiğim bir şey görürsem, büyük ve daha iyi ise, ayrıca erkeksi ise bu benim. Büyük ve bakınca Jeff Schwartz geliyor, dedirtecek bir şey arıyorum. Aramızda konuştuk ve karavan için 500 bin dolar bütçe ayırdık.
2: Diyecek hiçbir şey yok.
0: Judy 500 bin dolarlık bütçeye sadık kalmak istese de çift aynı zamanda bir tam ve yarım banyo, L koltuk ve şömine istiyor. Böyle bol para harcayanlara lüks bir yolculuk yaşatan karavan uzmanı Damon McKinley.
3: Size göre birkaç tane var.
1: Sabırsızlanıyorum.
3: Jeff ve Judy mükemmel bir karavan arıyor. Hoş lüks bir karavanın mutlaka göz alıcı bir boyaması olur. İç tasarımı ise konforlu olur, onları evlerindeymiş gibi hissettirir.
2: Kocam her zaman en büyüğü, en iyiyi arar.
3: Para harcamaya hazır lüks sever müşteriler var. Buradaki 2003 model 13 metrelik bir Prevost. Fiyatı 389 bin dolar, fena değil. Yeniyken fiyatları 2 milyon 200 bin oluyor.
1: Dışı kesinlikle çok hoş.
2: Bu fiyat bence sudan ucuz.
1: Aman tanrım, çok güzel bir Prevost olduğuna şüphe yok.
2: Bu karavanlarda çok özel bir şey var.
1: Sadece ismi bile insanları baştan
2: en
1: çıkarıyor.
2: En iyinin iyisi.
1: Kaymağın kaymağı diyelim. Mermer zemine bayıldım.
2: Zemin müthiş. Müthiş. Tam bir klasik. İşçilik, detaylar... Görmeden inanamazsınız.
3: İzleyin şimdi. Havayla hareket eden kapı.
1: Çok havalı bir şey bu.
2: Çok havalı.
1: Karavan işte bu. Şuraya gelip buna bakman gerekiyor. Yılan derisi.
3: Tamamen el yapımı.
1: Müthiş bir şey. Çok farklı. Hiç böyle bir şey görmedim. Karavanı sırf ebeveyn banyosundaki yılan derisi lavabo için alırım. Çok havalı.
3: Ne diyeceğim? Bunun güzel olduğunu mu düşünüyorsunuz? Daha iyisi var. Onların seveceklerini düşündüğüm bir sürprizim var.
1: Aman tanrım. Çok havalı.
0: Karavanlarında çalışan Amerikalıların %87'sinin dediğine göre karavanı onlara özgür bir yaşam verdiği için seviyorlar. Bugün Arizona'da Roland Sarlot ve sevgilisi Susan Ay.
7: Merhaba millet.
0: Yolda gösteri yapabilecekleri bir karavan arıyorlar.
7: Kim bu küçük sevimli köpek?
5: Bu Harriet Houdini, sakallı hanımefendi.
0: Yaptıkları iş hiç de sıradan değil.
7: Bugün ne için gelmiştiniz?
8: Biz gösteri yapıyoruz. İllüzyon Karnavalı isminde bir gösterimiz var. Akşamları yaptığımız sihirli bir illüzyon gösterisi. Vodvilleri ya da eski zamanları anımsatıyor. Ülkenin her yerine seyahate çıkıyoruz.
5: İçinde ekipmanlarımızı, kişisel eşyalarımızı taşıdığımız bir kamyonetimiz var. Yani düzgün bir otel bulamadığımızda içinde uyuduğumuz zamanlarda oldu. Evet.
8: Acil bir durumdu.
5: Doğru, acil bir durumdu.
8: Sürekli bir bavulun içinde yaşamak yorucu oluyor. Seyahat eden bir kulis arıyoruz. Bizi mutlu edecek, yolda evimizde hissettirecek bir araç.
0: $95.000 bütçeleriyle oyunculuğun ustası olan bu çift, kostümleri ve eşyaları için yeri olan bir seyyar ev arıyorlar. Ayrıca güzel bir görünüş olsun istiyorlar.
5: Gösterimiz bir eski dünya macerası. Bu yüzden aradığımız şey daha eski moda. Gerçekten daha eski bir şey olmalı. Ne bileyim.
8: Zevkli.
0: Dan Walker onlara zevklerine tam uyacak bir karavan bulmalarına yardım edecek.
7: Belli markalara baksak iyi olur bence.
5: Evet, güzel olabilir.
8: Gidip bakalım.
5: Tamam, bakalım.
7: Susan'la Roland'ın kendilerine özgü bir yaşamları var. Biraz klasik bir şeyler arıyorlar. Onlara uygun karavanı bulmak biraz zor olacak. Bu 2015 model Ed Bauer versiyon. 8,5 metrelik. Fiyatı $94.000. İçine girip bir göz atın.
8: Klasik görüntüsü hoşuma gitti.
5: Vay canına.
8: Vay canına, çok havalı değil mi? Kocaman, ışıklara bayıldım. İçi dışarıdan göründüğü kadar küçük değil.
5: Evet, öyle de denebilir. Şuraya bayıldım. Gerçekten çok güzel.
7: Hı-hı. Evet, bu da çekmeceli kileriniz.
8: Düğmeler güzelmiş. Vay canına.
5: Vay canına, mikrodalga fırın varmış.
8: Köşe bucak her yerden faydalanmaları gerçekten inanılmaz.
5: Lavabo oldukça büyük. Burada Harriet'i
8: evet,
5: bile yıkarız.
8: Evet, köpeği burada yıkarız.
7: Harriet bundan memnun kalır mı bilemiyorum. Ne diyorsun Harriet?
5: Çift kişilik yatak mı var?
7: Kraliçe yatak.
5: Aa, harika, bayıldım. Evde de böyle bir yatağımız var. Ben biraz uzanacağım.
8: Burası epeyce geniş, beğendim. Otelden daha iyi.
5: Yatak odası harikaymış.
8: Yatağın her iki yanındaki boşluklar hoşuma gitti. Üstünde de eşya koymak için yer var.
5: Dışarıdan eski moda ama içi modern.
8: Üstelik içi de geniş, öyle değil mi?
7: Eddie Bauer'ın gizli bir özelliği var. Şu kapıyı aşağıdan itirmenizi istiyorum. Çok havalı bir şey. Dışarı doğru ittirin.
8: Vay canına.
0: A sınıfı karavanlar yüksek teknolojiyle donatılmış ince ayarlı araçlardır. Ama en gelişmiş olanları bile doğaya karşı savaşamaz. Katie ve David'in Alaska yolculuğunda ön camlarına çarpan taşlar gibi.
5: Çok korkunçtu. Sanki silah patlamış gibiydi.
4: Ne kadar tutacak hiç bilmiyoruz. Camcıyla buluşacağız. Fiyatı ondan öğreneceğiz.
0: Doğa camlarını tıklatmışken onlar da 2013 model karavanlarını 200'den fazla servis bayisi olan Tampa'ya getirdi. Karavanlarını lisanslı bir cam teknisyen olan Michael Vaga'ya emanet edecekler.
6: Bütün gün ön cam değiştiriyorum, her gün. 10 yıldır bu işi yapıyorum. Haftada 10-15 cam değiştirebiliriz. İhtiyaç dahilinde 20-25'e kadar çıkar. Sorun nedir?
4: Sanki vurulmuşuz gibi duran 3 tane delik var burada.
6: Evet.
0: Karavanın ön camları çift kat camdan oluşur. Arasında iki katı birbirine bağlayan özel bir plastik zar bulunur. Karavana 112 kilometre hızla çarpan bir taş camı parçalamak yerine sadece çatlatır.
6: İçerideki ve dışarıdaki her şeyi kaldırıp eski ön camı kesip çıkaracağız. Sonra yenisini takacağız.
4: Peki sence ne kadar sürer?
6: Bu süreç 2-3 saat sürer. Saat 5-6 gibi yola çıkmaya hazır olursunuz.
5: Mike bu işi 10 senedir yaptığını söyledi. Biz de bu işi düzgün yapacağına inanıyoruz.
0: Bu boyda bir camı yenilemek $2000 mal olur. Eğer bu iş iyi yapılmazsa cam sızıntı yapabilir ya da yerinden çıkabilir. Bu da on binlerce dolara mal olur. Bir şeyi yenilerken ilk adım eskisini çıkarmaktır. Dikkatlice.
6: Aman! Kendine güvenince böyle oluyor.
0: Mike ön camın çerçevesini çıkarınca onu yerinde tutan şeyi daha iyi inceleyebilir.
6: Gel de bunları çıkar şimdi. Bunu yapmayı hiç sevmiyorum. Bu seferki... Lütfen şaka olsun.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4.200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir.

0: kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. 11-17 Temmuz arasında Bin'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
7: basit. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
11: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
12: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Her klasik araç...
15: Tamam bak, çalışıyor mu?
14: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
16: Tampam servis merkezinde...
17: Lütfen şaka olsun.
16: Düşük teknoloji bir iş yapıldığını gören cam uzmanı Mike Varga neye uğradığını şaşırdı.
17: Önceki yenileme burada yapılmıştı. Pencere bandına ön camın üzerinden çıkardım. Üstünde biraz fazladan üreten var gibi görünüyor.
16: Poliüreten yapıştırıcısı 1888 kilogramdan daha fazla basınca karşı dayanıklıdır.
17: Bunu çıkarmak beni normalden daha fazla zorlayacak. Bunun yeni karavanlarda uzun zamandır görmüyordum. Beklediğimden daha uzun sürecek gibi görünüyor.
16: Poliüretanın böyle sımsıkı yapışması onu elle çıkarana kadar gayet güzel.
17: Fiziksel olarak vücuda çok baskı yapıyor. Dirsekler, bilekler, sırt mütemadiyen acıyor. Çıkmak üzere. Gidip birini çağırayım ki bunu buradan çıkaralım.
16: Böyle bir ön cam $1000 fazla eder. Eğer düşürürse kardan fazlasını kaybederler.
17: Bunun gibi tek parça büyük camları çıkarırken başımızı açabileceğimiz epey kötü durumlar olabilir. Ayağınıza cam düşürebilirsiniz. Bu neredeyse 90 kilogram ediyor. Hiç şakası yok. Dalga geçilecek bir şey değil.
16: Bir sonraki adım, Mike hızlı kuruyan yeni bir kat poliüretan sürecek.
17: Bu tabancayla üretanı süreceğim. Bunu sürüp camı takmak için sadece 3 dakikam var. Elimden geleni yapmam gerekiyor. Pekala, başlayalım. Olabilecek en kötü şey camı kırmak. Hazır mısın? Biz de şans dileyip dua ediyoruz, kırmamaya çalışıyoruz. Az kaldı, hadi.
18: Nasıl olmuş bir bak.
17: İyi görünüyor. Keşke hep böyle olsa. Ön camı taktık. Her şeyi tekrar yerine takıp içeriden ve dışarıdan güzel durmasını sağlamalıyız. Sonra müşteri gelip bir bakacak. Umarım hoşlarına gider.
19: Merhaba Mike. Aa, vay canına, mükemmel olmuş.
20: Evet, çok güzel.
19: Evet.
17: Pekala.
19: Yeni camımız harika. Net ve temiz. Yola çıkmayı iple çekiyoruz.
16: Tampa'nın kuzey tarafında...
20: Çok güzel. Sütunlara bayıldım.
21: Sütunlar çok güzel.
16: Para harcamayı seven Jeff ve Judy Schwartz çifti yeni bir A sınıfı karavan avındalar. Jeff piyasadaki en büyük ve havalı karavanı istiyor. Judy ise $500,000 bütçelerini aşmak istemiyor.
22: Gelin, daha güzel şeyler var. Karavanın baştan sona her yeri çok gösterişli ama o yatak odası çok daha güzel.
20: Aman tanrım.
21: Yine çok gösterişli.
22: Yatağa uzanıp rahatınıza bakın.
20: Bu karavanın birinci sınıf olduğuna şüphe kalmadı.
22: Bir de şuna bakın.
20: Vay canına. Bu evimde bile yok. Çok havalı.
21: Çok lüks bir şey.
20: Müthiş. Resmen sanat harikası. Bence herkesin isteyeceği bir karavan. Şahsen ben istiyorum. Kaç modeldi bu?
22: 2003.
0: Barın...
20: Ama eski ve eskiliğini de belli ediyor. Dolapları tamir edip yenileyebilir miyiz?
22: Maliyet açısından bakarsak tamir yerine dolapların yenisini taksanız aynı fiyata gelir.
20: Proje bazlı bir karavan almayacağız. Güzel bir karavan, çok hoş. Hemen teslim alıp binebileceğimiz, yola çıkıp güzel vakit geçirebileceğimiz bir şey arıyoruz.
22: Şimdi bakacağımız aracımız 2015 model Tiffin Zephyr. Bu seferki 14 metrelik 500 beygir gücünde ve 4 karavan odası var.
20: Vay canına.
22: İçeri girip bir bakalım.
20: Teşekkürler.
21: Aman tanrım.
20: Yok artık.
21: Vay canına. Çok güzel.
20: Ahşap işi,
21: evet,
20: hoşuma gitti.
21: Çok hoş.
20: Ne çok koyu ne çok açık, renk uyumu gerçekten çok hoş. Buradakiler de gerçekten mükemmel.
21: Gösterişli, klasik.
20: Tamamen muhteşem.
21: Bulaşık makinesi de var. Buna bayıldım.
20: Onsuz yapamazdı.
22: Gömme faraşı bile var.
21: Aa, vay canına. Ayağınızla itiyorsunuz ve çöp içine giriyor. Hiç böyle bir şey görmemiştim.
20: Yani içine sokmakla uğraşmıyorsun. Çöpü yanına doğru süpürüyorsun.
22: Evet öyle.
20: İçine çekiyor.
21: Kimde böyle bir şey var ki?
22: Ayrıca bu karavanın bir tam bir de yarım banyosu var.
20: Evet, biz de bunu istiyorduk.
21: Evet.
20: Çok önemli.
22: Duvardaki düğmelerse zemini alttan ısıtmalı yapıyor.
21: İnanılmaz.
22: Soğuk sabahlarda karavanı ısıtabilirsiniz.
20: Döndüğün köşeden bir sürpriz çıkıyor. Diğer köşe dönüyorsun, başka bir sürpriz. Gerçekten harika.
22: Bir de şu banyoya bakın.
21: Aman tanrım.
20: Buraya gerçekten
21: şuna bak, lavabolara bayıldım.
20: Banyoda iki lavabo var.
21: Evet.
20: Bir de yarım banyo var. Aradığım her şey var.
21: Bayıldım. Duşa da bayıldım. Bir sürü güzel şey var. Karavanın içinde spa var gibi sanki.
22: Evet, sürücü koltuğuna bir oturun. Nasıl olduğuna bakın.
20: Ha, harika. Çok sevdim. Düğmelerin dizilişini, her şeyi çok beğendim.
22: Tıpkı bir uçak kokpiti gibi dizayn edildi. Ekipmanlar, düğmeler. Bunu gerçekten çok beğendi.
21: Fiyatı ne kadardı?
22: Fiyatı 567 bin dolar.
21: Ah, vay canına.
20: Ayarladığımız bütçeden biraz daha pahalı. 500 bin dolar bütçemize sadık kalmaya çalışıyoruz. Ama çok güzel bir karavan.
22: Bu seferki gezeceğimiz karavan Winnebago Grand Tour. Bu karavanın fiyatı 436 bin dolar. Girip bakalım.
20: Aman tanrım, şunlara bir bak. Vay canına.
1: Arizona.
3: Buraya bir gelin bakalım, yemek odasını beğenecek misiniz?
1: Roland ve Susan yolda vodil gösterileri yapabilmek için gereken en uygun karavana 95 bin dolarlık bütçe ayırmış.
3: Şu kapıyı ittirebilir misiniz? İttiniz sadece. Buradan. Kapının tamamını ittirin.
23: Vay canına, şuna bir bak.
24: Çok güzel, bayıldım. İnanılmaz.
23: Tamamen açılıyor. Sanki dışarı çıkmışsın gibi temiz hava geliyor. Çok havalı bir özellik.
24: Çok sevdim.
23: Bu harika bir şey. Çünkü biliyorsun, gösteri yaparken genellikle diyelim gazino gösterisi yapıyoruz. Soyunma odaları olmuyor, kulisler olmuyor. Bazılarının gerçekten yerleri var ama genelde mutfakta
24: ya
23: üstünü değiştiriyorsun.
24: Dolabının
23: evet,
24: içinde.
23: Elbise dolabında. Evet. Ha, bir de buraya bakın. Güzel bir manzaranız ve her şeyin en iyisi. Hem içeride hem dışarıdasınız. Bu renklerin bazıları hoşuma gitmedi. Ekosek kumaşı
24: evet,
23: pek sevmeyiz.
3: O zaman gidip birkaç karavan daha bakalım.
23: Buradan mı çıksak?
24: Öyle şeyler yapmasak iyi olur.
3: Pekala, bir de şuna bakalım. İsmi International.
24: Evet, güzel isimmiş. Olabilir.
23: Evet.
1: 70 bin dolarlık fiyatıyla bu karavan tam da onların bütçesine uygun.
3: Bu biraz daha modern. Bence onların kişiliklerine daha uygun.
24: Hmm, çok güzelmiş. Senin sevdiğin renkler var Roland.
23: Kesinlikle öyle. Çok daha küçük ama sevimli, öyle değil mi? Beğendim. Eddie Bauer'dan çok farklı. Kamp havası vermiyor. Üstelik ortamı daha sıcak. Rahat hissettim.
24: Kesinlikle daha modern. Bu en büyük boy yatak mı?
3: Hayır, standart çift kişilik yatak.
24: Anladım, anladım. Çok emin olamadım aslında.
23: Diğeri kadar büyük değil tabii ki ama bu küçük yeri de sevdim. Sanki kamp yapıyormuşuz
24: yani
23: gibi.
24: Yani standart boydu. Büyük boy bile değildi.
23: Diğeri kadar büyük değil ama... Sanırım fiyatı da diğeri kadar büyük değil, değil mi de?
3: Ha öyle, evet. Bu 70 bin dolar.
23: Bu büyük bir fark sonuçta.
3: Evet.
23: Yeri daha az ama sıcak bir ortamı
24: sıcak
23: var.
24: Sıcak ortam seviyorum dese de siz ona bakmayın. Bizim kostümlerimiz var, özel eşyalarımız var. İnsanları eğlendirebilmek için fazla küçük olduğunu düşünüyorum aslında. Şimdi sakın sinirlenme. Çok heyecanlandı ama biz en büyük boy yatağa alışkınız. Bence bu sorun olabilir. International'ın İçi Eddie Bauer kadar geniş değildi.
23: Evet, ben de etrafta koca bir evi taşımak istemiyorum. Sadece ufak bir kulis yeter. Eddie Bauer'ın renkleri zevkime uygun değildi. Daha sade şeyleri tercih ederim.
24: Ben Eddie Bauer'ı çok beğendim. Bu önemli bir karar. Bu yüzden Eddie Bauer'ı bir kez daha göreceğiz. Evet, işte.
23: Evet, burası daha güzel.
24: Evet, burası güzel. Şuraya bakar
23: mısın? Evet, haklısın.
24: Yani biraz sihirle orayı seveceğimiz bir yere dönüştürebiliriz. Bu karavanın ev ortamı var.
23: Haklısın, gerçekten beğendim.
24: Harriet, sen ne diyorsun?
23: Dans mı edeceksin Harriet? Sonunda işte evet, dans ediyor.
24: Evet.
23: Sanırım beni ikna ettin. Eddie Bauer'ı alalım. Tam bizim aradığımız şey. Gerçekten mutluyuz.
24: Evim güzel evim.
16: Florida'da...
22: Winnebago Grand Tour.
16: Schwartz çifti mükemmel A sınıfı karavanı arıyorlar. Jeff'in olağanüstü kişiliğine uyum sağlamalı.
20: Aman tanrım.
16: Ama Judy'nin 500 bin dolarlık bütçesini aşmamalı. 406 bin dolarlık bir etiket tam onlara göre.
20: Vay canına, müthiş, aman tanrım. Koyu ahşabı da deriyi de çok severim.
22: Bu dedenin Winnebago karavanına benziyor değil mi?
20: Hayır, asla benzemiyor. Bu muhteşem.
22: Tavan penceresi buraya ferahlık veriyor.
20: Bu tavan penceresi olan tek karavandır herhalde.
22: Tabii ki. Başka hiçbir karavanda sürücünün tepesinde pencere yok. İşte aradığınız L şeklindeki büyük koltuk. Yanında tekli koltuğu da var.
20: Çok özel bir koltuk.
22: Evet.
20: Karavanın içindeki çift renkli deri müthişti. Eskiden sandalyeleri sevmediğini söylerdin. Koltuk tercih edersin ama bence bunlar gerçekten çok rahat.
21: Koltuk seviyorum. Koltukları gerçekten seviyorum.
22: Judy masa ve sandalyelere biraz takıntılı gibi görünüyor. Böyle bir para harcarken insanlar aradıkları şeyi almak ister. Yatak odasında olduğu gibi burada da bütün duvar kayıyor, baştan sona kadar.
21: Çok uzunmuş.
22: Tüm duvarı kaplayan bir kayan oda, karavanı lüks bir apartman dairesine çeviriyor. Kral boy yatağınız nasıl? Yatağın boyunu ayarlayabilirsiniz.
20: Yani yatak kayıyor mu?
22: Elbette.
20: Yatak odası harika. Yatağın kayması ve sonra odanın genişlemesi. Evinizde oturma odasındaymışsınız gibi. Çok güzel bir şey.
22: Kesinlikle. Bir de buradaki banyoya bakın.
20: Tek lavabosu var. İki lavaboya karşı tek lavabo.
22: Kesinlikle.
20: Karavanla harcadığımız vakti hesaba katarsak diğeri bize daha uygun olacaktır. Evet. Maalesef bu her şeyi bozar.
16: Bütün günlerini alan lüks karavan gezisinden sonra Schwartz çifti seçeneklerini ikiye düşürdü.
20: Bence Zephyr güzel bir karavan. Banyoya bayıldım. Ahşaplarını çok sevdim.
21: Bu firma hep güzel karavanlar yapar.
20: Evet, cilası çok iyiydi.
21: Bütçemizi biraz aşıyor bence. Yani biraz endişeliyim.
22: Tor'u çok beğendiniz.
20: Kat planı hoşuma gitti. İçi çok geniş. Tek lavaboya karşı çift lavabo. Ama bütçemize uygun. Sen ne düşünüyorsun?
16: Bu karavanın banyosu tam istedikleri gibi. Ama fiyatı 567 bin dolar. Bütçenin 70 bin dolar üzerinde. Diğer karavansa 406 bin dolar ama birkaç önemli özelliği eksik.
20: Bunu kesinlikle düşünmemiz gerekiyor. Ne düşünüyorsun?
21: Ben bunu çok beğendim. Bütçemize de uygun. Bence ihtiyacımız olan bu.
20: Bir arkadaşım der ki...
21: O da karavan sever.
20: Ya da mutlu.
21: Onunla tura da çıkabiliriz.
20: Turla mı tura çıkacağız?
21: Evet.
20: Benim düşüncemse eğer benim canımı mutlu ediyorsa her şey yolunda.
21: Evet, alalım.
22: Sanırım karavanımızı bulduk.
20: Winnebago Grand Tour'u alacağız ve keyfimize bakacağız.
21: Kulağa güzel geliyor.
20: Harika.
21: Maceraya hazırım.
20: Bakalım neler olacak.
0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net! Kazancım net, sigortam net.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
25: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
25: Otel mi? Trivago.
26: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım önde.
27: Benim iyi uyumam lazım.
28: Benim iyi uyumam lazım.
29: Benim iyi uyumam lazım.
30: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
26: Hadi sen de bir adım, bak yapma krediyle. hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
27: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
29: Benim iyi uyumam lazım.
30: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan...

0: Yapı Kredi Mobili'yi indirip hemen müşterimiz ol. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: geldin.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilse biz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Birazdan.
1: Vay canına.
0: Enerjik bir çift sürekli yollarda olmak için ellerindeki her şeyi satıyor.
1: Burada yaşadığımı hayal edebiliyorum.
0: Peki ya devasa bir mobil evle başa çıkabilecekler mi?
2: Bu çılgınca. Sanki şu an yolculuktayım.
3: Aman tanrım. Buna bayıldım.
0: Öte yandan varlıklı bir çift mükemmel aracı bulmak için dünyanın en büyük karavan merkezine doğru yola çıkıyor.
3: Kocamanmış.
0: Ama en iyinin en iyisi bile onların isteklerini karşılamaya yetecek mi?
4: Bir karar vermek zorundayız.
0: Yeni evli çift kamp yapmanın ucuz yollarını arıyor. Bütçelerini aşmadan bunu yapabilirler mi? Muhteşem karavanlar başlıyor. Burası dünyanın en büyük karavan bayi. Amerika'da en hareketli karavan piyasasına sahip Arizona'nın Tucson şehri ve Florida'nın Tampa şehrinde iki otoparkları bulunuyor. Senede kabaca 300 bin karavan satılıyor. Yeni evliler Kylie ve Kayle Smith açık havadaki yeni maceralarında bir kamp karavanı bulmak amacıyla Tampa'ya geldiler.
5: Yaklaşık 4 ay önce Meksika'da evlendik.
6: Dışarı çıkmayı ve macera dolu bir şeyler yaşamayı seviyoruz. Nerede eğlence varsa biz de oradayız.
0: Uzun zamandır kamp yapıyorlar ve artık yerde uyumaktan bıkmışlar.
6: Açılır karavan en uygun seçenek gibi görünüyor. Bir karavanda asıl aradığım şey eğilmeden ayakta durabileceğim kadar yüksek olması. Eğilmemeliyim.
5: Belki bir de sevimli bir mutfak, bir banyoda fena olmaz.
6: Sanırım 10.000 ile 12.000 dolar arasında kalmaya çalışıyoruz.
0: Şimdi karavan uzmanı Chris Mullis'la birlikteler.

0: Onlara iki çeşit açılır karavan göstereceğim. Açılır karavanlar size hem çadırda hem de açık havada güzel bir his verir ama dışarıya göre daha güvenlidir. Evet, göreceğimiz ilk karavan bu. 2,5 metre uzunluğunda ve 400 kilogram ağırlığında. Pekala arkadaşlar, hadi içine girip bakalım.
1: Hepimiz sığacak mıyız?
0: Evet, sorun olmaz.
2: Çok şirinmiş.
0: Evet, öyledir.
1: Evet, üstelik ayakta durabiliyorum. İçine sığabildiğim için çok şaşkınım. Dışarıdan bakınca sığabileceğimi düşünmüyordum.
0: Ayrıca kendine ait katlanabilir bir masası da var.
2: Oyun oynamak için çok küçük.
0: Bu bacağı katlayın.
2: Aha. Bu kayrım görevi mi olacak?
0: Evet.
1: Pek kullanışlı görünmüyor.
0: İşte şimdi oldu. Şimdi bu yastıkları yerleştirebilir ve misafirlerinizin uyuması için bir alan yaratabilirsiniz.
1: Hey, şuna bak. Bir ev dolusu misafir olacak.
2: Fazla boşluk varsa... Aman tanrım, kırdım. Bence böyle olmaması gerekir.
0: Vay canına. Aman tanrım.
1: Tanrım. Buradan nasıl çıkacağız?
2: Kriz masayı yine kırdı.
3: Arizona'da her Ocak ayında yüz binlerce karavan sahibi toplandığı için çöldeki küçük bir şehir olan Quartzsite bir karavan karnavalına dönüşüyor. Bob ve Judy Lawrence, Güney Kaliforniya'dan buraya kadar 320 kilometrelik yolu bu karavanlar için geldi.
4: Hepsi A sınıfı karavanlar.
3: Büyük bir elektronik ve teçhizat firmasının emekli yöneticileri olan bu ikilinin mobil ev bulmasına karavan uzmanı Mike Armenta yardım edecek.
5: Gidip görmek istediğimiz ama evlerinde yük olmak istemediğimiz torunlarımız var. Bu sayede istediğimiz kadar kalabileceğiz.
3: Bob güç istiyor.
4: O kadar güçlü bir şey istiyoruz ki bizi dağlardan aşırsın ve tırlarla mücadele edebilir.
3: Judy rahatlık istiyor.
5: Lüks eşyaları olan bir karavan. Örneğin bir bulaşık makinesi ya da bir kurutma makinesi.
3: İkisi için de önemli olan bir şey var.
5: Kesinlikle banyoda iki lavabo.
3: Kesenin ağzını açmaya hazırlar.
4: Kendimizi evimizde hissedebileceğimiz bir yer olsun istiyoruz. Gerçekten istediğimiz şeylere sahipse 500 bin dolara kadar harcayabiliriz.
6: Önce bu 2012 model araca bakalım. Hadi şimdi içeri girin. Şöyle bir bakalım.
5: Ah, buna bayıldım. Bu çok güzelmiş. Harika.
4: Güzel tasarım.
5: Ön taraftaki yaşam alanını çok sevdim.
6: Şuna bir bakın. Küçük bir düzenleyici.
4: Daha iyi oldu şimdi.
5: Tezgah alanını genişletiyor.
4: Judy yemek yaparken etrafa yayılmayı seviyor. O yüzden geniş bir tezgaha ihtiyacımız
5: var. Gazlı set üstü ocağı var ama elektrikli olmasını tercih ederim. Gazlı ocaklardan hoşlanmıyorum çünkü temizlemesi çok zor.
4: Evet.
5: Evde kullandığımız bulaşık makinesinin aynı.
4: Ayarlarını öğrenmek zorunda değiliz.
5: Doğru. Hoşuma gitti.
6: Burası misafir banyonuz olabilir. Tabii kendinize ait banyonuz da var.
5: Yani burada iki banyo mu var?
6: İki tane, evet.
5: Aman tanrım, bu harika. Henüz yeni yürümeye başlayan torunlarımız için bu banyo harika olur. Gerçekten çok güzel bir yatak odası.
4: Battal boy.
6: Battal boy yatak, evet.
5: Yatağın üst tarafı yukarı doğru kalkabilir.
4: Evet.
5: Böylece oturup televizyon izleriz.
6: Tam şuradaki size özel banyonuz.
5: Tamam. Doğru, bu benim özel banyom. Bob, tıraş olma yeri orada. Burası kadınlar için olan
4: yer. Aslında ikimize de yer var burada.
5: Biliyorum ama bu benim.
4: Öyle diyorsan öyledir.
5: Benim banyom.
4: Banyonun nesi yok biliyor musun?
5: Nesi yok?
4: Çift lavabo. Peki bize başka ne göstereceksin Mike?
6: Aklıma daha yeni gelen bir karavan var. Buradaki gıcır gıcır 2015 model araç.
5: Bu muhteşem.
3: Yaklaşık 1 milyon Amerikalı karavanlarında yaşıyor. Ve 35-54 yaş arası karavan sahipleri karavan nüfusunun en hızlı büyüyen grubu. Tampa Otoparkı'nda Daniel Pearson ve Jessica Bongiorno cesurca bir adım atıyorlar.
7: Her şeyi toparlayıp azaltacağız ve sürekli olarak karavanımızda yaşayacağız.
3: Dan ve Jess sağlık ürünleri satışı yapıyor.
8: Biz bağımsız distribütörüz. Asıl ihtiyacımız olan şey bir dizüstü bilgisayar ve telefon.
7: Ayrıca ülkeyi gezeceğiz.
8: Evet.
7: Bunun için sabırsızlanıyorum. A sınıfı mı yoksa 5 tekerlekli bir karavan mı istediğimizi bilmiyoruz.
8: Henüz karavan sürebilir miyiz onu bile bilmiyoruz.
7: Evet, evet, doğru söylüyorsun.
3: A sınıfı ve 5 tekerlekli en fazla yaşam alanı olan iki karavan türü. Hangisini seçerlerse seçsinler, Dan ve Jess'in tekerlekli evleri için birkaç görevi olacak.
8: Mutfak için bir büfe lazım. Çok yemek pişiririm. Yiyecekler için de çok fazla alan gerekli. Karavanı sürebilmek benim de hoşuma gider.
7: Battal boy bir yatak istiyorum. Rahat olmalı. Saklama alanı benim için çok önemli. Bir sürü bisikletim var. Daha bisikletlerim var.
3: $250,000 kadar harcamaya hazırlar. Ama her şey karavanla ne kadar başa çıkabileceklerine bağlı. Karavan uzmanı Tyler Dell ile çalışıyorlar.
9: İlk durağınız burası mı?
7: Evet. Jess şimdiye kadar hiçbir karavanın içine girmedi.
9: Aa, gerçekten mi?
7: Evet.
9: Karavanlar artık dedelerin zamandaki karavanlar değil. Bugün onlara göstereceğimiz birkaç seçeneğimiz var. Bir moto karavan ve 5 tekerlekli karavan. Evet arkadaşlar, bu 2014 model Ford Receiver Charleston.
3: Bu 13 metrelik A sınıfı karavan kaliteli bir evin tüm konforuna sahip ve maksimum bütçelerinin $10,000 altında.
8: Ah tanrım.
7: Evet, burada yaşadığımı hayal edebiliyorum.
8: İçeri bir giriyorsunuz ve vay canına diyorsunuz.
7: Gerçekten şahane görünüyor, evet. İnanılmaz.
8: Bütün bunların burada olduğuna inanamıyorum. Dışarıdan bakıldığında çok saçma geliyor ama güzel değil mi? Evet.
9: Mutfak size yeterli gelecek mi?
8: Evet. Şu çekmecelere bakın, vay canına. Gerçekten mutfak büyüleyici.
9: Tıpkı evinizdeki sabit bir buzdolabına
7: evet.
9: Sahip. 600 litre hacmi var, bunlar çıkıyor. Gazlı bir ocağınız, ayrıca konveksiyonlu mikrodalga fırınınız da var.
8: Evet, geniş bir tezgah var. Gerekli her şey var gibi. Peki... fırın nerede, yok mu?
9: Hayır, fırın yok. Alt tarafta tabaklarınızı koyabileceğiniz bir yer var. İhtiyaç olursa sizin için bir fırında yerleştiririz.
8: İhtiyaç olur.
9: Anlaşıldı, evet. Anlaşıldı.
7: Fırın koymak için o kadar zahmete katlanmak istediğimizden emin değilim.
8: Bir ocağa, fırına ve kilere kesin ihtiyacım var. Peki kiler var mı?
9: Hayır, bu karavanda kiler yok. Bir sürü dolap alanı var ama planlı bir kiler elverişli değil tabii.
8: Tamam, tamam. Bir şeyler düşünülür.
9: Büyük boy çift kişilik bir yatağınız olacak.
7: Mükemmel. Yani listemden bir madde silindi. Yine de banyoya geçmek için içerisi biraz dar görünüyor.
8: Evet. Gerçekten dar ama. Burada rahat edebilir miyim bilmiyorum.
9: Yatak odanıza biraz... daha fazla alan mı olsun o zaman, öyle mi?
8: Büyük boy çift kişilik yatak var. Bu muhteşem ama adım atmakta biraz zorlanacağız gibi.
7: Yani yatağın yanından mı geçeceğiz yolcu gemilerindeki odalar gibi?
9: Yolcu gemisi iyi mi kötü mü emin değilim. Orada rahat mısınız?
8: Rahatım çünkü şu an sürmüyorum.
7: Evet, hadi bir dene. Dene bakalım.
8: Tamam, pekala. Aslında korkutucu. Ben hiç de yani çok fazla düğme var. Neden buradalar bilmiyorum. Neler oluyor bilmiyorum. Çılgınca. Gerçekten yolculuktayım sanki. Bunu bir daha asla sürmeyeceğim. Dürüst olmak gerekirse insanların nasıl sürdüğünü hiç anlamıyorum.
7: Ya buranın altındaki bagaj yeri? Yani demek
9: harika
7: istediğim...
9: Harika bir bagajı vardır.
7: Pekala.
8: Büyükmüş.
9: Garajın tamam. Sana denk gelen tarafında küçük,
7: evet,
9: güzel çıkarılabilir
7: biraz
9: bir bölme var.
7: Evet, biraz endişeliydim. Harika. Bu inanılmaz. Burada bisikletlerimiz güzel. Olduğunda o bölmeyi çıkarabilirim.
8: Depolama alanı genişmiş.
7: Evet.
8: O yüzden kesinlikle kullanışlı.
7: Ne düşünüyorsun?
8: Bence güzel.
7: Evet.
8: Kendimi direksiyon başında düşünemiyorum. O yüzden sen sürsen daha iyi.
9: Jess kullanabileceğini düşünmüyor. Farklı modellere bakmamız gerekebilir. Hadi gidelim.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
8: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
9: Şok şok cepte şok.
10: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vatin Cookies. 5 kat lezzet.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
13: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
14: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
18: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kısmen Storjis, kısmense Woods takandıran Quartzite, her çeşit karavanın yer aldığı bir yarışa ev sahipliği yapıyor. 500 bin dolar bütçeyle Bob ve Judy Lawrence torunlarını ziyaret edebilmek amacıyla çıkacakları yolculuklar için lüks bir karavan aramaya geldiler.
1: Şimdi de burada gıcır gıcır 2015 model aracımızı görelim. 13,5 metre, dizel motora sahip ve 450 beygir gücünde.
2: Bu muhteşem. Renklerini çok sevdim.
3: İç tasarımı da iyi.
2: Güzel. İşte bu. Bu elektrikli ocak. Buna bayıldım. Gerçekten elektrikliyi tercih ediyorum. Çünkü tek yapmam gereken şey şöyle bir silmek. Tamam, bir bakalım. Kaldırma mekanizması olan yatak bu muydu?
1: Bu değil, bu değil.
2: Burada oturup bir şeyler okumak istiyorum. Yani kaldırılmıyor mu? Kaldırılmıyormuş.
3: Evet.
2: Aman tanrım, burası kocaman.
3: İşte çift lavabo. Çift taraflı lavabolar çift evlilikleri lavabo kurtarır derler.
2: Bu banyoyu çok beğendim.
1: Ne düşünüyorsunuz peki?
2: Bay canına, bu gerçekten büyük bir karar.
3: Gerçekten çok zor bir seçim.
0: Tampa'daki çekme karavan otoparkında yeni evli, hevesli kampçılar Kyle ve Kaylee açılır karavan arıyorlar. Şimdiye kadar ucuz ve sade bir model gördüler.
4: Aa, bir de şuraya bak. Aa, tanrım, kırdım.
5: Vay canına. Ne oluyor?
0: Şimdi ise Chris onlara daha dayanıklı bir seçenek gösteriyor.
6: Evet arkadaşlar, şimdi burada yeni bir karavanımız var. 2012 model, yaklaşık 1 ton ağırlığında ve fiyatı 10 bin dolar.
4: Küçük bir ahşap eve benziyor.
5: Evet, tuhaf bir şekli var.
6: Bu karavan çılgınca ama çok işlevsel ve kullanımı rahat.
4: Çok tatlı, bayıldım. Sevimliymiş, çok güzel.
5: Ben de beğendim.
4: Evet,
5: ne kadar yüksek olduğuna bak. Senin için
4: tavana
5: epey kafa boşluğu var.
4: Bile.
6: Sizin için güzel bir banyo
4: nedir,
6: ve duş alma
4: mi?
6: Bölümü var.
4: Küvete girebilir miyim?
6: Evet, girip oturabilirsin.
4: Tuvaletin hemen yanında. Çok pratik bir şey ama.
6: Evet efendim.
4: Tuvalette duş alabilirim değil mi? Banyo cüceler için yapılmış.
6: Ayağa kalkabilir ya da oturabilirsin.
4: Neye?
6: Tuvalete, sonra da bunu kullanabilirsin. Duş almak için.
4: Pekala. Buna ne diyorsun?
6: Banyoda işin bittiğinde bunu katlayıp pişirme için lavabonun yanında bir hazırlama alanı olarak kullanabilirsin.
4: Hemen burada. Burada mı yemek hazırlayacağım?
6: Pekala, işte senin için burada üç gözlü güzel bir ocak var.
5: Kelly dünyanın en iyi aşçısı değil. İçeride mikrodalga gördüğüme sevindim. Çünkü mikrodalgada yemekleri yakmak bir hayli zor.
4: Harikalar yaratırım. Olağanüstü bir mikrodalgacıyım.
5: Pekala, bu çok da kötü değil. Aslında
4: öyle
5: buraya
4: mi?
5: Tamamen
4: dur,
5: sığabiliyorum.
4: Ben de sığarmayayım, ne dersin?
5: Evet.
4: Ah, yatak çok konforlu. Geniş bir yerim var. Senin o kadar yok bak. Sanki daha fazla aktivite için çok yer var gibi. Sarılıp yıldızları seyretmek ya da başka şeyler yapmak için gayet güzel bir yer.
6: Size bu şeyin nasıl katlanabileceğini göstermek istiyorum.
5: Tamam. Oldukça kolaymış.
6: İşte hazır.
4: Evet.
5: Vay canına. Gerçekten mi? Tek yapmamız gereken
4: küçük
5: bu mu?
4: Küçük bir kutu gibiydi ama yanları birer birer indi. Bum. İşte hazırsın.
5: Bu da minik insanlar için.
4: Aa, tanrım, gayet gelişmiş.
5: Pekala,
4: burası.
5: Pekala, hadi biraz gezelim.
4: Hayır. Hey.
5: Gitme vakti.
0: Yeni evliler Kylie ve Kaylee Smith açılır Quicksilver karavanını ve Rockwood A sınıfı karavanı gördüler. İkisi de 10 bin dolarlık bütçeleri için uygun. Şimdi hangisini seçeceklerine karar verecekler.
5: Bunun arazide kullanılabiliyor olmasını sevdim.
4: Biliyorum ama içindeyken de arazide gibiydik.
5: Ama sağ kurtulduk.
4: Evet, kurtulduk, bu doğru. Ama bir banyosu yok.
5: Bu senin sorunun.
4: Evet.
5: Ben dışarıda da işimi görebilirim. Evet. Bana göre hava.
4: Bu açıdan siz erkekler şanslısınız.
5: Tamam. Diğerine ne diyorsun?
4: Beğendim.
5: Ahşap bir ev gibiydi.
4: Birimiz tuvaletteyken diğeri küvette oturabilir. Büyüleyici.
5: Üstünün açılır kapanır olmasını sevdim. Umarım su sızdırmaz ve 10 yıl yollarda olsak da hala
4: hoşuma
5: sağlam
4: kalır. Hoşuma gitmeyen bir şeyi düşünmeye çalışıyorum.
5: Ve?
4: Aklıma gelmiyor.
5: O zaman seçtiğimiz karavan...
4: İkinci karavan. Bence bunu seçerek harika bir karar verdik.
5: Çekerken arkamızda olduğunu bile fark etmedik. Daha iyi bir seçim yapamazdık. Şimdiye kadar çok eğlendik.
4: Açmak eğlenceli. Küçük bir kutuyu açıp kendimiz için güzel bir eve dönüştürmek gibi sanki.
0: $500.000'lık bütçeyle onların karar vermesi zor tabii. İki A sınıfı karavan gördüler. İkisi de 450 beygir gücünde. Bir banyo, ayrıca bir tuvalete sahip ve tam donanımlı mutfağı var. Yani her şey birkaç temel özelliğe bağlı.
2: Vay canına, bu gerçekten büyük bir karar. İlk baktığımız karavandaki yatağı beğenmiştim.
3: Biliyorum, ayarlanabilir olmasını sevdin.
2: Evet, evet.
3: Bunun hakkında ne düşünüyorsun peki?
2: Sanırım şunu söylemeliyim. Bunun yepyeni olması hoşuma
3: gitti. Ne zaman bir ev arasak iki lavabolu olmasını istedik hep.
2: Sanırım beni alt edecek en büyük şey bu yatak. Çünkü kaldırılabilir bir yatağım yok. Burada televizyon
3: seyretmek. Sana daha fazla yastık alırım. Burada 60 inç bir televizyon var. Televizyonla aram nasıldır bilirsin değil mi?
2: Evet ama yeni bir televizyon alabiliriz.
3: Tamam Jody. Şimdi bu $399.000, diğeri $336.000. Bence istediğimizi alalım, evet. Parasını sorun etmeyelim.
2: Teşekkür ederim. Pekala, ne düşünüyorsun?
3: Bence bunu almalıyız.
2: Tamam.
3: 2015 model bu karavanda karar kıldık. Mükemmel bir araç. Hem geniş hem de içinde istediğimiz her şey var.
2: Onunla yola çıkıp torunlarımı görmeye gitmek için sabırsızlanıyorum.
0: Denveces tam zamanlı karavanda yaşamak için her şeylerini satıyor. Bu yüzden ev gibi görünen ve hissettiren bir şeye ihtiyaçları olacak. Satış uzmanı Tyler Derry onlara bir 5 tekerlekli gösteriyor.
7: Evet, bu güzel.
8: Sevimli.
9: Bu 2015 model Grand Design Solitude. 5 tekerlekli Denveces için mükemmel olur. Çünkü planı tıpkı evlerininki gibi.
8: Bunu çekebiliriz değil mi? Tam olarak diğeri gibi değil.
9: Bir kamyonla çekilebilir.
8: Kendimi 5 tekerlekliyi çekerken hayal edebiliyorum. Tek endişelendiğim arkamda ne olacağı.
7: Evet.
9: İçeri
7: evet.
9: Girin.
8: Ah, vay canına, güzel.
7: Evet.
8: Vay canına.
7: Kilerin de orada.
8: Ha, kiler diyor.
9: İşte bakın.
8: Bu gerçekten çok güzel. İlk gördüğümüz şey kiler ve kapının üzerinde de kiler yazıyor. Kiler. Evet gördüm, kiler.
7: Vay canına, çok fazla yer var.
8: Aman tanrım, şu çekmecelere bak.
7: New York'taki çoğu daireden daha büyük. Muhteşem.
9: Ayrıca bir fırınınız var, bir de konveksiyonlu ocak.
8: Konveksiyonlu.
9: Pekala, gidip yatak odasını görelim.
8: Önce banyoyu görmek istiyorum. Tamam. Burası güzelmiş. Bu banyoyu kesinlikle tek seferde bir kişi kullanabilir.
7: Evet. Burası çok aydınlık. Yatak büyük boy.
9: Yatak 1 metre kadar kayıyor. Böylece yatak odasında yer evet. Açılıyor.
7: Açıkçası bu yatağa bir şans vermek isterim.
9: Battal boy bir yatak. Evet. Oyun alanı
7: mükemmel.
9: Gibi.
7: Boyut iyi. Evet. Güzel olacak. Burada televizyon izleyebiliriz. Bu çok hoş.
8: Bunu beğendin mi? Benim hoşuma gidiyor.
7: Evet, gittikçe hoşuma gidiyor. Pekala, dışarıyı görelim. Vay. Büyük bagaj, evet.
8: Bisikletler sığacaktır.
7: Evet, harika olacak.
9: Manyetik kapılar. Evet, üzerinize düşüp kafanıza çarpmaz.
8: Aa, bu iyi bir şey.
7: Evet, evet, kesinlikle bir artı. Kararlar, kararlar. Ne düşünüyorsun hayatım? Bence burada 2 harika karavan var.
8: Ama...
7: Evet ve benim ikisi de hoşuma gitti.
8: Her şey güzel, tamam. Mutfağı, oturma odası, düzenini de çok sevdim.
7: Lüks hissettiriyor gerçekten.
8: Hı-hı. Ama kileri yok. Fırını yok. Yatak odasında bazı yerlerden geçerken
7: evet.
8: İki büklüm olmamız gerekecek.
7: Evet.
8: Gerçekten
7: evet. Evet, bir otel odası gibi. Yolculuklarda bazen direksiyona geçecek birini isterim ama Jazz karavanı sürerken rahat hissetmiyor. Bilmiyorum, pek emin değilim.
8: İkincinin ise mutfağı, kileri, beni satın almaya ikna etti.
7: Oturma odasının düzeni iyi. Güzel tasarlanmış.
8: Ev hissini geliyor. Merdivenleri var, yatak odasına çıkıyorum gibi hissettirmesi hoşuma gitti.
7: Evet. İkincinin de küçük bir banyosu
8: evet.
7: Vardı.
8: Ve fiyat farkı var.
7: 5 tekerlekli de karar kılarsak onu çekmek için bir kamyona ihtiyacımız olacak. Bu da buna ödeyeceğimiz paraya ek bir harcama demek. İkinciyi gerçekten beğendim. İstediğim onun gibi bir şey.
8: Tamam.
7: Senin istediğin bu mu? Pekala, harika.
8: Bunu gerçekten evet. Yapacak mıyız? Almaya karar verdiğimiz karavan.
7: Biz ikinci baktığımızı seçtik.
9: Harika seçim, gerçekten çok harika.
7: Sabırsızlanıyoruz, çok heyecanlıyız.
8: Teşekkür ederim, kararımız bizi heyecanlandırdı.
7: Sabırsızlanıyorum, ilk yapacağımız şey eşyamızı 5 tekerlekliye taşımak, sonra da sahile gitmek. Evet.
10: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
11: sigortam Net. Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
20: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
21: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
22: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
23: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
24: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
25: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
27: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
26: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
28: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
29: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
28: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
29: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
30: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Yüzme havuzları artık sadece çocuklar için değil. Bugünlerde üst düzey otellerde görülen türden havuzlar...
1: Biri büyük bir havuz istemişti değil mi?
2: Ben istemiştim.
0: Sizin için özel olarak yapılabiliyor.
3: Olamaz.
2: Bu harika, tam istediğimiz gibi olmuş.
0: Hem de kendi evinizin arka bahçesine.
4: Bu gerçekten benim bahçem mi?

0: Çünkü mükemmel bir değişim olmuş.
1: Ve hepsini gerçekleştirenler işte bu adamlar. Onlar havuz kralları.
2: Bizler Texas'tan Kelly ve Rene Riddle.
3: Bir süre binmek ister misin? İki kızımız var. Ayrıca çeşitli çiftlik etkinliklerimiz için keçilerimiz ve tavuklarımız da var. Harika.
2: Çok iyisin. Balıkla dolu bir göletimiz var. Büyük bir sazan balığı
3: gördüm. Evet, gördüm. 20 dönümlük bir yerde çok iş oluyor. Burada her zaman çok meşgulüz.
2: Hayvanat bahçesi gibi bir yerdeyiz. Burayı 12 yıl önce satın aldık. Her yer otlarla ve ağaçlarla doluydu. Yoğun bir bitki örtüsü var. Daha iyisi olamazdı. Burayı alma nedenlerimizden biri göletinin olmasıydı. Aferin sana.
4: Hadi yarışalım Jayden.
2: Burada oturup dinlenebileceğimiz yerler de var.
3: Sera, onu şurada otlatır mısın?
4: Tabii.
2: Bir havuz istiyorduk ama kızlar çok küçüktü. Havuz yaptırdığımız zaman atlarla çitin diğer tarafında oynayabileceğiz.
3: Aferin. En sonunda bir havuz yaptırmaya hazırız.
1: Tekrar bu eve gittiğimize seviniyorum. Tamamıyla gözlerden uzak bir yer.
5: Evet, Riddle ailesi çok güzel bir yerde yaşıyor. Ne kadar büyük bir araziye sahip olduklarına şaşıracaksın.
1: Evet, geniş bir arazileri, atları ve bir sürü keçileri var.
5: Evet, hatta Kelly bir keresinde atları gölete soktuğunu ve onları serinlettiğini söylemişti. Umarım aynı şeyi yüzme havuzunda yapmaz.
1: Evet, atların yüzme havuzuna yaklaşmamasını sağlamalıyız, değil mi?
5: Riddle ailesine havuz tasarımını göstermeye geldik. Hazır mısın?
1: Evet.
5: Ama bundan önce bahçeyi bir daha dolaşıp istedikleri her şeyi dahil edip
3: Merhaba.
5: Etmediğimize bakacağız. Nasılsınız?
3: Merhaba.
5: Merhaba. Nasılsınız?
2: Pizza getirmediniz mi?
5: Hayır.
3: Bu merdivenler mutlaka değişmeli.
2: Evet, merdivenler biraz sorun olacak.
5: Merdivenlerin şu anki halinde inip çıkmak gerçekten çok tehlikeli.
2: Evet, kesinlikle öyle.
5: Farklı yükseklikte ve büyüklükte.
3: Çok çılgın basamaklar değil mi?
5: Ne kadar zamandır bir havuz istiyorsunuz?
3: Her zaman bir havuz istedik. Sürekli düşündüğümüz bir şeydi ama gerçekleştirme zamanı sonunda geldi.
5: Biri kayalardan oluşan bir şelale istemiş değil mi?
2: Ben istemiştim. Burada zaten bir göletimiz var. Onun yanına en mantıklı şey bu. Çünkü sakin bir yerdeyiz. Önem verdiğimiz şeylerden biri ağaçlara dokunulmaması. Çünkü Texas'ın sıcağında bize gölge sağlayacak şeylere ihtiyacımız var. Böylece verandayı kullanabileceğiz.
5: Evet, biz de havuzu bütün bu ağaçların arasına yapmayı düşünmüştük. Onları kurtaracağız.
3: Burada büyük bir eğim var. Düz bir yerde değiliz. Daha düzgün ve ışıklı bir merdiven koyabiliriz belki. Böylece çok hoş görünür ve ayrıca güvenli olur. Buraya indiğimizde güzel bir avlu olabilir. Bu taraftan da havuza ulaşım sağlanır.
5: Havuzun
3: sağlanır.
5: Arka taraftaki göletin içinde kayboluyormuş gibi olmasını istemiştiniz.
3: Bize arka taraftaki görüntüyle havuzun kaynaşmasını sağlayacak fayanslar olduğunu söylemiştiniz. Böylece gölete doğru baktığımız zaman havuzun uzantısıymış gibi görünecekti. Ayrıca bir jacuzzi yapılmasını evet. Çok istemiştim. Evet. Bu akşam girerdim olsaydı. Artık bahçemizi daha kullanışlı hale getirecek.
1: Görmeye hazır mısınız?
2: Evet.
3: Kesinlikle.
2: Evet. Evet.
5: Hadi içeri girelim.
3: Hadi.
2: Evet, hadi kızlar gidelim.
3: Evet.
5: Pekala işte bu.
2: Oo. Şelalenin güzelliğine bakın. Gerçekten harika.
3: Göz kamaştırıcı.
5: Yeni merdivenlere bakın.
2: Şuna bak.
3: Bunlar kesinlikle merdivenler istediğim harika. Gibi.
5: Şu anda bütün avlu bölümü gölge altında ama havuza indiğiniz zaman güneşlenmek isteyeceksiniz. Bu yüzden iki tane avlu yaptık. Biri jacuzzi'nin yanında, biri de havuzun diğer tarafında.
3: Nasıl buldunuz kızlar? Beğendiniz mi?
4: Beğendim.
2: Muhteşem.
3: Üzerinden atlamak için kayalar var.
2: Üç tane var.
5: İki sığ bölüm var. Havuzun ortasına doğru derinleşiyor. Voleybol filesi ya da basketbol potası koyabilirsiniz.
3: Bence arka bahçemiz harika görünüyor.
2: Yüzmeye hazır mısınız?
4: Evet.
2: Tamam, bu harika.
5: Kazı günü geldi. Havuzun yerini bugün kazmamız gerek ama bu bahçeye ulaşmak biraz zor. Ağır kamyonlarımız Riddle'ların yoluna zarar verebilir diye havuzun bulunduğu yere ulaşmak için 1,5 kilometrelik bir şantiye yolunu kullanmak zorunda kaldık.
1: Tamam mı Paul?
5: Tamamdır. Malzemeleri sadece buraya indirebiliriz. İnebilirsin. Bu arada eski merdivenlerde çalışmaya başlayabiliriz. Rene, bu merdivenin değişmesini istemekte çok haklı. Dengesizler ve basamaklar çok tehlikeli. Bunları bahçenin diğer tasarım özelliklerine uyumlu bir şekilde yapacağımız daha geniş basamaklarla değiştireceğiz.
1: Merdivenler gidiyor.
5: Riddle'lar büyük kayalardan bazılarını kullanmamızı istedi. Onları diğer çöplere karışmasınlar diye kenara koyuyoruz. Yıkım işleri bitip de eski merdiven çıkarıldıktan sonra kazma işlemine başlayabiliriz. En azından deneyebiliriz. Başlayın. Kaya varmış. Kepçe çalışır çalışmaz.

0: 20 dönümlük arazi Riddle'ların ve küçükbaş hayvanlarının yuvası. Burada keçiler, tavuklar ve atlar var.
1: Pozisyonun çok güzel.
2: Bir hayvanat bahçesinde yaşıyoruz.
0: Mutluluğa giden yolda bir yüzme havuzunun yapbozun son parçası olduğunu düşünüyorlardı.
1: Her zaman bir havuz istedik. Şimdi bunu gerçekleştirme zamanı geldi.
0: Kenar fayansları kuruduktan sonra sıra havuzun sıvanmasına geldi.
3: Şu anda havuzun sıvasını yapıyoruz. İlk olarak sulu bir karışım püskürtülüyor. Sertleşmiş betonun üzerinden geçerek sıvanın betona yapışmasını sağlayacak olan deliklerin ve açıklıkların dolmasını sağlıyorlar. Ondan sonra bir daha gelip son katı püskürtecekler. Bu da altındaki katmana iyice yapışacak.
0: Sıva işi bitti. Her yeri asitle yıkayıp kuruttuktan sonra havuzu dolduracağız. Eğlence burada bitmiyor. Havuzu yapmak için kamyonları getirdiğimiz gibi havuzu doldurmak için de bir kamyonla 100 metre uzaktan su getiriyoruz. Bunun için PVC borulardan her biri 100 metre uzunluğunda 2 hat yaptık ve işi 2 kat hızlı bir şekilde bitirdik. Havuzu doldurduktan sonra yeşil alanlara taş ve gübre ekledik. Sonra tasarımcımız Elizabeth geldi ve mobilya dekorasyonunu gerçekleştirdi.
4: Elizabeth, çok güzel şeyler seçmişsin.
5: Teşekkür ederim.
4: Kesinlikle öyle.
0: Birinin hayalindeki havuzu yapmak çok zevkli bir iş. Bugün onu sahiplerine göstereceğiz.
5: Sizin de çalışmanız gerek.
0: Güzel. Mobilyaları beğendim.
5: Keçileri ve canlı hayvanları olduğu halde Riddle'lar daha klasik ve geleneksel kişiler. Bu yüzden onlara güzel parçalar vermek istedim.
0: Güzel.
4: Tamam, diğerlerini de getirelim.
0: Bu dekorun ayrıntıları gerçekten çok güzel. Çünkü görsel olarak her şeyi bütünleştirecek. Her şeyi görünüyor. Şuradaki balığa bak. Ben buraya taşınıyorum.
5: Mobilyaların sadece havuzla uyumlu olması değil, Riddle'ların aradığı tarza da uyması önemli.
0: Masa buraya mı? İki masa gibi değil mi?
5: Buna zigon sehpa denir Paul.
0: Tamam.
4: Evet Paul, öğren artık. Zigon sehpa.
0: Zigon sehpa, bilmeliydim.
5: Mükemmel, ayrıntılar harika.
0: Artık çağıralım mı onu?
4: Bence zamanı
5: evet.
4: Geldi.
5: Oh,
6: vay canına, şelaleye bakar mısınız?
1: Harika görünüyor.
0: Havuzu bitirdik. Etrafına da bütün yeni mobilyaları yerleştirdik. Şimdi de gösteri zamanı.
6: Vay canına, şelaleye bakar mısınız? Gerçekten harika bir iş yapmışsınız. Şuranın güzelliğine bakın. Gerçekten harika. Jacuzzi'ye bakar mısınız? İnanamıyorum. Renklere bakın.
1: Aa, burası harika. Harika görünüyor. Kayaların böyle doğal görünmesi çok hoşuma gitti.
6: Burası harika olmuş. Her şey çok güzel.
7: Jacuzzi'yi beğendim.
1: Güneşlenme alanı harika. Çok güzel olmuş.
6: Nereye bakarsak bakalım harika şeyler görüyoruz. Kızlar ne diyorsunuz?
7: Ben çok beğendim.
1: Her şey tam evet. İstediğimiz gibi.
6: Harika.
4: Merdivenleri beğendiniz mi? Güzel olmuş mu?
0: İstediğiniz kadar güzel olmuş mu?
1: Kesinlikle eski halinden
6: evet,
1: çok
6: harika
1: daha
6: görünüyor.
1: Güzel.
6: Çok büyük bulacağımızı düşünüyorduk ama kesinlikle harika olmuş. Çok büyük değil. Ayrıca istediğimiz mahremiyeti de sağlıyor. Sadece güzel bir havuz değil, ailemizin bol bol zaman geçireceği bir yer. Ne kadar güzel. Benim için en güzel tarafı bu. Şelale harika olmuş. Mahremiyet konusunda kaygıların olduğunu biliyorum canım.
1: Çok güzel olmuş. Her şey doğal görünüyor. Bence büyüklüğü doğru. Arka bahçemizde tam istediğimiz şeyi yapmışsınız. Yıllar içinde ufak tefek şeyler yaparak güzelleştirmiştik ama şu anda hepsinden öte bir güzellik var. Fayanslar ve gölet bütünleşiyor. Havuzun suyu göletin suyuna karışıyor.
4: Fayanslara karar verdiğimiz zaman bu konuda başımızın derde gireceğinden evet. Epey emin görünüyordunuz
6: evet.
4: Değil mi?
1: Bence
6: gerçekten
1: kurtuldunuz.
6: Çok güzel.
4: Güneşlenme alanına
6: harika
4: baktınız.
6: Harika olmuş. Evet. Her şey yerine oturuyor.
1: Evet, bence işlerimi yapabileceğim bir yer.
6: Evet. Anne, havuzda dinlenirken bizler voleybol oynayabiliriz. Harika.
7: Evet.
4: Girmek isteyen yok mu?
7: Ben.
1: Bütün paketi tamamlamak için kesinlikle eklememiz gereken bir yerdi.

0: Bir yere gitmeye gerek kalmadı. Artık evde oturup burada eğlenebiliriz. Her özelliğini çok beğendik.
1: Havuz için gerçekten harika bir tasarım. Artık her şey bir bütün oldu. Tam bir aile mekanı oldu. Birlikte voleybol oynayabiliriz, ailecek eğlenebiliriz. Market eve servis yapıyor. Neden gidelim ki? Her şey çok güzel. Harika.
0: Kesinlikle.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Karşınızda Arçelik Maxifit.
10: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
12: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
13: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: Her ev güzel istikbalde.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4.200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
18: 3, 2, 1, 0.
19: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Havuzlar artık sadece çocuklar için değil. Günümüzde yüksek teknoloji ve resort tarzında...
1: Biri buraya şelale istemiş.
2: O ben oluyorum.
0: Özel yapım, en çılgın hayal gücünüzün eseri havuzlar...
3: Vay canına. Vay canına.
2: Muhteşem. Tam istediğimiz gibi oldu.
0: Kendi arka bahçenizde olabilir.
4: Bambaşka oldu.
0: İşte bunu yapacak olan adamlar. Onlar havuz kralları.
4: Pekala çocuklar, ne oynayalım?
5: Halka oyunu.
4: Halka oyunu mu? Biz Hall ailesiyiz ve Texas San Antonio'da yaşıyoruz. Kaybeden bulaşıkları yıkar.
3: Anlaştık, tamamdır.
4: Hepimiz çok meşgulüz ve herkesin programı farklı.
5: Wow.
4: Vay canına. Eğlencemiz birlikte zaman geçirmek oluyor.
5: Hadi anne.
3: No.
4: Yaşasın. Kazandık, başardık. Kızlar kazanır, erkekler...
3: Ayrıca kaçamak yapmak için en sevdiğimiz yerlerden biri aile çiftliğimiz.
4: Çevirecek misin? İki tarafı da kızarsın mı? Çiftlikteyken akşamları kamp ateşinin başında oturup harika yemekler yaparak birlikte vakit geçirmekten çok keyif alıyoruz. Neden gülüyorsun? Yüzüme mi bulaşmış?
5: Evet.
4: San Antonio'daki evimizin bahçesinde de aynı enerjiyi yakalamak istiyoruz. Afiyet olsun. Çocuklarımızı harika bir evde yetiştirmek niyetiyle bu evi 6 yıl önce yaptık. Ayrıca hem akrabalarımızı hem de arkadaşlarımızı ağırlayacak bir alan arıyorduk. Bizim için muhteşem
3: oldu. Arka balkonu genişletmek istedik ve veranda yaptık.
4: Havuzu da yapmak istedik ama bunun için pek hazır değildik. Yine de betonu döktükten sonra hadi yapalım dedik.
3: Arazi de zaten çoktan hazır ve madem öyle...
4: Havuz da aradan çıksın.
3: Bu arada havuzu da yapalım dedik.
1: Hiçbiri sana gelip de biz zaten çoktan betonu falan döşeyip verandayı yaptık. Şimdi de seni gelip havuzumuzu tasarlamanı istiyoruz dedi mi?
6: Başıma pek böyle bir şey gelmedi. Alışılmadık bir durum. Biraz zorlu olabilir. Ama çok daha eğlenceli.
1: Evet. Bizi biraz zorlayacağına hiç şüphe yok.
6: Her şeyi bir defada yapıp tamamlamak hem çok mantıklı gelmiştir hem de onları heyecanlandırmıştır.
1: Tatillerde tüm ailenin bir araya gelebileceği bir yer olacak.
6: Tasarımımızı gösterince yüzlerindeki ifadeyi görmek için sabırsızlanıyorum. Evet. Bayılacaklar. Hazır mısın?
1: Evet, hadi gidelim. Hall ailesine havuzlarının tasarımını göstermek için geldik.
7: Merhaba.
4: Merhaba.
1: Ama öncesinde istedikleri her şeyi yaptığımızdan emin olmak için araziyi bir kez daha gezeceğiz. Beton yol harika olmuş.
6: Kesinlikle.
4: Sizi beklemeden ufaktan başladık.
6: Eğlence insanısınız.
4: Hem de çok. Önceliğimiz bu. Ve tabii arazimiz de geniş olunca ailece keyif alabileceğimiz bir alan yaratmak istedik.
1: Sık sık misafir ağırlamayı planlıyorlar ve havuzu yaparken genişçe bir eğlence alanı bırakmamız şart.
4: Bill Hall için en önemli şey... Havuz var. Evet, tüm ailemizi ve arkadaşlarımızı rahatlıkla ağırlayacağımız bir yerimiz olmasını çok istedik.
1: Havuzu en çok isteyen kim?
4: Ben diyebilirim. Evimize yakın olup keyfini çıkarabileceğimiz bir havuzumuz olmasını çok istedim. Hava soğuk olduğu zamanlarda hemen evden çıkıp sıcak havuza atlayabiliriz. Ne kadar az yol olursa bizim için o kadar iyi olur.
6: Havuzda neler istiyorsunuz?
5: Kaydırak, kaydırak.
4: Kaydırak olmazsa olmazımız. Yapamayız derseniz havuzu bile istemezler.
3: Evet.
1: Planı görelim mi?
4: Evet, hazırız.
1: İşte burada.
5: Vay canına. Aa,
4: vay canına. Olağanüstü, bayıldım.
1: Jacuzziniz hemen evin yakınında bulunuyor. Hemen buradan kamelyaya bağlantı var ve havuzun içinde ve yanında basamaklar olacak. Yandaki basamaklardan inince havuz bar karşınıza çıkıyor.
4: Harika. Havuz barın güzelliğine bak.
1: Bar sandalyelerinin hepsi suyun içinde kalıyor.
4: En sevdiğin kısım havuz bar, öyle değil mi?
1: Büyük bir mağaranın arkasından gelen kaydırak olacak.
5: İşte buna bayıldım.
1: Sevdin değil mi?
4: Şelaleye bak. Harika.
1: Siz kesin buradan atlarsınız.
4: Evet.
5: Evet.
3: Eğlence alanı gayet büyük. Tam istediğimiz gibi olmuş.
1: Yeterince oturma alanınız olacak.
4: Harika. Arka kısma da ufak bir veranda koymuşsunuz. Vakit geçirilebilecek çok alan var.
6: Çok sık misafir ağırladığınızı bildiğimiz için size bu yönde yeterince alan yaratmak istedik.
4: Çok iyi bir iş çıkarmışsın.
6: Yapımına başlayalım mı?
3: Hadi.
4: Evet.
3: Tamam.
1: Büyük gün geldi. Öncelikle eve en yakın olan alan, jacuzzi'nin yerini kazacağız. Ardından kepçeyle birlikte arka bahçeye doğru gideceğiz. Çoktan dökülmüş olan beton yolun hemen yanına inşa etmemiz gerekiyor. Temelin altındaki toprağı kazmamız lazım. Olur da altını eşersek temel çökebilir ve bu nedenle kazının bu aşamasında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Toprağın üst tabakasını kolayca almış olsak bile yine de kayalar çıkacak ve bunun için büyük kırıcı gerekecek. Hidrolik hortumları da taktığımıza göre hadi biraz kaya kıralım. Şu anda havuzun sığ tarafının kazısını yapıyoruz. Çok fazla derine inmemize gerek yok çünkü bayağı bir üst toprak kazısı yaptık ama bu noktadan sonra sert kayalık olacak gibi duruyor.
6: Kırıcı çalışır durumda olduğuna göre havuzun kazısı 2 haftada biter.
1: Bir yandan çukur kazarken diğer yandan da tahta iskeleti kurabiliriz. Çakılı da dökerek havuzun duvarlarına destek sağlamış olacağız. Devasa açık mutfak alanı içinde ahşap iskelete başlayabiliriz. Bu işlerin hepsini aynı anda yapmak bize en az 1 hafta kazandıracak. Çukur gayet iyi görünüyor ve beton yolu hasar vermeden kazıyı tamamladık. Çakıl üzerine hasır demiri döşeyip PVC borularla havuzun su sistemini kurduk. Şimdi sıra havuzun betonunu dökmeye geldi.
6: Hadi çocuklar, getirin.
1: Bugün püskürtme beton dökülecek ve havuzun şekli yavaş yavaş ortaya çıkacak. Püskürtme beton mikser kamyonundan gelen harcın hortumla çekilip yüksek basınçlı hava memesi yardımıyla püskürtülmesi şeklinde çalışıyor.
6: Beton dökme gününde farklı bir şey yapacağız. Her bir metreyi demir hasırla döşeyip bu yapıyı havuzun teknesine bağlayacağız. Böylelikle her şeyi bir arada tutmuş olacağız.
1: Bu havuzda uyguladığımız bir başka sıra dışı şey de içlerini püskürtme betonla dolduracağımız önceden yapılmış hazır kalıplar kullanmak. Bir tane jacuzzi için, bir tane de kaydırağa çıkan merdivenler için kullanacağız.
6: Yerleştirelim.
1: İlk olarak kaydırağı yerine yerleştireceğiz. Betonunu dökmeden önce kalıbı yerine doğru yerleştirdiğimizden emin olmalıyız.
6: İndiriyoruz.
1: Ardından kalıba betonu döküp kurumasını bekleyeceğiz. Her şeyi doğru şekilde yapmışsak kalıbı aldığımızda her şey yerine oturmuş olacak. Bir iki düzeltme sonrası duvar ustalarının gelmesini bekleyeceğiz.
6: Jacuzzi kısmında kalıbımız tam anlamıyla yerine oturduğundan emin olmalıyız. Nihayet jacuzzi'nin betonunu dökmeye başladık. Betonunu döktükten sonra yaklaşık 2-3 gün bekleyeceğiz. Sonra kalıbı kaldıracağız. Her şeyi doğru şekilde yapmışsak güzelim bir jacuzzi teknemiz olacak. Kalıp kalkınca jacuzzi doğru hizalanmamışsa kalıbı çıkartıp yonttuktan sonra her şeyi yeni baştan yapmamız gerekecek ki bunu hiç istemeyiz. İlk parçayı yapalım. Jacuzzi kalıbını çıkarana kadar temiz ve güzel bir iş çıkardık mı yoksa sil baştan mı başlayacağız bilemeyiz. Arç püskürttükten 3 gün sonra nihayet betonumuz kurudu. Havuzun dış duvarındaki kalıpları söküp merdiven için kullandığımız hazır kalıbı da çıkarabiliriz. Sonuca baktığımızda her şey harika görünüyor. Hazır kalıpla çalışmamızın bir başka nedeni de kaydırak için doğru yüksekliği yakalayabilmek. Çocukların bu yükseklikten kayması harika olacak.
1: Merdivenler çok güzel oldu. Ama jacuzzi kısmı biraz daha karmaşık. Ve özel yapım bir şekilde olduğundan dolayı öyle hemen sökemiyoruz. Öncelikle yarıya kesmek zorundayız.
6: Hazır kalıbı 2'ye kestik ve şimdi sökeceğiz. Umarım betonun bir kısmı da kalıpla birlikte gelmez. Hadi ilk parçayı alalım. Kalıbı sökene kadar güzel ve temiz bir jacuzzi ortaya çıkacak mı bilemiyoruz. Aksi halde sil baştan başlayacağız. Hazır kalıbı çıkardık. Jacuzzi harika görünüyor ve görev başarıldı. Su tesisatı doğru bir şekilde döşendi. Sorunsuz çalışacak. Yontulmasına gerek kalmadı.
1: Beton dökme bittiğine göre havuzun kenarlıklarını döşemeye başlayabiliriz. Yuvarlak kenarlı kesme taş kullanacağız. Her bir parça havuzun kenar şeklini yaratabilmek için özenle yapıldı. Harç altlığını döktükten sonra her parça tek tek döşenecek. Her bir taşın havuz kenarı boyunca mükemmel şekilde hizalanması gerekiyor. Harç kuruduğunda her bir bağlantı derzole doldurulacak. Şimdi büyük kaya parçalarını getirip şelale ve kaydırağı yapmaya başlayabiliriz. Ama kayalıkları yerleştirmeden önce uzantıya harç dökmemiz lazım. Bu kısım su yüzeyinin altındaki ilk kayalığın oturacağı çıkıntı olacak.
7: Bu kısım havuzun uzantısı olacak ve kayalıkların ilk sırasını buraya dizeceğiz. Bu uzantıya harç dökmemizin nedeni ise su çekmesini engellemek. Kayalar suyun içerisinde olacağı için suyu çekerlerse içlerindeki kristaller büyür ve normalden daha da sıkı kaynar.
1: Çıkıntı hazır olduğuna göre kayaları döşeyebiliriz. Hol ailesinin şelalesini yapmaya başladık. Gerçekten heyecanlıyız. Bu kayaların bazıları en az 600-700 kilo. Küçük olanlarsa 100 ila 200 kilo arasında değişiyor. Öncelikle kayaları kızak yardımıyla getirdikten sonra zincire bağlayacağız. Ardından kepçeyle kaldırdıktan sonra tek tek yerleştireceğiz. Bu aşamada dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü kayalar çok ağır. Olur da birinden biri kayarsa yaralanan olabilir. O yüzden dikkatli olmalıyız. Çoğu kez bir şeyleri kağıt üzerinde çizdiğinde ne kadar büyük olduğunu anlamıyorsun. Eminim ki Hall ailesi kaydıran şelaledin ve mağaranın boyutunu gördüğünde çok şaşıracak. Kaydırağımızı yerleştirdikten sonra tamamen doğal görünümlü olan şelalemize ve mağaramıza geçebiliriz.

0: 8. haftada Hol ailesinin dış mutfağının yapımında çok fazla ilerleme kaydettik ve taşlarını döşemeye başladık. Oldukça doğal ve canlı bir tarzı olmasını istediler. Yerin döşemesinde altın rengi kuarzit taşı kullanıyoruz. Her parça tek tek elle döşeniyor.
1: Burada yaptığımız işe bayıldım. Doğal taşların döşediğimiz kesme taşlarla birleşmesi harika oldu. Muhteşem.
2: Aha, bu kısımdaki ovalliği görüyor
1: evet.
2: musun? Burası ayrıca şık bir hava katıyor. Hem düz döşenmiş hem de oval gelen taşlarımız var. Bu öndeki kısımda yuvarlak kenar olması da çocuklar havuza girip çıkarken çok büyük bir rahatlık sağlayacak.
1: Vay, muhteşem görünüyor. Biliyorum ki Hall ailesi de kesinlikle çok beğenecek.
0: Şimdi de sıra çıkıntının alt kısmına fayansları döşemeye geldi. Hollar çok güzel, yanar döner görünümlü mavi cam fayans seçti. Zemini tutkalladıktan sonra fayansları döşeyip derzleyebiliriz. Fayanslar temizlendikten sonra havuzun kenarı boyunca çarpan harika bir renk çizgisi olacak.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Kazancım net, sigortam net.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Arkadaşlar!
10: Asma!
9: Size bir sürprizim var. Osmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
11: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
9: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Budur.

0: Aga.
1: Bu salı BİM'de Pepsi ve Lipton içecek çeşitleri 45 lira. Züber Natsi'yle kakaolu fındık kreması 349 lira.
2: Sütaş hayran, sütaş hayran.
3: Çiğ köfteyi gördüğün an
4: sütaş hayran,
3: gelsin sütaş hayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
1: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
9: Bill ve Monica Hall'a rüya gibi bir havuz yapmak için Texas San Antonio'dayız.
10: Vay canına, olağanüstü.
11: İnanılmaz.
9: Her geçen hafta rüyalarını gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha yaklaştık. Bugün de sıra Bill Hall'un gözdesi olan havuz barını yapmaya
12: merhaba
9: geldi.
12: Merhaba. Almamız gereken birçok farklı ölçü var. Barın tezgahına olan mesafenin yeterli olduğundan emin olmalıyız. Ayrıca tabureler arasında da yeterince yer bırakmalıyız. İnsanlar birbirine çarpmadan yan yana rahatlıkla oturabilsinler. Bize fazlasıyla
10: yetecek. Bence her şey yolunda gidecek. Kimse sıkışmayacaktır.
12: Bu alanı değerlendireceğiz. Birinci delik.
10: Bu kısımda sabırlı olman gerekiyor.
12: Hizasına bakacağız. Bu delikler düzgün hizalanmazsa bar sandalyeleri sağa ya da sola yatar ve çok rahatsız olur. İyi gidiyoruz değil mi? Devam edelim mi? 3 santim daha.
10: Tamam. Pekala Tony. Nasıl oldu? Bir bakalım.
12: Bence tam olmuş gibi. Doğru ölçmüşüz.
10: Evet, aynen.
12: Tabureler için deldiğimiz her bir delik 15 santimetre olmalı. 12 santim demirlemek, 3 santim de bitiş sıvası için ekstra bırakılacak. Havuzun sıvası tamamlanana kadar tabureleri yerleştiremeyeceğiz. Takacağımız tabureler çıkarılabilir olacak. Çocuklar ekstra yüzme alanı ya da anne baba fazladan yer olsun isterse tabureleri çıkarıp alanı genişletebilirler.
10: 50 santim hakkını vermişiz ha?
12: Tüm delikler mükemmel şekilde hizalandı ve havuzun bitmesine bir adım daha yaklaştık.
9: Bitiş çizgisine doğru ilerliyoruz. Hall ailesinin devasa dış mutfağını tamamen bitirene kadar havuzun son dokunuşlarını yapamayız. İlk başladığımızda beton yol dışında hiçbir şey yoktu. Hall ailesi mutfak da dahil olmak üzere hem ailelerini hem de arkadaşlarını ağırlamaya yetebilecek genişlikte lüks bir dış mekan oturma alanı istiyorlardı. Aylarca süren yoğun çalışmanın ardından nihayet rüyaları gerçek oldu. Ama henüz işimiz bitmedi. Hall ailesine bahçelerinin yeni halini göstermeden evvel havuzun üst yüzeyini cam mozaikle döşeyip ardından bar taburelerini yerleştirip mobilyanın geriye kalanını da getirmemiz gerekiyor.
12: 1, 2, 3.
13: Çok iyisiniz. Şömine cam taşlarının rengi mavi halıyla daha
9: süper
13: da ortaya
9: oldu.
13: Çıktı.
9: Hadi mobilyaları getirelim.
13: Bill ve Monica muhteşem bir mavi seçmiş.
9: Harika bir dış mekana oldu.
13: Ve bu nedenle mobilyalar da mavi ve beyaz ağırlıklı oldu.
12: Bir iki parça mı kaldı?
13: Aynen tamam. Öyle. Hem suyun hem de taşların rengine uyumlu oldu.
12: Vay canına, muhteşem görünüyor.
13: Kesinlikle bayılacaklar.
9: Evet, her şey çok güzel oldu. Renkler uyumlu ve çok güzel oturdu.
12: Ne diyorsun?
9: Evet, gidip getirelim. İşte geldik, nasıl olmuş? Evet. Tüm bunların yalnızca bir beton yolla başladığını düşününce inanılmaz geliyor. Şimdi Hall ailesine hayallerindeki havuzu göstermenin zamanı geldi. İşte geldik, nasıl olmuş? Evet. Şuraya bir bakın.
11: İnanılmaz olmuş, bayıldım. Umduğumdan çok daha güzel. Daha iyisi olamaz.
10: Önceki bahçemizden eser kalmamış.
11: Sanki bizim bahçemiz değil gibi.
10: Evet.
11: Olağanüstü.
10: Havuz barı gördünüz mü?
0: Misafirlerimi ağırlayıp partiler vermek için sabırsızlanıyorum. Canımız isterse barda takılırız ve ben de barın arkasına geçip içecek hazırlarım. Çok eğleneceğiz gibi görünüyor.
11: Benim favorim kesinlikle jacuzzi.
0: Evet.
11: Hem eve yakın hem de devasa olmuş. Mükemmel. Basamaklara bayıldım.
9: Havuzun sığ kısmındaki basamaklar direkt olarak havuz bara iniyor.
11: Vay canına.
4: Kaydırak harika olmuş.
9: Hem de çok hızlı.
12: Daha derine doğru gittiğinizde yukarı tırmanıp atlayabilirsiniz.
11: Şelalenin kattığı güzelliğe bakın. Suyun sesini dinlemek bile müthiş. Kayalar harika.
0: Gördünüz mü? Kaydırak kayaların arasından geliyor.
11: Muhteşem bir iş başarmışsınız.
9: Evet, doğal bir görünüm kazandırmak için yassı taş kullanmayı tercih ettik.
12: Seçtiğiniz taşlar da harika ve her şey uyumlu oldu. Bilhassa havuzun içindeki kaplamaya uydu. Çok güzel.
11: Havuzun kenarındaki taş döşeme bir harika. Bayıldım.
12: Havuza ilk kim atlayacak?
11: Ben.
12: Pekala, gidip mayolarınızı giyin.
11: Tamam. Çocukların kaymasını izlemeye bayılıyorum. Bir türlü doyamıyorlar. Suya girer girmez bam. Anında merdivenlere yönelip kaymaya başlıyorlar.
0: Havuzu çok uzun zamandır istiyorlardı. Ve bence sonuç akıllarını başlarından aldı.
11: Bu havuz ailemize göre çok büyük oldu. Ama bu sayede nihayet misafirlerimize bambaşka bir eğlence yaşatabileceğiz. Bence yaşam şeklimiz değişecek ve bahçede çok daha fazla zaman geçireceğiz. Havuz başında çocukların da nasıl eğlendiğini seyrederek havuzun tadını çıkaracağız. Her şey gerçekten muhteşem. Artık yepyeni bir hayat bizi bekliyor.
14: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
15: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Bellona,
10: Bellona. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
1: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
15: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden

0: Kahvaltımı getirin. Şu anda Flann O'Brien'in mekanındayım ve burada devasa bir İrlanda kahvaltısını mideye indirmeye çalışacağım.
1: İrlanda bayrağı sana şans getirsin Casey. Başarabilirsin.
0: Çeşit çeşit salam, sosis, yumurta, krep, patates kızartması, fasulye, iki çeşit kızarmış ekmek, ızgara, sebzeler ve meyve.
2: Tişörtü kazanmak için ye. Evet.
0: 30 dakikada bitirebilirsen bir tişört bedava tatlı ömür boyu İrlandalıların saygısını kazanacağım. Vay canına. Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Oh, aman tanrım, büyüdü. Vay canına, acılaştı. Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman, aman tanrım, ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet, tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
3: Casey!
0: Maceralara atılıyorum. Bifteyi getirin! Yemekler, buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Ülkenin dört bir yanındaki lezzet arayışım bu sefer de beni eski geleneklerin tarihiyle buluştuğu Boston, Massachusetts'e getirdi. Bugün bir kaburga eti, devasa bir şükran günü hamburgeri ve beni İrlandalılarla rekabete sokacak özel yemekler deneyeceğiz. 1630'da kurulan bu şehir Amerika'nın en eski yerleşimlerinden biri ve bazı ilklere de ev sahipliği yapıyor. Mesela ilk üniversite, ilk tramvay sistemi ve ilk şehir parkı burada. Burası sadece Amerikan tarihi bakımından zengin değil, aynı zamanda Amerikan mutfağının en zengin tariflerine de sahip. İlk olarak bir klasikle başlayacağız. Burası Boston Burger Company. Al sulandıran hamburgerlerin harikalar diyarı. Mesela bu bol malzemeli barbekü sosu hamburger ve kat kat lezzet kulesi onlardan biri. Ama ben buraya efsanevi bir şükran günü yemeği için geldim. Hamburgerler her yerdedir. Ama Boston şehrine geldiğinizde herkes dünyanın en lezzetli, en bol malzemeli ve özenle hazırlanmış hamburgerlerinin burada olduğunu bilir. Neden Boston Burger Company? Her yerde hamburger yiyebilirsin. Neden burası?
4: Burası çevredeki hiçbir restorana benzemiyor. Muhteşem.
5: Malzemeler sınırsız ve menüye ekledikleri yeni lezzetler her geçen gün daha da güzelleşiyor.
4: Yediğim en güzel hamburgerdi.
6: Bunun adı Vermans'tır. İçinde elma dilimleri, akçaat şuruplu salam ve çedar peyniri var. Açıkçası bu hamburger iki kişiyi doyurabilir.
0: Paket yaptırın.
7: Çantama atıyorum ve acıkınca yiyorum.
0: Çantanda bir hamburgerle mi dolaşıyorsun?
7: Çantam büyüktür.
6: Buna değer.
0: Buraya gelirken büyük bir çanta getirin. İhtiyacınız olacak.
7: Evet.
0: Bu hamburgere 1 ile 10 arasında kaç puan verirsin?
8: 10 puan bu hamburger için yeterli değil. Belki 36 puan verebilirim.
0: Bu hamburgerler aklımı başımdan alıyor. Ama bugün buraya şükran gününün klasik tatlarını iki hamburger ekmeği dilimi arasına sığdırılan bu lezzet için geldim. Şükran burger. Sulu sulu 230 gram hindi eti, üstüne klasik Amerikan peyniri. Sebze köftesi, yaban mersinli mayonez ve et sosu. Plymouth Rock, Pilgrim Otobanı'nın yalnızca 6 kilometre aşağısında kalıyor. Yol boyunca muhteşem deniz manzarasını seyredip yolculuk sonunda restoranı ziyaret ederek dillere destan bu lezzetin tadına bakacağız. Bana bir şükran burger yaparsanız size şükranlarımı sunarım.
9: Tabii ki.
0: Bu tarife Şef Paul'ün her şeyini elleriyle hazırladığı sebze köftesinden başlıyoruz. Öncelikle havuçları, kereviz, sarımsak, adaçayı ve soğanları tereyağında bir güzel sote yapıyor. Üstüne kıyılmış maydanozu ekliyor. Ekmek çok yumuşak. Bu ekmek sosu içine çekme konusunda harikadır.
10: Bu ekmek içine katacağımız tereyağı ve diğer malzemeleri iyice içine emecek.
0: Şimdi de Şef Paul hazırladığı soteyi ve ılık tavuk suyunu doğranmış ekmeklerin üstüne döküyor. Burada her gün şükran günü sayılır. Tüm malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra kaşığı yalardım ama hamburger için bekleyeceğim. Sıra hindiye geliyor. Hindinin en iyi kısmı olan but eti baharatlarla lezzetlendiriliyor.
10: Bu oldukça kalın bir hamburger olacak.
0: Biliyorum.
10: 230 gram hindi etiyle hamburger yapacağız.
0: Büyük bir hamburger.
10: Büyük hamburgerleri hep sevmişimdir.
0: Şef, Boston Burger'deki tüm hamburger köfteleri özenle yapılıyor.
10: Evet, işte oldu.
0: Çok güzel.
10: Bu harika oldu. Büyük olması iyi.
0: Oynayacaksan büyük oyna.
10: Hı-hı, pekala.
0: Hadi ızgaraya gidelim. Hindi köftesi kızarırken Şef Paul'ün tarifi yaban mersinli mayonezi sürüyoruz. İçindeki yaban mersinlerine bakın. Beğendim. Sebze köftesini de spatula yardımıyla ızgaranın üstünde şekillendiriyoruz. İki tarafı da güzelce kızaracak. Hamburgerler pişerken Şef Paul hindi köftesi için meslek sırrını paylaşıyor.
10: Eti sıkıştırma, sadece üstüne koy, suyunun akmasını istemeyiz, lezzeti içinde kalmalı. Sadece hafifçe dokun ve sakın ete bastırma.
0: Yani bunun gibi mi, böyle mi?
10: Dokundur, dokundur, evet, evet.
0: Etin üstüne dokunduruyorum. Etin üstüne iki dilim kaşar peyniri koyduktan sonra sebze köftesini de koyup ekmeğin üstüne alıyoruz. Oh dostum.
10: Daha bitmedi.
0: Oh.
10: Bir şey daha ekleyeceğiz. Üstüne biraz da sosu dökeceğiz.
0: Oh. Biraz seyredebilir miyiz?
10: Hayran oldum.
0: İzliyorum.
10: Harika değil mi?
0: Şükran Burger.
10: Çok lezzetli değil mi?
0: Şükran gününde yediğiniz bütün yemeklerin tadını hayal edin. Hepsi tek ısırıkta. Bu hindi hamburgeri bildiğiniz hiçbir şeye benzemiyor. Yaban mersinli mayonezi, sebze köftesi, et sosu ve peyniri, gerçekten hayran kaldım. Size şükranlarımı sunuyorum. Şef, bu gerçekten çok lezzetliydi. Teşekkür ederim. Burada Amerika'nın en keyifli hamburgerini yedim. Ama henüz İrlanda'nın gazabıyla yüzleşmedim. Bunların hepsi tek tabak için mi?
3: Evet, malzemelerin hepsini koyacağımız tabağımız burada.
0: Ama Boston'daki İrlandalı güçlü rakibimle yüzleşmeden önce şehirdeki en eski kuruluşlardan birini ziyaret edeceğim. Burası bağımsızlık savaşı yapılmadan önce açılan ve Amerika'nın en iyi yemeklerini servis eden restoran. Özgürlük yolundan Dörgün Park'a doğru yürüyorum. Burada Boston'ın kalbinde yüzlerce yıllık restoranlar bulunuyor. Klasik ev tipi yemeklerden dev kaburga etlerine kadar Boston'ın zengin mutfağını şehrin tarihiyle harmanlayıp servis ediyorlar. Dörgün Park ilk olarak 1742 yılında yine aynı yerde, aslında buranın pazar yerinde çalışan erkek işçiler için yemek servis eden bir kafeterya olarak açılmıştı. Yüzyıllar boyunca hep bir sonraki nesil olan Bostonlular Dörgün Park'ı yemek yenilebilecek en iyi restoran olarak tercih ettiler.
9: Çocukluğumdan beri burada yemek yiyorum. Babamın babasının babası da zamanında burada yemek yermiş. Burada hem tarih var hem de bu şehre özgü yemekler var. Kızarmış balık, fasulye yemeği, mısır ekmeği, kaburga eti, yenke etli güveci.
0: Güzel, öyleyse ben mikrofonu bırakıyorum. Zaten her şeyi benim yerime anlattın. Siz nereden gelmiştiniz?
11: Kuzey Carolina.
0: Peki buraya Dörgün Park'a özellikle neyi merak ederek geldiniz?
12: Seyahat ettiğimiz zaman genellikle çok eski yerleri görmeyi tercih ediyoruz. Tarihi yerel restoranlara gidiyoruz.
0: Dörgün Park'ta tarihi bir yerde tarihi yemekler yiyebilirsiniz.
13: Biz aslında Bostonluyuz. Ve ne zaman şehir dışından misafirimiz gelse onları hep Dörgün Park'a getiririz.
0: Restoranın ismi
13: burası
0: neydi?
13: Burası Boston'ın bir parçası.
0: Dörgün Park.
13: Burası Boston'da görülmesi gereken bir yer. Eğer biri Yankee güveci derse buranın lezzetinden hiç tereddüt etmeden güveci yiyebilir.
0: Bütün Boston klasikleri çok lezzetli görünüyor. Ama ben bugün herkesin daha fazlası için tekrar geldiği bir lezzeti tadacağım. Özel kaburga eti. 1,5 kiloluk yumuşak ve sulu, orta az pişmiş, üstü et suyuyla ıslatılmış ve yerli bir klasik lezzet olan fırında kuru fasulye ile servis edilen kaburga eti. Merhaba Roberto.
5: Merhaba Casey, hoş geldin.
0: Evet, hoş bulduk dostum. Burada kocaman bir et görüyorum.
5: Evet, burada çok güzel bir kaburga etimiz var.
0: Kaburga eti denince ette mozaik bir yapı düşünün. Bu daha lezzetli demek.
5: Daha lezzetli.
0: Menüde kaburga eti varsa lezzetli olacağını bilin.
5: Kesinlikle çok lezzetli.
0: Şef etin en güzel parçalarından biri olan kaburga etlerini fırında kurutarak bifteklerinin daha da lezzetli bir hale gelmesini sağlıyor.
5: Kaburga etlerini aşağıda mutfakta bulunan kurutma fırınlarına götürüyoruz ve etler orada 7 gün bekliyor.
0: Ortaçağ tarifleri gibi. Kaburga etlerini kurutmak etin tadını iyice arttırıyor. Yani et daha yumuşak ve daha lezzetli oluyor. Etimiz yeterince kuruduktan sonra şef üstüne vişne suyu döküyor.
5: Burada biraz sarımsak var.
0: Tütsülenmiş deniz tuzu. Şunun rengine bakın. Biberiye, biber ve üstüne de sızma zeytinyağı. Kamuflaj gibi görünüyor. Eti düşmanlardan saklıyoruz. Bu baharatlar etin üstüne kapatacağı yağ tabakasıyla etle iyice bütünleşecek. Pekala şef, tıpkı bir battaniye gibi kapatıyoruz değil mi?
5: Evet, battaniye gibi, doğru. Koyduğumuz baharatların tamamen yağ tabakasının altında kalarak etin proteini ile birleştiğinden emin olmamız gerekiyor.
0: Bu yağ etin üstünde eriyecek ve tüm baharatların etin içine işlemesini sağlayacak.
5: Sen de
0: bir
5: ucundan tutabilirsin.
0: Evet.
5: Bu eriyip yok olacak. Tamam mı? Şimdi de etin üstüne bırakalım.
0: Ufak bir yağ battaniyesi örtük.
5: Bebeği uykuya yatırıyoruz.
0: Şimdi de bu kaburga eti 150 derece sıcaklıktaki fırında yavaş yavaş kızaracak.
5: İşte böyle. Etimiz 4 saat sonra işte böyle görünecek. Tada!
0: Fokurdamayı duyuyor musunuz? Duydunuz mu? İşte bu etin suyu. Bu ses kendi suyundan ve doğal et yağından geliyor. Peki bu tepsiden toplamda kaç porsiyon servis çıkartabiliyorsunuz?
5: Bu durum porsiyon büyüklüğüne bağlı. Mesela ben bu tepside 1, 2, 3, 4, 5, 6 porsiyon görüyorum. 6 porsiyon evet.
0: Et kocaman bu kadar.
5: Tüm porsiyonlardaki et yaklaşık olarak 1 kilogram ağırlığında.
0: 1, 1,5 kilo kaburga eti.
5: Evet. Eti ortadan ikiye böleceğiz.
0: Tamam. Oo. Bekle, bu bir porsiyon
5: evet,
0: mu?
5: Evet, tek porsiyon. İşte.
0: Bu benim için mi? Fred Çakmaktaş, hadi işine bak dostum. Rengine bakın. Bu pembenin en sevdiğimiz tonudur. Az pişmiş kaburga eti.
5: İşte böyle.
0: Hem yumuşak hem de çıtır kısmından bir parça aldım. Çok yumuşak. Çatalı batırdığım an kopuyor. Çok lezzetli. Malzemeleri de çok basit. Biberiyelerimiz var. Füme deniz tuzu. Sarımsak, biber, vişne suyu var. Dışındaki kabuksa çıtır çıtır lezzet bombası. Evet. Ağzınızda dağılıyor. Tanrım, bunu yemeden nasıl dayanıyorsun? Yiyorsundur.
5: Tadına bakıyorum.
0: Ben yerdim.
5: Evet,
0: tadına bakardım.
5: Işim, lezzet
0: gerçekten.
5: Kontrolü. Bundan her gün yiyorum.
0: Yemiyor musun evet. Yani? Vay canına. Eleman lazım mı? Boston'ın en eski restoranını fethettim ama geriye zor bir görev kaldı.
11: Bu zor olacak.
0: İrlanda kahvaltısı düellosu. İrlanda mutfağı için hazır olun.

0: Burası Boston'ın tarihi Fenway Meydanı. Yani sömürgelerin temsil yoksa vergi de yok dedikleri ve bağımsızlıklar için başkaldırdıkları yer. Şimdi bütün Boston'lara sesleniyorum. Biriniz bana Flann O'Brien restoranındaki İrlanda kahvaltı tabağını nasıl bitirebileceğimi söyler misiniz? Bir yemek düellosuna katılacağım. İsmi Flann O'Brien'in İrlanda kahvaltı tabağını meydan okuması.
1: Bu tam 14 çeşit malzemeyle hazırlanan bir İrlanda kahvaltısı. Hepsini tek oturuşta bitirmeniz gerekiyor.
0: Tek oturuşta tamam. Pekala, Waterfront bu tarafta, şehir merkezi şurası, Chinatown tiyatro da şu yönde. Peki bizim İrlanda kahvaltısı için hangi yöne gitmemiz gerekiyor? Ha, bilmiyorum. Bu restoran Mission Hill bölgesinde bulunuyor. Yani Quincy Market'ten 6 kilometre uzakta. Flann O'Brien'in restoranı İrlanda köklerini Boston'a taşıyarak şehirdeki en büyük etnik topluluğu temsil ediyor. Ayrıca burada servis edilen yöresel meşrubatlar, klasik kafe ortamı ve en önemlisi geleneksel İrlanda kahvaltısı kültürü yaşatmaya devam ediyor. Buralılar eski çağ lezzetlerini tatmak isteyenler Flann'a uğramaları gerektiğini biliyorlar. Tanıdık geldi. Ne yiyorsun?
2: Klasik kahvaltı, yumurta var, biraz patates var.
0: Sucuk, yanında da pelte İrlanda kuru fasulyesi. Bunu her gören İrlanda
2: bence
0: kahvaltısı
2: de
0: derdi. Yani Boston'da her yerde İrlanda kahvaltısı bulabilirsiniz ama sen...
2: Bu Boston'daki en orijinal İrlanda kahvaltısı. İşte bu yüzden buradayız.
0: Ben de öyle. Sen İrlanda kahvaltı düellosunu biliyor musun?
2: Evet, yapacaksın değil mi?
0: Evet. Geleneksel bir İrlanda kahvaltı tabağında sosis, pelte, sucuk, kuru fasulye, yumurta, ekmek, patates ve çeşitli sebzeler olur. Bunlar kulağa biraz fazla geliyor değil mi? Evet, Şef Tony burada kahvaltıları normal İrlanda kahvaltısının 3 katı büyüklüğünde servis ediyor. Oh, malzemeleri görüyor musunuz? İrlanda kahvaltısı. Bunların hepsi tek tabağa mı sığacak?
3: Evet, malzemeleri koyacağımız tabağımız burada.
0: Görüyor musunuz? Bu tabak içi boşken bile çok korkutucu. Tony bütün kahvaltı tabaklarını hazırlamaya etleri pişirerek başlıyor. 5 İrlanda sosisi hepsini tabanın köşesine diziyoruz. 3 dilim salam Amerikan tarzı salamlardan çok daha geniş ve uzun. Ve 6 parça özel pelte. Peltenin içinde yulaf, ekmek içi ve arpa var. Kırmızı olanındaysa pancar suyu. İrlanda salamını gerçekten çok severim. Sosisleri de. Pelte de fena değildir. Umarım pelteyi severim. Pancarlı pelte. Şimdi sırada krep var. Bu geleneksel İrlanda kahvaltısının bir parçası değil ama Tony bunu menüye özel bir sebepten ötürü eklemiş.
3: Fazlalık olsun diye ekledim. Sonuçta bu kahvaltıyı bir meydan okumaya dönüştürüyoruz.
0: Peki toplamda kaç müşteri bu kahvaltı düellosuna katıldı?
3: Yaklaşık 400.
0: Kaç kişi tabağını bitirdi?
3: 50 olabilir. Ama bunun sebebi yarışmanın ilk başlarda şu ankinden daha kolay olmasıydı. Yani ilk 100 yarışmacının 25'i kazanabilmişti. Sonraki 300 katılımcının ise muhtemelen sadece 25'i kazandı. Çok fazla tişört hediye etmiştik.
0: Sonra da koca bir patates kızartması ve İrlanda'dan ithal kuru fasulyeler ekleniyor. Boston usulü kuru fasulye kadar tatlı değil çünkü İrlandalılar içine pekmez katmıyorlar. Tanrım. Kuru fasulyeleri unutma Tony.
3: Fasulyeyi koydum.
0: Şimdi de sebzeler. Mantarlar, havuçlar ve domatesler. Orada koca bir domates var.
3: Evet, bulabildiğim en büyük domatesi koymaya çalıştım.
0: 4 dilim ekşi mayalı ekmek ve yanında 2 koca dilim İrlanda kepek ekmeği var. İrlanda kepek ekmeği normal ekmeklerin tam buğdaylı ve daha sert hamurlu halidir. Sanıyorum ki bir de bu ekmeklere tereyağı süreceksin.
3: Evet.
0: Tabii kızarmış yumurta olmadan kahvaltıda olmazdı. Kaç tane?
3: 5 tane.
0: 5 tane mi? 4 dememiş miydin? Oo, burada da yazıyor. 4 kızarmış yumurta. 4. Beni deniyor
3: seni
0: şakacı.
3: Deniyorum. Tamam, bir tanesini geri koydum.
0: Tony tabağa fazla malzeme koymaya
3: Eğer
0: çalışıyor.
3: Eğer biri kırılsaydı onu kullanacaktım.
0: Yanına bir kase meyve de ekledikten sonra şimdi de sıra benim İrlanda kahvaltı düelloma geliyor. Kahvaltımı getirin.
4: Karşında kahvaltı düellosu bitirmek için yarım saatin var. Eğer bitirirsen ücretsiz tatlı ve tişört kazanacaksın. Süren şimdi başladı.
0: Pekala, hadi kazanalım Boston. Fasulyelerle başlıyorum. Hemen yumurta ve İrlanda salamına geçiyorum. Çok yumuşak ama bildiğiniz sıradan salamlar gibi ince değil. Bu kahvaltı bir lezzet şöleni. Bazı yiyecekler biraz ürkütücü. Hadi bakalım, ilk olarak bununla başlıyorum. Bu yüzden benim stratejimse yemeğimi yerken ara sıra meşrubatımdan biraz yudumlamak.
3: Basit olanlardan başladı. Fasulye mi? Hadi ama. Ben olsam ilk zor olanları yerdim. Mesela patates kızartması, krep falan. Bunların hepsi en altta onu bekliyor. Yani çok zor olacak.
0: 10 dakika geçti ve ben yemeğimin 1/3'ünü yedim. Tony'nin tişörtlerinden birini kazanmaya and içtim.
5: Hadi Casey, hadi.
0: Ekmek değil.
4: Hadi Casey, hadi.
0: Ama 15. dakikada asıl korkmam gereken şeyin tabağımdaki 6 adet pelte olmadığının farkına vardım. Çok ekmek var. Ekmekler bitmiyor.
5: Ekmek, ekmek, ekmek, ekmek.
0: Çok ekmek var, çok ekmek. Ekmeklerin yoğun hamuru ve tabağımda kalan yemek miktarını göz önünde bulundurursak acaba Tony'ye tişörtü artık istemediğimi söylesem mi diye düşünüyorum.
2: Kalanları ekmeğin arasına koy, aklını kullan.
1: Çok fazla karbonhidrat kaldı, haydi.
4: Evet. Sandviç, sandviç, sandviç, sandviç.
0: Evet.
4: Sandviç.
0: Bu dahiyane fikirle mücadeleye geri dönüyorum.
1: İrlanda bayrağı sana şans getirsin Casey. Başarabilirsin.
6: Stratejisini çok beğendim. Sandviç yapması gerçekten çok zekice. Bence bunu başaracak.
4: Hadi yapabilirsin. Tişörtü kazanmak için ye.
0: Bitirdim sayılır.
4: 5 dakikan kaldı. Acele et.
0: Pekala, 5 dakika.
7: Evet.
4: Evet.
7: İşte bu. Bir tane daha. Bir tane daha.
0: Two.
4: 2 dakika.
0: Aman tanrım.
4: 2 dakika.
7: Evet, yapabilirsin.
4: Evet.
7: Hadi.
2: Son lokma Casey. Son lokma. Hadi.
4: Hadi Casey.
5: Hadi yapabilirsin Casey.
2: Evet. Evet.
7: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Evet.
0: Elimden geleni yaptım. Ama sonunda İrlanda kahvaltısı beni alt etmeyi başardı.
3: Casey, 30 dakika süren doldu ve üzgünüm, meydan okumayı tamamlayamadım ve tişört kazanamayacaksın. Yine de afiyet olsun.
0: Teşekkür ederim.
4: Evet.
0: Yemeğe karşı savaşımda yemek beni yendi. Teşekkür ederim Bastın.

0: stays, it stays with me.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kıllı.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını bil, cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
1: Yıkıldın mı şu an?
2: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Sana alkış yok. Önce finger snap.

0: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
2: uyar. 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıl

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Şu anda büyük ve göz korkutucu olduğu için ismini Chuck Norris'ten alan bir dörtlü sandviçi mideye indirmek için Burlington, Vermont'tayım.
1: Hıya! Sonuçta Chuck'la karşı karşıya gelmek kimsenin işine gelmez.
0: Chuck'ı yenme olasılığım ne kadar ki?
2: Yumruk etkisi yaratacak.
0: Vay canına. Eğer bütün bu beş dilim tost ekmeği arasına koyulmuş salam, sosis, pastırma, sığır eti, köfte, yumurta ve peynirleri bitirebilirsem... Hadi kendine inan! Ben Chuck Norris'i yendim diyebilen birkaç insandan biri olacağım. Evet! Yenileceksin Charles! Artık kral benim! Yıllar
2: atacak.
0: Vay canına. Eğer bütün bu beş dilim tost ekmeği arasına koyulmuş salam, sosis, pastırma, sığır eti, köfte, yumurta ve peynirleri bitirebilirsem... Hadi kendine inan! Ben Chuck Norris'i yendim diyebilen birkaç insandan biri olacağım. Evet! Yenileceksin Charles! Artık kral benim!

0: Tarım en efsanevi lezzetleri tatmaya geliyor. Ben Casey Webb. Evet. Bu işte önde bayrak tutanlardanım. Restoran sektöründe yıllarca kendimi donattım. Casey! Ve çarpışmaya gidiyorum. İstifi çıkarın. Yemeklerin günleri sayılı. Çılgın bir serüven olacak. Yüce Casey mekana geldi. İşte karşınızdayız. Ülke çapındaki yemek yeme serüvenim beni büyük restoranları olan Burlington, Vermont'a getirdi. Bir okul servisindeki tatlı bir lezzet seyahati ve beni bir efsaneyle karşı karşıya getirecek bir yarış için buradayım. Ziyaretçiler nefes kesen yeşil alanları, harika göl manzaraları ve tabii ki ülkenin en iyi yemekleri için Burlington'a akın ediyorlar. İlk durağım olan Champlain Gölü'ndeyim. Burası 256 bin hektar saf suya ve Burlington'ın en iyi hamburgerlerinin olduğu harika bir alana sahip. Bir okul servisindeyim ve çocukluğuma doğru bir seyahate çıkıyorum. Bu ağız sulandıran yemek vahasında o kadar enfes hamburgerler ve patates kızartmaları var ki bu servisi kimse kaçırmak istemez. Battery Park'ta bulunan bu 75 yıllık tesis okul yemeği terimini yeniden tanımlıyor. Hadi gelin! Ağız sulandıran hamburgerleri, leziz sosisleri ve yaratıcı tatlıları hem yerli halktan hem ziyaretçilerden tam puan alıyor.
1: Ben New Yorkluyum. Önceden burada yaşayan biri o mekana kesin gitmelisin demişti. Bu yediğim en iyi hamburger olabilir. Bir okul servisinden böyle bir lezzet
2: küçükken
1: beklemezdim.
2: Küçükken babam beni buraya getirirdi. Yazları çok güzel oluyor. Şimdi çocuklarımı getirebiliyor olmak mükemmel bir duygu.
0: Çok iyiymiş. Buraya ne zamandan beri geliyorsunuz?
3: Kendimi bildim bile. Aynen öyle. Burası hep vardı. Yemekler çok iyi kıvamında. O yüzden her geldiğinde aynı lezzeti tadıyorum.
4: İki tane patates almışsın. Alır mısın?
0: Evet, alırım.
4: Acayip lezzetliler. Buradaki en iyi patates kızartması. Ben spiker olduğum için patates kızartmalarını da inceledim. Bütün ilçelere gittim ve bu harika. Afiyet olsun.
0: Patates kankalı.
4: Bana uyar.
0: Evet.
5: Burayı çok seviyorum. Hemen parkın yanında.
0: Yere oturup patates kızartması
5: çimlere
0: yiyebiliyorsun.
5: Oturuyorsun. Turist çeken yerlerden. Yani buraya yolu düşenler kesinlikle uğramalı.
6: Patates kızartması.
5: Kesinlikle.
0: Duydunuz mu çocuklar? Patates kızartması diye bağırıyorlar. Ve burada mola vermek kaçınılmaz. Başardım. Ama bu kadar oyun yeter. Buraya okulun en popüler kızı olan Double Georgia ile tanışmaya geldim. Kocaman iki katlı, içi dop dolu ve sade donat arasında bir cheeseburger. Beni bu lezzetle tanıştıracak olan Tammy'yi bulmak için servise gidiyorum.
7: Sarılıyoruz,
0: sarılıyoruz. Ben uzun süre sarılırım. Ben uzun süre sarılırım, çok sarılırım.
7: Peki.
0: Georgia kim?
7: Hiç kimse.
0: Gizemli, kimse bilmiyor. Bu bir sır.
7: Evet, bu
0: tamam.
7: Bir sır.
0: Bu gizemli kızı yapmaya iki köfteyle başlanıyor. Sonra pastırma geliyor. Tamam, bekle. Bir dakika. Şu yuvarlak pastırmalara bakın. Bunlar pişince ufak kaselere dönüşüyor galiba. Böylece bütün malzemeleri içine koyabiliyorsun.
7: Aslında böyle olunca tam köftenin üstünde durmuş oluyorlar.
0: Bir tane daha koyalım mı?
7: Harika değil
0: tamam.
7: mi? Yani mükemmel oluyor. İstersen bir tane daha koyabilirsin. Ve birkaç tane de hayır. Georgia'ya yapıyoruz. Hamburger ekmeği değil. Şunlardan lazım.
0: Ama bu herhangi bir donat değil. Temi yerel bir pastanenin pastırmanın tuzlu yapısıyla mükemmel bir uyum oluşturan tatlı sosla kaplı donatını kullanıyor. Yani burada tatlı ve tuzlu buluşmuş oluyor.
7: Evet öyle.
0: Vay canına, burası ısınmaya başladı. Temi Amerikan peynirini koyunca muhteşem Georgia süse bulanıyor. Şuna bak, bütün şu katlara bak.
7: Güzelliğe bak.
0: Bu mudur?
7: Budur.
0: Double Georgia.
7: Double Georgia.
0: Ha, şuna bakın, ufak tefek donat burgeri. İhraç ediyor musunuz?
7: Uzun süre dayanabileceğini
0: İhraç
7: sanmıyorum.
0: İhraç çok mu? Fazla dayanmaz. Şimdi bundan büyük bir ısırık alacağım sanırım. İki elle tutmak gerekiyor. Vay canına, neresinden başlasam bilemedim.
7: Biraz büyük.
0: Aynen, biraz büyük. Evet, ağzıma sığdırmaya çalışacağım. Vay canına.
7: Lezzetli değil mi?
0: Tatlıya da gerek kalmadı. Zaten hamburgerde var. Hepsi bir arada.
7: Evet öyle.
0: Peynirin kremsiliği, donatın tatlılığı, pastırmanın çıtırlığı ve hamburger köftesi var. Bir ısırıkta tatmak isteyeceğiniz her şey var. Double George'yi mideme indirdiğim sırada Chuck Norris var. Chuck acayip. Chuck'ın tadı acayip yoğun.

0: Ama önce yaratıcılığın hem sokakta hem de yemeklerde görüldüğü şehrin tarihi güney ucuna gidiyorum. En fazla içeceğe sahip olan eyalette kahvaltıda en çok içeceği kullanarak kendini aşan bir Burlington kuruluşu var.
1: Vermont'ta doğup büyüdüm. Burlington bölgesinde yaşıyorum. Başka simit satan yerler de var ama burası gerçekten en iyisi.
0: Bu restoran 20 yılı aşkın bir süredir Vermont lezzetlerini simit şeklinde sunuyor.
2: Şimdiye kadar yediğim en iyi simit sadece üstündeki lezzetler değil, içindekiler de harika ve bütün olarak mükemmel bir lezzet. Gerçekten çok güzel.
0: Akçaağaç şurubundan içeceklere kadar tam 15 çeşitten oluşan...
3: Kokusunu alabiliyorsun.
0: Dışarıdayız ama simidin üstündeki kokuyu alabiliyoruz. Enfes bir menü. Tıka basa yiyor musunuz? Ne yapıyorsunuz?
4: Biraz karnım şişti.
0: Simit hakkında bildiğiniz her şeyi unutun çünkü buradakiler Montreal usulü. Peki bunların özelliği nedir?
1: Bu simitler daha tatlı. Odun ateşinde pişmişler. Yani biraz tütsülü, biraz şekerli bir tatları var ve dışları çıtırken iç kısımları yumuşacık.
0: Yani o kadar iyiler. Bakın nasıl da mutlu. Ve ben İrlanda sığır eti ve lahana ile yapılan bu leziz sandviçleri tatmak için buradayım. Odun ateşinde pişmiş, dilimlenmiş göğüs eti. Üstünde İsviçre peyniri, patates kızartması, lahana salatası, turşu ve kremsi, yaban turpu sosu. Hepsi tek simitte toplanmış. Sandviçin iç kısmı simidi yiyormuş gibi duruyor.
5: Ağzının içinde eriyiveriyor.
4: Ben genelde glutensiz beslenirim. Bunu yiyerek hayatımı riske atıyorum.
0: Bütün bu sandviçin mucidi Adam'la tanışmaya gidiyorum. Bu da ne böyle?
6: Bu bir varil karıştırıcısı. Sanırım 1945 yapımı.
0: Hadi canım, ciddi misin?
6: Evet. İçinde biraz şeker, biraz da arpa var. Şimdi yerel bir markaya ait olan unu ekleyeceğiz. İstersen sen unu al ve içine dök.
0: Bu paketi kaldırmam mı gerekiyor? Adam, ben güçlü görünüyorum ama aslında değilim.
6: İyisin, iyisin.
0: Bayağı güçsüzüm. Tamam, işte oldu.
6: İşte oldu.
0: Şimdi ne yapacağız dedim?
6: Mikserin üst kısmını kesmek için bu motoru çalıştırıyoruz.
0: Bacınla şuna bak.
6: Kapak kapanıyor. Yüksek teknoloji aleti işte. Açma tuşuna basmak ister misin?
0: Bu mu?
6: Evet. Bayağı ses çıkaracak.
0: Oldu 8 işte. Dakika sonra. Bacınla kokusunu alabiliyorum. 34 kilogramlık simit hamuru hazır hale geliyor. Harika. Bayağı ağırmış.
6: Simit olması için bir sonraki adım suda pişmesi. Genelde simit ya haşlanır ya buharda pişer. Biz haşlıyoruz. Ama ek olarak suya balda katıyoruz.
0: Simitleri balda haşlayınca üstleri yapış yapış oluyor. Böylece üstüne baharatlar, susam filan koyulabiliyor.
6: Simidin her köşesini yapışkan hale getiriyor.
0: Daha sonra da tam da Montreal simitine yakışır bir biçimde odun ateşine atılıyorlar. Bu Montreal simitleri gazlı ya da elektrikli fırınlarda pişen simitlerin aksine odun ateşinde pişiyor. Böylece dışları çıtır ve tütsü tadında oluyor. Şunlara bak.
6: Çok iyi.
0: Oho.
6: Şunlara bak. Tam senlik bir simit.
0: Aynen şu simide bakın. Benim simidim. Artık sırada bu simitleri sandviçe dönüştürmek var. İlk olarak ağır ateşte pişmiş dana etiyle başlıyoruz.
6: Klasik dana etinden biraz farklı çünkü biz kendi usulümüzü yapıyoruz. Çok tuzlu değil ve rengi de kırmızı değil.
0: Ve biraz yağda kızardıktan sonra üstüne İsviçre peyniri koyuyoruz. Bu sandviçte hem yerel içecek hem de dana eti var. Ve şu an dana etini pişiriyoruz. Ve o yağ eriyecek ve bu sandviçe lezzet katacak. Böylece ortaya enfes bir şey çıkacak. Peki şimdi ne yapacağız?
6: Her şeyi birleştirip yiyeceğiz.
0: Yaban turpu ve turşudan yapılan sos sürülüyor. Vay canına, kokusu dehşet. Et de harika gidecek.
6: Kesinlikle.
0: Daha sonra et ve İsviçre peyniri üzerine patates koyuluyor. Son olarak lahana salatası ve turşu parçaları ekleniyor. Gömeleyim mi?
6: Tabii.
0: Şimdi mi?
6: Hazır mısın?
0: Sen hazır mısın?
6: Etraf dağılacak.
0: Tamam, sorun değil. Dağınıklık iyidir.
6: Sonuçta simit sandviçi. Afiyet olsun.
0: Afiyet olsun. Oh, çok fazla lezzet var. Acayip yumuşak, biraz şekerli tabii ve yaban turpu sosu etle harika bir uyum içinde. Odun ateşinin verdiği o lezzet sayesinde sanki odun ateşinde pişmiş pizza gibi. Harika.
6: Aynen.
0: Şu içecekler nerede?
6: Bilmem, elimizde kalmamış olabilir.
0: Chuck Norris hayatında sadece bir kavgayı kazandı ve o günden beri kimse karşısına çıkmadı. İyi bir durumda değilim çocuklar. Chuck Norris, yenilgiye hazır ol.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
13: Sana alkış yok, önce fingersnap.

0: kutsalı binde, Aynes %0,5 yağlı süt 34 lira 50 kuruş. Torku dana baton kavurma 999 lira.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
7: kartım hadi. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
8: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
7: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
8: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
9: Unutulmuş hazineler yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: klasik araç...
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar... Yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren... Hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Burlington, Vermont'tayım. Çok korkutucu olduğu için Chuck Norris adını alan bir yarışa gitmek üzereyim. Hua! Çarpışmaya girmeden önce ustam siyah kuşaktan birkaç vuruş taktiği almak zorundayım. Usta, usta yordun. Senden Chuck Norris'i al aşağı etmeme yardımcı olacak birkaç taktik almak
3: öncelikle
2: istiyorum.
3: Sonuna kadar sabretmeyi öğrenmen gerek. Tamam. Akıl almaz, yıkılmaz bir ruh ve güçlü bağırsakların olmalı. Yani ağırdan al, böylece kazanacaksın. Eğer pratik yapmak istersen kazanmana yardım
2: çok
3: edecek
2: çok iyi olur.
3: Birkaç
2: montaj
3: hareket
2: yaparız.
3: Gösterebilirim.
2: Montaj partisi.
3: Tamamdır. Evet, hadi. Yine, yine. Güçlü vücut, güçlü zihin ve güçlü ruh. Başarıyorsun.
2: Usta, başarıyorum.
3: Çok iyi
2: evet,
3: yapıyorsun.
2: Evet, evet.
3: Çok iyi.
2: Eğitimin bittiğine göre kaderime doğru yol almam gerekiyor. Ben son savaşçıyım. O restorandaki bütün canavarları ve gizli düşmanları yenmem gerekiyor. Chuck Norris yenileceksin. Chuck Norris'e kafa tutmak için Burlington, Vermont'tayım. Eğer 1,5 tonluk yumurta, peynir, tost ekmeği ve 5 çeşit etten yapılan kahvaltı canavarını bitirmeyi başarırsam sosyal medyaya bomba gibi düşerim. Bu restorandaki Atnalı biçimindeki tezgah 70 yılı aşkın süredir Burlington'da en sevilen buluşma yeri. Bazı insanlar ortam için gelse de bu mekanı, Burlington'ın en iyi kahvaltı zinciri yapan şeyler, ağız sulandıran pankekleri ve kocaman sandviçleri tabii ki. Tezgahta oturuyorum ve bu mekan insan
4: burası
2: kaynıyor.
4: Burası her gün kalabalık.
2: Buraya her gün geliyor musunuz?
4: Her gün geliyorum. Burası Vermont'taki diğer yerler gibi. Mekanda birlik hissi var. Buradaki herkesi tanıyorsunuz sanki. Sabah kahvaltısına oturmuş bir aile gibiyiz. Burası beni mutlu ediyor. Harika bir yer. Burası müthiş.
2: Ama bu köklü geçmişi olan restoranda insanı zorlayan bir güç var. Adı da Chuck Norris.
4: Chuck'la karşı karşıya gelmek kimsenin işine gelmez.
2: Bu ismiyle bilinen bu kocaman ve restoranın 4 meşhur sandviçinden biri olan gökdelen sandviç göz korkutuyor.
5: Onu yiyebilecek kadar cesur değiliz.
6: O sandviçi yiyecek gücün olması lazım. Gerçekten insanı bayıltabilir.
2: Ve diğer Chuck Norris'in aksine ölümcül olan bu versiyonu Burlington'ın en güçlülerini devirmiş.
7: Bana aşırı fazla gelir.
2: Öyle mi?
7: Yemeği denedim ama gün boyu kolumu bile kaldıramadım. Knockout olmuştum.
8: Kendini ona hazırlamalısın. Cidden hazırlamalısın. İşin sırrı çok su içmek.
2: Yerken mi öncesinde mi?
8: Hem yerken hem öncesinde.
2: Bu korkuyu def etmeye hazırım ama önce Chuck'ı yapan Earl Handy ile tanışmam gerekiyor. Merhaba Earl.
9: Merhaba, nasılsın?
2: Nasılsın dostum? Bu tekvando aşığı adamın restoranında dövüş sanatından ilham alınmış sandviçler var. Ve ben en büyüğünü yapmak için buradayım. İlk olarak ekmekler için 4 yumurtayı hazırlıyoruz.
9: Chuck Norris'i nasıl döveceğini öğrenmen lazım.
2: İşte böyle. Chuck Norris'in kırılmış bir yumurtayı eski haline getirebildiğini duydum. Daha sonra ekstra kalın, süngerimsi ve yumurtaları normal ekmekten daha fazla çekecek 5 dilim ekmeği yumurtaya buluyoruz. Kalını şuraya koy gitsin.
9: Olmaz.
2: Neden daha fazla koyuyorsun ki? Daha sonra et, salam, sosis ve pastırma geliyor.
9: Şimdi bunlar siyah kuşak kahvaltı sandviçinin başlangıçları.
2: Yani siyah kuşak 3 parça.
9: Yani siyah kuşak almak için 4 kata 4 dereceye ihtiyacım var. Hamburger köftesini de ekleyelim. Ama 1 dakika. Chuck Norris'i yapmamız lazım.
2: Son etimiz olan sığır etini de ekleyince adını siyah kuşağı yenmeye gücü yetebilecek tek adamdan alan sandviçi yapmış oluyoruz. Chuck Norris. Burada 5 çeşit et
9: ve
2: var.
9: Ve daha yumurtaları koymadık.
2: Vay canına. 4 tane büyük boy yumurta ekliyoruz ve her birinin üstünü Amerikan peyniriyle kaplıyoruz.
9: Babam bu ızgarada 40 yıl boyunca çalıştı. Bir gün sıra sende dedi. 14 yaşında filandım. Arkama döndüğümde gitmişti, ben de ızgaranın başındaydım.
2: İşi çözmüşsün.
9: Bayağı hızlı çözdüm.
2: Çok iyi.
9: Şimdi sandviçi yapacağız.
2: Tamamdır.
9: Salamımızı koyuyoruz. Yumurta ve peynirimizi de diğer tost ekmeğini koyuyoruz.
4: Oldukça kalın.
9: Bir parça sosis, bir yumurta ve peynir ekliyoruz. Daha sonra pastırmayı ekliyoruz.
2: Ve pastırma. Çok hızlısın Earl.
9: Ve hamburger köftesi, cheeseburger. Bir yumurta daha.
2: Ve son olarak Earl dana eti yumurta ve peynirden oluşan en zengin katı atıyor.
9: Ve bitti.
2: Sen sandviçi yaparken kokusunun da eş zamanlı olarak yükselmesi dehşet i̇şte. Verici bir şey. Karnımda kelebekler uçuşuyor.
9: Bu Chuck Norris.
2: Vay canına, ona sarılmak isterdim ama beni itebilir.
9: Yüzüne yumruk yemiş gibi olacaksın.
2: Aa, o cızırtı Earl. Vay canına.
9: Biliyor musun Chuck Norris? Bir kuşla iki taş
2: olmuş. Earl, duyduğuma göre ölüm döşeğinin Chuck Norris deneyimi olmuş. Korkumu hemen bir kenara bıraktım. Çünkü efsaneyi indirme zamanı geldi bile. Evet. Hey. Bana Chuck Norris'i getirin. Evet.
9: Vay canına. Oh.
2: Üstten başlayıp kat kat devam edeceğim. Pekala, ilk ısırık. İlk ısırık. İlk kat dana eti ve peynirli yumurta. Çok iyi. Ama çöküşüm olabilir. Dana etini severim. Ama burada çok fazla var. Güçlü başlayıp ilk iki katı mideme indirdim. Ama tuzludan sonra bir tatlı gerekiyor. Daha fazla dayanamayıp Vermont'un akça at şurubundan ekliyorum. Şurup çok tatlı olduğundan hemen mideye indirmemi sağlıyor.
7: İlk ısırık kolay ama 20 ısırıktan sonra dolmaya başlıyorsun.
2: Hadi ama biraz inançlı ol. Hızlıca yarısını yiyorum. Çakı ikiye böldüm.
10: Evet. Wow. Bravo.
2: Ama yapışkan şurup midemdeki etleri baskılayarak o herkesin bildiği hisse yol açıyor. Acayip. Çakıntı da acayip yoğun. Yani korkunç bir terleme. Pek de iyi bir durumda değilim çocuklar. Şu an olaydan kopuk durumdayım. O yüzden eğitimimi hatırlamaya çalışıyorum.
3: Sebat gösterebiliyor musun?
2: Gösteriyorum ustam. Gösteriyorum.
3: Bağımsız bir ruhun var mı?
2: Evet, bağırsaklarım gayet iyi.
3: Bağırsak demedim ama bağırsak direncin iyi mi?
2: Bağırsak direncin.
3: Evet. Kulağa güzel geliyor.
2: Bravo. İçimdeki savaşçı açığa çıkıyor ve Chuck Norris'e sağlı sollu girişiyorum.
9: Chuck yeniliyor.
2: Hem de çok fena yeniliyor.
9: Onu mahvettin.
2: Evet, mahvettim. Ağzını, yüzünü, kafasını, kolunu, her yerini dağıttım. Ve yanımda Burlington'un yiğit insanlarıyla.
6: Chuck Norris'in senin karşında şansı yok.
2: Evet, Chuck Norris yarışını kazanacağım. Ölümcül yarışı kazanıyorum. Evet.
9: Başardın. Çakı
2: evet,
9: indirdin.
2: Başardım. Başardım. Ve bu bölümde insan kazandı. Teşekkür ederim Vermont. Teşekkürler Burlington. Teşekkürler Chuck Norris. Hadi sosyal medyaya düşelim. Chuck Norris de yüzleşti ve onu kahvaltıda yedi.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
12: Engin Can.
13: Dedeciğim.
12: Yoksa sen de mi bonus doldun?
13: Bonus kıllı.
12: Ne?
13: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
12: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
14: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
13: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
12: Yıkıldım şu an.
13: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
15: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
16: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
21: Bellona. Budur.
22: Şeftali
21: budur. Boş ver sen bu reklamı.
22: Kendin nereye uzadın? İlk yılında sen...
0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
22: Karşınızda Arçelik Maxifit.
20: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
23: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
24: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Chicago, bir yemek cenneti. Bu ziyaretimizde rüzgarlı şehrin ateşli yemek sahnesini körükleyen çeşitli mahalleleri keşfediyoruz.
1: Daha fazlası için geri geleceksiniz.
0: Restoranın istif hamburgerinden...
2: Hepsini yemek bir meydan okuma olmalı.
0: Güney yakası barbekü tavuğa.
3: Böyle bir tavuktan başka ne isteyebilirsiniz ki?
0: İkinci şehrin mahalle yemekleri kesinlikle ikinci olamaz.
4: Evet.
0: Bunlar bir konumu tanımlayan yiyecekler. Ve dünyanın yarısını dolaşıp yiyeceğimiz efsanevi zevkler.
5: Gerçek anlamda ağız dolusu.
0: Ben Andrew Zimmern. Burası Chicago mahalleleri. Bir lezzetli yer daha. Chicago, Michigan Gölü kıyısındaki Orta Batı metropolü. Muhteşem mimarisi, koca yürekli insanları ve dünyanın en dinamik yemek ortamlarından birine sahip bir şehir. Buradaki şefler denemekten korkmuyor. Bu yüzden her zaman yeni bir şeyler bulunur ve bu yüzden Chicago'ya doyum olmaz. Klasik Chicago sosisinden kalın hamurlu pizzaya ve dünya standartlarında mutfak deneyimlerine kadar her şey burada mevcuttur. Yolculuğumuzda bu şehrin yemek tutkunlarının hazine deposu yaptığı yaklaşık 200 Chicago mahallesinden bazılarını keşfediyoruz.
6: Her şehir farklı mahallelere bölünmüştür. Ama Chicago'da birinden diğerine geçersiniz ve kendiniz olabilecek en iyi ve bambaşka bir dünyada hissedersiniz.
0: West Loop, şehrin en hızlı büyüyen mahallesi. Şehir merkezine yakınlığı nedeniyle bu ismi alan mahalle, Chicago'nun yeniden gelişiminin anlık bir görüntüsü gibi. Eski sanayi bölgesi, yiyecekleri keşfedilmemiş seviyelere taşıyan, ulusal çapta ünlü lokantalarla dolup taşıyor ve şöyle seçenekler sunuyor. El yapımı hamburgerler, keçi ve sığır etinden oluşan görkemli bir dağ. Hamburger ekmeğinin üzerine yığılı gurme sos.
2: Keçi ve sığır etinden yapılan hamburgeri dev gibi, 10 kat fazla lezzete sahip.
0: Bu hamburger en iyi şef ödülü sahibi ve şu anda demir şef olarak tanınan Stephanie Izzard'ın spesiyali. Stephanie, 2010 yılında West Loop'un Randolph Caddesi'nin sakin bir köşesinde Girl and the Goat'u açtı. Günümüzde yenilikçi şeflerin mutfak çıtasını yükselttiği ve bir yemek mahallesi yarattığı 12 blok uzunluğunda bir restoran bölgesi. Keçi etli hamburger kulesini Stephanie Izzard'ın Amiral Gemisi restoranına birkaç adım uzaklıktaki küçük keçi eti lokantasında bulabilirsiniz. Lokanta, klasik yiyeceklerin bol eğlenceli dokunuşlarla rahat bir yorumu gibi.
6: Dokular, tatlar ve farklı etler düşünülerek inşa edildi.
0: Gurme Burger, restoranın kendi fırınında yapılan ve sajda kızartılan bir hamburger ekmeğiyle başlıyor.
6: İlk adım tereyağlı ekmeğe daha fazla tereyağı eklemek. Çünkü neden olmasın?
0: Stephanie'nin imza burgerinin yıldızı Illinois'daki bir çiftlikten gelen tahılla beslenen keçi köftesi.
6: Açmadan önce bir sürü keçi eti tattık. Bu keçinin tadı farklıydı. Etleri düzgün bir şekilde yetiştirildiğini bildiğimiz bir yerden almanız çok önemli bir şey.
0: Sandviç rendelenmiş çedar peyniriyle bir lokanta burgeri olarak başlıyor. Stephanie kendi ekşi ketçabını, mayonezini ve hardal sosunu ekliyor. Daha sonra bir adet cips ve ev yapımı turşular köfte için temeli oluşturuyor.
6: Bunlar aslında acı olmayan muz biberleri ve birlikte turşu yaptığımız Macar acı biberleri.
0: Meksika esintili haşlanmış sığır eti ve tütsülenmiş 3 çeşit etle birlikte üçlü tamamlanıyor.
6: Eskiden buna 3 arkadaş diyordum ben.
0: Bunlar yetmezmiş gibi acı biberli kişnişli mayonez, çıtır soğanlar, soğan halkaları ve jalapeno turşusunu en üste koyuyor.
6: Sanırım buraya sığdırabileceğimiz şeyler bu kadar. İşte karşınızda her şey Kadir Keçi.
4: Aman tanrım.
5: Her şey muhteşem. Turşular, peynirler, ağız dolusu bir lezzet. Hamburgeri yemek için üstüne bastırmamız gerekiyor. Aldığınız her lokmada farklı bir tat var. Biraz turşu, biraz hamburger ekmeği bence gerçekten harika.
7: Keçi eti harika bir lezzet. Enfes lezzet bileşenlerinin hepsi içinde. Tuz, asit, çıtırtı, tuzlu tat. Sanki içindeki her şey devasa bir hamburgerde birleşmiş gibi.
2: Hepsini yemek bir meydan okuma olmalı. Fotoğrafımı duvara assınlar.
0: Buradan birkaç kilometre ileride kuzeybatıda hareketli Wicker Park mahallesi yer alıyor. Eklektik mutfağı ve hareketli gece hayatıyla ülkenin en havalı yerleşim yerlerinden biri olarak ün saldı. Tüm bunlar sonucunda buraya en yakışan yiyecek sokak tarzı takodur. Ve onları Big Star'dan daha iyi hiçbir yer yapamaz.
8: Chicago'da her çeşit taco bulabilirsiniz ama bunlar kesinlikle bir adım önde. Buradaki veranda da harika, çok eğlenceli.
0: Wicker Park ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında zengin sanayiciler tarafından geliştirildi. İkinci Dünya Savaşı sonrası konut sıkıntısı birçok Wicker Park malikanesinin çok aileli evlere bölünmesi anlamına geliyordu ve çok sayıda İspanyol sakin de dahil olmak üzere çeşitli göçmen nüfusunu barındırıyordu. 1980'lere gelindiğinde sanatçılar ve müzisyenler için bir merkez haline geldi. Mahalle gelişmeye devam ederken restoranları kültürler arası bir canlanmayı teşvik etti. Big Star bu akıma 2009'dan beri öncülük ediyor. 1940'lardan kalma bir benzin istasyonunda bulunan Honky Tonk Taqueria, Meksika sokak yemeklerini bulunduruyor. Bu restoran sahibi Danny Medya ve şef Paul Kahan'ın fikri. Big Star mahallenin Latin mavi yakalı rock'n'roll nesline bir saygı duruşu niteliğinde.
4: Chicago'da harika bir Meksikalı varlığımız var. Taco'nun ne olduğuna dair fikrimizi belirtmek istedik. Bölgenin özelliklerini alıyor, bunu uygun fiyatlı ve yemesi eğlenceli bir şeye dönüştürüyoruz.
0: Şef Julie Warpinski'nin Taco de Chorizo Discadası, karışık ızgara etlerden oluşan Kuzey Meksika yemeğinin bir yorumu. Onun versiyonunda dana eti ve tütsülenmiş pastırma, arbol çili tozu ve Meksika kekiğiyle dolu baharatlı bir kıyma sosisine dönüştürülüyor.
4: Her parçanın baharatların lezzetini, tuzunu ve acısını emdiğinden emin olmak gerekir.
0: Kurutulmuş pasilla biberleri yeniden ıslatılır ve salsa borracha veya alkollü salsanın hafif baharatlı ve meyveli omurgası haline gelir. Genellikle barbacoa ile servis edilir.
4: Biraz asidite için elma sirkesi ekliyoruz. Ve salsamızın en iyi kısmı olan malt.
0: Borracha yoğun kadifemsi bir kıvama getirilir. Chorizo plancha üzerinde mükemmel bir şekilde ızgara edilir ve baharatlı derinlik katmak için borracha ile kaplanır.
4: Ev yapımı tortiyalar yapmak gerçekten çok önemli çünkü biz her lokmada mükemmel lezzeti arıyoruz.
0: Her lokmada bir kat kızarmış pinto fasulyesi ve et var. Kavrulmuş poblano biberleri biraz acı katıyor ve queso fresco peyniri ile tamamlanıyor.
8: Taco'da çok sayıda taze malzeme olduğunu söyleyebilirim. Kızarmış fasulye onu kremamsı hale getiriyor. Etler ve baharatlı soslar için güzel bir temel oluşturuyor ve tortiyalar son derece taze.
9: Gerçekten çok güzel bir lezzet. Chorizo öne çıkıyor ve içinde bir miktar pastırma var. Bu da çok güzel tabii.
10: Big Star mahallede gerçekten sabit bir isim. Burada haftanın 7 günü her gün dışarıda iyi vakit geçiren insanlar var.
0: Chicago yemekleri köklerini ayna tutuyor. Çoğunlukla gördüğünüz şey kocaman bir et dilimidir.
11: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Karşınızda Arçelik Maxifit.
17: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum.

İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
1: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
0: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Chicago'nun altın sahili şehir merkezinin hemen kuzeyinde Michigan Gölü kıyı şeridine yakın bir konumda yer almaktadır.
1: Altın sahil ikonik bir bölgedir. Çok fazla koşturmaca var ve kesinlikle görülmesi gereken bir yer.
0: Şehrin dünyanın sığır eti işleme başkenti olarak tanındığı ilk günlerinden bu yana et restoranları et ve patates yemekleriyle kültürün simgesi oldu. Kocaman Chicago bifteği, Chicago Cut Steak. Her biri yaklaşık 600 gram. Gibson's Bar ve Et Restoranı 1989'da Rush Caddesi'nde açıldığında ünlülere, politikacılara ve turistlere ev sahipliği yaptı. Ünlü Chicago Tribune yemek yazarı William Rice, Gibson's'ın mevcut dana eti tarifinin kendilerine ait olduğunu öne sürdü. New York ve Kansas City'de imza etleri vardı. Chicago gibi bir biftek cennetinde neden olmasın? Gibson's'ın sahipleri kemikli antrikotlarına W.R. Chicago Cut adını vererek pazarlama fırsatını değerlendirdi. William Rice'a adeta bir saygı duruşunda bulundu ve 30 yılı aşkın süredir dop dolu.
2: Gibson's deneyiminde her şey müşteriyle ilgilidir. Kapıdan giren herkes için unutulmaz bir deneyim olmasını istiyoruz.
0: Sonuç olarak her şey bifteğin kalitesine dayanıyor. Gibson's'ın baş şefi Angus Bifteği Programı USDA sertifikalı Dan Hübschman.
2: Gibson's'ın Angus bifteği Orta Batı'nın üst kesimlerinden geliyor. 45 günlük minimum yaşlandırma onu oldukça yumuşak hale getiriyor ve lezzetine katkıda bulunuyor.
0: Kemikli pirzolanın ortası, enfes lezzeti ve yüksek yağ içeriği nedeniyle tercih edilen değerli kesimlerden biri.
2: Mermerleşme muhteşem. Kas dokusundan geçen beyaz yağ çizgilerini görebiliyorsunuz. Bu da lezzetli olacak demektir.
0: Her bir parçada yaklaşık 600 gramlık 6 dilim biftek mevcut. Üzerine sürülen mısır yağı et ızgara edildiğinde karamelize bir kabuk oluşturuyor.
2: Baharatlama bifteğin doğal lezzetini ortaya çıkarıyor.
0: 900 derecedeki Fransız ızgarasına konuyor. Biftekler Gibson's'ın lezzet ve doku için ideal bulduğu şekilde orta derecede pişiriliyor.
2: Chicago'da harika bir biftek istiyorsanız bundan daha iyisini bulamazsınız.
1: Chicago'daki en iyi pirzola. Onu gerçekten özel kılan şey kömürleşmiş kabuğudur.
3: Bunun tadı bir harika. Çok sulu ve çok yumuşak. Lezzetleri mükemmel.
4: Chicago tarihsel olarak büyük bir biftek kasabası olarak bilinir. Yani ya büyük oynarsanız ya da hiç oynamazsınız. Gibson's büyük oynar ve hep büyük oynamıştır.
0: Bronzeville Mahallesi, Chicago'nun güney yakasında kendine özgü lezzetiyle iddialı. 20. yüzyılın başlarındaki büyük göç, yüz binlerce Afro-Amerikalıyı gelişen fabrikalarda çalışmak üzere Chicago'ya getirdi. Bölge en parlak döneminde caz ve blues efsaneleri, yazarlar ve siyasi düşünürlerin uğrak yeriydi.
5: Bronzeville 40'lı ve 50'li yıllarda olduğu gibi eğlenmek, ortama katılmak ve bu tür yerlerin tadını çıkarmak için gelen birçok ünlü yıldızın olduğu zamanki gibi Afro-Amerikalı kökenlerini korudu.
0: Bronzeville, soul food'dan Karayip kreolüne, Afro-Amerikalı gururunun ve mutfak geleneklerinin önemli bir kalesi olmayı sürdürüyor. Sert odun üzerinde pişirilmiş ve ekşi sosla kaplanmış barbekü tavuk.
6: Güney'e dair anıları çağrıştırıyor. Güney'den gelenler nasıl olduğunu bilir.
0: Chicago'nun güney yakasındaki barbekü kültürü, toprağa kazılan çukurlarda et pişirme geleneğini beraberinde getiren Mississippi Deltası göçmenleri tarafından başlatıldı. Açık ocak pişirme tekniğini soğuk ve rüzgarlı şehre uyarladılar. Ayrıca kendine özgü bir kokusu var. Honey One Barbecue'de kapıdan içeri adım atmadan önce sizi enfes kokular karşılıyor. Bu mekan güney yakası barbeküsünün bir simgesi. Pişirme ustası Robert Adams hayatı boyunca bu zanaatı geliştirdi.
7: Bu işi haftanın 7 günü yapıyorum. Demek ki sevdiğim bir yönü var. Benim barbekü yapma tarzım Arkansas'tan Chicago'ya kadar uzanan eski usul bir yöntem. Son derece eski usul bir barbekü pişirme yöntemi.
0: Chicago'da eski usul barbekü pişirmenin en iyi yolu akvaryum tüsüleme makinesidir. Çukur tarzı pişirmeyi taklit eder ve Chicago'nun fırtınalı havasından kaçınarak iç mekanda barbekü yapmayı mümkün kılar. Bu ünite dumanı cam haznede hapsederek ete tütsülü bir lezzet katar.
7: Kesinlikle Chicago'ya özgü bir şey. Isıyı iyi tutar. İçinden görebilirsiniz. Ne yaptığınızı görebilirsiniz.
0: Robert'ın tütsülenmiş tavuğunun üzerine özel baharatlar serpilir.
7: İçinde biraz tuz, et yumuşatıcı, biraz baharat var.
0: Baharatlanan tavuğu birkaç saat dinlendirmek maksimum lezzeti ortaya çıkarır. Geri kalanı ateşi evcilleştirme sanatıdır. Robert, tütsüleme makinesini meşe odunuyla besliyor. Çünkü bu odun nemi iyi tutuyor. Ortaya çıkan duman eti lezzetle dolduruyor.
7: Akvaryumda pişirmenin sırrı yavaş ve kolay olmasıdır. Alevlendiği takdirde söndürürsünüz. Duman olmalı, eti yakmak istemezsiniz.
0: Robert, içgüdüsel olarak tavuğun ne zaman çevrilmesi gerektiğini veya ızgaradan çıkmaya hazır olduğunu bilir.
7: Böyle bir tavuktan başka ne isteyebilirsiniz?
0: Patates kızartmasının üzerine konulmuş dumanlı, yağlı lezzet, Robert'ın eşinin yaptığı ekşi tatlı sosla daha da artıyor.
7: O barbekü sosunda ne olduğunu bilmiyorum ama gerçekten güzel.
0: Burada sadece paket servis var ama bu müşterilerin kapıdan çıkmadan önce yemeye başlamasını engellemiyor.
5: Kesinlikle güney yakası barbeküsü. Bir lokma alıyorsunuz ve lezzeti ortaya çıkıyor. Eti kemikten ayırmak için uğraşmıyorsunuz.
6: Odun tütsüsünü seviyorum çünkü tavuğun tadını alabiliyorsunuz. Kömürden çok farklı. Bu sosla lezzeti en üst seviyeye çıkıyor.
8: Sosu derisinin üzerinde. Etli kısmı ise sulu, yumuşak ve gerçekten müthiş. Bu yüzden seviyorum, sık sık yiyorum.
0: Chicago, ülkenin üçüncü büyük şehri. Her mahallenin farklı bir deneyim ve lezzet sunduğu bir yer. Humboldt Parkı, Porto Rico toplumunun kalbi gibi. Porto Rikolu göçmenler buraya Chicago'nun gelişen çelik fabrikalarında çalışmak için İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra geldiler. Günümüzde Paseo Boricua olarak bilinen Division Street'in bir bölümü, toplum yaşamının merkezi ve Chicago'nun en ikonik yiyeceklerinden birinin doğum yeridir. Kibarito, kızarmış muz arasında nefis et ve peynir.
9: Hiçbir şehir bunu iddia edemez. Bunu yalnızca Chicago şehri yarattı.
0: Aslında Hibarito'yu 1996'da Humboldt Park'taki restoranı Boring Queen'de yaratan kişi Juan Figueroa'ydı. Ekmek yerine muz kullanarak bir Porto Rico sandviçi modelledi. Hibarito mahallede ve sonunda tüm metropol bölgesinde tutuldu ve Chicago'nun mutfak ortamında bir yer edindi. Nelly's restoranda otantik Porto Rico mutfağıyla bilinen bir menü var. Sahipleri Cindy ve Pablo Espinosa, Cindy'nin merhum annesinin anısına restoranlarını açarak yerel halkın bağlantı kurmasını sağladılar.
10: Restoranımızın Porto Rico topluluğunun kalbinde Paseo Boricua'da olması önemliydi. Sadece Porto Rikolular değil, harika Porto Rico yemekleri yemekten hoşlanan herkes buranın tadını çıkarıyor.
0: Tecrübeli ada aşçılarından oluşan bir ekip Pablo'nun mutfağına geleneksel bilgi ve tarifleri getiriyor.
11: Tariflerin hala el altında olması benim için büyük şans. Onlardan çok şey öğrendim.
0: Buna dokusu patatese benzeyen olgunlaşmamış muzlarla çalışmanın püf noktası da dahil.
11: Daha nişastalı. Bu nedenle ekmek yerine geçen harika bir tamamlayıcı oluyor.
0: Muzlar sandviç malzemeleri için bir yatak oluşturmak üzere uzunlamasına dilimlenirler. İlk kızartma şekillerini korumalarına yardımcı olur ve onları yumuşatır. Daha sonra bu yemek için özel olarak tasarlanmış ev yapımı ahşap bir preste düzleştirilirler.
11: Bunlardan yılda çok sayıda alıyoruz çünkü bu sandviçten binlerce yapıyoruz.
0: Bir kez daha altın rengine dönene kadar kızartılan muzun üzerine sarımsak, zeytinyağı, Amerikan peyniri, marul ve domates konur.
11: İnsanlar Amerikan peynirinin tadını severler, en azından burada.
0: Pablo, tavuğu taze otlar ve sazon adı verilen açiyote bazlı bir Latin Amerika baharat karışımıyla haşlıyor. Yumuşak et sandviçin üzerine rendeleniyor ve lezzetli sarı pirinçle servis ediliyor.
1: Teşekkür ederim.
12: Bunu ekmek yerine yeme fikri çılgınca ama işe yarıyor. İçindeki et ağzının içinde eriyor. Lezzetler harika. Muhteşem bir tadı var.
13: Muz Porto Rico'dan geliyor. Yani muz deyince memleketi düşünüyorum. Yemeğimi, kültürümü, müziğimi düşünüyorum.
9: Kızarmış muzu ısırdığınızda çıkan o ses. O sarımsak, ızgara soğan, peynir. Ama genel olarak sadece baharatlar, sazon, adobo hepsi kızartılmış. Çünkü Porto Rico'nun birçok yemeği kızartılır. Harika. Geleneksel olmayan bir şey istiyorsanız daha fazlası için geri geleceksiniz.
0: Sadece burada bulabileceğiniz bir başka sandviç için iki el ve devasa bir iştah gerekir. Chicago'nun silüetine tek bir bakış bile geleneğin yenilikle nasıl uyum içinde harmanlandığını kanıtlar niteliktedir. Biftekli ekmek. Marinara sosuna batırılmış kıyılmış biftek, acı biberler ve çıtır ekmek üzerinde eriyen mozzarella.
5: Chicago İtalyan sığır eti, pizzası ve genel olarak İtalyan yemekleriyle bilinir. Ama bunu bulabileceğim tek yer burası.
0: Doyurucu biftekli sandviç, Bridgeport'un mutfak şöhretinin kaynağıdır. Güney yakasındaki mahallenin Chicago Nehri ve kanalına yakınlığı onu 19. yüzyılın sonlarında büyük bir sanayi merkezi haline getirmiş ve çok sayıda göçmenin bir araya geldiği bir yere dönüşmüştür. Bridgeport günümüzde Chicago'nun en çok çeşitliliğe sahip mahallelerinden biri ve İtalyan mirası Rico Benes gibi yerlerde yaşamaya devam etmekte. Rico Benes ailesi 1946'da meyve tezgahıyla başladıkları işletmeyi sandviç dükkanına dönüştürdü.
2: 1976'da babam ve kardeşleri biftekli ekmeği yeniledi. Bu da kapımızı açık tutmamızı sağlayan şey oldu.
0: Sam Ricobene'nin mütevazi işçi sandviçinin büyük boy versiyonu onu bir restoran ismi haline getirdi. Şimdi sorumlu Sam Junior.
2: İtalyan sığır eti ve pizzanın gölgesinde kalıyoruz ama bunu biftekli ekmekle değiştirmeye çalışacağız.
0: Chicago'daki gelişmiş hayvancılık sığır etini yoksul İtalyan göçmenler için daha kolay ulaşılabilir hale getirdi. Biftek gibi parçalar et yumuşayana kadar dövülerek kağıt inceliğinde daha da uzatılabilir. Yumurtaya bulanan biftek klasik İtalyan baharatlarıyla ekmek kırıntısı karışımına bulanır.
2: Biftek altın sarısı bir renk aldığında yenmeye hazırdır.
0: Marinara zamanla test edilmiş bir başka aile tarifidir.
2: Sos önemlidir. Bir bakıma tüm sandviçi bir arada tutar. Tüm lezzet oradadır.
0: Aynı derecede önemli olan Turano Baking Company'nin Chicago usulü ekmeğidir. Bu efsanevi somunlar kabarık ama sos mozzarella ve acı jardinera biberinin karışımına dayanacak kadar sağlam. Burada her gün yaklaşık 700 sandviç servis ediliyor.
2: Ah evet. Çok güzel. Biftekli ekmek açıkçası icat edilmiş en iyi sandviç diyebilirim. Biftekli ekmek çıtır çıtır. Kırmızı sosu var. Onu biraz tatlandırıyor ama ona asidik domates tadı veriyor ve tabii ekmek. Sandviçi böyle tutması için gerçekten iyi ve doyurucu bir ekmek olması gerekiyor. İnanın bana.
1: Lezzeti var, dokusu var, peyniri, biberleri var. Yani çok lezzetli. Bunu buradan başka hiçbir yerde bulamazsınız. İmkansız.
5: Türünün tek örneği. Bunu Chicago'da bulduğumuz için çok şanslıyız.
0: Chicago mahalleleri birçok lezzeti kocaman bir lokmada bir araya getiriyor. Hayret verici bifteklerden beklenmedik sandviçlere, dünya spesiyallerinden şeflerin hazırladığı hamburgerlere kadar her köşede yenilebilir harikalar var.

0: budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
2: Budur.

0: Fusti.
1: Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bimex'ten tarif fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
4: Bellona. Ha! Maydanoz.

0: dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini premium özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
9: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
10: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
9: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
10: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
11: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Her klasik araç...
13: Tamam bak, çalışıyor mu?
12: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş Hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Iowa her yaz iç kesimin en büyük partilerinden birini düzenliyor. Eyalet panayırı.
1: Iowa'ya dair her şey kutlanıyor.
0: Yiyeceklerin kalabalığı şaşırtacağı garanti.
2: Kafam kadar büyük.
0: Göre halkı Iowa altınlarını sergiliyor.
3: Buna Iowa havyarı diyoruz.
0: Burada yiyecekler tereyağında şekilleniyor veya çubukta servis ediliyor.
4: Burada her şeyi bulursunuz.
0: Bunlar bir yeri tanımlayan benzersiz yiyecekler.
4: O sizi fethetmeden siz onu fethetmelisiniz.
0: Yemek için dünyanın bir ucundan gelinen efsanevi lezzetler.
5: Bunu gerçekten gördü mü diyeceğiniz şeyler göreceksiniz.
0: Ben Andrew Zimmern. Bugünkü lezzet noktamız Iowa Eyalet Panayırı.

0: Her yıl Ağustos ayında 11 büyülü gün dünyanın dört bir yanından 1 milyondan fazla insanı Iowa eyalet panayırına çekiyor. Etkinlik 1854'ten beri devam ediyor.
1: Eyalet panayırı Iowa'nın kalbinde atar. Tarım var, mükemmel insanlar ve mükemmel yemekler var.
0: 180 hektarlık alanda hayvan sevgisi, çiftlik sergileri ve çubuklarda bol miktarda yiyecek.
2: Yapılacak çok şey var ama ben panayırı yiyecek için geliyorum.
0: Gıda tarihçisi ve asırlık çiftlik sahibi Darcy Mosby'ye göre et ürünleri gösterinin yıldızları.
3: Bu eyalette yaklaşık 90 bin çiftliğimiz var ve bence bu gerçekten Iowa yemeklerini tanımlayan sırlardan biri. Burada her şeyi çiftlikten sofraya taşırız.
0: Iowa yılda yaklaşık 50 milyon çiftlik hayvanı üretiyor. Ülkedeki diğer eyaletlerden daha fazla. Bu bereketli mahsul olan mısır sayesinde.
3: Otlakta beslemek harika ama benim için mısırla beslenen dana etinden daha iyisi yok.
0: Çubukta pirzoladan sıcak dana etine dondurmaya yaparsanız müşteri gelir.
4: Iowa eyalet panayırında hemen her şeyi bulabilirsiniz.
0: Klasik Iowa yiyeceği panelenmiş bonfileli sandviçtir. Her türlü ekmeğe büyük gelen yağda kızartılmış bir bonfile. Panelenmiş, kızarmış büyük bonfile. Tüm dünyada sevilir. Avusturya'da Viyana şinitzel, Japonya'da tonkatsu. Iowa'nın versiyonu büyük ihtimalle 1850'lerde Çek göçmen çiftçiler tarafından getirilen Çekoslovakya'nın Şımazeni Ojzek'inden türemiştir. Günümüzde Iowa'da yaşayan Çek kökenlilerin sayısı Çekya'nın başkenti Prag hariç dünyanın tüm şehirlerinden daha fazla. Her milletten insan Iowa Boss Hogs Barn'da yetiştirilen filatolara bayılıyor. 11 günlük panayır süresince günde yaklaşık 4000 adet servis ediliyor.
5: Iowa eyalet panayırında dünyadaki herhangi bir eyalet panayırından daha fazla filato satıldığını garanti ederim.
0: Campbell's Concessions'tan Eric Campbell devasa operasyonu yönetiyor.
5: Ben 4. nesil bir imtiyaz sahibiyim. 1920'de büyük babamla başladık.
0: Campbell işe 10 seyyar mısır unlu sosis tezgahıyla başladı ve yıllar içerisinde şarküteri ürünleriyle genişledi.
5: 1972'den beri Iowa Eyalet Panayırı'nda bu bonfile standımız var.
0: 225 gram ağırlığındaki filetolar dışarıda hazırlanıyor.
5: Yumuşatıldığını, kelebek gibi açıldığını görebilirsiniz.
0: Kraker kırıntılarının ete yapışmasını sağlayan sır yayık altı sütü.
5: Yayık altı sütünün hoş, tatlı bir dokusu var.
0: Eric, kraker kırıntısı karışımına eklediği baharatları söylemiyor ama bir sırrı olduğunu kabul ediyor.
5: Her şeyden olsun istedik. Bir miktar tuzladık. Yanı sıra biraz da kajun baharatı ekledik tabii.
0: Bonfileleri kızgın yağa teker teker koyarsanız altın sarısı ve çıtır çıtır olacaklardır.
5: Bonfilelerin birbirine değmediğinden emin olmalıyız. Yağda her tarafın kızarması gerekiyor. Temel olarak o sizi fethetmeden siz onu fethetmelisiniz. Yağın içinde gezdirmelisiniz. O eti orada hissetmelisiniz. Sularını görüyorum. Benimle konuşmaya başlıyor. Bana onu yağdan çıkarmamı söylüyor. Çünkü hemen mideye indirecekler.
0: Bonfileler sade bir şekilde İtalyan usulü ekmekle birlikte servis ediliyor. Barbekü sosu, turşu ve diğer malzemeler isteğe bağlı.
6: Onların bonfilesi en iyisi. Çıtır çıtır, gevrek ve içi sulu. Hepsini yiyemezsiniz, doyarsınız.
7: Burada bir sürü sos var ama bonfile o kadar sulu ki üzerine sos eklemeye gerek yok. Sade olarak yiyebilirsiniz.
8: Bence Iowa eti şimdiye kadar yediğim etlerden çok daha iyi.
0: Iowa ayrıca mısırıyla da ünlüdür. Eyaletteki ekili arazilerin neredeyse yarısı mısır yetiştirmeye ayrılmıştır. Çoğu yem mısırı ama yüz binlerce tatlı mısır eyalet panayırına getiriliyor.
9: Mısırla uğraşmanıza gerek yok. Alın ve yiyin.
0: Mısır Iowa'daki günlük yaşamda o kadar yaygın ki şimdilerde eyalet panayırında mısır satmak hiç de kolay değil. Tam da yerel gıda hareketinin tutmaya başladığı sırada Robin Hutchkiss babasının 100 yıllık limonata tezgahını devralıp mısır tezgahına dönüştürdü. Bu gıda hareketi adeta bir devrim niteliğindeydi.
10: Biz buna Iowa'nın havyarı diyoruz. Mısır üreticileri de Tanrı onları korusun hala var.
0: Mısır ilk olarak şu anda Meksika olan bölgeden ilk kez Mississippi'ye göç eden insanlar tarafından Iowa'ya getirildi. Ürünün burada iyi yetiştiğini gördüler. Günümüzde Iowa eyaleti çoğu ülkeden daha fazla mısır üretiyor. Robin mısırı panayıra 32 kilometre mesafedeki bir çiftlikten alıyor.
10: Tarlalardan ıslak olarak geliyor. Bir gün önce elle toplanmış oluyor.
0: Bu kadar çok aç müşteriyle mısır tezgahı iyi yağlanmış makine gibi çalışıyor. Kabuklarını soymak için koçanları sıcak suya batırıyorlar. İlk olarak şu anda Meksika olan bölgeden ilk kez Mississippi'ye göç eden insanlar tarafından Iowa'ya getirildi. Ürünün burada iyi yetiştiğini gördüler. Günümüzde Iowa eyaleti çoğu ülkeden daha fazla mısır üretiyor. Robin mısırı panayıra 32 kilometre mesafedeki bir çiftlikten alıyor.
10: Tarlalardan ıslak olarak geliyor. Bir gün önce elle toplanmış oluyor.
0: Bu kadar çok aç müşteriyle mısır tezgahı iyi yağlanmış makine gibi.

0: çıkmasını sağlıyor. Bu onu daha tatlı, daha sulu hale getiriyor ve mısır daha leziz oluyor.
1: Mısırı 3 şekilde sipariş edebilirsiniz. İlk ikisi standart. Sade ya da kömürleşmiş tat için ızgarada. İkisi de tereyağı, baharat, peynir ve mayonez seçeneğiyle geliyor. Robin'in en çok satan ürünü kapta Meksika mısırı. Siz beklerken mısır tanelerini ayırarak işe başlıyor. Ardından sosları geliyor.
0: Meksika usulü isterseniz chorizo sosisi kullanıyoruz. Biraz baharatlı ve biraz acı.
1: Mayonez ve limon sosu onun en sevdiği.
0: Biraz ekşimsi ve hafifleten bir narenciye aroması katıyor. Sırada kohate peynirimiz var, Meksika peyniri.
1: Bir kaşık ekşi krema acıyı bastırıyor. Tortilla şeritleri gevrekliği sağlıyor ve kaseye Robin'in sihirli tozu serpiliyor.
0: Herkesin aşık olduğu 3 çeşit toz baharat.
2: Chorizo aroması var. Bu yüzden hafif acı ama sonra onu tatlılaştıran tatlı mısır tadı geliyor.
3: Bu panayıra çocukluğumdan beri geliyorum ve her zaman Meksika yemeği alıyorum. Peyniri, mayonezi, baharatları var. Çok lezzetli.
4: Ülkenin tam kalbindesiniz. En iyi toprağa sahipsiniz. Ülkedeki en iyi tatlı mısır bizde. Bu güzel ve taze, sağlıklı, dalından yeni koparılmış.
1: Iowa eyalet panayırı, mavi kurdele için yarışanlar, sergilenen hayvanlar ve 200'ü aşkın yiyecek satıcısıyla ziyaretçilerin kalplerini ve midelerini kazanmak için dolça bir rekabetin yaşandığı renkli bir buluşma noktası. En geleneksel yemekler en büyük kalabalığı çekiyor. Buna peynirli soslu İtalyan sosisi ve kıymalı sandviç olan Gizmo da dahil.
5: Hamburger, sosis, marinara ve peynirin bir kombinasyonu. Evet, peynir. Peynirden daha iyi bir şey var mı?
1: İtalyan göçmenler 1800'lerin sonlarından bu yana Iowa'da önemli bir etki yarattılar.
6: Birçok İtalyan demir yollarında ya da madenlerde iş buldu. Bu nedenle aileler ve diğer tüm topluluklar Iowa'ya taşınmışlardı.
1: 50 binden fazla İtalyan Amerikalı Iowa'yı memleketleri olarak görüyor. Satıcılar 1940'ların başında panayırda İtalyan sosisli ve dana sandviçlerini satmaya başladı. Carl Cardamom tarifini geliştirip akılda kalıcı bir isim bulduktan 30 yıl sonra popülerlik kazandı.
7: Babam bu sandviçe neden Gizmo sandviç dedi bilmiyorum. Bir isim öne sürdü ve öyle kaldı.
1: Ve çekiciliği de öyle. Carl'ın kızı Carla Woods hala babasının tezgahını işletiyor.
7: Iowa, Des Moines'de doğup büyüdüm. Babam bu işe 1946'da başladı. Buraya birçok kez geldim.
1: Gizmo'nun çılgın başarısı büyük ölçüde 1912'den beri Des Moines'de bir kurum olan Graziano kardeşlerin İtalyan marketinden satın aldıkları İtalyan sosisi sayesinde. Kurucu kardeşlerden ikisi bugün marketi işleten Frances Graziano'nun büyük amcası ve büyük babasıydı.
6: Bana kalırsa başarımızın sırrı sosisin orijinal stiline ve İtalyan lezzetlerine sadık kalmamızdır.
1: Tarifte taze çekilmiş et, kırmızı biber, sarımsak ve rezene gibi sıcak kalabriyan baharat karışımlarıyla karıştırılıyor.
6: İtalya'nın güney bölgelerindeki mutfaklar genellikle daha acı veya baharatlıdır.
1: Diğer eyalet panayırı standlarında satılan sosisli sandviçlerin yerel halk için çok baharatlı olduğu ortaya çıktı. Carl buna bir çözüm buldu.
7: Bu yüzden o acı tadı hafifletmek için eti kıymayla karıştırırdı.
1: Sosis ve kıymayı yarı yarıya ekleyince aradığını buldu. Özellikle geleneksel İtalyan sandviç ekmeğinin içine konduğunda. Carl'a sandviçi ev yapımı domatesli sarımsaklı marinara sosuyla ıslatıyor. Üzerine rendelenmiş mozzarella peyniri ekleniyor ve fırınlanınca hepsi bütünleşiyor.
8: İlk olarak mutlaka Gizmo standına geliyorum. Sosun ekşiliğini hissediyorsunuz. Peynir erimiş ve kremamsı. Graziano sosisinde fazla baharat yok ama yeterince var.
9: Carl'ın Gizmo sandviçi yıllardır var. Ev yapımı sandviçe benziyor. Baharatların doğru karışımına sahip. Her yıl dört gözle beklediğimiz bir şey.
10: Dumanı üzerinde tütüyor. Tatlı, baharatlı, peynirli. Iowa eyalet panayırında bir efsane.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi Obseso
12: Silver Moon Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı.

0: bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
3: Oh be, Profilo yapmış.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
6: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: L'Oreal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oreal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası. Badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin anne çocuk ürünlerini premium özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
10: kartım hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
15: Her klasik araç...
16: Tamam bak, çalışıyor mu?
14: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
17: Panayır alanından ayrıldıktan sonra acıktıysanız ve daha fazla sosise ihtiyacınız varsa bu İtalyan Amerikan efsanesi bir Graziano klasiği sunuyor. Fırında sosisli cavatelli, buharda pişmiş bir makarna ve sosis güveci.
18: Harika bir günlük yemek.
17: Cavatelli, makarna. Pazar günleri genellikle etli ragu sosuyla servis edilmiş ve Güney İtalya'da ortaya çıkmıştır. Efsaneye göre İtalyan anneler oğullarının müstakbel eşinin parmak uçlarının yıpranıp yıpranmadığına bakarmış. Yıpranmışsa cavatelli yapmayı bildiği anlamına gelirmiş. El yapımı cavatelli, De Moa'nın hemen dışında Urbandale'deki Mama Lacona restoranının gururu olmuştur.
19: Müşteriler ilk kez burada randevulaştıklarını söylüyor ve çocuklarını getiriyorlar.
17: Sahibi Jim Lacona, başarılarının 1900'lerin başında Güney İtalya'dan gelen büyük annesi Teresa'nın orijinal tariflerine sadık kalmalarına bağlı olduğunu söylüyor.
19: Büyük annem tarifleri babama verdi ve ben de birebir aynını uyguluyorum.
17: Büyük anne Teresa'nın kurallarından biri cavatelli'nin her gün taze olarak yapılması gerektiği.
19: İyi bir cavatelli için doğru un ve doğru miktarda yumurta kullanmanız gerekir. Tam kıvamını elde etmelisiniz. İyi ve sıkı olması gerekiyor. Turta hamuru ve rulo hamuru gibi değil, epey ağır.
17: Jim ve kızı hamuru benzersiz kıvrımlı şeklini koruyacak kadar yoğun hale getiriyorlar. Açıldıktan sonra parçalar kalın kesiliyor ve cavatelli kesiciden geçiriliyor.
19: Bu eskiden elle çalıştırılan bir makineydi. Babam Des Moines'deki şirketlerden birine gitti ve onu otomatik çalıştıracak bir motor yapmalarını istedi.
17: Kalın cavatelli'nin mükemmel al dente kıvamına ulaşması için tuzlu kaynar suda yaklaşık 8 dakika pişirilmesi gerek. Büyük annenin Lacona domates sosu 8 saat boyunca kısık ateşte kaynatılıyor.
19: Sosu içebilirsiniz, çok lezzetlidir.
17: Jim, bu tür el yapımı malzemelerle uyumlu olması için sadece Graziano sosisleri kullanmakta ısrarcı.
19: Graziano sosisini diğer sosislerden ayırt edebilirim. Demoin'deki herkes seviyor.
17: Jim, yüz binlerce müşteri için sosun üzerine sosis, cavatelli ve mozzarella ekliyor. Fırında 12 dakika pişirildikten sonra güveç büyük annenin yaptığı gibi oluyor.
15: Annem ben çocukken çok sık İtalyan yemeği yapardı ama bu yemek, özür dilerim anne, ama çok daha iyi. Ev yapımı makarna, Graziano sosisi, peynir ve baharatlı sosla çok leziz.
20: Marketten aldığımız makarnalara hiç benzemiyor. Çok güzel.
21: Sosta nesilleri tadıyorsunuz. Bu işi uzun zamandır yapıyorlar.
17: Iowa'nın çiftçileri her yıl eyalet panayırında yüzlerce hayvan türünü sergiliyor. Ancak en ünlü hayvan bir ağılda değil, soğutmalı cam bir vitrinde bulunuyor.
15: En sevdiğim panayır ağanım tereyağından yapılan ineği görmekti.
17: 270 kilo ağırlığındaki gerçek boyutlu replika, Iowa'nın sığır ve mandıra endüstrisini kutlayan 100 yıllık bir gelenek. Iowa'nın panayırdaki diğer favori sığır eti geleneği ise etli sandviç. Kıyma kızartılır ve bir ekmeğin üzerine bolca konur. Made Right sandviç olarak her zaman için popüler bir Iowa spesiyalidir.
20: Sloppy Joe sandviçine benzer ama değil.
22: Kesinlikle Iowa'ya özgü bir şey. Ülkenin diğer bölgelerine gittiğinizde neden bahsettiğinizi anlamıyorlar.
17: Kıymalı ekmek servisi başka bir yerde başlamış olabilir fakat resmi Made Right versiyonu 1926'da Muscatine, Iowa'da Fred Angel adlı bir kasap tarafından icat edildi. İnce çekilmiş mısırla beslenen yerel sığır etini birkaç baharatla tavada pişiriyordu. Angel'ın yaptığı sandviçi tadan yerel bir teslimatçı, "Bu sandviç doğru yapılmış," dedi ve bir Iowa yıldızı doğdu. Dört bayiden biri Dumont'dan bir saatlik mesafede bir çiftçi topluluğu olan Marshalltown'daki Taylor's Made Right. 90 yıllık lokanta zamanda donmuş gibi. Üçüncü nesil sahibi Sandy Short lokantayı bu haliyle seviyor.
20: Büyük babam bu restoranı 1928'de açtı. 60 yıl önce bir gösteriye 10 sente gidebilir, 10 sente bir sandviç ve 5 sente malt alabilirdim. Eski güzel günler.
17: Sandviçin fiyatı 3 doların biraz üzerine çıktı ama tarif hiç değişmedi.
20: Burası Iowa'da yaşayanlar için memleketin tadı gibi. Ailemizin adını ve işini sürdürmek benim için her şey demek.
17: Düzgün yapılan bir sandviç ancak taze çekilmiş etle yapılır. Claire Messer 10 yıldan uzun süredir burada kıyma öğütüyor.
23: Yerel sığır eti kullanıyoruz, dondurulmuş değil. Çünkü tadı daha iyi. Daha iyi bir doku kazandırmak için iki kez öğütüyoruz. Günde 115 ila 180 kilo et tüketiyoruz.
17: Dökme demir tava bile 90 yıllık bir aile yadigarı.
20: Buraya taşındığımızda babam yeni ve büyük bir tava satın almıştı. Ancak belli ki etin tadı aynı değildi. Bu yüzden eski dükkandakini aldı, buraya getirdi ve hala onu kullanıyoruz.
17: Et de hala aynı şekilde baharatlanıyor, yalnızca biraz tuzla.
23: Sade en iyisidir.
17: Nancy Hulsizer bu güzellikleri 30 yıldan uzun süredir yapıyor.
24: Dakikada 6 tane yapabiliyorum. Şimdi bunu 30 yılla çarpıp hesaplayın.
17: Made Right sandviç ekmekleri ıslak veya kuru olarak dolduruluyor.
24: Bazı müşteriler kuru olarak sipariş ediyor ki bu en çok rağbet görendir. Bazıları nemli ya da ıslak seviyor. Bu yüzden yağ dibine çöktüğü için kıymayı daha derinden alıyoruz. Ben ıslak olarak tercih ediyorum. Daha lezzetli.
17: Standart sandviç turşu ve hardalla geliyor. Müşteriler soğan veya peynir ekleyebilir. Ketçaba gelince...
24: Sandviçe mahvetmek isterseniz ketçap koyabilirsiniz. Evet, ketçap sığır etinin tadını gizlermiş. Biz hep lezzetli sığır eti servis ettik. Buyurun.
25: 1960'tan beri buraya geliyorum. Sığır etini biliyorum çünkü bir çiftlikte büyüdüm ve bu iyi bir sığır eti.
26: Sığır eti ve beyaz ekmek. Tadına baktığımız şey bu ve bunun için buradayız. Kıymanın tadı olması gerektiği gibi her zaman çok taze.
21: Sade, boş bir kabarıklığı yok. Harika bir şey. Çok iyi doğrusu.
25: Iowa halkı sadedir. Gösteriş istemezler. Ne alacağınızı bilirsiniz. Daha iyi bir fiyat bulamazsınız.
17: Iowa Eyalet Panayırı, Des Moines şehir merkezinin sadece 10 dakika doğusundadır. Ve yüzlerce lezzet sunar. Örneğin, dev bir S şeklinde badem aromalı milföy kurabiyeleri.
12: Lise yıllarından beri bunları yiyorum. Tadı her şeye değer.
17: Dutch Letters 1840'larda Iowa'ya, Pella kasabasının etrafındaki zengin ve verimli toprağa gelen Hollandalı göçmenler tarafından tanıtıldı.
0: Biz Pella'da Hollanda geleneklerini yaşatmayı sürdürüyoruz.
17: Hollanda ve Iowa'da Dutch Letters geleneksel olarak bir Noel ikramıdır. S şekli Sinterklaas'ı temsil eder. Yani Flemenkçe'de Aziz Nikolas'ı veya Noel Baba'yı. Panayır'da bunları alabileceğiniz yer Dan Van Der Beek ve ailesi tarafından işletilen Wooden Shoe'dur. Bu aile Pella'nın ana meydanının hemen dışında bulunan Vanderplug fırınında yıl boyunca bunları pişiriyor. Fırın 1861'de kurulmuş.
0: Ailem fırını Vanderplug'lardan satın aldığında kullanılan ve o dönemden beri bildiğimiz geleneksel tarifleri kullanıyoruz.
17: Milföy hamuru yapma tekniğini kullandıkları gibi.
0: Elle yoğuruyorum çünkü makine kullandığınızda hamurun ne zaman çok yumuşak veya çok sert olduğunu anlama yeteneğinizi kaybediyorsunuz.
17: Bir sonraki kritik adım hamuru tekrar tekrar açıp katlamaktır.
0: Katlama tekniği fırında kabarması için gereken ayrımı sağlayan katmanları oluşturur.
17: Toplamda hassas hamuru açmak, dinlendirmek, buzdolabına koymak, kesmek ve açmaktan oluşan 24 saatlik bir emektir. Her katman tereyağıyla kaplanır. Her bir yufka tarçınlı badem ezmesiyle sarılır ve içindeki tatlı aromayı saklaması için özenle rulo yapılır.
0: Hepsi elle açılmış olsa bile yine de oldukça düzgün görünmeleri lazım. Hamuru fazla yırtmamak için birkaç kez de esnetmek gerekiyor.
17: Dane her birini bir el hareketiyle şekillendirmeden önce üzerlerine şeker ilave ediyor.
0: Bu fırın 1932 yılında buraya monte edilmiş. Ender bulunan bir fırındır çünkü dönme dolap gibi değil, atlı karınca gibi dönüyor.
17: Hamur ve tereyağı katmanlarından gelen nem genişledikçe kurabiyeler de kabarıyor ve katmanları birbirinden ayrılıyor. Kurabiyelerin çoğu fırının vitrinine konuyor ya da Dömoğan'ın haftalık çiftçi pazarına gidiyor. Fakat her Ağustos ayında fırın kapasitesini artırıyor ve Panayır'daki standlarına Wooden Shoe'ya günde 60 düzine gönderiliyor.
1: Yaklaşık 30 yıldır belki daha uzun süredir bunlardan yiyorum. Çok leziz bir badem tadı var. Bademi çok severim.
26: Hollanda harfleri gerçekten otantik. Dışı gevrek, içi yumuşak. Tarçının ve üstündeki çıtır şekerin tadını alabiliyorum.
2: Bugün yiyeceğimiz ilk şey bu olacak. Bazıları bunu taklit etmeye çalışıyor ama yapamıyorlar.
17: Iowa Eyalet Panayırı Amerika'nın en önemli etkinliklerindendir. Etli sandviçlerden tatlı altın külçelere ve çubuktaki her şeye kadar Iowa'nın yerel lezzetleri adeta bir yıldız gibi parlıyor ve herkesi bu panayıra çekiyor.
3: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Hayatımda bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Bugün burada uyuyamayacağız.
6: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
27: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
28: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebil'e hediyeli.
29: Bu otel harika.
30: Evet ve geceliği sadece 13.500.
31: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
29: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
32: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
29: Budur.

0: ürünlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin anne çocuk ürünlerini premium özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank,
2: kartım Hadi. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
3: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
2: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
3: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
4: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Almanya'daki rehinciler her yıl ortalama 630 milyon euro değerinde nakit kredi veriyor. İşte esas sıkıntı da tam olarak burada başlıyor.
8: Etrafta binlerce sahtekar müşteri var.
9: Bazıları resmen dükkan sahibini kandırmaya çalışıyor.
10: Bir şey fazla parlıyorsa orada bir tuhaflık vardır.
11: Alıştığımız bir numara. Halka gerçek ama kolye sahte.
12: Bu ne bir gümüş ne de bir altın. Bildiğimiz çelik. En fazla 1 euro eder.
13: Elinizde tuttuğunuz zaman zaten anlarsınız. Gerçek mi, replika mı?
9: Hepsi tamamen sahte.
11: Dışı hoş, içi boş.
7: Kastruhe'deki rehin dükkanına bazen günde 100'den fazla müşteri geliyor. Gelenlerin çoğu da kendi çapında bir iş yapıyor.
12: Gel buraya.
7: Takı alım satımı gibi.
14: Merhaba.
12: Merhaba.
14: Satış yapacağım.
12: Satış mı?
14: Evet.
12: Hepsini düzenledin mi?
14: Hayır, daha düzenlemedim.
12: Neden düzenlemedin peki, anlamıyorum.
14: Evet biliyorum, düzenlemem gerekirdi ama siz zaten düzenlesem bile her şeyi döküp öyle bakıyorsunuz.
12: Burada gördüğünüz müşteri neyin altın olduğunu, neyin olmadığını çok iyi biliyor. Ve bu tip insanlar bizi kandırmaya çalışıyor. Bugün pek de bir şey getirmemişsin gibi.
14: Hayır.
15: Peki ya 14 ayar?
12: 14 ayar yok ama şuna bak, bu kesinlikle altın değil.
14: Evet, o değildi zaten.
12: O bunun altın olmadığını zaten biliyor.
7: Güvenmek iyidir ama kontrol daha iyidir.
14: Yine de bir kontrol etseniz.
12: Burada kontrol edilecek
14: evet,
12: bir şey yok.
14: Evet ama belki de...
12: Şuna baksana. Tanrım, maymun dişi gibi parlıyorsa zaten bellidir.
14: Evet ama belki de yanılıyorsunuzdur.
12: Aa, yanılıyormuşum. Sahte mi gerçek mi hemen anlarsınız.
8: Dokununca görünüşünden de anlarsınız zaten.
12: Görmeyen biri bile anlayabilir.
8: Halkalar kaynatılmamış, açık bırakılmış, yapım kalitesi berbat.
12: Hayal kurup bizi kandırabileceğini sanmaya devam edebilir. Tamam, bu kadar palavra yeter. Bunları nereden aldın?
14: Ev eşyaları satılan bir yerden aldım.
12: Sorabilir miyim, ne kadar aldın?
14: Tam 380 euroya.
12: Kaç?
14: 380.
12: Ciddi misin?
14: Evet.
12: Peki neden?
14: Neden olacak?
12: İyi de
14: daha değerli diye.
12: Zarar edersen ne yapacaksın?
14: Zarar etmem.
7: Bu henüz belli değil. Eski bir banka binasında Daniel Lisser ve Axel Zor kendi rehin dükkanlarını işletiyorlar. Günün ilk müşterisi bir takı getiriyor.
16: Bunu rehin mi bırakmak istiyorsunuz,
17: rehin
16: satmak mı?
17: Rehin bırakmak istiyorum.
16: Peki, tamam. Şunu bir test edelim. Önce kolyeyi bir çıkaralım.
7: Offenburg'da da para el değiştirirken önce kontroller yapılır.
11: Kolyenin halkasında 585 damgası var ama kolyedeki parça muhtemelen boş.
7: Altın takılar damgalıdır. Buna işaret ya da mühür denir. Bu sayılar altının saflığını gösterir. Örneğin 585 damgası, altındaki 1000 parçadan 585'inin saf altın olduğunu belirtir. Sayı ne kadar yüksekse altın oranı o kadar fazladır.
11: Kolye biraz garip duruyor. kraliyet zinciri gibi yapılmış ama aslında öyle değil. Ucu biraz kafamı karıştırdı. Büyük ihtimalle sadece halkası gerçek. Çünkü ucunda kararma başlamış bile. Zinciri, halkayı ve ucu ayrı ayrı test edelim.
16: Evet, doğrusu bize genelde sahte ya da bozulmuş ürünler getiriliyor.
11: Önce kolye ucuna 4 çizik atacağım ve 4 farklı altın asidiyle test edeceğim. Çünkü 333, 585, 750 testi ve saf altın testi gerekli olacak. İlk olarak 8 ayardan başlıyoruz.
7: Altın oranı karatla da ölçülür. 1 karat 24'te 1 demektir. Yani 8 ayar altın eşittir 24 parçanın 8'i. Yani kabaca 3'te 1'i saf altın demektir.
11: Gördüğünüz gibi 18 ayar asitle hemen tepkimeye giriyor. Çizgi siliniyor. Aslında diğerlerini test etmemize gerek kalmadı ama yine de deneyip asidin hala işe yarayıp yaramadığını görmek istiyorum. Zamanla bozuluyor çünkü oksijenle altın tepkimeye giriyor. Bakın 21.6'da çizgi siliniyor. Saf altında bile sonuç aynı olurdu. Şimdi 14 ayar sürüyorum.
7: Eğer 14 ayar altın için kullanılan test asidinden sonra çizgi silinmezse bu altın 585'lik bir altın demektir. Bu durumda zincirin değeri birkaç yüz euro eder. Genç yönetici Angelina Bode her gün kendisine sunulan sayısız takı parçasını inceliyor. Birazdan da göreceğiniz gibi çoğu sahte.
15: Merhaba.
17: Merhaba.
15: Nasıl yardımcı olabilirim?
17: Bir çanta dolusu takım var.
15: Vay canına, tamam.
17: Durun, biraz zor açılıyor da. Peki. Hepsini satmak istiyorum. Durun, şöyle göstereyim.
15: Buraya koyabilirsiniz.
17: Bakın işte bunlar.
15: Yani şöyle bir bakınca içimden bir ses, bakalım ne kadarı gerçek çıkacak diyor.
7: Angelina birden çok takıyla uğraşacağı için basit ama etkili bir yönteme başvuruyor.
17: Evet, hepsi tamam. Bu.
15: Şimdi bir bakalım. Bu kadar fazla olunca önce üstünden mıknatısla geçmemiz gerekiyor.
17: Tamam.
15: Ufak bir test gibi düşünün. Sahte bir şey var mı? Mesela şu.
7: Altın mıknatısa tepki vermez. O yüzden sadece metal olan parçalar yapışır. Ne kadar metalikse o kadar sert yapar.
15: Açıkçası mıknatısı kullanırken çoğu zaman korkuyorum. Çünkü tamamen metal olan bir şey varsa ve fırlayıp mıknatısa yapışırsa onu tekrar çıkarması çok zor oluyor. Bazıları kolay çıkıyor ama bazıları öyle bir yapışıyor ki kopmuyor. Ya altın kaplama ya da gümüş kaplama. Yani altındaki esas malzeme sahte. Bu sebeple de mıknatıs onu çekiyor.
17: Zaten oldukça küçükmüş.
7: Tek tek hepsini kontrol etmek epey zamanını alıyor. Ama başka şansı yok çünkü hurda bir şeye para ödeyebilir. Karlsruhe'de de takıların kontrolü devam ediyor. Laika ve Benny birçok parçanın gerçek, birçoğunun da sahte olduğunu tespit etti.
12: Sana göre bunlar %100 altındır.
14: Yani içlerinde eminsindir. Tam emin olmadıklarım da vardı.
12: Ben bunu sana geri hediye ediyorum. Şu taşlarını da al. Ne yapacaksan yap artık.
8: İçinde bayağı sahte ürün vardı ama müşteri hiçbir şey bilmiyormuş gibi davrandı. Her zaman oluyor zaten. Hepsini karıştırıyorlar. Hiçbir şeyden haberim yok numarası yapıp bize ayıklatıyorlar.
7: Ama bu sefer umutları boşa çıktı.
8: Şu üçü ve buradaki evet. Tamamen hurda.
12: Evet. Evet, bunları alabilirsin.
7: Getirilen takıların neredeyse yarısı sahte ve direkt çöpe gidecek. Ama en azından hepsi değil. Bu sebeple de müşteri yine de hatırı sayılır bir para alacak.
12: Al bak. 614 euro çıktı.
14: Vay canına, yine de kazanmışım.
12: Güzel değil mi?
14: Evet.
7: Ve bir kez daha şahit oluyoruz ki sağlam bir kontrol gerçekten şart. Zigbook'ta Angelina'nın mıknatısla çıkarabileceği başka sahte altın kalmadı. Artık çıplak gözle bakma vakti geldi. Hatta belki dört gözle.
15: Hep ortalığı karıştırıyorsun.
9: Ben düzenin ta kendisiyim. Düzen insanıyım ben.
15: Tamam o zaman. Elimdeki saatle ilgilen biraz. Boş boş durma.
9: Kadınlar genelde çanta hastası olur. Hani çantalar ve ayakkabılar onların her şeyiymiş gibi. Benimki de saat işte. Erkek aksesuarları, bayılıyorum onlara. Hani derler ya, kadın erkeğin önce ayakkabısına sonra saatine bakar. O yüzden önemsiyorum, evet. Tamam, şuna bir bakayım.
15: Peki, ben de bu arada şu takılara bakayım.
7: Niklas Bodin'in uzmanlık alanı saatler. Bu iş için elinden geleni ardına koymaz.
9: Esasında 3 çeşit saat vardır. Birincisi en ucuz olan, yani kuvars saatlerdir. Bu saatler dışarıda 50-60 euroya satılır. Otomatik mekanizmalı, uygun fiyatlı saatler vardır. Onlarsa 250 ila 500 euro arasında değişir. Ve bir de en pahalı saatler vardır. Fiyatları 100 binden başlar, milyonlara kadar çıkar.
15: Örneğin şu 3 parçada damga yok. Onları birazdan özel olarak incelememiz gerekecek. İncelerken onları karat değerine göre de ayırmak lazım. Çünkü 8 ayar mı, 14 ayar mı hesaplamada ciddi bir fark yaratır. 14 ayar tabii ki, yani daha değerli. Bu yüzden hep küçük küçük gruplara ayırıyorum ki sonrasında hesaplaması daha kolay olsun. Herkesin yöntemi farklı tabii. Diğer çalışanlar daha farklı hesaplıyor. Sonuçta insan zamanla kendi sistemini oturtuyor. Bu önemli.
7: Gerçi Angelina ve babasının sistemleri bile oldukça farklı.
15: Senden yazmanı
9: takılarım
15: isteyeceğim. Evet, ama daha düzgün yaz lütfen.
9: Benim yazım hep düzgündür
15: tabii.
9: Zaten.
15: Tavuğun biri kağıdın üstünde yürümüş gibi yazıyorsun.
9: Sanırım haklısın.
7: Bu arada baba Bode'nin pek de yazacak bir şeyi yok.
9: Bunlar basit saatler ama sonuçta hepsi satılır. Sadece fiyatları önemli. Hepsi gayet iyi durumda. Pilleri de yeni. Güzel fiyatlara gidecekler.
7: Offenburg'daki müşterinin kolyesi, kolye ucunun durumu ve bir ödeme alıp alamayacağı ise hala net değil. Axel hala zincirin hangi parçasında ne kadar oranda altın olduğunu belirleyemedi.
11: Üç şeye bakılmalı. Müşteriye, hikayeye ve eşyaya. Biri bile uyuşmuyorsa elini bile sürme. 585 yazıyor ama aslında 333'lük. Hep aynı numara. Halka gerçek ama kolye sahte.
7: Kolye ucunun altın sürtme testi 585'lik altın için kullanılan test asidine dayanamadı.
11: Her zaman olduğu gibi senden tahmin etmeni istiyorum. 585 damgalı ama aslında neymiş?
16: 333'lük.
11: Muhtemelen sadece altın kaplama. Ben olsam kesinlikle almazdım. Bu altın değil. Düpedüz sahte. Kesinlikle sahte.
16: Bence müşteri de biraz bu numaraya gelmiş. Kandırılmış yani. Gösterişli görüntüye aldanmış.
11: Maalesef hiçbir gerçek değil.
7: Gerçek altınla sahtesi böyle ayırt edilir. Bu sayede de rehinciler zarar etmez.
15: Evet, gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Açıkçası böyle olacağını düşünmemiştim. Altından pek anlamam ama gerçek olmadığını da hiç tahmin etmemiştim. Merhum dedemden kaldığı için değerli sanmıştım. Ama değilmiş.
7: Zikbuk'ta Angelina birazdan gerçeği öğrenmek zorunda. İnceleme sürecinde müşterinin bir arkadaşı da dükkana geliyor.
17: Arkadaşım daha önce size gelmiş.
15: Öyle mi? Dünya ne kadar da küçük. Öneri üzerine mi geldiniz?
17: Evet, önerisi üzerine geldim. Bana her şeyin çok güvenilir olduğundan ve ilgiden bahsetmişti.
7: Bode ailesinde güven en önemli değerdir.
15: Biliyorsunuz etrafta tonlarca üç kağıtçı var. Zaten bunlar hakkında haberler de çıkmıştı. Bence önemli olan müşteriye güven vermek. Yani ben senin için en iyisini yapmak istiyorum mesajını vermek.
7: Ve Angelina bu işte gerçekten usta. Titiz bir incelemeden sonra geriye birçok gerçek takı kalıyor.
15: Peki, hesaplayalım. Hadi bakalım.
7: Kağıt işleri devam ediyor ama patron artık arkadan izlemiyor.
17: Açıkçası takıların ne kadar edeceğini bilmiyorum. Beni şaşırtabilir ya da hayal kırıklığına uğratabilir.
15: Bir fikriniz var mı?
17: Olduğu gibi kabul edeceğim.
15: Var mı? Bakalım ne kadar edecek. Bu işler günlük kura bağlıdır. Bu sebeple de her zaman günlük fiyat derim. Bugünün fiyatıyla 3672 euro olur. Bunu ben de
17: şaka
15: beklemiyordum.
17: Şaka gibi Tanrım. Bu gerçek olamaz. Evet, gerçekten.
15: Bu oldukça iyi bir fiyat. Çok iyi.
17: Evet. Gerçekten çok şaşırdım.
15: Gördüğüm fiyat karşısında ben bile şok oldum diyebilirim. Böyle bir fiyatla karşılaşacağım aklımın ucundan dahi geçmezdi. Böylesini beklemiyordum.
17: Resmen tüylerim diken diken oldu. Açıkçası söylemeliyim. Ben 1000 euro civarı bir fiyat bekliyordum ama 3000 eurodan fazla çıkması beni çok sevindirdi.
15: 4, 6, 50, 70 ve 2 daha.
17: Harika, çok teşekkür ederim.
15: Hoşçakalın.
17: Görüşürüz.
18: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
19: Kredi. Hepsi burada premium günlerinde büyük final.
0: Şimdi ertelediğin anne çocuk ürünlerini premium özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
20: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
21: Bu salı günde Aspirox Prax bulaşık makinesi kapsül çeşitleri 329 lira. Stab Forte leke çıkarıcı 99 lira.
22: Yaşanacaksa yaşanacak.
23: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
24: Yaşanacaksa yaşanacak.
25: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
26: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
27: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
28: Ama ne otel?
29: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
28: Trivago'ya bakmadın mı?
30: Ben 4200'e buldum.
31: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
28: Trivago'ya bakmamış.
31: Otel mi? Trivago.
32: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
33: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
32: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
28: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
34: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Karlsruhe'deki rehinci dükkanında günlük yüz binlerce euro el değiştiriyor. Patron için her alanda kusursuz kontroller yapmak şart.
1: Biz her alışverişte müşteriye fiş veririz. Her satışta fiş, her rehinde fiş. Günlük binlerce müşteri dükkanımıza geliyor ve kasanın doğru olduğundan emin olmak zorundayız.
0: Ama kasa kontrolünden önce kasaya para girmesi gerekiyor.
2: Merhaba, hemen geliyorum.
3: Sorun yok.
0: Özellikle veznedeki işlerin aceleye gelmemesi lazım. Hele ki altın alışında asla.
3: Buyurun.
2: Satıyor musunuz?
3: Evet, hem de hepsini.
0: Müşteri her biri 100 gramlık 5 adet altın külçe satmak istiyor. Bu altınlar gerçekse yaklaşık 32 bin euro gibi bir fiyatı var.
2: Şimdi altını kontrol edeceğim.
1: Burada ve külçe analiz merkezinde en önemli kural her parçanın tek tek kontrol edilmesidir.
0: Leica rehincilikteki temel kuralları çok iyi biliyor. Özel bir röntgen analiz cihazıyla önce külçelerin saflığını ölçüyor.
2: Hayır. Bu ikisi gerçek, bu üçü ise sahte.
0: En azından analiz cihazına göre durum bu. Çünkü cihaz altının ilk tabakasının altındaki malzemeyi bile çok net tespit edebiliyor.
2: Sahtecilik için o kadar fazla yöntem var ki hangisini söylesem bilemiyorum. Örneğin burada gördüğümüz gibi üst tabakasını altınla kaplıyorlar. Ortasında ve alt tabakasında ise altından eser yok. Neyse ki analiz cihazında bu tarz durumlar hızlı bir şekilde açığa çıkıyor. Buradaki külçeler sahte.
4: Şu üçü mü?
2: Ne?
4: Şunlar mı?
2: Evet.
0: Kesinlik için benzer işlevde başka bir test cihazı daha var. Tam burada altın uzmanı Benny devreye giriyor.
4: Bu incelikte bir altın bu cihazla ölçüm yapmamı engelleyemez. Leica'nın cihazı ise çok daha kalın ve büyük külçeler için uygun çünkü daha kesin sonuçlar verir.
0: İnce külçeler ve madeni paralar ultrason cihazıyla kontrol ediliyor. Kalın külçeler içinse en güvenilir yöntem röntgen cihazıdır.
1: Biz her alışverişte müşteriye fiş veririz. Her satışta fiş, her rehinde fiş.
2: Sonuç?
4: Her şey yolunda.
2: İyi, Tanrı'ya şükür.
0: Bu tarz yüksek meblağlarda yanlış kontroller rehinciler için pahalıya patlayabilir. Müşteri ise parasını çoktan harcamış durumda olur.
3: Birkaç ay içinde Kıbrıs'a taşınmak istiyorum. Kendime güzel bir yer aldım, harika olacak.
0: Çok para eşittir çok mutluluk demek.
2: Bir müşteri seyahate çıkacağını ya da tatile gideceğini söylediğinde seviniyorum. Bu beni mutlu ediyor çünkü doğru bir şey yaptığını gösteriyor. Tabii kafe ya da oyun salonu açmak isteyenler de oluyor. O zaman hayır, asla olmaz diyorum. Yapma diyorum. 4700 euro ayarlar mısın lütfen? 10 adet. Bu 10 adet, bu da 10 adet. Bana güveniyor musun?
3: Evet,
2: tamam.
3: Evet.
2: Umarım.
0: Alımdan sonra sıra satışa geçiyor. Altın hızlı bir şekilde piyasadaki yerini almalı. Çünkü fiyatlar her an düşebilir.
2: Merhaba, burası külçe ayırma tesisi. Ben Leica Marinova. 500 gramlık altın almak istiyorum. Cuma günü saat 4'e kadar altın satmamız lazım. Çünkü cumartesi günü borsa kapalı. Pazarda iş yok. Pazartesi sabahsa altın fiyatı düşmüş olur. O zaman da zarar ederiz. Ve biz böyle bir şeyin olmasına asla izin veremeyiz.
0: Ruhr bölgesinin kalbinde Daniela Löschner 2016'dan bu yana Bochum şehir merkezindeki rehin dükkanını işletiyor.
5: Biz bütün rehinleri kabul ediyoruz.
0: Bu pek çok şeyi kapsıyor.
5: Oyun konsolları, atariler, takılar.
0: Ve çok sayıda cep telefonu.
5: Yani müşteri ne getirirse getirsin ben mutlaka bir çözüm bulmaya çalışırım.
0: Bu bazen üst düzey bir yaratıcılık gerektiriyor.
6: İyi günler, rehin bırakmaya geldim.
5: Elimizde ne var?
6: Mikserim. Bunu sana bırakmam lazım.
5: Daha önce baktılar mı?
6: Her zamanki gibi ilk size geldim.
0: Daniela sadece takı ve değerli metallerde uzman değil, teknik bilgi gerektiren konularda da işinin ehli.
5: Neydi bu? Mikser miydi? Mikser değil mi?
6: Gösterebilir miyim?
5: Tabii ki. Gayet iyi görünüyor. Müşteri bize bir mikser getirmişti. Basit ama durumu çok iyi bir cihazdı. Bu yüzden de müşteriyi parasız göndermek istemedik. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz.
6: Evet. Mükemmel bir cihazdır. Tam rehinlik yani. Güzel cihaz.
5: Modelin güncel piyasasını kontrol ederiz. Sonra sana bir teklif yaparız. Lütfen kablosunu bağlar mısın? Çalıştığını görmeliyim.
6: Tamam.
5: Oradaki prize tak lütfen.
6: Tabii.
0: Cihaz çalışır durumdaysa değerini biçme vakti gelmiştir. Cihaz bilgilerine internetten ulaşılıyor.
5: İnternet üzerindeki bütün satış sitelerine bakıyoruz. İlk olarak ürünü bulmaya çalışıyoruz. Sonra yeni ve kullanılmış fiyatlarını inceliyoruz. Bu sayede rehin fiyatını hesaplıyoruz. Bu cihaz nasıl kullanılıyor?
6: Bunun için laptop ya da müzik çalan bir cihaz,
5: tabii,
6: bir de mikser masası gerekiyor.
5: Tamamdır.
6: Çünkü o cihaz ses seviyelerini, peki, ayarlamak için kullanılıyor.
5: En kritik durumda bu cihazı 100 euroya buldum.
6: Tamam.
5: Ama sen olduğun için 40-45 arası, hatta 50 euro yaparım.
6: Harikasın. Teşekkür,
5: tamam,
6: ederim. Yine cuma gününe kadar, peki, geçerli değil mi? Laptopumu alırım o zaman.
5: Ama neredeyse bitmek üzere değil mi? Mayıs kritik,
6: evet,
5: bir ay.
6: Evet, kritik. Bu ay çok şey oldu. Kardeşim ölü bulundu.
5: Öyle mi?
6: Evet.
5: Aman tanrım.
6: Evet, küçük kardeşimi tanırsın. O da genelde buraya uğrardı.
5: Neredeyse ağlamak üzereyim. Sizce de korkunç bir durum değil mi? Ama daha çok gençti.
6: 32 yaşındaydı. Bu yıl 33 olacaktı. Ayın başında onu ziyaret ettim. Durumu kötüydü. Böbreği iflas etmişti. Kron hastalığı vardı. Eşimle hadi kardeşime ziyarete gidelim dedik. Eşim bir şeylerden şüpheleniyordu. Evine vardığımdaysa onu yerde yatarken buldum.
5: Sanırım benim gibi kardeşlerinizle çok iyi bir ilişkiniz varsa bunun ne kadar zor olduğunu anlayabilirsiniz.
0: Müşterilerinin hayatı Daniela'yı da oldukça etkiliyor.
6: Cenaze ve her şey çok pahalıya mal oluyor. Önce ne kadar tutacağını hesapladım. Yaklaşık 8-9 bin euro civarı. Şunu da söylemeyelim ki bu en ucuz seçenek.
5: Bu kesinlikle zaman alacak. Gerçekten çok üzgünüm, biliyorum. Bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek.
6: Evet.
5: Tanrım,
6: evet,
5: çok kötü bir durum. Bunu sana söylememe gerek yok. Benim bu konudaki düşüncelerimi,
6: haklısın,
5: biliyorsun. Kabus gibi.
6: Evet. Derler ya, zaman tüm yaraları iyileştirir diye. Ne zaman iyileştirebilir ki?
5: Belki yıllar iyileştirebilir.
6: Evet, umarım öyle olur. Teşekkür ederim.
5: Güçlü ol. Kendine,
6: tamam,
5: iyi bak.
6: Cuma günü laptopum için geleceğim.
5: Burada olacağım.
6: Tamam, görüşürüz.
5: Kendine iyi bak. Hoşça kal.
0: 50 euro ile biraz da olsa müşteriye yardımda bulunmuş oluyor.
6: Bu parayı doğrudan aileme göndereceğim. Bir haç siparişimiz vardı, onu hallettik. Dimdik ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bunu kardeşim için yapmam lazım. Onun için.
5: Aman tanrım.
0: Bütün o empatiye rağmen Daniela nerede sınır çizeceğini de iyi biliyor.
5: Herhangi biri de buna benzer bir sorun yaşayabilir. Kendine şunu söylemelisin. Tamam, buraya kadar beni etkilemesine izin veriyorum. Ama bunun ötesine geçemez. Aksi takdirde bir noktadan sonra rahat bir uyku uyuyamazsınız.

0: stays, it stays with me.
1: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi SUSE bile hediyelim.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsınız?
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
10: Bu Salı BİM'de Pepsi ve Lipton içecek çeşitleri 45 lira. Züber Nuts'ı ile kakaolu fındık kreması 349 lira.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
12: basit. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
14: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
15: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
16: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
17: Ren Nehri'nin yukarısında yaklaşık 100 kilometre ötede rehinci Niklas Bode'nin büyük planları var. Rehin kamyonu fikri nihayet gerçeğe dönüşmek üzere. En azından bu konuyla alakalı çok net bir planı var.
18: Kapıyı aç, levhayı tak, bir delik aç, pencereyi koy, çekmeceyi ekle.
19: Çoktan halletmişsin gibi davranmayı kes artık.
18: Sadece fikrimi söylüyorum, yapacağımı söylemedim.
17: Aile bugünler için vardır. Niklas'ın kayınbiraderi Fabian işe gitmek üzere yola koyuluyor.
18: Biz aile işletmesiyiz. Herkes görevini yapmalı. Zamanı olan varsa gelir yardım eder.
17: Hele ki kayınbirader uzman bir kaporta ustasıysa ne kadar da pratik.
18: Merhaba, işte o.
20: Bu çok havalı.
18: Motoru nasıl çalışıyor? Zaten. Vitesler de harika. Geri kalan kısmını sana bırakıyorum.
19: Azımsanacak bir kısım değil. Evet, Fabian araba işlerinde oldukça yeteneklidir. Her zaman araba dergileri okur ve sürekli arabaları izler. Dışarıda, her yerde.
17: Ama Niklas'ın da hayal ettiği gibi her şeyi yapıp yapamayacağı bir soru işareti. O yüzden dikkat etmeli ve not almalı.
18: Bunları değiştirmemiz lazım. Kapıları kaldırmak istiyorum. Buraya da bir levha gelecek. Buraya balistik cam ve çekmece gelecek ve... Evet. Rafı da sökmeliyiz.
20: Rafı sökmek kolay.
18: Hepsi perçinlenmiş. Tüm perçinleri sökmen lazım.
0: Sorun değil.
19: Babam olaylara her zaman iyimser yaklaşır. Fabiansa gerçekçidir. Fabian yapabiliriz dediyse büyük ihtimalle yaparız. Başarırız. Ben buna inanıyorum.
18: Taşıyıcılara olduğu gibi bırakabiliriz. Böylece üst taraftan direkt olarak buraya bağlayabiliriz.
0: Aynen, onları da kullanabiliriz. Kesinlikle.
18: Evet, bağlamak için.
0: Evet, evet.
18: Bir fikrim olduğu için çok mutluyum. Gerçeğe dönüşebilir gibi görünüyor. Ama hala yolun başındayız. Teknik engellerimiz var. Öncelikle onları çözmemiz lazım.
17: Planlama aşamasındayken engeller pek de umurunda değil gibi. Bay Bowden'in fikirleri henüz tükenmiş değil.
18: Buraya bir şartel koymak istiyorum. Burayı kapatacağız ki içeriden erişilmesin. Sadece dışarıdan ulaşılabilsin.
17: Böyle bir aracı güvenlik aracı haline getirmek çocuk oyuncağı değil. Fabian için bile değil. O da biraz şüphelenmeye başladı gibi.
0: Tam olarak ne yapmaya çalışıyoruz bilmiyorum. Biraz şaşırdım doğrusu.
18: Tuvaletin burada olmasını istiyorum. Burası da kasanın olduğu yer. Buradan itibaren de burası ofis alanı olacak.
0: Ofis alanı.
18: Ofis alanı, aynen.
17: Niklas, Fabian'ın şüphelerini fark etmiyor bile.
18: Fabian işinin ehli, bunu biliyorum. Olaylara gerçekçi bakıyor. Benim fikirlerimi paylaşıyor. O iyi ki var. Bu bir aile şirketi olduğu için hem daha ucuza hem de daha hızlıca halledebiliriz. 30 gün içinde bitirmemiz lazım. Sonra da aracın kaplamalarıyla ilgilenmemiz gerekecek.
0: Bu zor olacak.
18: Öyle mi düşünüyorsun?
0: Biraz daha sabretmen gerekecek. Tek diyebileceğim...
18: Evet ama cumartesi pazarda çalışıyorsun değil mi? Sabretmek de ne demek? Ben zaten sabırlıyım. Yeter ki hızlı olsun. Ben bunu iş olarak görmüyorum. Burayı yaratıcılığını
0: ama...
18: geliştirebileceğim bir alan gibi düşün.
0: Aile her zaman birinci sıradadır. Bu yüzden bu işi severek yapacağım.
18: Atölyelerden randevu almaya kalksam emekli olduğumda bile bu araba yapılmış olamaz.
17: Çünkü zaman rehin sektöründe para demektir. Fabian'ın hızla işe koyulması gerekiyor.
18: Bugün kaçta bitiriyorsun?
0: 5'te.
18: Harika, sana taşlama ve matkabı bırakıyorum saat 5'e kadar.
0: Tamam, başlayalım.
18: Evet, başlayalım.
0: Başlıyoruz o zaman. Görüşürüz.
19: Görüşürüz. Hoşça kal.
18: Evet, güzel.
19: Evet, zorlayıcı olacak.
18: Evet.
17: Offenburg'daki rehin evinde Daniel bir sonraki müşterisini karşılıyor. Teklif edilen eşya tam da onun işi çünkü Daniel bir saat uzmanı.
8: Merhaba.
0: Merhaba.
8: Sanırım daha önce telefonda konuşmuştuk.
0: Evet.
8: Peki, konu saatti.
0: Evet.
8: Hı-hı, meraklanmaya başladım. Parmaklarına dikkat et, tamam mı?
0: Tamam.
8: Bir daha söylüyorum, parmaklara dikkat. Güzel, tamam, peki. Bu neymiş bakalım? Şık bir kutu, İsveç yapımı, taç, pırlanta. Vay, güzel görünüyor.
20: Gökyüzündeki pırlantalar gibi.
8: Şimdi iyice meraklandım. Yanında bir kağıt da var.
20: Aha.
8: Peki.
20: Altın, bu gerçek altın mı?
0: Babamın saati bu.
20: Aa, tamam.
17: Bu bir altın gibi görünüyor. Kaliteli ve resmen bir maymunun dişi gibi parlıyor. En azından Karlsruhe'den bir arkadaşımız böyle derdi.
8: İçinde gerçek altın gördüğünü söylüyor. Ben de başta şaka mı yapıyor yoksa... ciddi mi diye düşündüm.
20: Tabii ki altın saati olunca aklıma ilk dolar işaretleri geldi. Binlerce euro falan. Marka ve mekanizma önemli değil. Ben şimdiden heyecanlandım bile. Bunu açıkça ifade etmeliyim.
8: Benim gözümde titanyum oksit gibiydi. Altınla ilgisi yoktu. Bu durumda değeri de pek bir şey etmez diye düşündüm.
17: Bu işin uzmanları için bu tip bir parlaklık başta şüphe uyandırıyor. Ama belki de başka sebeplerle ikna olurlar, kim bilir.
0: Üzerinde fiyat etiketi de var.
8: Tamam, peki.
0: Sadece söylüyorum.
8: Bak, bu fiyat bize pek gerçekçi görünmedi. Yani gözlerine bakıyorum da oradan da yansıyor biraz. Yani...
20: Bu konuda daha iyisin.
8: Evet, evet.
20: Bir gülü bir basamak sağa kaydırırdım ben.
8: Aa, yok ya, o kadar da değil.
17: Ama evet... Aslında ikisi de biraz şüpheleniyor.
8: Nestorius ne altını ki?
20: Muhtemelen o saat değil bu, değil mi?
8: Nestorius altını. Üzerinde de gümüş yazıyor.
20: Hem Nestorius altını hem de gümüş ha?
8: Evet. Artık çalışmıyor mu?
0: Hayır. Uzun zamandır böyle.
20: İçini açmamız lazım. Pili akmış mı diye bir bakalım.
17: Z Siegburg'daki Rengi'de de bütün oklar saatlere dönüyor. Baba Niklas Bode ise kızı Angelina Bode'ye bilgilerini aktarmak istiyor.
18: Angelina.
19: Evet.
18: Sana bir sorum var.
19: Eğer böyle bir şeyle geliyorsan...
18: Arada bir test yapmak gerekiyor. Ne kadar biliyor, ne kadar bilmiyor, hatırlıyor mu diye. O yüzden bugün bir test yapmaya karar verdim. Elimde iki adet pahalı saat var. Dün akşam rehine aldım. Şimdi senden öğrenmek istiyorum. Hangisi gerçek, hangisi sahte?
19: Bu hileli bir soru ama. Arada birden çıka gelir ve der ki seni test etmek istiyorum. Ki bu testleri asla yanlış da bulmuyorum. Bunlar tabii ki ufak ama bir o kadar da önemli testler. Umuyorum sahteyi seçmem. Çünkü son zamanlarda piyasadaki sahte saatler epey arttı.
18: Şimdi elimde aynı saatten iki adet var. Dediğim gibi evrakları da var. Bak burada kartları, her şeyi gördüğün gibi. Biri sahte, biri gerçek. Hangisi neden sahte, hangisi neden gerçek? Yoksa şansın %50 olurdu.
19: Her zaman bir açıklama bekliyorsun.
18: Evet, nedenini öğrenmek istiyorum. Hadi söyle bakalım. Hadi söyle.
19: Tamam, tabii ki insanın içine bir his geliyor. Dediğim gibi. Ben babam kadar saatlerle haşır neşir değilim ama yine de doğru olanı bulmak istiyorum.
18: Tabii ki de. Buna mecbursun. Karşılaştırman lazım.
19: Ama ikisi de aynı saat değil mi?
18: Aynı model.
19: Aynı model.
18: Aynı bilek kısmındaki halka sayısı bile aynı. Her şey aynı ama biri gerçek, biri sahte.
17: Hayatta kalması için gerçekle sahteyi ayırt etmesi çok önemli. Çünkü ufak bir hata bile pahalıya patlayabilir. Offenburg'da da durum böyle. Rengi Daniel ve Axel altın olduğu söylenen bir saatle uğraşıyorlar. En azından müşteri öyle düşünüyor.
8: Çalışmayan saat işi her zaman zordur. Peki söyler misiniz rehin almak için ne düşünüyordunuz?
1: Alım amaçlı, çünkü bu saat benim merhum babama ait.
8: Tamam, acaba bir fiyat beklentiniz var mı?
1: Bir beklentim yok.
8: Peki, o halde açalım mı?
20: Evet, açmamız gerekiyor.
8: Önce bir pil bulalım.
17: Daniel'e kalırsa böyle bir teste gerek bile yok. Ama bu testte de öğrenilecek birçok şey var, en azından birileri için.
8: Zaten saatin ne olduğunu az çok biliyorum. Bu beni Axel'a içindekinin ne olduğunu göstermek için daha çok motive ediyor.
17: Önce bu saat iki tarafından açılmalı.
8: İlk olarak tokmakla deneyelim. En garanti yol bu.
20: O zaman sen yap. Bu konuda evet, daha iyisin. De. Gerekiyor.
8: Önce bir pil bulalım.
17: Daniel'e kalırsa böyle bir teste gerek bile yok. Ama bu testte de öğrenilecek birçok şey var. En azından birileri için.
8: Zaten saatin ne olduğunu az çok biliyorum. Bu beni Axel'a içindekinin ne olduğunu göstermek için daha çok motive ediyor.
17: Önce bu saat iki tarafından açılmalı.
8: İlk olarak tokmakla deneyelim.

0: Kırmıştır. O yüzden paslanmıştır. Evet, artık dönüyor dostum. Evet, sanmıyorum.
1: Güzel,
0: hayır,
1: dönüyor
0: sanmıyorum.
1: Yani.
0: İçinde hala pas ya da kir var. Oluyor mu? Evet. Evet. Evet, böyle.
1: Bu hoşuma gitti.
2: Ya.
0: Evet, saati açmak marifet gerektiriyor. Böyle pahalı, özel tasarım saatlere fazla dokunmamanız gerekir. Değerini kaybedebilirsiniz. Bu önemli.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini premium özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Her ev güzel istikballe.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Bakın.
9: Tam da lezlik.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
13: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
15: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
16: Bugün burada uyuyamayacağız.
17: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
18: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
19: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
19: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
9: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
10: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
12: Angelina'nın tüm dikkati hala iki özel tasarım pahalı saatin üzerinde.
7: Yani aslında bir fikrim
6: fikir
7: var gibi.
6: Fikir istemiyorum. Bilmek istiyorum. Hangisi gerçek? Hangisi sahte?
7: Evet.
6: Sahte saatlerin sıkıntısı şu. Sahteciler artık hızlı öğreniyorlar. Aptal değiller. Gerçek saatleri alıp birebir kopyasını yapıyorlar. İlk bakışta iki saatte tıp atıp aynı görünüyor.
12: Ama gerçek ve sahteyi ayıran ne?

0: özellikler var. Ağırlık, hissiyat, kusursuz bir kadran, baskı hatası olmaması, çizilmeyen safir cam gibi.
1: Standartı hangi saat epey gerçek, yükseltmeye başladın.
2: Hangi saat sahte? Bana bunun cevabını ver.
1: Bunu gerçekten öğrenmek evet. istiyorsun öyle mi? Bu normalde
2: evet,
1: senin
2: doğru,
1: için
2: ama
1: benim
2: bunu
1: için
2: öğrenmen gerek. Ola ki yarın felç geçirdim. O zaman ben buralarda evet. olmayacağım ve senin devam etmen gerekiyor.
1: Ama sen bayağı kötü bir durumu varsayıyorsun. Sorun
2: peki
1: yok.
2: Hangisi
1: sana
2: gerçek?
1: Bakarım.
2: Şundan bahsetmem gerekecek. Rehinci rehine karşılığında belirli bir meblağ verir ve güvencemiz o rehinedir. Kişisel kredi notu önemli değildir ve bunun için herhangi bir sorgu yapılmaz. Eşya depozito olarak bırakılır ve sorumluluk da o depozito kadardır. Kişisel eşya dışında herhangi bir şeyden sorumlu değiliz. Sadece eşya. Bu yüzden değerli eşyanın gerçekten güvenilir olması lazım.
1: Bence buradaki gerçek olan.
2: Hangisiymiş o?
1: Elimde tuttuğum özel tasarım pahalı saat, diğeri ise sahte. Neden mi? Çünkü elimdeki saatin kenarındaki yeşil renk daha doygun ve kadranı da daha parlak. Buradakinde ise biraz mat bir renk var. Bu iki sebepten ötürü de gerçek olanın elimdeki olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda kararlıyım, evet. Gerçek olan bu saat.
2: Hangi kutu sahte? Pahalı saati getiren biri genelde kutusunu da getirir. Ortada bir kutu yoksa bu şüphelenmem için yeterlidir.
1: Böylesine bir kutu, boyutuna da bakacak olursak tahminimce 200-250 euro civarı tutar. Bence bu kutu gerçek. Çünkü yeşilini karşılaştırınca Rolex'in yeşili koyu ve buradaki biraz daha açık mat bir ton. Tutturulamamış gibi görünüyor.
0: Mantıklı olduğunu söylemek gerek. Doğru mu? Birazdan göreceğiz. Offenburg'da Daniel, meslektaşı Axel'e müşterinin saatinin gerçekten ne kadar değerli olduğunu göstermek istiyor. Bunun için saatin içini görmek şart.
3: Peki, baksana. Şöyle bir bakar mısın? Mekanizmayı tutan halkaya bak. Tamamen plastik. Gördün mü? Metalden yapsan 50 sent falan tutar. Ama bu metal bile değil. Sadece plastik. 50 centlik bir metal bile bu saatte daha iyi dururdu. Yani şunun kalitesine baksana. Evet, yani fena değil. Ama buradaki fiyatla ilgisi bile yok. Bu tarz saatler aslında sahte sayılmaz. Ama gereğinden pahalı ve kaliteli saatleri taklit ediyorlar. Belirli bir kalite standardı var. Yani işçiliği ucuz değil, evet. Ama kalite olarak oldukça ucuz.
0: Saatin gerçek değerini belirlemek şart. Ama kesin olan bir durum var. Etiket fiyatının çok altında olacak. Müşterinin ne kadar meblağ alacağı ise belli değil. Özellikle tamiri ve bakımı yapıldıktan sonra daha da belirsiz.
4: Tamam, fonksiyonel olarak çalışıyor.
3: Elimizde kırık bir saat vardı, şimdi ise yepyeni bir saatimiz oldu. Evet,
4: kendimize sıktık.
3: Yaptık. Peki, tamam. Şaka yapıyoruz ama peki bir tahminin var mı?
5: 500 euro.
3: 500 mü? Aman tanrım, ellerim yandı. Dürüst olayım, bu saat 50 eurodan fazla etmez. Üstelik almak zorunda da değiliz. Gerçekten.
5: Pekala, sorun yok.
3: Bu marka bir saat değil. Yani biri kendine birkaç saat yaptırmış. Üzerine de hayali bir isim mi? Krono Elmas falan yazdırmış. Bana internetten alınmış bir ürün gibi geldi. Aslında internet alışverişi demek de haksız sayılmam. Çünkü Krono yazmışlar. Krom değil ve elmas demişler ama üzerinde elmas falan yoktu. Yani bu bir sahtekarlık ya da tüketiciye karşı yapılan haksızlık diyebilirim.
0: Daniel bu sahteciliği yutmadı ve partnerine de saatin iç yapısı konusunda bir ders vermiş oldu. Axel'in kafasındaysa hala birçok soru işareti var.
4: Bana tuhaf gelen şey şu. Saat dışarıdan harika görünüyor. Peki neden hiç takılmamış?
3: Bu iş hep aynı mantıkla devam eder. Belki de adam kötü düşündü, bilmiyorum. Yani üzerinde 1790 euro yazıyor. Belki biri çıkar ve bana 500 euro verir diye düşündü. Ama bu durumda biz ona 50 euro verebiliriz. Ve belki o bunu kabul eder ve sevinir.
4: Dikkatli olmak lazım.
3: Hem de her zaman dostum.
0: Rhein-Sieg bölgesinde ise babayla kızı arasındaki hararetli tartışma sürüyor. Hangi pahalı saat gerçek, hangisi sahte?
3: Also.
2: Sonuca bakalım mı?
1: Evet, meraktan ölüyorum.
2: Saat konusunda haklısın. Gerçek olan oydu ama kutular evet. Konusunda yanılıyorsun. Gerçek kutu buradaki
1: ne?
2: İşte.
1: Ne? İnanılmaz.
2: Evet, öyle.
1: Bence doğrusunu seçtin.
2: Yanılmıyorsun. İşin sırrı kutuda gizli. Bak, buradaki markanın işaretiyle bunu karşılaştır. Burası bayağı evet, amatörce doğru. Yapılmış. Buradakine göre kötü bir işçilik var.
1: Evet, bu daha kaliteli. Evet, doğru. Hı-hı.
2: Bunlar yüzey dokuları. Saatin kutusunda daha çok bej tonları var.
1: Buradaysa beyaz
2: evet,
1: bir renk
2: evet, kutularda
1: var.
2: Yanıldın ama saat konusunda haklıydın ve gerçekten de çok iyiydi. Şimdi büyüteçle bakarsan kadrana da dikkat etmen lazım. Buradakinde üstte marka yazısı, marka logosu ve saatin dokusu var.
0: Üretici saati taklitten korumak için seri numarası, hologramlı marka tacı ya da kadran üzerindeki gravür gibi işaretler kullanıyor. Ama yine de bir soru açıkta kalıyor.
1: Bir şey sormam lazım. Gerçek saati rehine veriyoruz ya da alıyoruz. Tamam, peki ya sahte olanı nereden buldun?
2: Sahte saatin nasıl açıldığını görmek, farkları anlamak için böyle bir tanesinin bulunması gerekiyordu. Ayrıca bunu Çin'den kolayca sipariş edebiliyorsun. Bu saatleri kolayca alabilirsin. İnternette sahte pahalı saat yazarsın, karşına çeşitli siteler çıkar ve sipariş verirsin. Sahte kartıyla, sahte faturasıyla, her şeyiyle sahte geliyor ama içinde sahte olduğuna dair hiçbir işaret yok. Kılıfı, kutusu, kartı, her şeyi var. Tamamıyla gerçekmiş gibi yapıyorlar. Ve komik olansa maliyeti sadece 300 euro.
0: İşte bu yüzden de sahtecilerin bir adım önünde olmak çok önemli. Çünkü yanlış bir karar gerçek saatin 18 bin euroluk değerinde bir zarar anlamına gelebilir.
2: Evet, her şeyi gördün mü? Şimdi
1: evet.
2: Doğru şekilde ayırmam lazım bunları.
1: Evet, evet.
2: Yanlış saati doğru kutuya koyup sonra müşteriye verirsek büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya
1: öyle
2: kalabiliriz.
1: Öyle bir şey olur mu? Tamam.
2: Oluyor, benim yaşımdaysan karıştırman
1: tamam,
2: gayet
1: tamam,
2: normal.
1: Düzgünce paketleyelim
2: evet,
1: öyleyse.
2: Evet, neyse ki gerçek olanı biliyorum. Yani herhalde öyledir.
0: Bu test Angelina'nın da gelecekte zor durumlarda doğruyu bulmasına yardım edecek. Bochum'daki Daniela Löschner'in rehin dükkanında bambaşka bir sorun yakında gündemde olacak.
6: Maalesef Marian yakında emekli olmayı planlıyor.
7: Tabii ki onu çok özleyeceğim. Kuşkusuz komutanımı özleyeceğim. Bu kesin.
6: Ne yazık ki yeni birini arıyoruz ve yeni birini bulmak oldukça zor.
7: Biri gider, biri gelir.
6: Eğer rehine evinde çalışmak isteyen ya da burayı deneyimlemek isteyen biri varsa lütfen başvursun.
0: Ama henüz zamanı değil. Marion tezgahın arkasında çalışmaya devam ediyor.
7: Günaydın.
8: Günaydın. Akıllı saatimi rehin bırakmak istiyordum. Mümkün mü acaba?
6: Marion akıllı saatlere bayılır.
7: Akıllı saatler hakkında pek bilgim yok. Aslında hiç ilgimi çekmiyorlar. Akıllı saat geldiğinde genelde ne yapmam gerektiğini az çok biliyorum. Ama ara sıra yardım da istiyorum. Ne kadar istiyorsunuz?
8: 200 euro.
7: Bu hangi model bir akıllı saat?
8: 9. seri.
7: 45 milimetre mi?
8: Evet.
7: Sana da göstereyim mi? Bekle biraz.
0: Marion çizik veya çatlak gibi üst üste binen hasarları kontrol ediyor. Bu modelin sıfırı yaklaşık 600 euro.
7: Şu an piyasada en yenisi bu. Bu modelden sonra sadece bir tane var sanırım. Tabii kişisel verilerin kapalı olup olmadığına, şifrenin varlığına da bakmak gerekiyor. Daha önce buraya
8: evet,
7: geldin
8: geldim.
7: Mi? Öyle mi? Doğum tarihini söyler
8: 8.
7: misin?
8: 8. ayın 5'i.
0: Marion bu sayede müşteriyi sistemde hızlıca bulabiliyor ya da belki de...
7: 8. ayın 5'i mi?
8: Evet.
0: Daniela arama yaparken Marion akıllı saatin işlevselliğini kontrol ediyor.
7: Seni bulamadım.
6: Soyadını söyle.
8: Soyadım Schmidt.
6: Burada 1. ayın 5'i yazıyor, o yüzden bulamıyorsun.
7: O zaman seni de bulamam, kusura bakma.
6: Hatalar insana mahsustur. Biz de yapıyoruz, yazım hataları olabiliyor. Ama hayat devam ediyor. Kişisel veriler hala
8: evet,
6: önemli.
8: Evet, gerçekten öyle.
6: Ama bunu kaldırman gerekiyor.
8: Hemen halledeyim.
6: Sıfırlama yapmana gerek yok. Sadece verileri
8: tamam.
6: Kaldır.
7: Burada yapma hadi şansın bakalım. Var mı bilmiyorum.
8: Dışarıda mı yapayım? Sanırım burada internet çekmiyor.
6: Evet, dışarıda hallet. Bu tarz ürünlerde hırsızlığa karşı bir hesap bağlanmışsa kişisel verilerin ve hesapların kaldırılması gerekir. Aksi takdirde cihaz fabrika ayarlarına döndürülemez. Verilerle satış yapmak istemiyoruz çünkü veri güvenliği bizim için oldukça önemli. Buna dikkat etmeliyiz.
0: Bu sırada Daniela uygun bir rehin fiyatı belirlemeye çalışıyor.
6: 200 euro sorun değil çünkü saat şu anda 400-600 euro civarında alıcı buluyor.
0: Saat genel müdür tarafından kontrol edildi. Ödemeyi ise patron yapacak.
7: 50, 100, 150, 170, 190, 200 pekala.
8: Mükemmel,
7: tamam mı?
8: Teşekkür ederim. O halde görüşürüz.
6: Hoşça kal.
0: Rehinciler müşteriye sunulan eşyaların kontrol edildiğini ve adil şekilde değerlendirildiğini garanti ediyor. Sonuçta onlar için en değerli sermaye müşteriler.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
4: Kalgon'la. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Wow. Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
8: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
9: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
8: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul uyar.
10: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte
11: şok. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
12: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'dan.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
3: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
2: Ne de motorun durması onları yıldırır.
3: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
2: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Saçlarını mı uzatıyorsun?
1: Aslında uzatsam mı? Ama en son berbere gittiğimde saçımı sıfıra vurdurmuştum. Ki o zamanlar evet, rastalıydı. Doğru. Düşün yani.
0: Evet.
1: Kafamın üstünde bzzz. Bzzz evet, diye evet, geziniyor.
0: Öyle. Evet. Kesinlikle.
1: Çünkü kafamın ortası kuş tüyü
0: evet, gibi. Şuralar evet, biraz keşiş saçı gibi değil mi?
1: Evet.
0: Ama
1: evet,
0: geri kalanında saç var dostum. Ben Enrico. Bu çok güzel.
1: Bayıldım buna.
0: Benim gibi bir başka tutkun Faz Thousand'la birlikte
1: içeri giriyoruz.
0: Yine eski hazinelerin peşindeyiz.
1: Geldik bak.
0: Ülkenin dört bir yanındaki kulübelerde. Aman tanrım, burası define adası gibi. Hepsini alacağız. Bu şahane. Bunları tamir edeceğiz ve güzel bir karla satacağız. Bayıldım. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Shropshire'ye gidiyoruz. Rob Talley adında bir adamla görüşeceğiz. Hani şu lambacılar vardı ya. Açıkçası çok heyecanlıyım çünkü onunla konuştuğum kadarıyla...
1: Evet.
0: Adamın elinde ne ararsan var.
1: Tamam, güzel. Ne gibi mesela?
0: Pompa.
1: Evet.
0: Tabelalar.
1: Evet.
0: Motosikletler.
1: Oo, adamda her şey var ya.
0: Ne ararsan.
1: Evet.
0: Belki tek tük arabası bile vardır.
1: Daha ne olsun ki?
0: Rob'la ilgili ilginç olan şu, hı hı, eskiden Birmingham'da tamirhane işletiyormuş.
1: Hadi be.
0: Gerçekten.
1: O zaman iyi bir adamdır, öyle değil mi?
0: Kesinlikle.
1: İnsan atölyede çalışırken ister istemez bir şeyler biriktirebiliyor.
0: Evet, kesinlikle.
1: Evet, emekli olunca biriktirdiklerine bir bakıyorlar.
0: Çok kıymetli.
1: Evet.
0: Bir gün emekli olmayı düşünüyor musun?
1: Emekli olsam ne yaparım biliyor musun?
0: Ne?
1: Bunu.
0: Elimizde bir lambayla mı yoksa emeklilik planıyla mı döneriz bilemiyorum ama Shropshire'a geldik işte. Rob, burası beni acayip heyecanlandırıyor. Baksana, burada bir sürü ganimet var.
2: Değil mi?
0: Biraz koleksiyonundan söz etsene.
2: Aslında ben koleksiyoncu değilim. Daha çok...
0: Değil misin?
2: Daha çok istifçiyim.
0: Ha evet, ben de öyleyim.
1: Ama aslında aynı şey sayılır.
2: Evet, çünkü bu motosikletlerin çoğu 40 yıldır bende.
0: Vay.
2: O zamanlar onları koleksiyon yapmak için almıyordum. Dükkanım küçüktü ama güzel işliyordu. Bu yüzden yeni bir motosiklet istediğimde eskisini elden çıkarmama gerek kalmıyordu.
0: Belirli bir zevkin var mı? Burada eski İngiliz yapımı şeyler görüyorum.
2: Birmingham'la olunca evet, insan istiyor işte. Oradaki her markadan birer motorum olsun.
0: Oo, hepsinden mi?
2: En popüler markalardan birer tane
0: öyle
2: aldım.
0: Mi?
2: Ne yapayım?
0: Evet.
2: Bu da benim zarfım.
1: Tamam. Peki şimdi sadede gelelim. Buradaki her şey satılık mı?
2: Hayır, her şey değil.
0: Sadece iyi parçalar.
2: Hatıra eşyalarının bazıları 80'lerde işlettiğim tamirhaneden kaldı.
0: Pekala. Anlıyorum.
2: Onlara bayağı bağlandım açıkçası.
1: Gayet normal.
0: Evet.
2: Bir de istifçilik olunca eşyaları ederinden daha fazla değer biçiyor.
0: Doğru.
1: Anladım.
2: Evet. Yani onlardan ayrılmakta zorlanıyorsun.
0: Kesinlikle doğru, haklısın Rob ama evet, sana şunu söyleyeyim. Biz seni doğru yola getiririz. Pekala peki dostum. Eşyalarını karıştırmamıza izin evet, verdiğin için teşekkür ederim.
1: Sağ ol Rob. Görüşürüz.
0: Gerçekten sağ ol. Hadi bakalım şuradan
1: evet,
0: başlayalım.
1: Evet, başlayalım hadi.
0: Aman tanrım.
2: Görüşürüz.
0: Rob'un garajı bir istifçi cenneti. Bir sürü otomobil hediyeliği var. Büyük, küçük ne ararsan. Bahsettiği gibi birbirinden güzel motosikletleri var. İlk olarak şuna bir bakalım. Bence bu 350'lik. İşin ilginç yanı savaş öncesi olduğuna kalıbımı basarım. İlk sel altı depolu modellerden biri. Wolverhampton merkezli bu üretici... İngiltere'nin ilk motosiklet üreticilerindendi. İlk dönemlerde benzin deposu şasenin altında kalan düz modeller yapıyorlardı. 20'lerin sonuna doğru o modern depoları geliştirdiler. Ama bu elimizdeki bence çok nadide. İlk dönem sele üstü depolu bir parça. Ters fren kollarına bayıldım. Bir dakika, şunu biraz elden geçirmek lazım.
1: Evet, onun biraz bakıma ihtiyacı var.
0: Ama ne muhteşem bir makine. Şimdi bak, şu motosiklet de sanırım özel bir üretim.
1: Bu çok güzel bir motor.
0: Dur biraz, şunu bir çekeyim. Bence Rob bunun üstünde biraz çalışmış ha, ne dersin?
1: Bence de.
0: Biraz arazi motosikleti, biraz atölye yapımı, biraz Brett tarzı. Yani modernleştirilmiş.
1: Çok güzel olmuş.
0: Yarış kazanan motosikletleriyle ünlenmiş Londra merkezli bir marka bu. Üretimi 1967'de sona erse de yarış dünyasında hala çok popüler. Rob, bunu sen mi yaptın?
2: Brad Tracker bili evet. Mi diyorsun? Evet, evet.
0: Gerçekten iyi iş çıkarmışsın.
2: Ha, teşekkürler. Kulübedeki parçalarla dış görünüşünü biraz toparladım o kadar. Motorcu buluşmalarına gittiğimde insanların çok daha fazla ilgisini çekiyor. Bu da şaşırtıcı
1: evet,
2: çünkü
1: kesinlikle.
2: Bana neredeyse hiçbir maliyeti
0: bence
2: olmadı.
0: Bence çok güzel dostum. Evet. Şu köşede de motosiklet dünyasının başka bir efsanesi saklı. Ve bu seferki çok farklı. Nesi bu kadar özel dersin?
1: BSA bu.
0: Öyle mi?
1: BSA motor ünitesi var. Bayağı havalı bir özellik. Ha. Koleksiyonunda eksik olmayan ya da eksiğim yok diye düşünen BSA meraklıları için çok iyi bir parça.
0: Bak çim biçme makinesi.
1: Evet ama artık bunu aşman gerekiyor.
0: Biliyorsun bu işte ağzın fena yandı.
1: Biliyorum, biliyorum.
0: Daha başında girdiğim ilk kulübelerden birinde...
1: Aynen ama 50 bence...
0: 50 sterlinlik bir biçme makinesine 300 sterlin verdim.
1: Ama
0: bir
1: bence daha kötü anlaşmalar da yaptım.
0: Hadi canım. Çim biçme makinelerine ek olarak Rob'daki tabela sayısı resmen cebir kitaplarındaki formülleri sollar. Şuna bir baksanıza.
1: Artık bu işe yaramaz diyeceksin belki ama
0: evet,
1: ben
0: öyle.
1: Bunu gerçekten beğendim.
0: Nostaljik aküler. Çok güzel ama değil mi? Nasıl, beğendin mi?
1: Şahane görünüyor.
0: Umarım bunun ışığı yanıyordur.
1: Evet.
0: Aa, bir de gaz yağı tabelası var burada.
1: Üzerindeki gün doğumu logosu ne güzelmiş.
0: Motosikletlerin ardı arkası kesilmiyor. Atölyedeki şu nadir parça da bunlardan biri.
1: Pekala, bu Flying Squirrel denen model
0: mi? Evet. Bak şunu söyleyeyim ki bunlar dönemlerinin çok ilerisindeydi. Daha önce hiç kullanmadım ama görünüşleri bile dönemin motosikletlerinden bayağı farklıydı.
1: Evet.
0: Anlıyorsun değil mi?
1: Doğru dedin.
0: Bak arka freni buraya nasıl koymuşlar. Bir nevi ters yöne bakıyor gibi. Anladın değil mi?
1: Öyle ama bunun çok iyi çalıştığını tahmin edebiliyorum. Biliyor musun?
0: İyi bir manivelayla eminim daha iyi
1: doğru.
0: Çalışır. Yağ buraya, yakıt
1: evet.
0: Buraya. Rob'un biriktirdikleri o kadar çok ki evdeki mobilyaların arasında bile var. Vay canına.
1: Gözde parçalar sanırım burada.
0: Rob'da özel yarış motorları, birkaç tane de İtalyan harikası. Ve iki tane de nostaljik arazi motoru var. Ama hiç umutlanmayalım. Hepsini evin içinde tutuyor. Satmaya niyeti yoktur herhalde. He?
1: Bence de.
0: Ne düşünüyorsun? Neden hoşuna gitti? Bütün hatıra eşyalarına bayıldım.
1: Evet.
0: Hepsini alabilirim.
1: Bence Alan şu küçük BSA motorlu çim biçme makinesine bayılır ama bana öyle bakma.
0: Bu tam Brett tarzı.
1: Evet ya. Kesinlikle. Akü tabelası.
0: Çok güzel.
1: Evet.
0: Tanrım burada o kadar çok şey var ki.
1: Doğru.
0: Bu antika mı?
1: O eski motor da çok güzeldi. Dışarıdaki şu tabela da fena parça değildi hani.
0: Şimdi acaba.
1: Biraz konuşalım.
0: Evet, biraz sürebilir.
1: Bence de.
0: Çok heyecanlıyım.
1: Hadi o zaman sıkı pazarlık lazım. Göster ürünlerini.
0: Tamamdır. Önce şurada bir keşif turu atalım.
2: Tamam.
0: Bir antikan var.
2: 1928 model seri tipi.
0: Satılık mı?
2: Yani belki satabilirim ama ona biraz bağlıyım açıkçası.
1: Şu klasiklerde.
0: Evet, tamam. Evet. Brad tarzındaki evet. Motosiklet ne kadar?
2: Buna talip olan biri çıktı aslında. Ben
0: gerçekten
2: reddettim
0: mi?
2: Adamı.
1: Evet.
2: Bana 2,5 teklif etti. Ben ise 3 civarı istiyordum.
1: Peki tabelalar? Önce şu arkamızda duran tabeladan başlayalım.
2: Yıllarca tamirhanemdeki tezgahın evet. Altında yüzüstü yattı. 50 sterline bırakırım.
0: Tamam, elini sık.
2: Evet.
0: Vay be. Bence çok makul bir fiyat Rob.
2: Evet.
0: Bir de ışıklı akü kutun var.
2: Evet.
0: O satılık mı?
2: Evet.
0: Ne kadar?
2: 150 sterlin civarı düşünüyorum.
0: 150 sterlin istiyorsun ha?
2: Evet.
1: Köşede küçük BSA motorlu bir çim biçme makinesi var.
2: Evet. Dedemin kulübesindeydi.
1: Pekala.
2: Çim biçme makinesi tamircisinde çalışan bir arkadaşım vardı. Benim için restore etti ama
1: tamam.
2: 30 yıl önce.
1: Evet, evet.
0: Bunun fiyatı ne kadar Rob? Hemen söyle de aradan çıkaralım.
2: 50 sterlin.
1: Tamam, ben buna evet diyorum. Sonuçta bu klasiklerden bir motor.
0: Bitsin de hesaplaşacağız dostum.
1: Özür dilerim.
0: Şurada güzel bir metal tabela var. Bunun fiyatı ne?
1: Evet. Evet.
0: Ne kadar istiyorsun?
2: 120 civarı düşünüyordum.
0: O zaman şöyle yapalım mı? Şu garaj motoruna, ışıklı tabelaya ve bir de metal olana 2900 versem. Üzerine de 50 sterlini de ekleyip.
2: Evet.
0: Hepsine düz hesap 3000 diyelim mi?
3: sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Kazancım net, sigortam net.
5: Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini premium özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Bu salı binde Aspirox Pax bulaşık makinesi kapsül çeşitleri 329 lira. Stop Forte leke çıkarıcı 99 lira.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Ben Feyyaz.
11: Bu da Sarı Kola.
10: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
12: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği gibi başka isimle seslenmiyor mu?
10: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
11: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
10: Değişemem ve değişebileceğime dair
12: inancım da yok.
10: Başka lezzet yok.
13: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
18: 3, 2, 1, 0.
19: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
20: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
21: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
22: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
23: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
24: Güçlü bir propaganda aracıydı.
25: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
21: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Shropshire'da Rob'un ağzına kadar dolu deposundayız. 3 tabela, klasik bir motor ve sürpriz bir parça için teklif veriyoruz. Hepsine toplam 3000 diyelim. Olur mu?
1: Tamam. Pekala. Olur. Peki. Bence bu gayet
0: tamam.
1: Uygun.
0: Harika.
2: Pekala. Şahane oldu.
0: Ertesi gün bizim oradayız ve topladığımız parçaları gösteriyoruz. İlk olarak benim nefret ettiğimle başlıyoruz. Buna iyi para harcadık.
2: Bu şey 50 sterlin. Bence muhteşem bir sanat eseri.
3: 50 sterlin evet. Çok buna o fiyata gıcır gıcır olmalıydı. Belki çalıştırabiliriz ama 50 yıldır yüzüne bakan olmamıştır.
0: Bir el atmak ister misin? Tam senlik.
3: Şöyle alıcı gözüyle bir bakarız artık buna.
2: Bunu kimse istemezse ben satın alabilirim.
0: Tamam, bu olur işte.
2: Tamam.
0: Tamam evet. Öyleyse ben hallederim.
2: Olur.
0: 50 sterlin. Sağ ol dostum, tamam. Harika. Şimdi oldu işte.
2: Hadi bakalım.
0: Üstümden evet. Büyük bir yük kalktı. Tabelaların ufak tefek temizlik ve düzeltme işleri var. Asıl mesele motosiklet. Karşımızda duran meşhur 350'lik efsane. Gerçi modifiye edilip rat tarzı yapılmış ama gayet güzel olmuş. Umarım çok zaman harcamadan çalıştırabiliriz. O zaman güzel kar da elde edebiliriz.
4: Şununla keyif çatıp gezmek tam bir zevkti. Saat gibi tıkır tıkır işler.
0: Evet.
4: Bana mısın demezdi üstelik.
0: Umarım bizi hayal kırıklığına uğratmaz.
4: Bana sakın bunları hatırlatmayın.
0: Ertesi sabah motoru içeri alıyoruz. Neredeyse 3000 sterlin ödedik buna. Bu klasik model için ciddi bir para ama iyi durumdaysa ve çok fazla masraf çıkarmayacaksa makul sayılır.
3: Bence çalışacak, uğraştırmayacak.
2: Bence de.
4: Bana da öyle geliyor, iyi bakılmış.
0: Hadi şunu bir çalıştırıp deneyelim. Sana bir şey diyeyim mi dostum? Tadını çıkar. Çünkü bundan sonra uğraşacağımız şey çim biçme makinesi. Faz kontağı çeviriyor. Alan karbüratörü hazırlıyor. Bendeniz de tören sunuculuğu yapıyorum. Yılan gibi kıvrak Alan sahneye çıkmak üzere.
4: Üçüncü marşta.
2: Hey!
0: İnanılmaz. Tam umduğumuz gibi. Sesi de çok güzel.
4: Evet.
0: Değil mi?
3: Harika.
0: İlk marşta çalıştığına inanamıyorum.
4: Tamam, hadi bunu çayla kutlayalım.
0: Vay canına dostum. Bu müthiş oldu. Gerçekten harika.
3: Tek bir tıkırtı bile yok.
2: Değil mi?
0: Dostum, harika. Sürmek için sabırsızlanıyorum.
3: Bu kadar oldu işte.
0: Yani bitti mi? Çim biçme makinesinde ne yapacağız acaba? Bizim BSA motorlu makine o. Klasikle aynı yaşta ama onun kadar iyi bakılmamış. Bu yüzden onu çalıştırmak biraz daha uğraştıracak gibi. Orijinal çalıştırma ipi çoktan koptuğu için faz ateşleme kapağını çıkarıyor. Alan da yerine yedek bir kevlar şerit bağlıyor. Çekip duruyorlar ama nafile. Çalışmıyor.
3: Yok, bir daha.
2: Yeterli değil. Platini temizleyelim mi?
0: Bir tur daha vurma, çekme ve sökme faslı başlıyor. Sonunda manyetoyu çalıştıran küçük temas noktalarına yani platine ulaşıyorlar.
2: Şimdi platinin üstünden geçip kalın zımparayla onu temizleyeceğim.
3: 20 yıllık oksitlenmeyi gidermek için.
2: Evet.
0: Nasıl gidiyor çocuklar?
4: Kapak çıktı, platin kontrol edildi. Şimdi tekrar evet. Topluyoruz.
0: 50 sterlinlik şu şeye bu kadar zaman harcadığımıza inanamıyorum.
4: Dostum sen buna 50 sterlinlik bir hurda yığını desen
0: evet,
4: de
0: öyle.
4: Önümüzdeki 4 yıl boyunca faz ne zaman çimleri biçmek istese bu alet çalışmayacak. O da tamir etmeye çalışırken bize çok eğlence evet. Çıkacak.
0: Önümüzdeki yarım saat boyunca buji pürmüzle depoyu basınçlı havayla temizliyorlar ama yine de makine çalışmıyor. Filizlenen biçim olsaydım kendimi şu an bayağı güvende hissederdim. Çaresiz kalan faz ip yerine darbeli matkap kullanıyor.
2: Tamam, biraz daha güçlü ve hızlı yapalım. Motoru hızlıca çevireceğiz. Anlaşıldı mı?
0: Neyle?
2: Şununla.
0: Ha tamam, havalı tabanca.
4: Formula 1 takımı gibiyiz. Baksanıza.
0: Pit
2: evet,
0: alanına
2: tamam,
0: giriyoruz ve başla. Evet. Motor halloldu ama bıçaklar dönmemekte ısrarcı.
4: Kayış kaçırıyor.
0: Tamam ama sana tek söyleyebileceğim şu. Bu harika değil mi?
2: Evet, neredeyse oldu.
0: Kayışın kaçırmasına takılmayın. Çimleri biçeceğiz ama şimdi değil. Pes etmiyoruz. Yarım kutu yağlayıcıdan sonra faz ipi bir kez daha çekiyor.
2: Hadi bakalım. Evet.
0: İte kaka da olsa çalışmaya başlıyor. Evet, çalışıyor. İşte bu. İnanılmaz.
3: Çimleri biçiyoruz.
0: Çimleri biçiyoruz.
3: Yakıt sızıntısı yok. İpi çekince çalışıyor.
0: İple çalışıyor. Evet. Evet.
2: Şey, bu arada kiralama ücreti saat başına 50 sterlin.
0: Artık orasına bakacağız. Şimdi vakit kaybetmeden çayıra gidiyoruz. Önümüzde arazimizin küçük bir bölümü var. Buranın halı saha gibi dümdüz olmasını istiyorum.
2: Ne yani, burayı bununla biçmemi istiyorsun öyle mi?
0: Evet, götürmeden önce bir işe. Evet.
3: 36 santimetrelik biçme makinen var daha.
2: Ama bir dakika.
0: Hadi bir dene. Kesin çalışmayacak şimdi zaten. Hadi. Oo!
2: Hey!
0: Yürü. BSA motorları gibi bu makinede arada bir sağlam bir tekme yiyince kendine geliyor. Gerçi bizim fazın bu saatten sonra baş bahçıvan olacağı falan yok ya.
3: Biraz yalpalıyor, orası kesin.
0: Yalpalamıyor, yılan gibi gidiyor.
4: Resmen rezalet bir durumda.
0: Bilerek yapıyor. Sağ ol dostum. Kendini çok ama çok zor bir işten kurtarmayı başardın. Ne kadar akıllısın. Daha baştan şu zigzagları özellikle yaptın ki sana bir daha başka iş vermeyeyim diye, değil mi? Böyle yapacağını tahmin etmemiştim.
2: Aynen öyle.
0: Pekala.
4: Evet, ama yine de çalışıyor.
0: Bakın, çim biçme makinesi çalışıyor ve satışa hazır ama ben zaten sattım. Alan dün gece bir müzayede sitesine bakıyordun. Bana ne söylemiştin?
3: Bu makine düşündüğümüzden daha değerli. Ben bile 50 sterlinin fazla olduğunu sanmıştım ama değil. Değeri yaklaşık 150 sterlin.
0: Seninle sonra konuşacağız dostum.
2: Ne güzel bir gün.
3: O kadar nadir ki.
2: İşte buna kar derim ben, tamam mı?
0: Evet. Senin için. Yıllardır çim biçme makineleriyle başım dertte ve durum hiç düzelmiyor.
4: Desene yine aynı şey oldu ha.
0: Ertesi gün tabelalara geçiyoruz. Önce şu kutuyu parlatıp elektriğe bağlıyoruz. Hadi.
4: 3, 2, 1. Tamamdır.
0: Evet. Baz ve Skid tabelayı temizlemek için dışarı çıkarıyor. Andy, ilgini çeker mi? Ben de satışla uğraşıyorum. Tamam dostum. Getiririm. Tamam tamam. Tamam, görüşürüz. Baksanıza. Arayan Andy'ydi.
2: Öyle mi?
0: Çiftçi Andy.
2: Tamam.
0: Klasik fikri bayağı hoşuna gitmiş.
2: Öyle mi? Her yere gidebilen şu arka lastik etkili oldu demek.
0: Tamam, ne yapacağımı biliyor musun? Henüz deneme sürüşü yapmadığımız için satışa kadar ben kullanacağım.
2: Tamam.
0: Siz de bu işe devam edersiniz.
4: Evet. Eğer yolda kalırsan bizi ara ama bence kalmazsın.
0: Başka bir zaman olsaydı büyük konuşmayayım derdim ama ilk seferde çalışan bu motor beklediğimiz kadar iyi çıktı. Biraz para kazanmak umuduyla satıyorum ama dürüst olmak gerekirse gerçekten bu makine müthiş. Çok güzel. Bu motora vaktiyle kasası ağır, motoru zayıf diye az çamur atmadılar ki bence işte fena sayılmaz. Ama şöyle seyrede seyrede gideceğimiz böyle yollarda sürüş keyfi 10 numara. Dostum, yok böyle bir şey. Alet yağ gibi akıyor. Tabelalar ve diğer her şey dahil bunu Rob'dan 3000 sterline aldık. Bence değeri daha fazla. Umarım çiftçi Andy de böyle düşünür. 60'lardan kalma eski bir İngiliz motoru ama arkadaki dişli lastiğe dikkatini çekerim.
3: Evet, tam çiftçi işi.
0: Evet, biçilmiş kaftan. Evet. Ön lastikte trail lastiği.
3: Evet.
0: Yani hem tarlada ekinlerin durumuna bakabilirsin hem de başka işlerde kullanabilirsin.
5: Sonuçta iş güç bitmiyor. Hep mücadele.
0: O senin düşüncen dostum. Evet. Benim değil. Böyle bir şeye sahipsen hayat gayet keyifli olur. Şaka bir yana motor tıkır tıkır çalışıyor. Şunu söyleyeyim dostum. Buraya gelirken ilk kez kullandım ve sorunsuz çalışıyor. Gerçekten çok iyi. Üstelik yanında bedava oyuncak ayı da var.
5: Bedava oyuncak ayıyı kim istemez ki?
0: Bunun için 3250 sterlin istiyorum ve pazarlık edeceğini biliyorum.
5: Zaten daha az çıkmazdı senden.
0: 3000 olsun tamam. 250 sterlin indirdim. Hadi bakalım.
5: Garanti falan verecek misin peki?
0: Evet, her zamanki gibi dostum. 10 evet. dakikalık garantimiz var.
5: Bana uyar. Sana ulaşmam zaten o kadar sürüyor.
0: Biliyorum, unutma. Şimdi bunu geri götüreceğim.
5: Tamam.
0: Bugün öğleden sonra sana getiririm. 3000 sterlin ve 10 dakikalık garanti.
5: Anlaştık o zaman.
0: Cidden mi? Tamam. Teşekkürler
5: Sağ
0: dostum. Ol. Süper.
5: Yok yok, cidden iyi motor. Bayıldım.
0: 20 dakika sonra mekana döndüm. Sorun yok, sizi dinlenirken yakaladım. Hiç bozmayın.
4: Çok güzel zaman geçirdim.
0: Ben de çocuklar.
4: Satış nasıl 3000 geçti?
0: 3000 sterlin.
4: Bravo.
0: Harika. Bu demek oluyor ki satılacak bir akümüz var.
4: Evet.
0: Bir de senin şu tabelalar.
4: Evet doğru.
0: Çim biçme makinesi
4: doğru.
0: de.
4: Doğru.
0: Hani şu eve götürdüm.
4: Evet.
0: Hesap yapınca akü ve tabela
4: evet
0: bize bedavaya gelmiş oldu.
4: Evet. Harika oldu.
0: İkisi birlikte bence yaklaşık 600 sterlin eder.
4: Vay canına müthiş.
5: Şahaneymiş.
0: Temiz iş evet. ha. Öyle değil mi? Ben beyni gezdireyim.

0: Bitti mi? Bitmedi. Dümes'ten bir müjde daha. Dümes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşine bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dümes Cool Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
1: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti
2: budur.

0: Fıstık.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Sevince.
3: Bakın.
4: Tam da leslik. Sevince.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Sütaş ayran, sütaş ayran.
10: Döneri gördüğün an

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
5: kartım Hadi. Ben Chris.
6: Ben Max.
5: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
6: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
5: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
6: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
5: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bu sabah doktora gittim. Bana kalbin teklemeden bir check-up yaptırman şart dedi. Bir de biraz yavaşla artık. 60'ına geldin dedi. Ben de yavaşladım ya işte. Burada oturmuş seninle çene çalıyorum baksana dedi.
1: İyi de zaten hep oturuyorsun.
0: Ben de aynı şeyi söyledim. Dedim ki çocuklar çalışıp duruyor. Benim yapmam gereken tek şey sol elimle çaydanlığı kaldırmak. Ben Enrico. Bu çok güzel.
2: Buna bayıldım.
0: Benim gibi bir başka tutkun Faust Thousand'la birlikte
2: içeri
0: yine eski hazinelerin peşindeyiz.
2: Geldik bak burada daha fazlası.
0: Ülkenin dört bir yanındaki kulübelerde. Aman tanrım burası define adası gibi. Hepsini alacağız. Bu harika. Onları güzel bir karla satacağız. Bayıldım. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Stuart ve sıra dışı maden müzesini görmek için Nottinghamshire'daki Mansfield'e gidiyoruz.
3: Biliyor musun? Kesinlikle madencilik teçhizatları zulalamışlardır.
0: Öyle mi?
3: Evet. Ama başka şeylere de meraklı. Nottingham ve Nottinghamshire'de üretilen diğer şeyleri de hesaba katmak gerekiyor.
0: Ne gibi?
3: Meşhur bisikletleri işte.
0: Brooks Spurious mı?
3: Brooks Spurious, evet.
0: Tamam dostum.
3: İki tekerlekli ulaşımda akla ilk Nottingham gelir. Bunu biliyorsun.
0: Yani diyorsun ki Stuart, evet, elindeki bazı parçalardan kurtulmak istiyor.
3: Evet. Sergini kuruyorsun ve derken başına daha iyi bir şey çıkıveriyor. Müze işi böyle bir şey, biliyor musun?
0: Şansımıza bir çuval kömür mü çıkar yoksa iyi bir bisiklet mi bilinmez ama Nottingham işte geldik. Stuart, fazla ben çok havalı yerler gördük ama hiçbiri burayla boy ölçüşemez. Anlatsana eski bir maden burası öyle değil mi?
4: Evet burası.
0: Evet doğru.
4: Clipstone kömür madeni. Bir zamanlar burada 1300 kişi çalışıyordu.
3: Burası faaliyetteki son derin maden ocaklarından biri
4: evet,
3: değil mi?
4: Hatta kömürün gönderildiği Redcliffe Elektrik Santrali de daha geçen yıl kapandı. Fosil yakıtla çalışan son santraldi.
0: Dur bir dakika. Maden ocağı tamam cidden muazzam bir yapı da tüm bu askeri eşyaların burada ne işi var
4: maden
0: peki?
4: Açılmadan Birinci Dünya Savaşı'ndan önce kömür kazmaya başlamışlar. 5 metreye kadar inebilmişler. Sonra
0: anladım.
4: Savaş çıkmış. Clipstone burada konuşlanan 30 bin askerle İngiltere'nin en büyük askeri
0: anladım.
4: Eğitim kampına dönüşmüş. Yani Clipstone'un askeriye ile bağlantısı
0: anladım.
4: Da buradan geliyor.
0: Peki gelir. Sen bu işin neresindesin?
4: Aslında hiçbir yerinde değildim. Emekli olunca bir çılgınlık yapayım dedim ve kendimi burada buldum.
0: Yani bu binayı, madeni falan devraldın.
4: Hı hı.
0: Burası şimdi müze mi? Tam olarak nedir?
4: Evet evet artık müze. Ağırlıklı olarak askeri tarih
0: tamam,
4: ve madencilik üzerine. Bir de bisiklet sergimiz var. Sonuçta bu iki tekerlekliler Nottingham'ın
0: tamam.
4: göz bebeği.
0: Pekala. Şöyle hızlıca bir etrafa bakalım. Soracağımız başka bir şey
4: tamam.
0: olursa seni çağırırız. Sonunda da umarım bir anlaşma yaparız. Ne oldu?
3: Acaba...
0: Hayır, oraya çıkmıyoruz. Hayır, asla.
3: Ciddi misin?
0: Oksijen tüpü gerekir. Gerçekten hiç formda değilim. Biz tamam. şunlara bakalım. Tamam, birazdan görüşürüz. Pekala dostum, sonra görüşürüz.
3: Sen bunları seviyorsun, öyle değil
0: mi? Bu 1940'lardan kalma parmaklıklı ızgarası olan V8 Flathead bir kamyonet. Bu ikonik V8 Flathead motor ilk kez 1932'de piyasaya çıktı ve kısa sürede büyük bir kamyon ve ağır vasıta serisine güç vermeye başladı. Amerikan pikaplarının bu bölümünde bana göre Amerikan ruhunu, Amerikan kültürünü ölümsüzleştiren çok farklı bir şey var. Motoru duruyor mu bari?
3: Bilmiyorum, bak istersen.
0: Hadi bakalım. Hah, işte orada.
3: Evet.
0: Dostum şuna bak. Flathead V8'e
3: bak. Tek bu bile olsa tamamdır, öyle değil
0: mi? V8 ise tamamdır.
3: Buna iki askla bir direksiyon ekle, işi bitti.
0: Çok güzel dostum.
3: Evet.
0: Evet. Konuştuğumuz gibi burada zırhlılardan amfibi araçlara ve bizim ilk göz ağrımız yani askeri ciplere kadar sergilenen bir sürü askeri araç var. İlk cipimi birkaç yıl önce almıştım ama ikincisine de asla hayır demem.
3: Ben de bir tane
0: tabii.
3: isterim. Sonra ciplerimizi çıkarız buradan.
0: Evet. Bunda motor var mı?
3: Bilmiyorum.
0: Bak şöyle yapalım. Sen bunu kendine alırsan ben de sana vites topuzu bağışlayabilirim. Bende bir tane var.
3: Bir dakika. Motoru var bunun.
0: Evet,
3: şuna
0: gördüm.
3: Bak.
0: Harika.
3: Bayağı iş görmüşe benziyor. Aslında hoşuma gitti. Kasası epey hırpalanmış. Pırıl pırıl kusursuz bir araç değil. O yüzden sevdim bunu. Bence harika görünüyor. Ne dersin? Çok iyi değil mi?
0: Bu araçta benim asıl bayıldığım şey ne söyleyeyim mi sana? Döşemeleri.
3: Gerçekte değil. Kullanımı da çok kolay.
0: Değil mi?
3: Temizlemesi de.
0: Yağmurda bıraktım diye dert etmezsin.
3: Aynen.
0: Çok güzel.
3: Hiç etmezsin. Hadi kapı açık, gir içeri.
0: Aman tanrım. Buranın yerel markasının anısına kurulmuş harika bir bisiklet koleksiyonu var ve önümüzde. Bizim en sevdiğimiz model de dahil üstelik. Dostum gerçekten şuna bak, bunlar var ya, bunların piyasası fırladı gitti.
3: Evet.
0: Bence bu haliyle bile çok iyi. Restorasyon vakti gelmiş olsa da bana kalsa ben olduğu gibi bırakırdım bunu.
3: Bence de.
0: İlk modelleri ortalama 1200-1500 sterlin civarındadır. Bisikletler güzel ama aklımız yine askeri eşyalarda kalıyor. Oo, şuna bak. Tamam, şimdi bu...
3: Şu meşhur ufak bisikletlerden

0: Değil
1: karıştırıyorsun
0: mi?
1: O değil de bu.
0: Ha,
1: bu
0: peki.
1: Özel bir askeri motosiklet ve tanrım çok nadir bulunan bir model. Bu model 1942'de casuslar ve paraşütçüler için geliştirilmişti. Hafif olsun diye farı, süspansiyonu yoktu. Sadece bir tek arka freni vardı. Buradaki asıl olay şu. Birincisi, bu paraşüte benziyor.
0: Evet.
1: İkincisi de silindir motorun içine konduğu konteynerin kendisi.
0: Anladım.
1: Aslına bakarsan normalde böyle bir parça hurdaya atılır ama...
0: Evet atılır. Düştüğü yerde bırakılır.
1: Yani hasar görmüş. Savaş sonrasında John Dolphin adında biri bunların haklarını satın almış.
0: Evet.
1: Ve küçük motosikletlere dönüştürmüş.
0: Anladım.
1: Senin karıştırmanın nedeni de bu. Bunlardan 27 bin tane satmış.
0: Vay be.
1: Gerçekten.
0: Vay canına.
1: Farklı türde bir askeri motosiklet olarak 2. Dünya Savaşı'ndan kalma sepetli bir Rus motosikleti de var. Bu da benim favorilerimden. Bunların olayı ne biliyor musun? O dönemki ünlü bir Alman modelinin birebir kopyası bunlar. En şaşırtıcı yanı aslında o dönemdeki birebir kopyası olmaları.
0: Evet.
1: Stalin bunları görüp ben de istiyorum demiş.
0: Araklamış
1: evet,
0: yani.
1: Öyle. Öyle İsveç'te bir casusu varmış.
0: Evet.
1: Ve o casus bunlardan 7 tane çalmış.
0: Gerçekten.
1: Evet evet aynen öyle. Derken bunları uçakların menzilinden... Evet. Bombaların ulaşamayacağı Ural Dağları'na götürüp orada birebir kopyalamışlar. Seçebileceğimiz çok parça var. Peki hangisini alacağız? Bir dakika, bu neydi? Şu adını söyleyemediğim evet. Rus motoru.
0: Kesinlikle.
1: Katlanabilenlerden var.
0: Evet, katlanabilirler. Harika olurdu, öyle değil mi? Ne havalı bir şey ama. Başka ne var?
1: Jeep var.
0: Evet,
1: bir
0: doğru.
1: De şu Flathead V8 motorlu var.
0: Tabii, o zaman senin zevkine göre, öyle değil
1: Hoşuma
0: mi?
1: Hoşuma gitti. Süslü püslü bir şeyler yok sanırım. Ama şey... bu pazarlığa hiçbir fikrim olmadan giriyorum. Hazır mısın?
0: Kesinlikle
1: hazır.
0: Hadi
1: bulalım.
0: Evet.
1: Hadi dostum.
0: Hadi. Tamam.
1: Pekala, şu fiyatlar üzerine biraz konuşabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Tamam. Önce şundan başlayalım. Çok güzel bir Flathead V8 motorlu bir pick-up'ın var.
2: Evet, çok özeldi.
1: Evet. Satılık mı?
2: 15 binin ne kadar altında olmak istiyorsunuz?
1: FB altında.
2: Aa.
1: Evet.
2: O zaman satılık değil.
1: Ne istiyorsun? 15 bin sterlin.
2: Evet, evet. Doğru.
1: Tamam. Peki devam edelim.
0: Evet.
1: Pekala.
0: Pekala. Dışarıda küçük bir Jeep var. Onun için ne dersin?
1: İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mı o?
2: Evet. Tamam. Sanırım 1944 modeli. Savaşın sonlarına doğru üretilmiş. Yaklaşık 10 bin sterlin eder değil mi?
1: Tamam, buna 10 bin civarı diyorsun. Bir de silindirli bisikletlerden var. Evet, doğru.
2: Paraşütü de var.
1: Tamam, peki.
2: Onu satmasam iyi olur.
1: Tamam.
2: Burası bir müze ve evet. Nottingham'ın savaş dönemine katkılarını evet. yaşatıyoruz. Açıkçası burada kalması
1: evet,
2: gerektiğini
1: zaten
2: düşünüyorum.
1: Çok nadir bir parça.
0: Haklısın.
1: Evet. Ama hemen yanında.
0: Aa, evet.
1: Adı neydi? Ural mı?
0: Ural, sepetli olan.
2: Onu elden evet. çıkarabiliriz. Çünkü biz kendi silahlı kuvvetlerimizin anısını yaşatıyoruz. Bu İngiliz
1: evet,
2: işi
1: karşı tarafta.
2: Sonuçta.
1: Evet.
0: Evet. Mantıklı, evet.
2: 2500 diyorum.
1: Ural sepetiyle 2000 desem ne dersin?
2: Vay canına.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
4: Kredi. Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin anne çocuk ürünlerini premium özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
11: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Hele güzel istikballe.
13: Bu salı binde Asperox Pax
14: bulalım. Trivago.
10: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
11: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
5: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
6: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
5: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
6: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
7: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
7: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Stuart'la birlikte Nottingham'dayız, müzesini geziyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma sepetli bir Rus motosikletine gözümüzü diktik ama iyi bir fiyata kapatmamız lazım. Ural için 2000'e ne dersin?
1: Oh, vay canına. Üzerinde yeni lastikler var. Bir de römorku var. Römorksuz olursa 2000'e veririm.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Çok güzel.
1: Anlaştık.
0: Bir gün sonra son aldığımız parça çiftliğe ulaştı. Öncelikle burada olmadığı için Alan adına özür diliyorum. Yağmur başlayınca paslanmaktan korktuğu için gelmek istemedi.
2: Evet, yağmur bastırmadan motosikletini atlayıp eve gitmek istedi.
3: Yani sonra evet.
0: Aynen öyle.
3: Evet.
0: Tamam.
3: Evet, fena ıslanmış.
0: Pekala, burada küçük modellerden biri var.
2: Evet.
0: Doğu Avrupa yapımı bir sepetli motosiklet. Sanırım...
2: Yandan süpaplı motoru var.
0: Ben de o Rus ürünü motosikletten var ama yeni fark ettim. Küçük bir küreği varmış bunun.
2: İşte o.
0: Evet,
2: benimkini de çok beğeniyorum. Seninkinde yüksek egzoz yok.
0: Evet, doğru yok. Şimdi birkaç sorunumuz var. Debriyaj iyi ama ön fren ne durumda?
3: Evet.
2: Arka fren de yok.
0: Evet. Yani bu araçta hiç fren yok.
3: Bagajda da bir sürü parça duruyor. Bakın işte buradalar.
2: Bu hiç iyiye işaret
3: evet,
2: değil.
3: Evet, elimizde bolca yedek parça var demek. Bu yani bu emektarları istediğimiz noktaya getirecek bir şansımız olabilir. Ne dersiniz?
0: Sonra bunu da benimkini de çıkarıp Oxfordshire'ı işgal ederiz. Neyse, gün bitti, yağmur dindi, önümüzde sıcak çaylar duruyor. Çayımızı içip bugünlük paydos diyelim.
3: Olur.
0: İşe de sabah Alan paslanma korkusunu atlatıp geri dönünce başlarız. Ertesi sabah güneş açtı, Alan döndü ve restorasyon için hazırız.
3: Bir tane bile freni yok. Sence hangisi daha önemli? Gitmesi mi, durması
0: gitmesi
3: mı?
0: Gitmesi tabii.
2: Gitmezse eğer frene de ihtiyacın olmaz.
3: Ama giderse doğru. Frensiz olmaz.
2: Evet, öyle değil mi?
4: Gerekirse motor evet. Frenini kullanırız.
0: Evet, evet, doğru dedin. Okay. Evet, tamam. Önce depoya yakıt koyuyoruz.
3: Evet, yeterince evet. Koyduk
4: evet,
3: mu?
4: Evet, bu kadar yeter.
0: Yakıtı doldurduk ama evet, depodan hiçbir şey çıkmıyor.
4: Muhtemelen içi tamamen

0: Pislikle tıkanmıştır.
1: Alan Vafaz, pislikten tıkanan yakıt hortumlarını değiştiriyor ama karbüratör tarafında da bir sorun var.
2: Şamandıra sıkışmış gibi duruyor.
1: Şamandıra, karbüratörün merkezinde bir valve gibi çalışır ama bu galiba bozulmuş.
0: Şamandıra, şamandıralıktan tamam. Çıkalı çok
2: evet,
0: olmuş.
2: Tamam, gördüm.
1: Sanırım bende yedek...
0: Şamandıra
1: var.
2: Varsa müthiş olur.
1: Bir dakika bekleyin.
0: Büyük zahmetten kurtarır.
2: Öyle değil mi? 40 yılın başı bir
0: evet,
2: işe
0: öyle.
2: Yarıyor işte.
1: Asıl sınav şimdi.
2: Bugün kendini aşıyorsun. Farkında mısın dostum?
1: Şuna bak.
2: Hey, şuna bakın.
0: Evet, iyi görünüyor.
1: Karbüratör için yenileme testi.
0: Biraz yakından bakalım. Çıkar
1: da. Bir dakika. Burada ne var?
2: Bak,
1: bir tane daha. Aynı olması lazım.
2: Aynısı
1: aynı
2: mı?
1: Fabrikada üretilmişler.
2: Ama belli olmaz. Biri 650'lik için olabilir.
0: Biraz farklı.
2: Evet, biraz farklı.
0: Şuna uyuyor mu? Evet, uyuyor.
2: Evet. İçine girdiği hazneye uyuyor mu peki?
1: Acayip heyecanlandı.
2: Oturacak mı?
0: Evet, oldu galiba. Bence Henry günü kurtardı.
2: Henry günü kurtardı? Bunu pek sık duymuyorsun, öyle değil mi?
0: Duymuyorum.
1: Pardon?
2: Ne?
1: Ne dedin?
2: Henry günü kurtardı.
1: 45 yıllık ilişkimizde birinin bunu söylediğini ilk kez duyuyorum Skid. Tamam, bunu bir çayla kutlayacağım.
2: Bak işte bu iyi olur.
1: Tam her şey yoluna girdi derken Alan bir şey fark ediyor. Yeni şamandıranın altındaki bağlantı piminin ölçüsü farklı.
0: Şamandıra yeterince aşağı inmiyor.
1: Eskisini kullanmak ister misin?
0: Kullanamayız çünkü bu lehimlenmiş.
2: Buraya lehimlenmiş. Şunun çapını biraz daha küçültmek için burayı hafifçe taşlayacağız ki rahatça otursun. Anladınız mı? Taşlamak gerekiyor. Karbüratördeki yuvasına, evet.
1: Atölye usulü pratik bir çözüm üretmek için Alan pimi matkabın ucuna oturtuyor ve zımpara kağıdıyla girişip yeni pimi eskisinin ölçüsüne getirene kadar bir güzel yontuyor.
2: Tamam, hadi bir bakalım. Bu sanırım 2 milimetre. 1.92. Evet.
0: Evet, yaklaşık 2 milimetre. Peki bu kaç?
2: 2.2. Biraz daha inceltmek gerekiyor.
0: İşte buna seyyar torna tezgahı derler.
1: 5 dakika sonra faz yeniden deniyor.
2: Hazır mısınız? Yerleştiriyoruz. İşte oturdu.
0: Evet, kusursuz. Evet.
1: Bu küçük teknik aksiliğin ardından sonraki aşama daha rahat ilerliyor. Buji ateşliyor. Evet evet, şurada harika bir kıvılcım var. Ve biraz kolay çalıştırma spreyiyle motor dönüyor.
2: Pekala, yeniden deniyoruz. Evet.
1: Aman tanrım. Alan gülümsüyor millet. Alan gülümsüyor.
0: Hayır, rüzgar vurdu yüzüme.
1: Hızlı bir öğle yemeğinden sonra faz frenleri kontrol etmek için aracın altına giriyor.
2: Elimizdeki fren çubuğu çok kısa. Uzatmaya yetecek kadar ayar payı da yok. Bu yüzden bir çözüm bulmamız gerekecek sanki. Evet, şimdi oldu gibi. Bence iyi oldu.
1: Faz eski çubuğun bağlantı parçalarını söküyor ve yeni parçayı gereken uzunlukta kesiyor.
2: Şunu iyice sıkıştırıp frene oturtursam, umarım artık sadece gitmekle kalmayacak. Onu durdurabileceğiz de. Skid, şunu bir dene lütfen. Mükemmel. Harika. Hallettik.
1: Alan yeni aküyü ve kontak anahtarını takıyor. Öğleden sonra da işimiz bitiyor.
2: Evet.
0: Kontak açık. Çok hafifçe it.
1: Şuna bakın.
0: Müthiş.
2: Bu modellerin içinde şimdiye kadar gördüğüm en kolay çalışanı bu.
1: Bence de. Aman tanrım, harika bir iş çıkardınız.
0: Artık arka frenimiz de var değil mi?
2: Evet,
1: ve
2: var.
1: İşte artık duruyor. Acaba Oxfordshire'da küçük bir istilaya hazır mı? Çünkü her an kapılarındayız. Ertesi gün yola çıkmaya hazırdık. Son aldığımız motorun yanına vaktiyle Berlin duvarında devriye gezmiş emektar düldülümü de çıkardım. Renkleri ve birkaç detay dışında neredeyse tamamen aynılar. Şimdi ekibe bilgi verme zamanı. Şimdi dinleyin. Şu lüks motor merkezinde çalışan arkadaşım Will var ya.
3: Evet.
1: İşte o bir Ural almak istiyor.
3: Öyle mi?
1: Bence bu kırlara doğru güzel bir gezintiye çıkıp yol üstünde biraz yağma yapmak için harika bir bahane. Ne demek istediğimi anladınız mı?
3: Evet.
1: Tıpkı kamuflaj pantolonlu bir işgal kuvveti gibi. Fransız ordusunun dediği gibi yollara düşelim mi?
3: Kesinlikle.
0: Evet, atlayın hadi. Atlayın ve çalıştırın.
1: Evet, harika. Hadi yapalım şu işi. Bu iş ters gidebilir. Emek vermeden havuzdan balık bile çıkaramazsın diyen meşhur Rus atasözüne uyup yola çıkıyoruz. Artık yollardayız. Ön taraf biraz dengesiz gibi.
3: Evet, hiç şaşırmadım.
1: Çok şaşıracağım.
3: Eyvah, dikkat et. Bir dakika dur. Oh.
1: Oraya varabilirsek çok şaşıracağım. Ama varırsak Will'in bunu satın alması şart. Bu sepetli motosikletler Rusya'da özellikle kırsal bölgelerde hala çok yaygın. Odun taşımaktan koyun taşımaya kadar her işte kullanılıyor. Yatıyor. Sağa dönüşler biraz zor. Zaten kullanımları da pek kolay sayılmaz.
0: Durumu çok fena.
4: Ne?
0: Korkunç.
4: Doğru.
1: Motor hub yaklaşık 24 kilometre uzakta ve yol epey zorlu. Çok geçmeden kaçınılmaz olay gerçekleşiyor.
4: Ne oldu dostum?
0: Motor durdu.
3: Çekiş mi kesildi?
0: Motor birden durdu.
1: Bizim fetih planı şimdilik suya düştü.
3: Nedeni belli. O kavşaktan saptık ya. Vites yükselttik. Tam o sırada stop etti işte. Yakıt sıkıntısı gibi değildi. Elektrikle ilgili olduğunu düşünüyoruz.
1: Tamam. Yalnız yiğidi öldür, hakkını yeme. Bu motor tıkır tıkır işliyor. Şansımıza bunlarda bilgisayar çipi veya beyin yok. Ve Cotswold yolları Doğu cephesinden çok daha rahat. Yol üstünde hızlı bir tamiratla yeniden yoldayız. Plastik motor hub'da bizi bekleyen Will'e yaklaşıyoruz. Yepyeni bir Ural yaklaşık 20 bin sterlin. Bu bize 2000'e mal oldu ama 3000'e almayı umuyorum. Şimdi Will, buraya kadar pek bir vukuat olmadan gelebildik. Ama asıl sorun çıkaran şu arkadaki oldu.
5: Tamam.
1: Buysa öbür taraftan, hey Faz.
3: Buraya kadar gelebildi, sıkıntılı oldu. Gerçekten sıkıntılıydı. Öyle ama zaten hayatta da zorlukların üstüne gitmek gerekmiyor mu?
5: Macera mı diyorsun?
3: Bak, aynen öyle.
1: Bak, işi diyebilir miyim?
3: Bu bir macera
1: hep
3: motoru.
1: Bundan istiyordun sen.
5: Bunlara hep hayranlık duydum, haklısın.
1: Tamam işte karşında. 3000 sterlin.
5: 3000 mi? Ben daha çok çöl rengi olanı beğendim. Siyah olan için 3000 olmaz Henry. Bunun en fazla ederi 2000.
1: Aslında rengi koyu gri. Evet.
5: Öyle mi?
3: Evet.
5: Bu ışıkta hiç gri görünmüyor. Bence bayağı
1: tamam,
5: siyah.
1: Doğru, siyah.
5: Hadi ama en fazla 2000 eder. Sen de biliyorsun.
1: Ciddiyim Will. Doğu Avrupa araçlarının nasıl olduğunu biliyorsun. Bunlar eğlenceli şeyler.
5: O da ne demek?
1: 2500'e bırakırım.
5: Tamam,
1: tamam,
5: peki anlaştık.
1: Harika. Elini sıkın.
3: Müthiş.
5: Teşekkürler.
1: Hayırlı olsun.
5: Sağ olun.
3: Evet.
5: Geldiğiniz için sağ olun.
1: Güzel oldu. Dostum ne yalan söyleyeyim, turnayı gözünden vurduk. Adamı ikna edebileceğimizi sanmıyordum. Hepimizden 500 sterlin kazandık. Hiç yoktan iyi. Bizim
3: yollar
1: için karlı bir gün.
3: Açıkçası yavaş gitmek hiç de umurumda değildi.
1: Ya, yavaş gitmek var. Saatte 13 kilometreyle gitmek.
3: Evet doğru.
1: Var.
3: Ama o hızla kendimi güvende hissettim.
1: Hey, işte sonuç. Şimdi gidip başka şeyler alalım.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin anne çocuk ürünlerini premium özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi SUSE bile hediyeli.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
8: A101 artı ile 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor. Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma. Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
9: Oh be, Profilo yapmış.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
15: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
16: Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu yolculukta bu muhteşem. Dünyanın dört yanından lezzetler. Bana iki tane. Hepsi muhteşem. Şu anda bunu bir ayakkabının içinde bilirim. Montana'da İtalyan havası. Artık gösteriş yapıyoruz, söyleyeyim. Minneapolis'te Karayip lezzetleri. Hiç beklemediğim bir kombinasyon. Ve Boston'da gerçek Vietnam mekanı. Yemeklere bakınca ağzım sulanıyor. Benim için yepyeni yaratıcı yemekler. Çok çılgınca. Hiç böyle bir şey görmedim. Ve muhteşem banh mi. İnanılmaz bir şey. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda.

0: İşte yine geldik Boston şehir merkezine 20 dakika mesafedeyiz. Little Saigon ve Seven Hill'ın sınırı. Hikayesi olan bir yer, otantikliği var. Vietnam yemeklerini seviyorsun değil mi?
1: Baba hadi ama tabii ki
0: seviyorum. Tamam o zaman büyük ikramiyeyi kazandık say. İşte Malay Bakery.
2: Maya, rulo sandviç.
3: Yemeği denedim ve ilk lokmada aşık oldum.
2: Fesleğen ve salatalık.
4: Boston'da Vietnam'a en yakın yer burası.
5: Ve yıllardır da buradalar.
2: 1996'da ablam bu iş yerini kurdu.
0: Ablam başlattı.
2: Sonra 2000 yılında ben devraldım.
0: Ve Jennifer hala uzak doğu lezzetlerinden oluşan zengin bir menü sunuyor. Yemeklere bakınca ağzım sulanıyor. Papaya salatası.
2: Topu sarı erişte. Yemeğimi çalma, yemeğimi çalma.
0: Pirinç yufkası da sizden mi?
2: Evet, ben kuon hazır.
6: Etin ortasına koyup sarıyorlar ve balık sosuyla servis ediyorlar. Tadı çok güzel.
0: Ne yapacağız şimdi?
2: Ben kuon yaparken içini dolduruyorum. İçinde yağ ve sarımsak var.
1: Çok heyecanlıyım.
0: Hunter'la ikimiz Asya mutfağı hayranıyızdır da.
2: Kıyılmış et.
0: Birazcık. Şuna bak.
2: Tikama, mantar, kırmızı soğan ve biraz tuz.
0: Çin tuzu.
2: Karabiber.
0: Şeker. Şu anda bunu ayakkabının içinde bile yiyebilirim.
2: Balık sosunu, nıtmamı hazırlayacağım.
0: Nıtmam genellikle Çin böreğiyle birlikte sunulan bir banma sosudur aslında.
2: Balık sosu, su, şeker.
0: Bir tutamcık. Birazcık. Evet. Sarı.

0: Sarımsak, acı biber.
1: Hindistan cevizi sirkesi. Lezzetli.
2: Oh, günaydın.
1: Pekala, bu ne? Pirinç unu mu?
0: Hamuru yapmak için pirinç unu, ılık su.
1: Ya.
0: Tuz, Çin tuzu.
1: Çok ince. Bundan nasıl bir şey yapılacak anlayamıyorum. Tamam, bunu buraya döküyoruz. Tamam.
2: Tıpkı davul
1: gibi. Kumaş gibi, baksana.
0: İşte oldu.
1: Bunu alıp altına sokuyorsun. Çok çılgınca. Daha önce hiç görmemiştim.
0: Gördün mü?
1: Bu kıyma ve mantar karışımı. Bunda da mı et var?
0: Evet. Arpacık soğan.
1: Kızarmış arpacık soğan.
0: Şuna bununla birleştir. Biraz fesleğen salatalık.
1: Hadi bakalım. Muhteşem. Çin böreği gibi ama böyle sulu sulu.
2: İçinde çok fazla doku var.
1: Kırmızı et, bankun ve fesleğenle doğru şekilde yapıldığında içine biraz filiz, biraz salatalık, nukmam sosuna batırdığınızda hepsi bir araya geliyor.
2: Ve balık sosu sirkeyle birlikte içinde yeterince keskin bir tat var. Tek başına içebilirim, bu harika.
1: Muhteşem.
3: Bir bankun.
4: Pirinç unu güzel ve kabarık. Bu yüzden çok popüler ve yemesi oldukça kolay.
5: Etleri hem tatlı hem de tuzlu bir tatta.
3: Dana yahni, buyurun.
1: Kem şeften birkaç dostum burada. Dana yahni'den yediniz mi?
6: Evet, yedim.
1: Ne düşünüyorsunuz?
6: Harika, olağanüstü. Daha önce yemedim.
1: Ban mi yediniz?
6: Hayır, yemedim.
1: Bu ilk denemem mi?
7: Ban mi yemek için yolumu uzatırım.
0: Barbekü sığır sandviçler hazır.
8: En sevdiklerimden biri soğan, havuç ve kişnişli dana sandviç. Ekmeği ev yapımı, her zaman taze. Gerçekten çok lezzetli.
1: Asıl yaptığın şey için buradayız, o da banh mi. Önce ekmekle başlayalım.
2: Şu mikserin büyüklüğüne bak.
1: 20 kiloluk yüksek glutenli un.
0: S-500.
1: O ne, füze falan mı?
0: Hamur yumuşatıcı.
1: Fırıncılıktan o kadar anlıyorum işte.
0: Şeker, poloni unu lezzet katıyor. Bir de maya, tuz ve biraz su.
1: Ne kadar süre karıştırılıyor?
0: Yaklaşık 20 dakika.
1: Sonra dinlendiriliyor.
0: Hayır, ben hamuru bölmeye atıyorum.
1: Hemen mi yani?
0: Evet.
2: Vay canına.
1: Şuna bak.
0: Bezeler böyle geliyor.
2: Şuna bak, durmadan çıkarıyor.
0: Bunu rulo makinesine koy. Böyle çıkıyor. 5 saatte yaklaşık 600 baget yapabiliriz.
1: Şimdi mayalanmaya bırakılıyor.
0: 2 saat fırına koy, 18 dakika.
1: İşte bu mu yani? Harika, ben mi bu mu yapıyor? Muhteşem bir kabuğu var. Hafif, şişik. Bu her şeyi değiştiren şey. Her gün taze olarak yapılıyor değil mi?
0: Her gün. Günde iki kez.
1: Günde iki kez mi?
0: Evet, günde iki kez. İlk vardiyadaki şef sabah saat 2'de buraya geliyor, hazırlık yapıyor. Yani 4 saat sürüyor. Saat 6'da ilk ekmekler fırından çıkıyor.
1: Burası muhteşem kokuyordur.
0: Sonra ikinci partiyi saat 7'den 11'e kadar fırına koyuyoruz. 11'de bir parti daha çıkıyor. Müşteriler buraya geliyor. Ekmek fırından çıktığında fırının kokusunu alıyorlar. Bazen duman oluyor ama sorun olmuyor.
1: Harika. Kısım. Askerlerimize özel teşekkürler. Banh mi sandviç ve Vietnam usulü buzlu kahve ikramdır yazan bir afiş var. Muhteşem.
0: Çocuklarıma, torunlarıma ve çalışanlarıma bu ülkeye nasıl teşekkür edileceğini göstermek istiyorum.
1: Gözlerim doluyorum.
0: Size barbekü sığır etini nasıl marine ettiğimizi göstereceğim. Biraz şeker.
1: Sadece bir tutam.
0: Limon otu.
1: Öldürmüş.
0: Yağ, sarımsak, Çin tuzu, istiridye sosu, karabiber, tuz.
1: Gıda boyası. Etin bu karışımda ne kadar süre kalması gerekiyor?
0: Bir gece.
1: Peki sonra nasıl pişiyor?
0: Izgarada tabii. Şimdi Vietnam usulü tereyağını hazırlayacağım. Biraz yumurta. Mayonez birazcık. İçine biraz sarımsak ekliyorum. İşte bu kadar.
1: Ne olayım?
0: Vietnam tereyağı.
1: Tamam, tereyağı.
0: Evet. Şimdi barbekü sandviçini hazırlayacağım.
1: Tamam.
2: Çok heyecanlıyım.
0: Biraz tereyağı sürüyorum.
1: Yaptığımız barbekü sığır eti mi?
0: Yeşil soğan.
1: Yeşil soğanın içinde ne var?
0: Sadece yağ.
1: Balık sosu.
0: Biraz salatalık, turşu, havuç, daikon, jalapeno.
1: Bu bir canavar oluyor.
0: Kişniş, sandviç hazır.
2: İşte bundan bahsediyorum.
1: Çok lezzetli. Barbekü eti biraz tatlı, biber, salatalık, kişniş bu tatlılığı çok güzel dengeliyor.
2: Biraz da o balık sosundan ekle.
1: Ama asıl önemlisi ekmek.
2: Üstündeki o çıtır çıtır doku. İçiyle ekmek arasındaki oran mükemmel.
1: En iyi banh mi'lerden birini yaptığını söylüyorlar. Nedenini anlıyorum. Gerçekten öyleymiş.
3: İki barbekü sığır eti.
7: Sığır eti biraz daha baharatlı ve sandviçe özel kılan kesinlikle turşu sebzeler.
1: Ne diyorsun?
6: Çok lezzetli Guy.
0: Bir tane daha geliyor.
1: Karşınızda eşsiz Mike Morris. Mike 2007'de bizimle birlikte işe başlayan en sevdiğimiz yapımcılardan biridir.
9: Evet.
1: Yakın zamanda eşiyle birlikte Vietnam'a gitti. Ne diyorsun dostum?
9: Şöyle söyleyeyim ki...
1: Harika, teşekkür ederiz Mike.
9: Vietnam mutfağını denemek istiyorsanız burası doğru adres.
1: O burası gerçek diyorsa gerçektir.
0: Teşekkür ederim, umarım beğenirsiniz.
1: Tekrar gideceğim ve menüdeki her şeyi tek tek tadacağım.
2: Evet.
1: Jennifer, muhteşemsin.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Harikaydı.
2: Sağ olun.
0: 4 çocuğum ve 8 torunum var.
1: Çok genç görünüyorsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Daha fazla banh mi yesem acaba? Ben de genç görünür müyüm?
0: Ya, hayır.
2: Bu zor olacak.
1: Olmaz mı? Minnesota, Minneapolis'teyim. Bu şehri seviyorum. İnanın bana, yıllardır program için buraya geliyorum. Aslında çektiğimiz ilk bölümlerden bazıları burada çekildi. Şu anda North Loop'tayım. Yemek sektörünün patlama yaşadığını görmek akıl almaz bir şey. Bana Louisiana kökenli bir Panamalı şefin her türlü lezzeti bir araya getirdiği bir mekan bulacağımı söyleseydiniz deli olduğunuzu düşünürdüm. Ama varmış. İşte Guacaya Bistro.
10: Tahtapotu hazırlıyorum.
8: Buradaki yemekler Minneapolis'e özgü.
10: İki empanada hazır.
9: Dünyanın dört bir yanından gelen pek çok farklı lezzet var.
11: Cesur ve canlı, tıpkı Pedro gibi.
12: O çok büyük bir adam.
1: Ve işletme sahibi ve şef, Pedro için hayat oldukça büyük. Yeteneğin de var enerjinde.
10: Panama'da doğup büyüdüm.
1: Panama'dan nereye?
10: Louisiana, New Orleans.
1: Hep şef mi olmak istiyorum?
10: Evet, özellikle New Orleans'tan sonra. Eşim ve ben bu atmosferi Minnesota'ya taşımaya karar verdik. Garden Palitos hazır.
8: En sevdiğim biftek şişleri.
4: Çok yumuşak ve Bololiso'ya da Panama usulü bir dokunuş katılmış gibi.
1: Impalito ne demek?
10: Sığır eti ve şişler.
1: Peki yanında ne var?
10: Bololiso. Karnaval sezonunda yediğimiz küçük tamala çok benziyor. Bu beni memleketime geri götüren yemeklerden biri. Beni Panama'ya bağlı tutuyor. Büyük bir sığır filetosu aldık. Yağlarını ayıklayıp küp küp doğrayacağız. Ve şimdi tüm lezzetleri harmanlamaya başlayacağız.
1: O açavute yağı mı?
10: Evet öyle. Ekşi portakal, portakal suyu, limon suyu.
1: Biraz sazon.
10: Karabiber, tuz, biraz yağ.
1: Karıştırıyoruz.
10: Marine sosumuzu dana eti küplerinin üzerine döküyoruz.
1: Soğanlarla birlikte şişlere
10: evet.
1: mi geçiyorum?
10: Ve bir gece bekletiyoruz. Bololiso, mısır unu, su. Az miktarda kotija peyniri kullanıyoruz.
1: Peynir mi koyuyorsun?
10: Evet, tereyağı. İçinde biraz tereyağı olması lazım.
1: Panama'da tereyağı mantekadan daha sık mı kullanılıyor acaba?
10: Evet, ayrıca Panamalı tamales yaparken yahni yağını da kullanırlar. Bu da bir nevi asiyoçote yağı gibi bir işlev görüyor diyebilirim.
1: Anladım. Ama bu da bir nevi manteka gibi.
10: Doğru.
1: Tamam,
10: doğru.
1: Yani tamale evet. yaparken haşlamadan çıkan evet. yağ kullanıyorlar değil mi? Panama'da tamale var mı?
10: Evet ve bence dünyadaki en iyileri.
1: Meksika'da tamalesi gibi mi?
10: Onlardan biri daha iyi.
1: Muz yapraklarına sarılıyor mu?
10: Muz yapraklarına sarılır ve haşlanır.
1: Ha işte. Ay yine haşlıyorlar
10: evet.
1: yani.
10: Evet dostum, haşlıyoruz. Şimdi biraz dinlendireceğiz. Bololiso için aslında şeker kamışı yaprakları kullanılır. Ama bizde yabani şeker kamışı yetişmiyor.
1: Burada yok mu?
10: Minnesota'da yok işte.
1: Ha, tabii. Demiryolu raylarının yanına baktın mı? Tamam, neyse. O zaman bunları saralım ve haşlayalım.
10: Evet, sonra da haşlayacağız. Yaklaşık 30 dakika.
1: Şimdi ne yapıyoruz?
10: Chimichurri, maydanoz, kişniş.
1: Sadece birazcık.
10: Bol sarımsak, pul biber, Urfa biberi, lifli biberler, biraz dumanlı bir tat versin.
1: Anço biberi gibi bir şey.
10: Tuz, elma sirkesi.
1: Elma sirkesi.
10: Hepsini bir araya getiriyoruz, biraz yağ ekliyoruz.
1: Bir soğuk hava odan yokmuş diyorlar.
10: Soğuk hava odam yok.
1: Ciddi misin?
10: Yok. Burada gördüğünüz hepsi bu. Bu yüzden sadece bir veya iki gün önceden ne kadar rezervasyonumuz olduğuna göre yemek pişiriyoruz. Yani her şeyi her gün taze hazırlıyoruz.
1: O duvarın arkasında ne var peki?
10: Daireler.
1: Burası gerçekten gördüğünüz neyse o işte.
10: Gördüğün neyse o. Burası North Loop'taki en küçük mutfak.
1: Bu programda daha küçük mutfaklarda gördüm ama soğuk hava odanın olmaması gerçekten... Etkileyici söyleyeyim. Kolay değil.
10: Bu bizim Bololiso'muz. Karışık küçük dilimler. Biraz tereyağı alıp ızgaraya koyacağız. Marine edilmiş dana şişlerimiz hazır. Bunları tabağa alacağız. Sonra da Bololiso'muzu alıyoruz. Önceden hazırladığımız chimichurri, kotija peyniri biraz süslüyoruz.
1: Burada kullanılan Panama tarzı cımbızları var söyleyeyim.
10: Karpuz turpları, kişniş, üstüne de karabiber, carne en palitosumuz hazır.
1: Bu kamerayı beste dediğimiz bir oyun. Kamera başarılı diyor. Bu iyi bir şey. Bu yemek katil eder. Henüz pek iyi değilim. Ama ekşi portakal, sazon, ızgara hepsinin arasında harika bir şey. İçindeki küçük soğana bayıldım. Chimichurri'nin hafif dokunuşu muazzam bir lezzet. Gidip Panama'ya yerleşeceğim galiba. En azından kesin gezmeye gideceğim. Seni ararım, tamam mı? Belki birlikte gideriz. Muhteşem.
10: Evet. Servise hazır.
7: Bololiso ve chimichurri içinde biraz dana eti var. Gerçekten sihirli bir tadı var.
1: Bu öyle sıradan bir kebap falan değil.
13: Hayır. Geçen yıl düğün yemeğimizi de yaptım.
1: Ne diyorsun?
14: Bololiso tatlısı.
1: Peki arkadaşlarınızı buraya getirdiğinizde onlara ne yiyeceklerini nasıl açıklıyorsun?
13: Önce iyi bir atmosfer diyorum. Çok sıcak bir karşılama.
15: Her lokmada tadının nasıl olacağıyla arasında kişisel bir bağ olduğunu hissediyorsunuz.
1: Adam işinde usta.
10: Acılı jerk tavuk.
14: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Obseso.
16: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
17: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
18: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası. Badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem. Ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
19: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
20: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
21: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
22: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
23: Sarı kola!
24: Fanta sarı kola canım o.
22: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
25: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
26: Budur.
27: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
26: Budur.
27: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
0: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Şef Pedro'yla takılmaya devam ediyoruz. Muhteşem lezzetler sunuyor. Eğer bu gözlüklerinden tişörtüne kadar her şeyin lezzetini yansıtıyorsa bir dakika içinde dans etmeye başlayacağım.
1: Jerk tavuk.
2: Jerk tavuk ve yanında sebze yedim. Sonra da içinde tatlı mısır parçacıkları olan o kremalı risotto.
0: Tavuğunu diğerlerinden üstün kılan nedir peki, anlat bakalım.
3: Her şey bir gece boyunca marine etmekle ilgili. Jerk marine sosumuzu hazırlayarak başlıyoruz.
0: Saplı bir demet kişniş.
3: Kekik.
0: Bolca yeşil soğan.
3: Arpacık soğanı, zencefil, sarımsak. Sarımsağı çok severim. Bir kolye yapıp vampir olabilseydim keşke.
0: Sohbet bir anda tuhaf bir yöne.
3: Gerçekten tuhaf oldu. Habanero, demir hindi ezmesi.
0: Biraz mango tango.
3: İçinde ufak bir şey var, kendi yaptığımız kuru baharat karışımı. Worcestershire sosu, soya sosu ya.
0: Bunlar karıştırılıyor.
3: Öğütülmüş karabiber, biraz tuz.
0: İşte bu kadar.
3: Çok güzel ve lezzetli olacak.
0: Çok güzel ve lezzetli.
3: Bir gece bekleyecek. Jerk barbekümüzü yapacağız. Ketçap, domates sosu, elma şırası. Melasımız, Worcestershire sosu, vanilya şurubu. İşte küçük dokunuşumuz bu.
0: Değişik bir pekmeze benziyor bu.
3: Sıvı füme, füme kırmızı biber, sarımsak tozu, soğan tozu, kendi yaptığımız jerk baharatı, biraz karabiber. Yaptığımız o marine sosunu hatırlıyor musun? Sonra bunu kaynatıp yoğunlaştıracağız.
0: Ve Panama usulü risotto.
3: Evet. Biraz yağ, arpacık soğanı, biraz renk versinler.
0: Ha, falan da ekleyeceğiz.
3: Risottomuz.
0: Biraz kavrulsun, üzüm suyu kalıntıları çözülsün.
3: Tavuk suyu, çivava peyniri.
0: Biraz krema.
3: Kavrulmuş mısır.
0: Koçanıyla mı kavruldu?
3: Doğru.
0: Pablana biberleri güzel.
3: Yaklaşık 4'te 3'ü pişene kadar pişiriyoruz.
0: Al dente olacak şekilde. Sonra da sonra.
3: Al dente olacak şekilde. Sonra da aşamayı tamamlayacağız. Evet, marine tavuğu pişiriyoruz. Risottomuz. Kendi yaptığımız tavuk suyu. Sadece ısıtmak istiyoruz. Üzerine biraz krema ekleyeceğiz. Jamaika'da geleneksel olarak üstüne yeşillikler ekleyerek kalavlo yaparsınız. Pastırma, biraz yağ, arpacık soğanı, kırmızı dolmalık biber, biraz kararahana. Bunların hepsi pişecek.
0: Tamam, şu tavuğu çevirelim. Ağzım sulanmaya başladı.
3: Üzerine biraz barbekü sosundan sür ve parlat. İşte risottomuz. Panama usulü jerk tavuk.
0: Hiç beklemediğim bir kombinasyon bu.
3: Kalalo. Güzel bir yığın yapalım.
0: En sevdiğim mutfak terimi yığın.
3: Biraz kore biberiyle tamamlıyoruz.
0: Harika görünüyor. Leziz bir risotto. İçinde çok fazla lezzet bir arada. Kavrulmuş mısır, biber. Kalalo. Gerçekten güzel. Çıtır çıtır. Ama tavuk o kadar yumuşak ve o kadar sulu ki baharatı her yerine işlemiş bu arada, söylemek zorundayım. Uzun zamandır tattığım en iyi marine soslarından. Olağanüstü bir yemek dostum.
1: Jerk tavuk.
4: Tadında hafif bir acılık var. Daha doğrusu tatlı ve hoş bir tadı var.
5: Poblana biberlerinden hoş kavrulmuş bir lezzet geliyor.
6: Tam anlamıyla bir üst seviyeye çıkmış.
0: Demir yolunun yanındaki köprü.
7: Demir yolu raylarının sağ tarafında.
0: Bu hangi yöne baktığına bağlı.
7: Hangi yöne bakarsan yani doğu yönünden bakınca da tamam neyse.
8: Ya buradasın ya da işin bitmiş dostum.
3: Sadece kendimiz olmak, alışılmışın dışında bir şeyler yapmak ve lezzetlerle oynamak.
0: Lezzetlerle oynamalısın. Aferin şef. Bana iki tane.
3: İki tane dedi.
0: Şu anda Mizola İtalya'nın Ross Park bölgesindeyim ve tam da beklediğiniz türden bir restorana götüreceğim sizi. Makarnayı sıfırdan yapıyorlar. Tüm menüyü sıfırdan yapıyorlar. Ekmeği alt katta pişirip dükkanlara satıyorlar. Harika bir İtalyan restoranından bekleyebileceğiniz her şey var. Burası Florabella. Ha bir saniye, Mizola İtalya mı dedim? Hayır, Mizola Montana diyecektim. Montana'dayız canım. Hadi başlayalım.
9: Mafalda yine, 40 numaralı masa.
10: Her yemekte diğer İtalyan restoranlarında bulamayacağınız bir dokunuş olduğunu hemen anlayabilirsiniz.
11: İtalyan sandviçiniz geldi. Burası harika bir randevu mekanı. Muhteşem ev yapımı makarnaları var.
0: Bu zarif İtalyan havası Şef Ben'in lüks mutfaklardaki deneyiminden geliyor aslında. Aynı zamanda Montana'da büyümüş ve müşterilerini çok iyi tanıyor.
9: Açıldığımızda mekan biraz fazla lükstü. İnsanlar rahatlık ve samimiyet arıyordu. Kırsal tarzda bir İtalyan mutfağına yöneldik. Her gün el yapımı makarna ve köfte gibi şeyler. Seri köfteli sandviç.
12: Köfteli sandviç en sevdiklerimden. Soslu ve peynirli kuzu köftesini çok seviyorum.
9: Kuzu köfteli sandviçimiz için baget ekmeği yapacağız. 2020'den itibaren ekşi maya üretmeye başladık.
0: Bayıldım.
9: Suyumuz, iki farklı un, sert kırmızı kış buğdayı, malt sert kırmızı kış buğdayı. Bunları karıştıracağız. Sofra tuzu ekleyeceğiz ve tekrar karıştıracağız. 1,5 saat mayalanmaya bırakacağız.
0: Harika.
9: Ve 30 dakika dinlendireceğiz. Sonra şekil vereceğiz. Bir gece boyunca mayalanmaya bırakacağız.
0: Dinlenecek mi?
9: Evet, üzerine çizgiler atacağız. Bu 220'de 15 dakika pişecek.
0: Böyle bir alana kaç somun sığar peki?
9: 25.
0: Tamam, güzel. Bu yaklaşık arabam kadar. Bunları fırına sokabilmem lazım aslında.
9: Burada omuz, kuzu budu ve biraz pançeta var.
0: Tam da aradığım kadar pançeta.
9: Geri çekeceğiz bir kez. Elimizdeki her şeyi birbirine karıştıracağız. Rezene, biraz kekik, biraz da tuz. Çin tuzu.
0: İtalyan maydanozu.
9: Pul biber. Karıştıracağız, sonra kıymanın üstüne koyacağız. Panade yapacağız. Biraz balık sosu.
0: Meşhur İtalyan balık soslu köfte tarifi geliyor.
9: Süt, yumurta, ricotta, biraz soffitto, sarımsak konfit ve galeta unu. Hepsini karıştıracağız. Şekil verip kombi fırında 180'de 30 dakika boyunca az miktarda buharda pişireceğiz.
0: Köfteler hazır.
9: Şimdi pomodoro sosu yapacağız. San Marzano domatesleri, tuz ve şeker ve biraz da fesleğen.
0: Biraz kaynatalım, sonra blenderda püre haline getirelim.
9: Evet.
0: Biraz daha kaynayıp pişsinler. Sonra da işimize başlayalım. Hadi.
9: Sana küçük bir sandviç hazırlayacağım.
0: Oh, muhteşem olur.
9: İçine bu kuzu köftelerini, turşu fresno biberlerini, fontina ve parmesan peynirini koyacağım.
0: Bu da yetmezse biraz burrata yine dersiniz.
9: Bunu pizza fırınımıza atalım 280 derece. Birkaç dakika yeter.
0: Erimiş lav gibi.
9: Biraz da fesleğen.
0: İkiye mi böleceğiz şimdi?
9: Kesinlikle çatal ve bıçakla yenecek şey değil.
0: Çok lezzetli. Köfteyi özel kılan kuzu eti. Hafif, güzel, lezzetli bir köfte. Ekmek. Her şeyi toparlıyor. Ricotta her zaman en sevdiklerimden. Kuzu köftesi olması sizi aldatmasın. Tadı inanılmaz zengin gerçekten.
13: Köfteli sandviçiniz geldi.
7: Isırdığınızda çok çok yumuşak.
5: Bu olağanüstü, malzemeler uyumlu.
14: Oldukça lezzetli.
9: Köfte tabaklandı.
10: Gerçekten iyi iş çıkarmışlar.
0: Ama hiç öyle lüks değil, yani ulaşılmaz değil.
10: Kovboy şapkanla bile gelebilirsin.
7: Nehirden çıkar çıkmaz buraya koşuyorum.
14: Sanki yerel bir mekan gibi ama lüks bir yer.
0: Mizula da beklediğiniz türden bir yemek mi bu acaba?
10: Hayır, değil.
9: Ahtapot, masa 30.
15: Ahtapotun kesinlikle denenmesi gerekiyor.
16: Enduja ve nohutla birlikte harika.
9: Küçük ahtapotlar var. Aslında bunlar bize zaten temizlenmiş olarak geliyor. Bunları haşlayacağız. Ama bunu düdüklü tencerede yapacağız. Biraz su, kırmızı sirke tabii ki İtalya'dan geliyor. Sarımsak, limon kabuğu rendesi, arpacık soğanı, tuz ve kekik. Şimdi pişireceğiz. Et iyice yumuşayınca tencereden çıkaracağız. Soğumasını bekleyelim. Dilimleyelim. Nuya ve kanelini fasulyesi eşliğinde servis edeceğiz.
0: Montana'da büyümüş bir adam nuya mı yapacak?
9: Biraz kurutulmuş biber, sarımsak konfit, kalabriya biberleri.
0: Bayılırım.
9: En sevdiklerimden biri. Paprika ve biber. Kalabriya biber yağı.
0: Biraz tuz.
9: Ve biraz tuz. Karıştırıyoruz. Biraz da kıyma var. 2 gün dinlendiriyoruz. Sonra kömür ızgarasında yaklaşık 5 dakika pişireceğiz.
0: Bu büyüklükte bir alana ne kadar sığdırabiliriz?
9: Arabanın bagajına sığacak kadar.
0: Torpido gözü, torpido gözü. Hadi biraz ama neyse, her şey bagaja sığmaz ki.
9: Ufalayalım, bunları fasulyenin içine katacağız.
0: Kuru fasulyeden başlaman çok hoşuma gitti.
9: Kanelini, fasulyesi, nohut.
0: Pişirmeden bir gece suda bekletiyoruz.
9: Evet, burada nohutlarımız ve kanelini fasulyelerimiz var. Gremolata, beyaz sirke, arnuya, sofrito, taze maydanoz, kavrulmuş kırmızı biber, limon suyu ve biraz tuz. Bunu yaklaşık yarım saat pişirelim.
0: Bu başta başta bir yemek.
9: Biraz parmesan suyu yapacağız.
0: Her İtalyan ailesi parmesanın kabuğunu saklar. Şimdi bunu suya atacağız, biraz bekleyecek. Temel olarak peynirli su çorbası.
9: Bunu yaklaşık 1 saat kadar kaynatıp sonra tüm kabukları süzüp çıkaracağız.
0: Kekik, sarımsak, arpacık, soğanı ve biraz tuzla lezzet zenginleşsin. Tam da senin tarzın.
9: Şimdi ahtapotu kızartacağız. İtalyan zeytinyağıyla biraz mısır nişastası ve pirinç ununa bulanan ahtapot.
0: Hafif bir kabuk olursun üstünde.
9: Kanelini fasulyesi ahtapot, parmesan suyu, İtalyan zeytinyağı, frenk soğanı ve maydanoz yağı.
0: İşi şova döktü, söyleyeyim arkadaşlar.
9: Üzerine biraz limon, biraz gremolata. İşte haşlanmış ahtapotumuz hazır.
0: Hayatımda yediğim en yumuşak ahtapotlardan biri olabilir. Pirinç unu ve mısır nişastası sosun bir kısmını emiyor. Brodo ve cannellini fasulyesi çok lezzetli. Gremolata'nın bitkisel aroması tıpkı bir kitabın bölümleri gibi sürekli ortaya çıkıyor. Harikasın dostum.
9: Teşekkür ederim şef. 3 tane ahtapot ekliyorum.
15: Denizden uzakta deniz ürünü yemeye her zaman şüpheyle yaklaşırım ama bu çok lezzetli.
10: Bu yemeğin acılığı gerçekten inanılmaz.
15: Fasulye harika. Damak tadınızı sürekli şaşırtıyor.
9: İtalyan sandviç.
15: Buradaki her şey harika. Buradan memnuniyetsiz ayrılmayacaksınız, orası kesin.
0: Sen durdurulamazsın. Hadi bu da yolluk olsun bari. Yine ne yolculuk oldu ama, öyle değil mi? Merak etmeyin. Ülkenin 4 yanında keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Yeter ki beni izleyin.
9: Ama o hamurda da spelt kullanıyoruz. Aynı ekşi mayayla.
0: Nasıl oluyor?
9: Spelt mi?
0: Evet, nasıl? Spelt nasıl bir şey? Bu sabah çok kahve içtim, ne yapayım?

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Iskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Aa, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber.

0: taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. MediaMarkt.
1: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiş.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Oh. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
2: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
1: Ne de motorun durması onları yıldırır.
3: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
1: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
4: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Herkese merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en iyi lokantalarını ve kafelerini keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde bu harika. Hamura para basıyoruz. Şuna bak, parasının hakkını veren lezzetler. Müthiş bir şey. Bu tam çılgın işi. Minneapolis'te sınırın güneyinde bir lezzet festivali. Burası bildiğiniz Meksikalı Willy Wonka mutfağı. Ve Missoula, Montana'da. Vay ne harika. Donut dükkanına nefis bir yorum. Hiç anlaşılmıyor ama bu donut vegan.
6: Ağzıma layık.
5: Ayrıca ezber bozan bir pizzacıdayız.
7: Mutlaka tadına bak.
5: Mutlaka tatmalıyım. Vişneli turtaya başka bir boyut katıyorlar. İnanılmaz. Tüylerim diken diken oldu. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda.

0: Şimdi Triple G diye bir programımız var ya, Triple D'den geliyor aslında o şeflerin çoğu. Triple G'ye katılıp sonradan yolu Triple D'ye düşen şeflerin sayısı yok denecek kadar az. Anlatabildim mi? Neyse boş verin. Mizzou'da Montana'dayım. Eski bir Triple G yarışmacısı varmış. Pizza elemelerine katılmış. Kazanamamış ama oldukça iyiymiş. Hatta Biga oynamış. Mekanın adı da Biga Pizza. Demek ki oradan geliyor.
1: Dört peynirli acı ballı.
2: Eyalette pizza yenilecek en iyi yer burası.
1: Üç numaralı masaya pastırmalı Gouda.
3: Bu aileyi seviyorum. Çok özgün tarifler yaratmış ve birlikte harika bir ekip olmuşlar.
0: Bahsedilen kişiler Bob ve Cindy. Bu ikisi çok minik bir eksiğe rağmen 2006'da burayı açmış.
4: Daha önce hiç pizza yapmadığını bilmiyordum.
0: Ne? Pizza işinde hiç çalışmamış mıydın?
1: Çalıştım ama restoranlarda, akşam yemeği aşçısıydım. Fırınlarda, seçkin restoranlarda ve bistrolarda çalıştım. Sonra kendi deneyimlerime güvenip kafamdaki şeyi yaratmaya karar verdim. Bazı öngörülerim vardı. Büyük boy köfteli verde.
2: Köfteli verdeyi sık sık sipariş ediyoruz.
5: İçinde köfte, salsa verde, brokoli rabesi ve birkaç çeşit peynir var. Çok değişik ve lezzetli bir tat.
0: Evet, pizza hamurundan bahsedelim.
1: İşe kenardan başlarım. Pizzanın en lezzetli kısmı bence kenarıdır.
0: Temeli orası.
1: Oda sıcaklığında musluk suyu ve elma suyu.
0: Bu sık gördüğüm bir şey değil.
1: Ekşi maya, iyice köpürtüyoruz ve zeytinyağı. Yüksek glutenli un ve deniz tuzu ekliyoruz.
0: Karıştırıyoruz, sonra mayalanmaya mı bırakılıyor?
1: Bir saat. Sonra porsiyonları ayırıyoruz.
0: 48 ila 96 saat dinlendiriyorsunuz herhalde.
1: Doğru.
0: Sırada ne var?
1: Salsa verde.
0: Tamam.
1: Jalapeno biberi ve salamura suyu. Ev yapımı turşu soğan, kanola yağı, öğütülmüş kimyon ve taze kişniş. Tamam.
0: Nefis.
1: Şimdi Montana bifteğimizi baharatlayıp pişireceğiz. Tuz ve karabiber kullanıyoruz. Montana etinin tadı öne çıksın istiyoruz. Fırına veriyoruz. Sırada otlu maskarpon var. İncecik doğranmış taze kekik ve karabiber. İyice çırpıyoruz. Pizzaya kremamsı ve yoğun bir tat veriyor.
0: Bütün bunları daha önce pizza yapmamış biri yapıyor. Şu işe bak.
1: 3 gün soğuk fermantasyonda bekledi.
0: Yumuşacık.
1: Hamuru açarken kenarını şekillendirdiğim bir yöntemim var. Sarımsaklı zeytinyağı, rendelenmiş tam yağlı mozzarella ve brokoli.
0: Bayılırım.
1: Rapini de derler.
0: Mizzou'da da bulmayı beklediğimden daha cesur bir pizza oluyor şu anda söyleyeyim.
1: Köfte, otlu maskarpon, son olarak da salsa verde sosu.
0: Ve fırına mı gidiyor?
1: 8 ila 6 dakika. Bakalım beğenecek misin?
0: Ağzım sulanıyor.
1: İşte köfteli verdemiz.
0: İlk iş kenarı koparacağım tabii ki. Şimdi boşuna bile lezzetlim. Vay canına, tadı katman katman. Bir lokmada rapini, sonrakinde salsa, sonrakinde de peynir geliyor. Ama en beğendiğim şey süngerimsi, hafif, havadar pizza hamuru. Tam bir biga lezzeti. Gerçekten isminin hakkını verdiğini söyleyeyim.
1: Teşekkür ederim.
0: Harika.
5: Buyurun köfteli verdeniz.
3: Verde en sevdiğim tatlardan biri.
5: Acılığı tam kararında. Kenarı da efsane.
6: Mascarpone'yi pizzanın içine ustaca dağıtmışlar.
0: Sıradan bir pizza değil.
7: Kesinlikle. Burada adam akıllı pizza bulmak çölde su bulmaktan farksızdır.
0: Köle hayat verenler Bob ve Cindy.
7: Aynen öyle.
5: Buyurun siparişiniz.
8: O kadar beğenildiler ki paket servise başladılar. Bir fırın daha kurdular ve yeni bir şube daha açtılar.
0: Vay canına, o kadar talep var mı?
1: Evet.
0: Harika.
2: Her şey taze. Kaliteden ödün vermiyorlar.
1: 6 numaraya flathead vişneli.
8: Favorim sosisli flathead vişneli pizza.
2: Vişne çok yakın bir bölgeden geliyor. Yerel lezzetleri menüye yansıtmakta çok ustalar.
0: Vişneye bayılırım.
1: Ev yapımı sosislimizi hazırlayacağız.
0: Tamam şef.
1: Pul biber, öğütülmüş rezene tohumu, kavrulmuş kişniş, muskat, paprika, deniz tuzu, beyaz biber ve öğütülmüş karabiber. Baharat karışımını iri çekilmiş Montana etine ekliyoruz.
0: Fırına yolluyoruz ama tamamen pişirmiyoruz. Bu arada vişneler böyle mi geliyor?
1: Bu şekilde dondurulmuş olarak geliyorlar. Her Temmuz'da kasa kasa alırım. Her sezon elimde oluyor. Oldukça fazla bir miktar depo ediyorum.
0: Donduruyorsunuz.
1: Elbette.
0: Çok lezzetli. Evet. Muhtemelen büyük bir tedarikçi olmalı.
1: Öyle. Bayağı büyük. Evet. Başlarda adımızı duyurmamızı sağlayan şey bu oldu aslında. Göller bölgesinde kiraz yetiştiren bir arkadaşım vardı. Birkaç kilo getirdi. Biz de hadi bunlarla güzel bir çatni yapalım dedik. Sonra meyveleri
0: herkes
1: şöyle güzel pişirdik
0: zaten.
1: Ve...
0: Kuru kuru yemeyelim. Bir güzel bir çatni yapalım.
1: İşte bu pizzayı yapıp özel lezzet olarak sunduk. Herkes kapış kapış sadece bunu sipariş etti. Vazgeçilmezimiz.
0: Tek seferde kaç kilo gidiyor buna?
1: Yılda yaklaşık 1,5 ton diyebiliriz.
0: Toplamda kaç pizza demek bu?
1: Evet.
0: Zor soruydu. Yani... Böyle sıkıştırırım işte. Hadi bakalım.
1: Tam 147.681 pizza.
0: Pizza.
1: Evet, evet. Şimdi flathead vişnemizi tencereye alıyoruz. Üzerine elma sirkesi, üzüm sirkesi ve süzme çiçek balığı ilave ediyoruz.
0: O kadar yalan söylemediyse tabii.
1: Esmer şeker, yeni bahar, kişniş, karabiber, deniz tuzu ve pul biber. Pizza fırınında üstü açık şekilde 1,5 saat pişiriyoruz. Suyunu çektirip blenderdan geçiriyoruz.
0: Pizzayı hazırlayalım.
1: Sarımsaklı yağ, tam yağlı mozzarella ve sosisle başlıyoruz. Domates sosu yerine vişneli çetni kullanacağız. Triple G'de çok iyi giderdi bu.
0: Belki tekrar katılıp siyah miyan köküyle yaparsın.
1: Bak bu harika fikir. Biraz füme gouda.
0: Aa, çok iyi fikir.
1: Değil mi? Şimdi 8 dakika pişireceğiz.
0: Bu bayağı farklı bir pizza söyleyeyim.
1: Son dokunuş taze maydanoz.
0: Hamur yine muhteşem. Taze rendelenmiş mozzarella harika. Ve vişneler. Nefis. Et de tam kararında pişmiş. Peynirin dokusunu, hamurun kıvamını alıyorum. Tüylerim diken diken oldu gerçekten.
1: Verandaya bir flathead vişneli.
5: Çetninin reçelimsi kıvamına bayılıyorum.
3: Tatlı tuzlu ama fazla şekerli değil.
2: Çok özgün bir tat.
0: Ne yapıyorlarsa denemeye değer sanki.
2: Kesinlikle.
9: 10 numaralı masaya sosisli kalzone geliyor.
10: Buradaki her şey harika. Biga'ya gelin mutlaka.
0: Burası Missoula için bir nimet. Emeğinizle insanlara sunduğunuz lezzetler çok özel.
1: Sadece pizza yapmıyoruz. Güzel anlar yaratıyoruz.
0: Adam işini biliyor. Eline sağlık dostum.
1: Teşekkür ederim.
0: Minneapolis'in kuzeyinin biraz doğusundayım. Burada böyle söyleniyormuş. Ne yapayım? Şimdi bizim ekibe göre öyleymiş. Kendileri buralı. Yani buranın kışını da yazını da seviyorlar ama en çok restoranlara bayılıyorlar. Buraya gelme sebebim şefin James Beard Vakfı tarafından övülmesi değil. Şehir ödül falan bırakmamış olması da değil. Hayır hayır. Kameramanlarımızdan Danny ve Şirin kızı Lux buraya bayılıyormuş. Şehre gelirsen mutlaka uğra dediler. İşte Nixta'nın orosu.
11: Evet Taco 5 numaraya.
10: Burası büyülü bir restoran.
11: Sope.
2: Şef Gustavo Meksika'nın özgün tatlarını yeniden yorumluyor.
12: Modernize ediyor.
11: Quesa birriyamızı deneyin.
13: Şehirde keşfedilmesi gereken yerlerin listesini çıkarsam burası ilk sırada geliyor.
0: Yemekler güzel mi?
10: Çok güzel.
13: Gustavo bu işi biliyor.
5: Kate'le aynı lisede okuduk.
0: Gustavo'nun eşi.
5: Evet, onunla gurur duyuyorum.
0: Şef Gustavo ve eşi Şef Kate seçkin restoran deneyimlerini aile miraslarıyla birleştirmişler. Ve bu mekanı açmışlar.
11: Geleneksel malzemeler kullanmaya gayret ediyoruz ama kendi yorumumuzla tabii.
0: İşi üst seviyeye taşıyorsunuz.
5: Evet, ben de onun çılgın fikirlerine o kadar da uçma istersen diyen kişi oluyorum.
14: Geyik etli sope.
15: Bu içini fasulyeyle doldurabildiğiniz çukur bir tortilla. Çok güzel gerçekten.
0: Sope için hangi mısırı kullanıyorsun?
11: Bonita azul suyu ekliyoruz. Kalsiyum hidroksit kullanıyoruz. 1 saat fırında kavuruyoruz. Sonra çıkarıp bekletiyoruz. Alkali kabuğu ayırıyor ve bütün faydalı enzimleri etkinleştiriyor. Sabah yıkayıp öğütüyorum. Sonra da hamuru ve sopeleri yapıyoruz.
0: Olay budur işte. Bir haftada ne kadar mısır kullanıyorsunuz sence tahminen?
11: Biz günlük pişiriyoruz.
0: Günlük mü?
11: Evet, günlük 90 kilo kadar. Ve sonra da...
0: Toptan satış için mi?
11: İkisi birden, evet.
0: Öğütücünüz ne kadar büyük yani şu mutfağınızdaki?
11: Şu gördüğünün 10 misli.
0: Taşları ne sıklıkla değiştiriliyor?
11: Birlikte
0: dönen 2 taş var, öyle değil mi?
11: Evet, değiştirmiyoruz. Tıraşlıyoruz. Keskinleştiriyoruz.
0: Tek başına mı?
11: Tek başıma. Şimdi marinasyon zamanı.
0: Köfte şekillendirilip ızgaraya atılıyor. Sonra kenarları kıvrılıyor.
11: Servis için hızlıca kızartıyoruz. Şimdi sıra et suyunda.
0: Kavrulmuş dana kemiği.
11: Dana dili ve sebze. Bu güzellik 2 gün boyunca kısık
0: dil
11: ateşte pişecek.
0: Dil etinde müthiş bir lezzet var, öyle değil mi?
11: Evet,
0: suyu
11: kesinlikle var.
0: Bunca uğraş. Her gün yeni bir şey öğreniyorum.
11: Şimdi recado negro yapacağız.
0: Şimdi geyik budu fırınlama işleminde bunu mu kullanacağız?
11: Geyik butunda evet. Chili pies kullanıyoruz. Şu biberi
0: bu
11: alabilir misin?
0: Bu nasıl bir biber böyle?
11: Tepsiye koyuyoruz. Sarımsakla soğanı döktüm. Tavada karabiber taneleri, kuru kekik, kimyon ve kişnişle pişiriyoruz.
0: Fırında kavruluyor.
11: Bir kaba alıyoruz. Közlenmiş sarımsak ve soğanla kızarmış tortillaları koyuyoruz. Külü temizlemek için su ekliyoruz. Ardından chipotle, adobo ve sirke ile birlikte süzüp blender'a alıyoruz.
0: Macun böyle yapılıyor yani. Geyik eti.
11: Eti mühürleyeceğiz. İşe iç yağıyla başlıyoruz.
0: Baharatladık mı? Tuz, karabiber.
11: Evet, önceden baharatlandı.
0: Şöyle arkada önünü mühürlüyoruz. Geyik eti dursun, sebzeler ekleniyor.
11: Sonra eti ekliyoruz. Pecado
0: negro. Lezzeti yoğun. Dil suyu da var. Ne kadar pişecek peki böyle?
11: 2,5 saat.
0: Eti didikliyoruz. Kendi sosu çıkıyor.
11: Et suyunu domatesle harmanlıyoruz.
0: Sofenin üstüne başka ne geliyor?
11: Kızartılmış fasulye. Gece boyunca ıslatıp yıkıyoruz. Yağ, soğan ve serrano biberiyle pişiriyoruz. Sarımsak ve kişnişle ekleyip blenderdan geçiriyoruz. Mavi masa hamuru, bu da
0: peki,
11: kırmızı hamur.
0: Peki burada hangileri var?
11: Kızartılmış fasulye, geyik eti, üstüne salata, turşulanmış fresno biberi ve domates soslu et suyu. Evet.
0: Aa, hayatımda yediğim en iyi domates çorbası olabilirim. Vay canına. Çok lezzetli gerçekten. Yani biber, soğan, sarımsak, köz tadı bir arada. Nefis bir sofra. Yıldızsa et suyu. Krema gibi yoğun, ağızdan akıp giden bir tat. Yediğim en iyi geyik etlerinden. Geyik eti sevmiyorsanız gelip deneyin. Vay be.
11: Geyik etli sofe.
7: Geyik eti inanılmaz sulu.
15: Hiçbir kötü yanı yok. O kadar lezzetli ki.
5: Siyah fasulyelerde... Balık taco.
7: Her şeyde mısır var.
5: Meksika'daki küçük üreticilerle çalışıyorlar.
2: Organik mısırdan hamur yapıyorlar.
7: Alameti farikaları tortiyalar.
11: Makine kullansak bile her tortiyaya el emeğimizi katıyoruz.
0: Meksika'da geleneksel tortiyacılarda bu model kullanılır. Burası resma gibi yoğun, ağızdan akıp giden bir tat. Yediğim en iyi geyik etlerinden. Geyik eti sevmiyorsanız gelip deneyin. Vay be.
11: Geyik etli sope.
7: Geyik eti inanılmaz sulu.
15: Hiçbir kötü yanı yok. O kadar lezzetli ki.
5: Siyah fasulyelerde balık taco.
7: Her şeyde mısır var.
5: Meksika'daki küçük üreticilerle çalışıyorlar.
2: Organik mısırdan hamur yapıyorlar.
7: Alameti farikaları tortiyalar.
11: Makine kullansak bile her tortiyaya el emeğimizi katıyoruz.

0: birlikte olmaya devam edin.
1: Tam burada.
0: Hemen şimdi.
1: Hemen şimdi.
0: Yolda.
1: Yolda.
0: Ne?
1: Ne?
0: Yiyoruz.
1: Yiyoruz.
0: Görüşürüz.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
4: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
4: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: 11-17 Temmuz arasında BİM'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira.

0: ürünlerinde büyük final. Şimdi erteleyin anne çocuk ürünlerini premium özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
0: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
8: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
7: Bak televizyon hazır.
8: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
7: Kahraman!
8: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
7: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyun artık.
8: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
9: Bugün restoran sırlarında Portland, Oregon'da bulunan Amalfi'sin sahibi Rashad ve Kiona Floyd bizlerle birlikte. Restoranın reklamlarında oynayan çalışanlarının işi boşladıklarını düşünüyorlar.
10: Bana göre restoranda çalışıp misafirlerle ilgilenmek yerine ünlü olmakla kafayı bozmuşlar.
9: Garsonları ünlü mü oluyor?
11: Patrick, beyefendi tanışmak istiyor.
12: Merhaba.
9: Yoksa şişirilmiş birer balon mu?
13: O da sürekli onlarla birlikte ofiste video izliyor.
9: Restoran sırları ekibi Rashad ve Kiona'ya restoranlarında neler döndüğünü göstermek için devreye giriyor. Restoran sahibi olmak hiç kolay değil. Lezzetli bir yemek, güzel bir atmosfer ve müşterilere sahip olabilirsiniz ama umursamaz çalışmalar.

0: çalışanlar...
1: Tam bir pisliksin dostum.
0: Her şeyi mahvedebilir. Restoran Sırları ekibi size yardım edebilir. Charles Stiles sorunlarını çözmede birçok restorana yardımcı oldu. Ekibindeki insanları restoranlara çalışan olarak sokuyor.
2: Ben Chris, yeni ikmal elemanıyım.
0: Ve işletme sahiplerine onlar ortalıkta yokken neler olduğunu gösteriyor.
3: Benden çalıyordun.
4: Hemen oraya gitmek istiyorum, hemen oraya gitmek istiyorum.
5: Bu benim işim.
6: O yemek benim hayatım.
7: Ben Rashad Floyd.
8: Ben de eşi Kiona Floyd. Amalfi's İtalyan restoranının sahibiyiz.
7: Portland, Oregon'dayız.
8: Restoranımızın en güzel özelliği Portland'a pizzayı 1949'da ilk kez benim ailemin getirmiş olması. Buradaki en ünlü pizza ise Amalfi'nin ünlü kombosu. İçinde ev yapımı sarımsaklı pizza sosu, mozzarella, salam, biber, İtalyan sosisi ve mantar var. Çok lezzetli. Restoranımızda denemeniz gereken diğer bir yemeğimiz de lazanya. Et, sos ve peynir katlarında çeşitli sosisler de bulunuyor.
2: Amalfi'nin lazanyasını yedikten sonra gözünüz açık gitmeyecek.
8: Ayrıca harika Sicilya makarnası yapıyoruz. Düzülenmiş pastırma, domates ve İtalyan sosisi var. Ve yıkılıyor. Bunca yıldır işletmemizi yenilikçi tutup reklamımızı yapmak için çok çaba harcadık. Bu yüzden Rashad'la bir dijital pazarlama stratejisi oluşturduk. Restoranımızda garsonluk yapan Justin ve Patrick'i bu yayınladığımız videolarda yer almaları için görevlendirdik. Şaşırtıcı şekilde birden patladılar. Her şey çok güzel gidiyordu.
2: Maalesef bu videolarda yakaladığımız başarı restoranımızdaki sorunların kaynağı olabilir.
8: Ünlü olma çabaları Justin ve Patrick'in restorandaki yaptıkları işlerle karışınca gerçekten çok sorun yaşamaya başladık. Hoş geldin Charles.
3: Evet, Charles Stiles.
9: Merhaba.
3: Restoran Sırları'ndan.
2: Rashad Floyd, bu da işim.
3: Rashad.
8: Kiana Floyd, çok memnun oldum.
3: Çok memnun oldum. Ne kadar güzel, karakterli ve otantik bir İtalyan restoranı. Dekorasyona bayıldım.
2: Bu mahallenin en ünlü restoranı. Ve o da buranın üçüncü nesil
8: işletmesi.
3: Buradaki varlığınızı korumak ve güçlendirmek için neler yapıyorsunuz peki?
2: Markamızın bilinirliğini artırmak için çok yaratıcı olmaya çalışıyoruz. Bu yüzden reklam videoları yayınlamaya başladık. Videoları biz yazıyoruz, finanse ediyoruz ve burada çekiyoruz. Bu videolarda çalışanlarımızı oynatıyoruz. Misafirlerimize buraya gelmeden önce Amalfi'yi görsel olarak kelimelerin anlatabileceğinden daha iyi anlatabileceğimizi düşündük.
3: Çok etkileyici.
2: Ve ironik bir şekilde bu sorunlar internette yayınladığımız videolar yüzünden çıktı. Çalışanlar birden ünlü oldu ve tüm dikkat...
3: Peki bu nasıl bir sorun?
8: Evet, Justin ve Patrick'in birden ünlü olmakla ilgili biraz sıkıntı çektiğini düşünüyoruz.
2: Daha önce karşılaşmadığımız bir şekilde Justin ve Patrick hakkında şikayetler almaya başladık. Bizim şu an gördüğümüz tek şey arka tarafta kaç takipçileri olduğuna bakarken çok zaman harcadıkları.
8: Bana göre restoranda çalışıp misafirlerle ilgilenmek yerine ünlü olmakla kafayı bozmuşlar.
3: Patrick ve Justin'in davranışları üzerinden konsantre olacağız. Ama diğer çalışanları da gözden geçireceğiz.
0: Bunun için Restoran Sırları ekibi Justin ve Patrick üzerinde yoğunlaşacak. Bu iki garsonun restoranın internetteki reklamlarını sorumluluklarından öne koyduğundan şüpheleniliyor.
3: Size ekibimizin nasıl çalıştığını anlatayım. Restoran kapandığında buraya gelip her yere gizli kameralar ve mikrofonlar yerleştiriyoruz. Bir de ekibimizden birkaç kişiyi restoranınıza yeni bir çalışan ya da müşteri olarak sokuyoruz.
0: Bu denetimi başlatmak için Amalfi's'in kilit noktalarına gizli kameralar yerleştirildi. İki kamera restorana ve müşterilere geniş bir açıdan bakan ana yemek alanına yerleştirildi. Bir kamera ise bar alanına yerleştirildi. Üç kamera mutfağa konuldu. İki kamera depo alanına konuldu. Bir kamera ofise yerleştirildi. Üç kamera ise özel yemek alanına konuldu. Ve son olarak bir kamerada dışarıda olabilecek olayları çekebilmek için ana girişe yerleştirildi. Ekip çalışanı Amber deneme sürecindeki garson olarak işe girecek.
8: Oh. Aman Tanrım.
2: Filmlerdeki gibi.
3: Mutfağa, yemek alanına ve giriş kısmına kameralar koyduk. Çalışanların olduğu her yeri
8: ön
3: görebiliyoruz.
8: Taraf.
2: Güzel görünüyor.
10: Rica etsem bana bir fincan kahve getirebilir
0: tamam.
10: misiniz? Teşekkür ederim.
3: Şuradaki kişi garsonunuz Patrick sanırım.
2: Kısa süre içinde o aileden biri gibi oldu. Müşterilerinizle ilgilenmesini isteyeceğiniz tipte biri.
11: O yemeği tavsiye ederim. Çok lezzetlidir.
3: Şuradaki de garsonunuz Justin değil mi?
8: Evet, o Justin. Çok sadık bir çalışan ve çok
2: evet.
8: iyi bir insan.
3: O halde denetimi restoran sırları ekibinden Amber'la başlatalım. Deneme sürecindeki garson olarak başladı. Bu şekilde yeni bir çalışana nasıl davrandıklarını görebileceğiz.
10: Rashad ve Kiana'ya Justin ve Patrick'in bu reklamlar ve gerçek işler arasında denge kurup kuramadıklarını göstermeye çalışacağım.
11: Amalfi'ye hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Yeni çalışanımız da benimle birlikte.
1: Siz o videodaki adamsınız değil mi?
11: Evet, o benim. Yeni bir reklam daha çıkacak.
1: Çok sevindim, çok
11: güzel. Çok eğlenceli
1: güzel.
11: Olacak.
1: Güzel, evet.
8: Bu çok eğlenceli, çok iyiymiş, işe yarıyor.
11: Patrick, buraya gel. Beyefendi tanışmak istiyor.
5: Aa, merhaba. Oo.
1: Bir reklam daha çıkıyormuş ha?
3: Evet, konuştukları şeylere bakılırsa dördüncü videonuz çıkmak üzere sanırım.
2: Aslında şu noktada onaylanmış bir dördüncü
3: Anladım.
2: Video yok.
5: 50 bin kişi izledi. Gördün mü?
10: Müşteriler sizi bayağı tanıyor demek.
11: Önümüzü göstermemeye çalışıyoruz. Birçok müşteri buraya bizim için geliyor.
3: Sizin karşınızda böyle konuşuyor mu hiç?
8: Kendini Hollywood'da pop yıldızı sanıyor. Hiç hoşuma gitmedi.
10: Evet, tamam, onları görmeyi çok isterim.
11: Bir şey olmaz.
10: Şimdi mi? Ama bir dakika. Tamam, çalışmamız gerekmiyor muydu? Peki.
11: Ona şu videoyu göster.
3: Müşterilerle ilgilenmeleri gerekirken yeni gelen çalışanı etkilemeye çalışıyorlar.
2: Evet, şu anda ofiste olmamaları gerekiyor. Kesinlikle.
8: Ne halt ediyorsunuz orada? İşinize dönsenize. Şu anda orada olmamanız gerekiyor.
11: Baksana. Şu kısmına bak. Harika. Evet.
8: Siz iki aptal ne yapıyorsunuz
3: Yararlı
8: orada?
3: Yararlı olabilecek bir fikri müşterilerinizi kötü etkileyebilecek bir noktaya taşımaya çalışıyorlar.
9: Hey millet, nasıl gidiyor?
12: İyiyiz.
9: Justin nerede?
12: Onlar ofiste.
9: Aa,
3: peki
9: öyle mi?
3: Şuradaki adam kim?
8: O Michael, kendisi müdürümüz. Bir süredir bizimle birlikte.
3: O zaman müdürünüz Michael ofise gidip çalışanlarınızın işe dönmesini sağlar herhalde, değil mi?
8: Evet, iyi olur.
2: Aferin sana.
9: Hey, bakın burada kimler varmış.
5: Hey, merhaba. Videoları izletiyoruz.
9: Nasılsınız?
5: Evet, videoları izletiyoruz.
9: Sen yeni bakıyorsun. Başladın?
8: Evet, evet.
9: Bu adamlar dördüncü videoyu da çekecek. İnanılmaz olacak. Patlayacak.
2: Müdürümüzün bunların olmasına izin vermesine inanamıyorum.
9: Ne kadar insan topladılar görmüyor musun? Bu video çok beğenilecek. Ona sonuncuyu izletsene.
10: Peki.
9: Evet.
2: Yani biz orada değilken böyle şeyler mi dönüyor restoranda?
3: Görünüşe göre Michael, Justin ve Petri'ye restorandan daha çok önem veriyor.
8: Ciddi bir hasar kontrolü yapmamız gerekiyor. Çok ciddi bir denetim hatta.
3: Şimdi diğer çalışanlarınızın onlar hakkında nasıl hissettiğini görme vakti. Şuradaki çalışan kim?
8: O Michael Jean.
3: Bence şu an Amber, Michael Jean'in yanına gönderelim. Bakalım restoranınızda neler oluyor.
2: Evet, çok iyi olur.
3: Amber, şimdi Michael'ın yanına git. Onunla restoranın internetteki videoları ve müdür Michael hakkında konuş.
10: Merhaba, sen Michael Jensen değil
12: evet.
10: mi? Ben de
12: memnun
10: Amber.
12: Oldum.
10: Ben de memnun oldum. Bugün ilk günüm.
12: Nasıl gidiyor?
10: Biraz ilginç diyebilirim.
12: Aa,
10: Justin ve Patrick yüzünden.
12: Biraz ilginçler.
10: Çok ilginç tipler. Bana bir sürü videolarını
12: izlettiler.
10: Bak, beni yanlış
12: anlama ama burada müşterilerle ilgilenilmesi lazım. İnsanlar sipariş bekliyor. Ama onlar ofiste video izliyorlar. Burada yardıma ihtiyacım var benim.
10: Ne kadar sinir bozucu olduğunu anlayabiliyorum.
3: Sanırım Michael Jean videolarını yakaladığı başarının Patrick ve Justin'i kötü etkilediğini düşünüyor.
8: Evet, kesinlikle öyle duruyor.
10: Peki müdür Michael hakkında ne düşünüyorsun?
12: Çok eğlenceli bir insan. Aslında restoranın müdürü gibi davrandığını pek düşünmüyorum. O da sürekli onlarla birlikte ofiste video izliyor. İlginç.
10: Yani onlara daha mı farklı davranıyor?
12: Kesinlikle.
10: Tüm işler senin üzerine
12: yıkılıyor. Hepimize daha çok yük biniyor.
3: Görünüşe göre Michael Jean, müdürünüz Michael'ın Patrick ve Justin'e torpil yapmasına çok
2: mutlu. Sinirlenmesi çok normal. Ekip arkadaşları üstlerine düşen işi yapmıyor sonuçta.
13: Aracını Twink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
14: Engin Can.
15: Dedeciğim.
14: Yoksa sen de mi bonus buldun?
15: Bonus kıllı.
14: Ne?
15: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
14: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
16: Nerede ne harcıyor bilin de dedim.
15: Seni dinledik bonus kıllı oldum.
14: Yıkıldım şu an.
15: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
17: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
18: Bitti mi? bitmedi. Dümes'ten bir müjde daha. Dümes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dümes Cool Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
19: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
20: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
19: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
21: Sizi Fuzul uyar. Sütaş ayran, sütaş ayran.
22: Döneri gördüğün an bir de sütaş ayran. Gelsin sütaş ayran.
23: Bakın,

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Bellona,
1: Bellona. Budur. Gelmiş geçmişin yıkıcı şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle. Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Baksanıza. %100 heyecan. %100 mutluluk. %100 mozzarella'sıyla. %100 lezzet. Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
0: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: Karşınızda Arçelik Maxifit.
0: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
7: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
8: Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini premium özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
10: Bankam Sonbank kartım Hadi.
11: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
12: Bu bir Lotus çok alçak.
11: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
13: Unutulmuş hazineler. Bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
15: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
16: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
17: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
13: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
18: Baksana, ben birkaç dakika sonra tamam. Çıkacağım.
19: Tamam.
2: Justin'in şu anda restorandan çıkması için bir sebep var mı?
11: Hayır, mesaisi daha bitmedi ki.
8: Normalde restoranı bugün onun kapatması gerekiyor. Planlar öyleydi.
18: Michael.
16: Evet.
18: Ha, ben biraz
16: tamam, çıkacağım. Amber'a haber vereyim.
18: Tamam, çok sağ ol.
16: Amber, biraz evet. Gelir misin?
11: Tabii.
16: Senden bir şey isteyeceğim.
11: Tabii, nedir?
16: Justin'in asistanı olacaksın. Seni daha iyi tanımak için. Eşyalarını taşırsın, muhabbet edersin, kahve götürürsün falan filan.
2: Michael'ın Amber daha deneme sürecindeki bir garsonken onu bu işlerin içine sokmasını gerçekten anlayamıyorum. Amber, Michael'a Justin'le çalışmayı kabul ettiğini söyle.
11: Aa, tabii.
16: O... Aa, tamam, süper. Tamam. Hadi gel benimle. Hey Justin. Kabul etti. Ben gidip anahtarı getireyim.
11: Evet. Olur.
16: Tamam, şimdi geliyorum.
18: Evet. Teşekkür ederim.

0: Hani tatlım, o senin stüdyo anahtarın değil mi?
1: Olamaz. İnanamıyorum.
2: Yani videoları çektiğiniz tüm ekipmanları tuttuğunuz stüdyo
1: evet.
2: mu? Sizin izniniz olmadan bu videoyu çekmek için stüdyonuzdan ekipman çalmaya gittikleri apaçık belli.
1: Nasıl bir video yapmayı düşünüyor olabilirler?
0: Bir de şu anda restoran açık. Müşteriler geliyor. Mesai saatlerinde asla video çekmiyoruz.
3: Çok heyecanlıyım.
4: Evet, çok eğlenceli olacak.
3: Ah.
4: Al bakalım.
2: Çok görüşürüz.
4: Birkaç saate geliriz, tamam. Merak etme.
3: Şey, bir dakika, şu anda çıkabilir miyiz
4: tabii
3: yani?
0: Justin'in Amber'ı Rashad'ın stüdyosuna sürüklüyor olmasına inanamıyorum şu an. Yani o da mesaide çünkü.
1: Ben bu adamları tanıyamıyorum. Kesinlikle bambaşka biri gibiler.
3: Şu an müşterilerle ilgilenmemiz gerekmiyor mu?
0: Justin, sen ne yaptığını sanıyorsun?
3: Peki nereye gidiyoruz?
4: Görürsün.
2: Görüntü bozuluyor.
1: Bu adamlar gerçekten akıllarını kaybetmiş.
2: Maalesef Amber'ın mikrofonunun frekansını kaybettik. Ve dönünceye kadar ondan bir haber alamayacağız.
4: Hey, merhaba. Legend Room için başka rezervasyonunuz var mı?
3: Hayır, bundan sonra boş.
2: Şu Legend Room, bu arka taraftaki özel yemek alanının
1: evet.
2: adı mı?
4: Odayı saat 7 ile 8 arasında kullanacağım.
3: Tamam, ayarlayacağım.
4: Tamam.
3: Tamam.
4: Çok teşekkür ederim.
3: Anlaştık.
2: Sağ ol. Bu odada saat 7 ve 8 arası özel bir parti organizasyonu var mı?
0: Böyle bir şeyden benim haberim yok.
2: Belli ki bir video çekmeye hazırlanıyorlar. Ve bu videoyu o özel yemek alanında çekmeyi düşünüyorlar.
4: Hey, hepinize merhaba. Nasıl gidiyor? Üzgünüm ama burası için bir rezervasyonumuz var. Onlar gelirse rahatsız olur musunuz? Aslında ben sizi restoranımızın başka bir yerine de alabilirim. Telafi için bir tatlı ikram edelim sizlere.
0: Michael, müşterilerimizi tatlı ikramıyla mı kandırmaya çalışıyor gerçekten?
2: Michael bir akıl tutulması yaşıyor şu an. Tatlı ikramı yaparak başka bir yere taşınmalarını telafi edeceğini zannediyor. Göz göre göre sizin haberiniz olmayan bir videoya restoranınızdan daha çok önem veriyor.
0: Çok korkunç, çok utanç verici.
2: Justin ve Amber sonunda geri geldi. Bakalım stüdyoya gidip ekipmanlarınızı
0: evet.
2: almışlar mı?
4: Hey Nick, buraya gelir misin? Hey, sen de benimle gelir misin lütfen?
0: İnanamıyorum. İnanamıyorum.
4: Dikkatli ol. Onları götüreceğin yeri biliyorsun.
2: Arabadan çıkan video ekipmanları tanıdık geliyor mu sana?
1: Evet Charles, hepsi benim eşyam.
2: Müdürünüz hiç profesyonelce davranmıyor gerçekten. Karşılama standını onca müşteri beklerken öylece bıraktı. Ekipmanları taşısınlar diye çalışanları meşgul ediyor.
0: Müşterilerimize bak.
1: Hayatım, bu çalışanlar delirmiş. Sanki bilmiyorlar mı? Nedir bu ha? Gerçekten hadlerini aşıyorlar.
0: Durum gerçekten vahim.
4: Vay canına, Brüksel lahanaları geldi.
2: Kocaman bir kasede Brüksel lahanası geldi. Bu nasıl bir klip olacak ki böyle? Orada altın paralar, şamdanlar falan var.
0: Oradaki 700 dolarlık şişeyi görüyor musun? En değerli içeceğimiz. Bu bütçe gerçekten çok abartılı.
4: Brüksel lahanası ve pastırma siparişi nerede? Tamam, buradakini alıyorum. 20 tabak daha gerekiyor.
2: Bu abartılı Brüksel lahanası ve pastırma siparişi videoda kullanılacak gibi hissediyorum.
0: Bu çok para demek. Çok fazla para.
2: Müşterilere gitmesi gereken yemekleri alması yetmezmiş gibi bir de 20 tane daha sipariş ediyor. Mutfağı meşgul edip işleri yavaşlatıyor.
1: 1000 yıl düşünsem kesinlikle aklıma gelmezdi.
4: Bence güzel oldu.
0: Justin ve Patrick'e bir bakar mısınız? Çok saçma görünüyorlar.
1: Cadılar bayramına daha çok var.
2: Koca bir tabak dolusu pastırma var.
1: Bu adamlar ne yapıyor?
4: Pekala, hazır mısınız? Hadi yapalım şunu.
5: Birinci sahne, birinci çekim.
4: Kayıt.
6: Size teşekkür etmek istiyorum. Burada her şey var. Zengin topraklar, etler, pastırmalar, köfteler, Brüksel lahanaları.
1: Bu adamlar aklını kaçırmış. Uğruna çabalar sarf ettiğimiz her şeyi mahvedecekler. Charles, izin ver onları basın.
2: Gerçekten haklısın. Gidip hemen onları al ve buraya getir. İfadelerini alalım.
1: Gidiyorum.
0: Evet, evet. Kesinlikle.
1: Bu adamlar bize danışmadan arkamızdan iş çevirerek bir video çekmeye çalışıyor. Yaptıkları gerçekten restoranımıza büyük bir saygısızlık. Buna acilen bir son vermeliyiz. Yeter, kesin, durun. Aklınızı mı kaybettiniz? Nedir bu saçmalık ha? Biz restoranı boş bırakınca kendinizi pop yıldızı ve ünlü yönetmen falan mı sanıyorsunuz siz? Kimsiniz siz ha? Hadi gidiyoruz. Sen de Mike. Şu üstünüzdeki saçmalıkları çıkarın. Saçma sapan görünüyorsunuz.
2: Merhaba beyler, gelin. Aha. Neler olduğunu anladınız mı? Fikriniz var mı? Şöyle anlatayım. Ben restoran sırları ekibinden Charles Stiles. İşverenleriniz bizi aradı. Çünkü reklamlarda oynadığınız için elde ettiğiniz şöhretin sizi kontrolden çıkardığından şüpheleniyorlardı. İşinizi tamamen boşluyorsunuz. Garson olarak görevinizi yapmıyorsunuz. Bu yüzden son zamanlarda müşteri memnuniyetsizliği artmış.
4: Ben bu adamların büyük bir hayranıyım ve Brüksel lahanası ve pastırma klibinin iyi bir fikir olduğunu düşündüm. Sorun olmayacak sanıyordum.
0: Yani bir açıklık getireyim. Buraya gelip böyle büyük bir işe Raşat ve bana danışmadan kalkışmak sizce sorun değil mi? Bizi çok zor bir duruma soktunuz. Bir müdür olarak yapman gereken görevlerin tam tersini yaptığını düşünüyorum. Senin için söylenecek başka bir şey yok. İşine son verildi.
4: Gerçekten çok üzgünüm.
7: Siz bir şey demeden önce sinirli olduğunuzu biliyorum. Şirketin çıkarlarını en önde tuttuğumu bilmeyesiniz.
8: Bunu Michael'la da konuştuk. Bize sizin şehir dışında olduğunuzu söyledi.
1: Ama aslında bunun doğru bir şey olmadığını bilmeniz gerekiyor.
8: Evet, biraz abartmış olabiliriz.
1: Biraz mı? O saçma şey için 20 tabak Brüksel lahanası ve pastırma kullandınız. Haddinizi çok aştınız.
8: Size sürpriz yapmak istemiştik. Güzel bir şey yaptığımızı düşünmüştük. Üzgünüm. Bizi kovacak mısınız?
0: Şöyle yapacağız. Sizi kovmayacağız ama önümüzdeki en az 3 ay boyunca gözümüz üstünüzde olacak.
8: Tabii ki. Çok teşekkür ederim.
1: Gidip ailenizle görüşün. Uzun bir gün oldu. Hadi bakalım.
8: Gidelim dostum, gidelim hadi. Keanu ve Raşat bizim ailemiz gibi. Ayrılmayacağımız için mutluyum.
7: Evet, bu gerçekten sahip olduğumuz en güzel
2: günün sonunda her şey o kadar da kötü değil. Çok güzel çalışanlarınız, güzel yemekleriniz ve ambiyansınız var.
0: Evet.
1: Bizim için zevkti.
2: Ne demek?
1: Geldiğiniz için teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Charles ve ekibine, bize yardıma geldikleri için minnettarız. Sorunumuzu kökünden çözdük.
0: Ama bize geri dönüp eğlenmeye ve müşterilerimizle ilgilenmeye devam edebiliriz.
1: Brüksel lahanası ve pastırma fikri bence güzel bir fikir.
0: Ne?
9: Kovulduğundan beri Michael bu dijital reklamların hala büyük bir hayranı. Justin ve Patrick restoranın videolarında yer almaya devam ediyorlar. Ama tek bir şartla, restorandaki işlerini bitirdikten sonra. Raşat ve Keona Amalfi'de işler her zamankinden daha iyi gittiği için çok mutlular.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Her klasik araç...
6: Tamam bak, çalışıyor mu?
5: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar... Yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren... Hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Restoran sırlarında bugün. Michael Gelfo, Honolulu, Hawaii'deki Rock Island Cafe'nin sahibi. Hatıra ürünlerinin satışındaki düşüş yüzünden endişeleniyor.
1: Yiyecek ve içecek satışlarımız iyi gidiyor. Hatıra ürünleri satışımız ise çok kötü.
0: Müşterileri tutumlu mu davranıyor?
2: Pazarlık bile yapmıyorsun. Sadece $5.
0: Yoksa sorun çalışanlarda mı?
2: Bunu kaça satmalıyım?
0: Gerçekten olduğunu Michael'a göstermek için restoran sırları ilk defa cennete gidiyor. Restoran sahibi olmak kolay iş değil. Harika yemekleriniz, ortamınız ve müşterileriniz olabilir ama çalışanlarınız düşüncesizlerse her şey mahvolabilir. İşte tam burada restoran sırları devreye giriyor. Charles Stiles bugüne kadar binlerce restoranın sorununu bulup ortadan kaldırmasına yardım etti. Gizli çalışan ekibini gönderip restoran sahiplerine onlar yokken gerçekten neler olduğunu gösteriyor.
3: Benden çalıyordun.
4: Hemen oraya gitmek istiyorum.
2: Bu benim işim.
5: O yemek benim hayatım.
1: Aloha. Ben Michael Gelfo. Hawaii'nin güzeller güzeli Waikiki Plajı'ndaki Rock Island Cafe'nin sahibiyim. Rock Island Cafe'nin yarısı hatıra dükkanı, yarısı ise restoran. Peki barımızda zamanda yolculuk edip 1950'leri ve 60'ları yeniden yaşayıp tadını çıkarabileceğiniz bir restoran. Piyasada bir sürü burger olduğunu ve hepinizin çoğunu denediğini biliyorum ama bizim hula burger gibisini görmemişsinizdir. Tatlı Hawaii ekmeğinde peynir ve papaya sosuyla büyük ve sulu burger etinin üzerine ananas koyuyoruz. Bu harika. Ve adada ünlü olduğumuz bir diğer şey ise pizza hot dog'ımız. Sosisli sandviçi, Hawaii tatlı ekmeğine sucuk ve peynirle servis ediyoruz. Çok lezzetli. Mekanın her yerinde gördüğünüz hatıra ürünlerinin hepsi satılır. Herkes için bir şey olsun diye uğraşıyoruz. Çok güzel bir şey görürsem ya da müşteriler getirirse alıyorum ve dükkana koyuyorum. Ama ne yazık ki son zamanlarda hatıra ürünleri satışlarımızda büyük bir düşüş fark ettik. Turizm sezonu açık, her yer kalabalık, yemek ve içecek iyi ama hatıra ürünleri değil. İşimizin yarısı bu. İkisi de iyi gitmeli. Satışlar düşmeye devam ederse fazla hayatta kalamayız.
6: Aloha, evet, Charles. Restoran sırlarından Charles Stiles. Bu da Jordan, benimle çalışıyor.
2: Merhaba, memnun oldum Jordan.
1: Sizleri Hawaii tarzı karşılamak istiyorum. Biz Waikiki'de böyle yaparız.
6: Aloha.
1: Aloha. Ve bu güzel olan da senin için. Aloha.
2: Teşekkürler.
1: Hoş geldin.
6: Dükkanına bayıldım. Hatıra ürünlerin şahane. Bu kadarını beklemiyordum.
1: Yarısı hatıra dükkanı, yarısı restoran. İnsanlar gelip bir şeyler yiyebilir hem de duvardaki tüm ürünleri satın alabilir. Bazı insanlar burayı müze sanıyor ama değil. Çünkü
6: Michael,
1: her şey
6: açıkçası
1: satılır.
6: Muhteşem bir işletmen var. Belli ki harika bir restoranın var ve hatıra dükkanı da muhteşem. Peki
1: Waikiki
6: sorun ne?
1: Coşmuş durumda. Dünyanın her yerinden insanlar Hawaii'ye geliyor ve yiyecek içecek satışlarımız yüksek. Hatıra ürünü satışlarımız ise düşük. Bir şeyler yanlış gidiyor. Normalde böyle yoğun olduğumuzda ikisi de
6: bu
1: yüksek olur.
6: Bu kesinlikle büyük bir sorun. Hiçbir teorin var mı?
1: İlk başta müşteriler ya da çalışanlar acaba ürünleri çalıyor mu diye düşündüm. Ama sonra envanter sayımı yaptım ve hiç eksik yoktu. Neler olduğundan
6: emin değilim. Bence en uzun saatler çalışan personeline odaklanan operasyon yapalım. Restoran müdürüne, garsonlarına ayrıca şüphe uyandıran başka bir durum var mı diye de gözümüz açık olsun.
0: Bu operasyon için restoran sırları yönetici Maribel'e ve garson Kiyama'ya ve de Gabriela'ya odaklanıyor. Hatıra ürünlerinin satışındaki düşüşten sorumlu olabilecek 3 çalışan.
6: Sana şirketimizin nasıl çalıştığını anlatayım. Restoranın kapandıktan sonra geleceğiz ve tüm restorana gizli kameralar ve mikrofonlar döşeyeceğiz. Bu şekilde yakındaki kontrol odasından operasyon günü olan her şeyi izleyebileceğiz. Yapmak istediğimiz bir diğer şey ise içeriye gizli bir restoran sırları çalışanı yerleştirmek istiyoruz.
2: Herhangi bir çalışanınızın sizi veya işletmeyi istismar edecek herhangi bir davranışını görürsem size haber vereceğim.
1: Charles, bunun benim için ne kadar önemli olduğunu anlatamam. İşimin yarısını kaybedersem kirayı bile ödeyemem.
0: Operasyonu yönetmek için Rock Island Cafe'nin kilit noktalarına kameralar yerleştirildi. Restoranın ve müşterilerin genel görünümünü elde etmek için ana yemek odasına 4 kamera yerleştirildi. Hatıra ürünleri alanına 3 kamera, bara 1 kamera yerleştirildi. Ve mutfağa da 1 kamera. Çalışan dinlenme odasına 1 kamera ve dışarıda olan herhangi bir olayı takip edebilmek için ana girişe 1 kamera yerleştirildi. Restoran sırları ekibinden Jordan stajyer garson olarak gizli görevde yer alacak. Can da müşteri rolünde olacak.
6: Kontrol odasına hoş geldin.
1: Oho. Hatırlat da sen asla yanlış yapmayayım. Kameraların diğer tarafında olmak istemem.
6: Geçen gün sana bütün restoranı gizli kamera ve mikrofonlarla donatacağız demiştim. Restoran kısmını, kasanı, barını, mutfağını, dükkanını, yani çalışanların gidebileceği her yeri izliyoruz. İstediğin gibi olmuş mu?
1: Hepsini izlediğimiz için
2: merhaba,
1: çok memnunum.
2: Merhaba, sipariş vermek ister miydiniz? İsteriz.
6: Üstteki ekrandaki garson kim?
1: O Kuyama. En iyi çalışanlarımızdan biri. Bir seneyi aşkındır bizimle. Herkes onu çok sever.
4: Kaç tane? 4.
6: Alttaki ekrandaki kadın kim peki?
1: O benim müdürüm Maribel. Ben yokken her şey için ona güveniyorum.
6: Kısa süre içinde restoran sırları ekibinden John'u göndereceğim. Çalışanlarını sınayabileceğimiz müşterimiz olacak. Ama önce Maribel hakkında biraz bilgimiz olsun. Restoran sırları ekibinden bu sabah yeni garson olarak başlayan Jordan ne öğrenebileceğimizi bulmak için biraz gözlem yapacak.
1: Kulağa geliyor.
6: Jordan, Maribel'e git ve Rock Island'daki hatıra ürünleriyle ilgili sorular sor.
2: Tamam. Merhaba Maribel.
4: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim.
4: Nasıl gidiyor? Etrafa alışabiliyor musun? Sormak istediğin bir şey var mı?
2: Evet, hatıra ürünlerinden biraz söz edebilir misin?
4: Evet, kafenin sahibi Michael eliller aşığıdır. Yani kendisi aşık ve restorandaki her şeyden de belli oluyor. Ayrıca harika olan şey ise restorandaki her şey satılık.
2: Vay canına, çalışanlar da ürünleri satın alabilir mi?
4: Evet, alabilirler ama birkaç hafta beklemeleri gerekir. Ürünleri ilk önce müşteriler için saklamak istiyoruz. Birkaç hafta sonra ise çalışanlara da açıyoruz.
2: Tamam, mantıklı.
6: Söylediği şey doğru mu?
1: Evet.
6: En büyük kaygının hatıra ürünlerindeki hasılat kaybı olduğuna göre müdürü test edip vitrine gelen yeni bir ürünle nasıl ilgilendiğini görmek isterim. Bildiğin gibi bugüne kadar saklaman için dün sana eski bir tost makinesi getirmiştim.
1: Evet, dinlenme odasında harika bir ürün. $65 fiyat verdim. Dükkanda harika
6: göründü. O zaman bence
1: göründü.
6: Müdürünü Maribel'i çağırıp arkaya gidip tost makinesini almasını isteyip dükkana koyduralım ve nasıl iş yaptığını takip edelim.
1: Pekala.
4: Merhaba Michael.
1: Hey, nasıl gidiyor?
4: Güzel.
1: Dinle, depoda yeni bir ürün var. $65 fiyat verdim. Şahane bir eski tost makinesi. Benim için dükkana koyar mısın?
4: Hiç sorun değil. Şimdi ilgileniyorum. Tamam, aloha.
1: Tamam, harika. Teşekkür ederim. Rock and roll.
6: Ürünü alıp dükkana koymasının doğru yöntemi nedir?
1: Ürünü böyle alıp iyi ve temiz göründüğünden ve fiyat etiketinin görünür olduğundan emin olması gerek. Ve ideal olarak mutfak eşyalarının olduğu kısma koyması gerek. Doğal görünmesini istiyoruz. Aynı zamanda teşhir görünümü de olsun istiyoruz.
6: Bir saniye. Maribel tost makinesini dolaba koyuyor.
1: Aha, bunu hiç sevmedim. Bu şekilde çalışmıyoruz.
4: Hey, masa altı bunu $65 satın aldı. Tost makinesi.
6: Yalan söylüyor. Onu masadakiler almadı. Kendi için satın alıyor.
4: Teşekkürler.
1: İnanılmaz.
6: Doğru ücreti ödedi ama ilk fırsatı müşterilere verme prensibini çiğnemiş oldu. Bu hatıra ürünleri satışında düşüşe sebep olmayacaktır. Ama başka şeyleri de yanlış yapıyor mu diye gözümüz müdürün Maribel'in üzerinde olmalı.
7: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin anne çocuk ürünlerini premium özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
11: basit. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
12: Bu bir Lotus çok alçak.
11: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
13: Unutulmuş hazineler. Bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
14: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
17: Merhaba, nasılsın?
18: Merhaba, sen nasılsın?
17: İyi, şimdiden uzun bir gün oldu.
19: İşe şu anda gelen garson kim?
20: O Gabriella ama bugün Laverne veya Shirley ya da Rizzo veya French'i yazan bir kart takabilir. Ruh haline göre değişik isimler
19: burada
20: takıyor.
19: Burada kurduğun 50'ler temasına da uyuyor.
20: Doğru.
19: Hoşuma gitti.
20: Ben de bazen Fonz yazan kart takıyorum.
19: Michael, dinlenme odana bir bakar mısın? Gabriella çantasından bir şeyler çıkarıyor gibi görünüyor. Görünüşe göre Gabriella ukulele, tiki heykeli ve Hawaii gömleği getirdi. Bunlar senin hatıra ürünlerin.
20: O ürünleri daha önce görmemiştim.
19: Ürünleri dükkana götürüyor gibi.
20: Doğru olmayan bir şeyler var.
17: Merhaba, affedersiniz. Şunları rafa koymamın bir sakıncası var
18: tabii
17: mı acaba?
19: Çalışanlarının kendi eşyalarını getirip dükkanda satmasına izin
20: aslında
19: veriyor musun?
20: Aslında veriyorum ama önce benim bir bakıp orijinal ve satabileceğimiz bir şey olduğundan emin olmam gerekiyor.
17: Bu elimize geçen yeni bir heykel. Koleksiyon ürünüdür.
18: Kalkmamı ister misiniz?
17: Kusura bakmayın, 2 saniye sadece. Şuradan geçebilir miyim? Çok teşekkür ederim.
19: Çalışanların kendi ürünlerini satıyorlarsa bu durum senin ürünlerinin neden o kadar çok satmadığını açıklayabilir.
20: Satışlarımızın düşük olmasının sebebi kesinlikle bu olabilir. Gabriella'nın buraya gelip de bunu yapabileceğini düşünmesi beni gerçekten de sinirlendiriyor.
17: Afiyet olsun.
19: Görünen o ki müdürün Maribel ve garsonun Gabriella iki ayrı dolap çeviriyorlar. Başka kimin dahil olduğunu veya bu sorunun ne kadar büyük olduğunu bilmiyoruz tabii. Şimdi de ekibimden John'u müşteri olarak almak ve Gabriella'nın getirdiği ürünlere ilgi göstermesini istiyorum. John, restorana gidip otur ve Gabriella'nın bölümünde olduğundan emin ol.
1: Gabriella'nın kendi ürünlerini satmaya çalıştığını biliyoruz ama satışı yapmak için ne kadar ileri gidebilir bunu göreceğiz.
17: İki kişi için mi?
1: Evet lütfen. Evet.
17: Bu taraftan lütfen. Hi, hi. Merhaba.
1: Merhaba.
17: Rock Island Cafe'ye hoş geldiniz. Bugün nasılsınız?
1: İyi, iyi, gayet iyi.
17: Pekala.
1: Harika.
17: Menüden sormak istediğiniz bir şey var mı?
19: John, Gabriella'ya restorandaki müzikle ilgili hatıra eşyalarını sor.
1: Müzik ürünleri satıyorsanız...
17: Aa, satıyoruz.
1: Herhangi
17: kesinlikle.
1: Bir eski müzik ürünüyle ilgileniyorum.
17: Elimizde çok güzel bir 1950'lerden kalma
1: eski
17: ukulele
1: mi?
17: Var.
1: Vay canına.
17: Hatta elimizde Don Ho'nun çalmış olduğu ukulele bile var.
1: Tamam.
20: Ne? Mümkün değil.
17: Evet, imzası bile var.
1: Görmem
17: sizin
1: lazım lütfen.
17: Sizin için gidip getireyim, tamam
1: lütfen,
17: mı?
1: Lütfen, lütfen, lütfen.
17: Hemen geliyorum.
19: Elinizde Don Ho ukulelesi mi var?
20: Bazı Don Ho ürünlerimiz var ama ukulele yok.
19: O zaman geriye sadece bugün getirdiği şeyden söz ettiğini varsayabiliriz. Gabriella'nın getirdiği ukulelenin orijinal Don Ho ukulelesi olmasının ihtimali bile var mı
20: ne
19: sence?
20: Ne olursa olsun ben daha orijinalliğine bakmadım bile. Yani burada olmaması gerek.
19: Ekibimizden John için ukuleleyi almaya gittiğini söylemişti. Niye şimdi arkaya götürdü?
20: Hiçbir fikrim yok.
17: Hey, burada ne işin var? Masa altıdaki adama Don Ho tarafından çalınmış ve imzalanmış bir ukulelemiz olduğunu söyledim. Bunu kaça satmalıyım sen?
21: $150 de.
20: Aman tanrım.
21: Bundan payımı alırım ama.
19: Müdürün kendi eşyalarını restoranda satmasına göz yumduğu yetmezmiş gibi bir de sahte imza atmasına yardım mı ediyor?
20: İnanılmaz. Bu müsamaha gösterdiğimiz bir şey değil. Elimizdeki her ürünün orijinal olduğundan emin olmalıyız. Gerçek olmalı.
21: Kızım bu işte orta as.
19: Oo, tam bir sürpriz oldu. Görünüşe göre ikisi de işbirliği yapıyor.
21: Göster günlerini.
20: Rock Island Cafe'de böyle çalışmıyoruz. Hayır.
17: İşte burada.
1: Aa.
17: Don Ho'nun şahsen imzaladığı
1: ukulele.
17: Bunu
1: nereden buldunuz?
17: Buranın sahibi olan Michael'ın babasına 50'lerde Don Ho'nun kendisi vermiş.
1: Oo.
20: Bu evet. Okkalı bir yalan.
1: Bunun için ne kadar istiyorsun?
17: $150.
19: Biraz pahalıymış değil mi? John pazarlık yapmaya çalış.
1: Hiç pazarlık payımız var mı acaba?
17: Nakdiniz varsa...
1: Evet.
17: $100 bırakabilirim.
1: Biraz düşünebilir miyim?
17: Rahatınıza bakın. Ben birazdan dönerim.
19: İyi haberse bütün çalışanların aynı şeyi yapmıyor. Kuyuyanma dahil değil. Bütün iş garsonun Gabriella ve müdürün Maribel'le sınırlı.
21: Merhaba, nasılsınız?
22: Merhaba, sen nasılsın?
21: İyi, eski model eşyalarımıza baktığınızı görüyorum. Eski model eşyaları sever misiniz?
22: Severim tabii, evet. Bana çocukluğumu hatırlatıyorlar.
21: Görmenizi
22: evet.
21: İstediğim bir ürün var. Bir saniye bekler
22: tabii.
21: Misiniz?
19: Tost makinesini çıkartıyor. Ayrıca yeni fiyat etiketi takıyormuş gibi.
20: Kaçacağız. Bu beni çok geriyor.
21: Şuna bir bakın.
22: Oo, çok güzelmiş.
21: Evet, her şeyi çalışıyor 1950'lerden.
22: Çalıştığına
21: evet,
22: emin misin?
21: Evet, her şeyi çalışıyor.
22: $100 mı?
19: $100 mı? Senden $65 aldı. Şimdi kar elde etmeye mi çalışıyor?
21: Normalde ederi $200. O yüzden fiyatı gayet
22: bana
21: iyi.
22: Bana biraz yüksek geldi doğrusu. Buna $75 veririm.
21: $95 da anlaşalım.
22: $95 şey bile. Pazarlık bile etmiyorsun. Sadece $5. $90 veririm. 1 sent fazlasını vermem. Nakit tamam mı? Anlaştık mı? Tamam.
21: Tatlı bir hanımefendiye benziyorsunuz. O yüzden bu fiyatı
22: teşekkür
21: size
22: ederim.
21: Veriyorum.
22: Pekala, para yanımda. Al bakalım.
19: Maribel epey sinsi bir dolap çeviriyor. Gidip senin restoranından iyi ürünleri seçiyor ve cebe attığı karı da üzerine ekleyip müşterilerine geri satıyor. Ve sen de fark etmiyorsun çünkü zaten ürününü sattın.
21: Bayılacaksınız. İyi bir alışveriş
22: evet, benim
21: oldu.
22: Benim için zevkli. Teşekkür
21: tabii,
22: ederim.
19: Seni kazıklamakla kalmayıp müşterilerini de kazıklıyor.
20: Buna katlanamayız şahs. Burada işler böyle yürümüyor.
19: Artık müdürün Maribel'e karşı kullanabileceğin delilim var. Ama bakalım Gabriella ukulele işinde ne kadar ileri gidecek.
17: Merhaba.
0: Restoranın ön tarafında yeşil tişörtlü, arka masada oturan bir adam var ve daha yeni terfi almış. O yüzden restoranın bu tarafındaki herkese içecek ısmarlıyor.
19: Çevirdiği dolap ilk başta göründüğünden daha karmaşık gibi. Şimdi de bir şekilde ücretsiz içecekler de dahil oldu.
2: Bunu niye yapsın ki?
0: Merhaba, peki ne düşünüyorsunuz?
1: Kararsızım, çok para.
0: Size kötü bir haberim var. Köşedeki masayı görüyor musunuz?
1: Evet.
0: Az önce 200 dolar teklif ettiler.
1: Ciddi misin?
0: İlk teklifi sizin verdiğinizi söyledim. Yani teklifi arttırmazsanız...
19: Neler olduğunu anlıyorum. Bedava içecekler için kadeh kaldıran çifti görünce John da kendini açık arttırma savaşına girmiş sanacak. Haksız mıyım?
0: 200 dolara çıkabilirseniz hem yemeğinizi karşılayacağım hem de Tom Selleck'in Magnum P.I.'ın 43. bölümde giydiği tişörtü vereceğim.
2: Burada bir saniye daha oturup Maribel ve Gabriella'nın müşterilerime uyduruk ürünler satmasını seyretmeyeceğim. Hayır.
19: Gidip Maribel ve Gabriella'yı al ve buraya getir. Konuyla beraber ilgilenin.
2: Tamamdır. Çalışanlarımdan ikisi bu uyduruk sahte Don Ho ukulelesini satmaya çalışıyorsa onları yakaladığımda hiç hoşlarına gitmedi.
0: Daha iyi bir fırsat olacağını sanmam.
2: Gabriella yeter, kes şunu. Yok böyle bir şey. Beni burada bekle. Maribel, beni takip et hadi.
21: Tamam.
2: Hadi gidelim.
21: Tamam, geliyorum. Hadi. Geliyorum.
19: Kızlar içeri gelin.
0: Michael, bu da ne?
19: Size neler olduğunu anlatayım. Benim adım Charles Stiles. Restoran Sırları isimli bir şirketten geliyorum. Kafe sahibi Michael şirketimi aradı. Çünkü geçtiğimiz aylarda hatıra ürünlerinin satışına büyük düşüş fark etti. Bütün gün kameraları izledikten sonra endişelenmekte haklı olduğunu gördük. İkiniz de dolandırıcısınız. Maribel, müşterilerin görmesine fırsat vermeden hatıra ürününü satın alıyorsun. Ve üstüne dev bir kar koyup farkı da cebe atıyorsun. Gabriella, kendi ürünlerini getirip satış için teşhire koyduğunu gördük. Bunu yapmak için Michael'dan izin aldın mı?
0: Evet, doğru. Muhtemelen bazı ürünler için önce izni istemeliydim ama hepsi iyi ürünler.
19: Şuradaki panoya bir bak. John'u tanıyabildin mi? O ekibimizin gizli bir çalışanı ve sen de ona Don Ho ukulelesi sattın. Depoya gittiğini hem de Maribel'le birlikte ve o şeye Don Ho'nun imzasını attığını ve sonra da içeri girip satmaya çalıştığını izledik. Sonra bir de uydurma açık arttırma savaşı başlattın. Siz bu dolapları beraber çeviriyorsunuz ve doğrusu yaptığınız şey yasa dışı ve istese polisi arayıp sizi tutuklatabilir.
21: Michael, açıklayabilirim.
2: Ha, gerçekten mi?
21: Tost makinesinin fiyatını artırmamalıydım.
2: Tost makinesi buzdağının görünen kısmı. Gabriella ile beraber sahte Don Ho ukulelesi satmaya çalıştınız. Sizi gördüm, tamam mı?
21: Ben şaka yapıyor sanıyordum. Gerçekten satacağını düşünmemiştim. Bana arkadaşının olduğunu söylemiştin. Bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorum Michael.
0: Her şeyi nasıl bana yıkarsın?
21: Hiçbir şey sana yıkmıyorum. Bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorum.
0: Evet,
21: hiçbir
0: biliyordun.
21: Fikrim yok.
2: Yeter. İkiniz de yüz karasısınız. Aile işletmemi batırabilirdiniz. İkiniz de kovuldunuz çocuklar.
21: Tam bir pisliksin.
2: Dışarı.
0: Bana kalırsa o ürünlerin hiçbirinin orijinalliği ispat edilemez. Neyin gerçek olduğunu kim biliyor
19: bugün
0: ki?
19: Bugün hazmetmesi zor bir gündü. İyi tarafı ise harika bir işletmem var. Bütün o retro 50'ler hatıra ürünlerine bayıldım. Bu işi senin gibi becerebilen başka bir restoran daha bilmiyorum.
2: Charles, buraya geldiğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Hadi gidip bir şeyler.
19: Kesinlikle ben varım.
2: Aloha.
19: Aloha.
2: Charles'ın gelip sorunumuzu çözmemize yardım etmesi çok iyi oldu. Ve Hawaii'de biz minnettarlığımızı böyle gösteririz. Aloha Charles, tüm kalbimle. Hadi plaja gidelim.
3: Gabriella ve Maribel kovulmaları üzerine kendilerine yeni bir iş bakmaya başladılar. Kiama ise müdür yardımcısı olmak için eğitime başladı. Ve Michael ise Rock Island Cafe'nin hatıra ürünleri satışının normale döndüğünü bildirmekten mutluluk duyuyor.
23: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
24: Net! Kazancım net, sigortam net.
25: Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin anne çocuk ürünlerini premium özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
26: Budur.
27: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
26: Budur.
27: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Steel. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
5: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
6: Sarı kola!
7: Fanta sarı kola canım o.
5: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
3: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı.
7: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Çocuklar, size acayip bir haberim var. Kayı beni havalimanına götürüyor. Şuramdaki bir şeyi göstermek için Alaska'ya geri dönmek zorunda kaldım. Dün sabah gözümde bir bulanma oldu. Arkasından da baş ağrısı başladı. Gözlerimin arkasına doğru ilerliyor. O yüzden lütfen aileden özür dileyin.
9: Olamaz.
8: Evet.
9: Merhaba.
10: Merhaba, günaydın.
11: Zor bir kurtarma görevinin ikinci günü, sabah erken saatler. Bu görev daha da zorlaşacak.
9: Sizinle paylaşmamız gereken bir haber var.
10: A-a.
9: Babamın acil bir sağlık sorunu çıktı.
10: Ve
9: bugün burada olamayacak ve muhtemelen hafta boyunca da gelemeyecek.
12: Hayır, bu çok kötü.
11: Marty endişe verici belirtileri günlerce görmezden geldikten sonra o zor kararı verip tıbbi yardım almaya gidiyor ve hafta bitmeden dönmeyi umuyor.
9: Bu en kötü durum senaryosu. Bir çiftlikteyiz, babam burada değil, herkes sorumluluk almak zorunda. Ama babamın yerini doldurmak hiç kolay değil ve önümüzde çok yoğun bir hafta var. Çünkü ne olursa olsun bu çiftlik sahipleri hala yardımımıza ihtiyaç duyuyor.
10: Bence doktora giderek doğrusunu yapmış ve iyi ki de gitmiş. Bize yapabileceğiniz her yardım için teşekkür ederiz.
9: Tamam, tam gaz, evet. Başlıyoruz.
10: Kesinlikle.
9: Evet. Tamam, o zaman son bir şey daha söylemek zorundayız.
13: Sanırım biraz tuhaf olacak ama babamın adına...
9: Clint! Sana ve bana babamdan daha çabuk cevap veriyor, değil mi?
10: Esas yükü Martin'in çektiğini biliyoruz. Ancak ekibin geri kalanı Misty ve Matt de çiftlikler konusunda çok uzmanlar.
9: Ve bu da Clint. Clint, bunlar da çiftlik sahipleri.
10: Memnun olduk.
14: Ben de.
10: Bize yardım etmek için burada olmalarına gerçekten minnettarız. Eğer geri dönmezse Martin'in eksikliğini hissedeceğiz. Ama herkesin burada olmasından çok mutluyuz.
9: Üçümüz halledebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hazır mıyız?
14: Evet.
10: Kesinlikle tamam. Hazırız.

0: Dünyada hiçbir araba kulak tırmalayıcı sesiyle küçük bir İtalyan spor arabasının sürüş deneyimini yaşatamaz. Aa, çok güzel. 1987 model Alfa Romeo Spider. Gücünü Alfa'nın efsanevi ikiz kamilli 4 silindirli motorundan alıyor.
1: Biraz yorgun.
0: Bu araba ekstralarla dolu, her şeyi düşünmüşler ve buna inanılmaz derecede nadir görülen açılabilir tavan da dahil. Bu hem yağmurlu hem de güneşli günlerde kullanılabilecek mükemmel bir spor araba. Ama bu İtalyan güzelliği pek de iyi yaşlanmamış.
1: Taşıyıcı yatak paramparça olmuş.
0: Üzerinde delikler, eksik ve kırık bir sürü parçası var.
1: Gerçekten çok zorlanıyor. Ama son birkaç santimde yeniden hızlanıyor.
0: Ant ve ben bu 4 yapraklı Gonca'yı bir altın madenine dönüştürmeyi umuyoruz.
1: Vaz mı geçiyorsun?
0: Sen bu işleri seversin. Elinde Dustin Hoffman'ın Grudette adlı filmiyle ünlü olmuş bir araba olan Florin isimli biriyle buluşmaya gidiyorum. Geçmişte bende de bu arabadan vardı. Söz konusu araba Alfa Romeo Spider. Arabayı göreceğim için çok heyecanlıyım çünkü çok nadir bulunan bir şey. 1987 yılında sadece 2600 tane ürettiler ve 2 litrelik küçük yakıt enjeksiyonlu bir motoru var. Adam araba için 9000 dolar istiyor. Yani yaklaşık 7500 sterlin. Ve böyle bir araba için çok uygun bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Ama yine de daha ucuza almaya çalışacağım. Arabayı sıra dışı yapan şeylerden biri sadece Kaliforniya içinde satışa çıkarılması. Aslında Florin arabayı ülkenin her yerinde satabilirdi. New York, Boston ve Philadelphia'da her ne kadar çok yağmur yağsa da muhtemelen istediği fiyata satabilirdi. Çünkü bu arabanın eşsiz bir özelliği var. Çıkarılabilir tavan. Umarım tam olarak aradığım özelliklere sahiptir. Ve eğer zekice bir pazarlama stratejisi kullanırsak Ant'le birlikte iyi para kazanabiliriz. Merhaba, sen Florin misin?
2: Evet, merhaba.
0: Nasılsın Florin? Ben Mike.
2: Memnun oldum Mike.
0: Ben de memnun oldum.
2: Evet, evet.
0: Muhteşem Alfa'nı görmek için geldim. Bana biraz anlatır mısın? Ne kadardır sende?
2: Yaklaşık 11 yıldır bende. İnanması zor biliyorum ama sadece 50 kilometrede. Eskiden bir arkadaşıma aitti ve ne yazık ki öldü. Satmak istiyorum çünkü duygusal olarak bu arabaya çok bağlıyım.
0: Vay canına. Biliyorsun bunun gibi arabaların kullanılması gerekiyor. Özellikle de alfalar durmayı hiç sevmez. Kaputun altına bakabilir miyim?
2: Evet.
0: İşte burada evet. Muhteşem Alfa'nı görmek için geldim. Bana biraz anlatır mısın? Ne kadardır sende?
2: Yaklaşık 11 yıldır bende. İnanması zor biliyorum ama sadece 50 kilometrede. Eskiden bir arkadaşıma aitti ve ne yazık ki öldü. Satmak istiyorum çünkü duygusal olarak bu arabaya çok bağlıyım.
0: Vay canına. Biliyorsun bunun gibi arabaların kullanılması gerekiyor. Özellikle de alfalar durmayı hiç sevmez.

0: Normalde bunun gibi arabaların kaputunu açtığında özellikle iç kanatları paslanmış olur ama bununki çok güzel görünüyor. Borular ve klipsler de orijinal. Aynı zamanda kaputun altındaki örümcek ağını görmek hoşuma gitti. Çünkü bu motorla çok oynanmadığı anlamına geliyor. Motor çalışıyor dedin değil mi?
1: Evet, kesinlikle.
0: Tamam, kaputu kapatalım o zaman.
1: Pekala.
0: Pekala, içine bakalım.
1: Tamam.
0: İçi hiç fena değil. Her şey var, tüm döşemeler duruyor. Sanırım yumuşak tavanın altı yırtılmış.
1: Doğru, ama sert tavanla birlikte gelen yeni yumuşak tavanım var.
0: İşte bu harika. Demek yepyeni bir yumuşak tavanı var.
1: Evet,
0: İşte bu
1: evet.
0: İyi haber. Gerçekten çok iyi. Ve bu sert tavan gerçekten harika. Arabayı kullanılabilir yapıyor.
1: Ve kullanırken çok
0: evet,
1: sessiz.
0: Evet, doğru, kesinlikle.
1: Evet.
0: Evet, Alfa Romeo'nun arkası çok önemlidir. Çünkü en çok paslanan tarafı arkasıdır. Özellikle de bu küçük Spider'larda. Aşağıda bir yerde olması gerekiyor.
1: Belli olur.
0: Evet, arka bölümde. Bagajı açınca hemen belli olur. Kokusunu alabilirsin. Çok kolaylıkla alabilirsin bunu.
1: Umarım benimkinde yoktur.
0: Hayır, olduğunu sanmıyorum çünkü koku yok. Bununki de kırmızı halıyla kaplı. İçi muhteşem ama şaşırtıcı derecede güzel. 30 yıllık bir Alfa'ya göre şimdiye kadar gördüğüm en iyi gövdeye sahip. Yani gayet iyi durumda.
1: Teşekkür ederim.
0: Ama Alfa Romeo'da benim için en önemli şey sürüş deneyimidir. O yüzden bu harika tavanın ve manzaranın tadını çıkarmak için küçük bir test sürüşü yapmak istiyorum. Sana
1: uyar mı? Tabii ya, kesinlikle.
0: Tek parça getireceğime emin olabilirsin, merak etme.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdiden 2 litrelik yakıt enjeksiyonlu benzinin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Sadece Alfa Romeo'ya ait olan o sese sahip. Hey, küçük bir İtalyan arabasındayım. Vites çok rahat geçiyor. Harika. Bayıldım buna. Şu İtalyan arabasına da bakın. Her şey çok güzel gidiyor. Pekala, şimdi durdum ve yeniden kalkacağım. Ayağımı debriyajdan çekip gaza bastığımda motordan arka aksa aktarılan güçte bir gecikme hissettim. Bu araba arkadan çekişti ve tahrik mili var. Yanılmıyorsam tahrik milinde bir arıza var. Yıpranmış veya gevşemiş olabilir ama bunu halledebiliriz. Hatta yeniden yapmamız gerekebilir. Çünkü hızlanırken kesinlikle gecikiyor. Bunu halledebiliriz, kolay bir şey. Bir arabayı test sürüşüne çıkarırken her şeyin çalıştığından emin olmalısın. Bütün düğmeler ve göstergeler gayet iyi görünüyor. Ama klima çok iyi sayılmaz. Onu tamir etmek zorunda kalacağız. Bu araba hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Bunu öğrenmek zorundayım. Ama şu dönüşte arabayla aramda bir bağ oluşmaya başladı. Alfaları işte tam da bu yüzden seviyorum. Dönüşlerde seni hemen ödüllendiriyorlar. Bu arabaya aşık olmaya başladım bile. Çok keyifli. Bakalım bir anlaşmaya varabilecek miyiz?
1: Arabayı sevdin mi?
0: Sana açık konuşacağım Florian. Bu araba benim için bir kumar. Çünkü bazı sorunları var. Onu en farklı yapan en iyi özelliği 1987 model çıkarılabilir tavana sahip bir Alfa Romeo Spider olması. Ve aynı zamanda çok temiz. Sadece bunun için bile alabilirim. Evet, ne kadar istemiştin?
1: 8900.
0: Sorun da bu. Bu arabaya 9000 dolar istiyorsun. Ben bu arabayı kurtarmak ve yeniden yola çıkarmak istiyorum ama bunu ancak 6000 dolara yapabilirim. Ne dersin?
1: 8 yapabilir misin?
0: 8'e çıkamam. Ama 7000 verebilirim. Ne diyorsun? Söyle bakalım.
1: Tamam, anlaştık.
0: Tamam mı? Harika, çok teşekkür ederim. Kendime bir Alfa Romeo Spider satın aldım. Avrupalıların dediği gibi bu bir 4 yapraklı yonca ve merak etme, bu arabaya çok iyi bakacağım. Söz veriyorum.
1: Tamam.

0: hem de sağlam. Panellerin hiçbirinde pas
1: yani
0: yok.
1: Yani bu temiz bir alfa mı?
0: Evet, dinle. Bundan daha iyisi olamazdı.
1: Daha önce bu arabalarda hiç sert tavan görmemiştim.
0: Biliyorum, çok nadir ve o yüzden bu arabayı tercih ettim. Tavanı çıkabiliyor. Daha önce böylesini hiç görmemiştim. Eğer satmaya kalkışsaydık sadece bu özellik için bile 1500 dolar alabilirdik.
1: Ama biz satmak istemiyoruz. Muhteşem görünüyor.
0: Güzel değil mi?
1: Şu kaputun altına bakalım.
0: Evet, bak bakalım.
1: Biraz yorgun.
0: Biraz yorgun ama bir kez daha bak lütfen. Hadi.
1: Tahmin edeyim, klima çalışmıyor değil mi?
0: Hayır, soğutmuyor.
1: Kayış yok.
0: O yüzden çalışmıyor.
1: Peki sürüşü nasıl?
0: Aslında gerçekten de çok iyi ama motorla arka tekerlekler arasında bir sorun var. Aktarma organlarında bir yerde eksiklik var. Bana kalırsa altındaki tüm lastiklerin ve yuvaların değişmesi gerekiyor.
1: Harika.
0: Evet, güzel.
1: İçine bakalım mı?
0: Diğer tarafa geç. Bana sorarsan tavanı tamamen çıkarmalıyız. Ben zaten tüm cıvataları çıkarmıştım.
1: Tamam.
0: Tut bakalım. Evet, geri gidelim.
1: Peki yumuşak tavan nasıl?
0: Keşke hiç sormasaydım. Ama yumuşak bir tavanı var. Hem sert hem de yumuşak tavanı var.
1: Bakalım o zaman.
0: Oh tanrım, çok sertleşmiş. 30 yıldır kaldırmamış.
1: Ha, bir saniye bekler misin?
0: Kötü göründüğünü biliyorum ama arabayı aldığım adam kendi değiştirmek istediği için yenisini almış. Öyle dedi.
1: Yani yedeğimiz mi var?
0: Evet.
1: Sonuç?
0: Güzel.
1: Kırmızı halıya bayıldım.
0: Evet.
1: Hiç fena değil.
0: Bu arabayla dolaşırken güneş gözlüğü takmak gerekiyor. Halı çok parlak. Bu araba artık üretilmediği için içine her şeyi koymuşlar. Kırmızı halılar, deri koltuklar, kırmızı dikişler, elektrikli pencereler, klima, 5 hızlı vites kutusu. Aşağı yukarı aklına gelebilecek her şey var.
1: Evet ama hepsi çalışıyor mu?
0: En azından çoğu çalışıyor. Mesela klima çalışmıyor ve şoför tarafındaki elektrikli pencere biraz zor açılıyor. Bunlar senin gibi biri için sorun değil. Ne yapacağımızı biliyorsun.
1: Yani motorla aks arasındaki aktarma organlarında bir sorun var. Klima paramparça olmuş ve pencereler yavaş açılıyor. Bu arabayı baştan aşağı yenilemek gerekecek.
0: Evet, çok bir şey sayılmaz. Tamir etsen yeterli.
1: Alfa Spider modelleri arasında bu arabanın en iyisinin de iyisi olduğunu söyleyebilirim. Bir İtalyan arabasından bekleyebileceğiniz her şey ve tüm lükslere sahip. Evet, mükemmel olmayabilir ve yapmamız gereken çok şey var. Ama bir İtalyan spor arabasına sahip olmak sürüş deneyimi anlamına gelir. Gücü arka tekerleklere aktarmak çok önemlidir. Ve Mike güç dağıtımının sorunlu olduğunu söylüyor ki bir spor arabada böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Mike motorun çekiş gücünün çok iyi olduğunu söyledi. O yüzden şu noktada onu eleyebilirim. Aynı zamanda vitesin çok rahat geçtiğini söylediği için bu ihtimali de eleyebilirim. Muhtemelen sorun vites kutusunun arkasında bir yerde yer alıyor. Bu arkadan itişli bir araç ve motordan aldığı gücü tahrik miline göndererek arka aks aracılığıyla iki arka tekerleğe aktarıyor ve tahrik mili şuradaki küçük lastik parçayla vites kutusuna bağlanıyor. İşte tam olarak burada. Ve evet, gayet iyi görünüyor. Belki biraz yıpranmış olabilir ama yine de kullanılabilir. Ama yine de değiştireceğim. Sabit tahrik mili taşıyıcı yatağın ortasına kadar uzanıyor. Evet, sorunu bulduk. Bozulmuş.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Hey. Bir saniye. Yerleri temizliyorum. Arabayı garajından çeker misin lütfen?
1: Hayır. Bana sakın garaja Alfa Romeo ile gelme dediğini çok iyi hatırlıyorum ama güven bana. Bu 1987 model Alfa Romeo. Kesinlikle tertemiz.
0: Pekala.
1: Tam bir dört yapaklı yonca. Şu kaportaya baksana. Hem güzel.

0: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsınız?
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
13: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
14: Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini premium özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
15: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
16: Bankam Sonbank kartım hadi.
17: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
18: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
17: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
18: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
19: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
20: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
19: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: 1987 model Alfa Romeo Spider'la İtalyan spor arabası pazarına girdik. Bundan daha iyi olamazdı. Nadir bulunan çıkarılabilir tavanı sayesinde bu arabayı güneşli Kaliforniya'da rahatlıkla satabileceğimi ve 7000 dolarlık yatırımımızdan biraz para kazanacağımızı düşünüyorum.
1: Peki sürüşü nasıl?
0: Ama bu arabanın performansı bir spor arabasına benzemediği için ent aktarma organlarını yakından inceliyor.
1: Sabit tahrik mili taşıyıcı yatağın ortasına kadar uzanıyor. Evet, sorunu bulduk. Taşıyıcı yatak kesinlikle dağılmış. Paramparça. Arabanın gevşek sürüşünün başka bir açıklaması olamaz. Bu parçayı değiştirmemiz gerekecek. Şimdi arka aksa bakalım. Tahrik milinin arka diferansiyelle birleştiği yeri kontrol etmek istiyorum. Tekerleklerin hangi noktada döndüklerini hissetmek için mili tutup döndürüyorum. Ne zaman devreye girecek? Bir yerde boşluk var mı? Bunu anlamanın bir diğer yoluysa tahrik milini sabit tutmak. Ve tekerleği döndürerek milin ne zaman devreye girdiğini hissetmektir. Aa, bu çok fazla. Tüm aktarma organlarının çıkarılıp yeniden takılması gerekecek. Aktarma organlarından tahrik milini çıkaracağım. Bu parça arabadan 3 farklı noktadan sökülüyor. Vites kutusu, orta bağlantı ve diferansiyel. Tahrik milini sökmek için masaya koyacağım çünkü bazı parçaları tutup bazılarını değiştirmem gerekecek. Tahrik milinin tamamını temizleyip boyayacağım ama esas amacım taşıyıcı yatağı değiştirmek. İki kontrol edilebilir parçaya ayırmak için öncelikle orta eklem yerindeki cıvatayı çıkarıyorum. Ardından göbeği yerinde tutan kilit somununu çıkarıyorum ve taşıma yatağına ulaşabilmek için yarım aykamasını dışarı çekiyorum. Bu metal parçalarını en iyi bir kum makinesinde işleyebilirim. Tahrik milinin içinde yer alan bazı yüzeyleri korumak çok önemli. Özellikle de burası. Bu makineden geçirilmiş pürüzsüz bir yüzeydir ve üniversal eklem içine girdiği için bilerek bu şekilde yapılmıştır. Şu anda oldukça dar ve ben pürüzsüz metalin yine pürüzsüz metalle temas kurmasını istiyorum. Eğer içine kum girerse yüzeye zarar verebilir. Ama eğer deliğin içine lastik tıpa koyarsam tamamen kapatmış ve iç yüzeyi korumuş olurum. Bu sayede parçanın geri kalanını temizleyebilirim. Ve şimdi de ikincisini takıp parçayı koruyorum. İşte böyle. Tahrik milini iyice temizledikten ve bir kat boyadıktan sonra taşıyıcı yatağı yeniden montajlıyorum. Yeni kaplin lastiğini de yerleştirdikten sonra tahrik milinin iki yarısını yeniden birleştiriyorum. Gevşek tahrik mili aslında çok daha büyük bir sorunun küçük bir kısmını oluşturuyor. Çünkü daha önce kontrol ettiğimde diferansiyelin de gevşek olduğunu fark ettim. O yüzden şimdi çıkarıp içinde ne olduğuna bakacağım. Aksı çıkarırken çok dikkatli olmalısınız çünkü ağırdır. O yüzden tekerlekleri ellemeyeceğim. Hala erişebiliyorken burada gevşetebileceğim her şeyi gevşeteceğim. Sonra arabayı aşağı indireceğim ve son somunları gevşettikten sonra arabayı yeniden kaldırıp aksı yerde bırakacağım. Böylece belim ağrımamış olacak. Öncelikle fren bağlantılarıyla başlıyorum. Ardından şoför ve yolcu tarafındaki denge çubuklarını çıkarıyorum. Bu çubuklar köşeleri dönerken arabanın devrilme ihtimalini azaltıyorlar. Denge çubuklarını çıkararak aksı süspansiyon kollarına bağlayan somunları serbest bırakıyorum. Ki bu somunları arabayı yere indirmeden önce gevşeteceğim. Diferansiyeli aynı zamanda çerçeveden de çıkarabilirim. Vites kutusu bağlantısıyla birlikte aksı yukarı kaldırarak çıkartana kadar sınırlayıcı kayışların üzerindeki yükü hafifletebilirim. Kayışları çıkardığım için ulaşabildiğim tüm parçalar gevşedi. Şimdi arabayı yere indireceğim ve geri kalanını halledeceğim. Öncelikle diferansiyel yağını boşaltıyorum. Ardından tokmakla hafifçe vurarak cıvatayı çıkarıyorum. Şimdi hepsi söküldü. Ve arabayı kaldırdığımda aks yerde olmalı.

Gerçekten de ağır. Arabanın aksını çıkardığıma göre fren mekanizmasını sökebilirim. Ve aks şaftını yuvasından çıkarabilirim. Bu bölümün kolaylıkla çıkması gerek. Yuvanın içindeki diferansiyelde birçok parça var. Ve sorun da burada yatıyor. Basit şekilde anlatmak gerekirse diferansiyelin iki ana görevi vardır. Birincisi, tahrik mili aracılığıyla motordan güç alır ve 90 derece dönerek gücü iki tekerleğe aktarır. Buradan döner ve buraya aktarır. İkinci görevi ise tekerleklerin her birinin farklı hızlarda dönmesini sağlamasıdır. Örneğin çok dar bir köşeden dönerken içteki tekerlekler dıştaki tekerleklerden daha yavaş dönerler. Çünkü dıştaki tekerlekler yetişmeye çalışırlar. Şimdi bunu dışarı çıkaracağım. Birazdan kontrol etmek için kenara koyuyorum. Bu alfa sistemi bir adım daha ileri götürüyor ve bunu alttaki V işaretinden anlayabiliriz. Bu işaret bunun sınırlayıcı bir diferansiyel kilidi olduğunu gösteriyor. Diferansiyel kilidinin en güzel tarafı tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlarken, aynı zamanda hızlar arasındaki farkı sınırlayarak gücü daha eşit dağıtmasıdır. Şimdi şuradaki dişleri kontrol edeceğim. Üzerinde çatlak, buruk veya iz arıyorum ama gayet iyi görünüyor. Yuva biraz oynuyor. Şimdi de burayı kontrol edeceğim. Aslına bakarsanız arabanın yaşına göre hiç de fena görünmüyor. Dışı gayet iyi durumda ama aslında bakmak istediğim parçalar içinde. O yüzden ters çevireceğim. Çünkü açmak istediğim parçalar tam olarak bunlar. Diferansiyeli işaretlemek çok önemlidir. Bu şekilde yeniden takarken zorlanmazsınız.

0: Vidaları çıkardıktan sonra geri kalan parçaları elle sökebiliyorum. Şimdi bu mıknatısı kullanacağım çünkü parçalar çok yağlı. İlk plakayı çıkardım. İkincisi de çıktı. İşte şimdi istediğim parçaya ulaştım. Buna sürtünme plakası deniyor ve Mike gidip bana yenilerini aldı. İşte bu. Farkı hemen hissedebiliyorum. Eskisi pürüzsüz ve yıpranmış gibi ama yenisinin dokusu daha farklı ve sürtünme plakası olarak daha iyi bir görev yapacak. Şimdi bu parçayı sökeceğim çünkü bu arabaya faydası olacağına eminim. Her iki taraftaki sürtünme plakalarını çıkarıp her iki tarafta iki tane olmak üzere dört tane plaka ile değiştirdiğimde bu arabanın performansını muazzam derecede etkileyecektir. Bu plakalar diferansiyel dişlilerindeki torku aksa aktarıyorlar. Sürtünme plakaları dişlilerle birlikte dönerler ve plakaların geri kalanını döndürmek için sürtünmeyi kullanırlar. Bu plakalar yıprandığında gevşerler ve sistemin sürçmesine neden olurlar. Bu parça üzerindeki sürtünme plakalarıyla birlikte çıktı ve diğeri gibi her iki tarafta birer tane sürtünme plakası var. Bu plakanın yüzeyi de çok pürüzsüz ve yıpranmış. O yüzden değiştireceğim. Burada biraz yağım var. Yenilerini yağın içine batıracağım. İki plakanın arasına iki tane yeni sürtünme plakası yerleştireceğim. İyice yağlanmış olduğu için bir sandviç gibi arasına kolaylıkla yerleştirebilirim. İşte böyle. Hop. Şimdi plaka, sürtünme plakası, plaka, sürtünme plakası, plaka oldu. Şimdi bunları yandaki dişlinin üzerine geçireceğim. Fazladan sürtünme plakası ekleyerek diferansiyeldeki gevşekliği azaltmış oldum. Böylece güç aktarıldığında daha çabuk ve daha sert kilitlenecek ve sürçmeyi azaltarak sürüş deneyimini geliştirecek. Bu birkaç saatte bitirebileceğimiz bir iş değil ama tüm hava koşullarında Alfa'nın çekişini ve sürüş performansını geliştirecek. Bir arabadan iyi para kazanmak istiyorsanız detaylar çok önemlidir. Plakaları hallettikten sonra aksı yeniden birleştiriyorum. Frenleri de eski durumuna getirdikten sonra yenilenmiş tahrik mili ile birlikte aksı arabaya yeniden takıyorum. İşte bu kadar. Her ne kadar bunlar küçük geliştirmeler olsalar da spor arabasının sürüş deneyimini çok etkileyecek. Araba artık gevşek olmayacak ve gücü kullanırken çok daha sıkı ve çok daha tepkili olacak. Ve tabii bu Mike'ı çok mutlu edecek. Klimanın olmaması bu arabanın satış fiyatını etkileyecektir. Yağmur başlıyor. Bunu halletmek için bir sürü parçayı çıkarmam gerekecek.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini premium özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan. Bir beslen tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
4: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
6: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Ben Chris.
9: Ben Max.
8: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
9: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
8: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
9: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
8: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Garaja 1987 model bir Alfa Romeo Spider getirdim. Arabanın nadir bulunan çıkarılabilir tavanının satış potansiyeli hoşuma gitti ve Alfa'yı daha da çekici bir hale getirecek bir planım var.
12: Merhaba dostum.
11: Bana valve kapağını verir misin?
12: Tamam. Sen onu yap. Ben bunu yaparım.
11: Sorun değil. Tamam işte böyle. Çok kolay çıktı.
12: Onunla ne yapacaksın?
11: Bence kaputun altını biraz düzenlememiz gerekiyor. O yüzden bunu bana bırak. Gerisini sen halledersin. Görüşürüz.
12: Kaliforniya'ya taşındığımdan beri her arabanın bir kliması olduğunu fark ettim. Burada klima bir lüks değil, bir gereklilik olarak kabul ediliyor. O yüzden bu arabanın çalışır bir kliması olmaması satış fiyatını fazlasıyla etkileyecektir. Buradaki en büyük sorun kayışın olmaması ve bu sorunu halletmek için bir sürü parçayı çıkartmak zorunda kalacağım. Klima soğutma sisteminin altına gömülü. Yağmur başlasın. O yüzden öncelikle soğutucu sıvıyı boşaltıyorum. Ardından boruları çıkarıyorum. Radyatörü söküyorum. Ve fanı çıkarıyorum. Gereken tüm parçaları çıkardığıma göre artık klima sistemine çok daha rahat ulaşabilirim. Kayış kompresörün hemen önündeki makaranın üzerinde duruyor. Ve rahat hareket edip etmediğini kontrol etmek istiyorum. Korktuğum gibi kompresör kas katı olmuş durumda. Çıkması gerekecek. Ama klima sistemine dokunmadan önce basınçlı olup olmadığını kontrol etmek gerek. Eğer klima basınçlıysa oynamaya başladığım anda freon püskürtmeye başlayacak. O yüzden kontrol etmek için bir klima basınç ölçeri kullanıyorum. Bu cihaz üzerinde ne yazıyorsa onu yapıyor. Evet, burada sıfır gösteriyor. Yani sistem basınçlı değil ve güvenle sökebilirim. Buharlaştırıcı ve kondensöre uzanan klima bağlantılarını çıkarıyorum. Ve ardından motor yatağındaki kompresörü söküyorum.
11: Bugün buraya Deni görmeye geldim. Kendisi toz boya konusunda uzman ve arabamıza onu piyasadaki diğer arabalardan ayıracak özel bir şey yapacağını söylüyor. Ben, burada mısın?
12: Hey. Selam, nasılsın? Nasıl
11: İyiyim,
12: gidiyor?
11: İyiyim, sen?
12: İyi.
11: Seni görmek
12: seni
11: güzel.
12: Seni görmek de güzel.
11: Bu Alfa Romeo'nun valve kapağı.
12: Bir süredir düşünüyorum ve bana sorarsan kırmızı olur.
11: Evet.
12: Ferrari ve Alfa Romeo tarzında. Çoğu Avrupa arabası da öyle.
11: Evet, evet, harika.
12: Sana birkaç örnek gösterebilirim. İşte bahsettiğim kırmızı bu.
11: Bu renge bayıldım, evet, kabul ediyorum. Daha fazla anlatmana gerek yok. Başlayalım mı?
12: Tamam, başlayalım.
11: İlk olarak valve kapağının üzerine kum püskürtülüyor. Eğer yeni gibi görünmesini sağlayabilirsen harika olur. Kapağın temizlenmeye ihtiyacı var ama aynı zamanda bu süreç sayesinde yüzeyi toz boyayı daha kolay kabul edecek. Aha, işte burada. Şimdiden yeni gibi görünüyor. Teşekkür ederim koku. Muhteşem görünüyor. Şimdi ne yapacaksın?
12: Şimdi temiz havayla temizleyeceğiz. İşte böyle. Tamam.
11: Tamam.
12: Ve şimdi de kapağın arkasını 500 dereceye kadar dayanan bir bantla kamufle edeceğiz.
11: Bunu daha önce yapmıştım.
12: Evet, şuradan koparalım. Toz boya 400 derecedir. O yüzden 400 dereceden daha yüksek ısıya dayanan bir bant kullanmak gerekir. Ve bunun içine toz girmesini istemiyoruz. Çünkü bir gün toz boya kaplaması dökülebilir. Ve parçalar halinde döküleceği için yağ filtresini tıkayarak motorun yağsız kalmasına neden olabilir.
11: Gerçekten mi? Bunu bilmiyordum.
12: Evet, o yüzden içine toz girmesini istemiyoruz. Şimdi yanlarından alalım.
11: Maket bıçağı. Nasılım?
12: Harika.
11: Peki bantladığımıza göre şimdi ne yapacağız? Delikleri mi kapayacağız?
12: Evet, üzerindeki tüm delikleri kapamamız gerek. Çünkü valve kapağı bölgesine toz girmemesi gerekiyor.
11: Evet.
12: Burayı da kapamamız gerekiyor.
11: Evet.
12: Maket bıçağını al ve aynı şeyi yap lütfen.
11: Beni zorluyorsun dostum. Hazır mıyız?
12: Evet.
11: Pekala.
12: Evet, hazırız.
11: Tamam.
12: Artık toz boyaya gidebilir.
11: Tamam, güzel. Valve kapağı içinden elektrik geçen bir hattın üzerine asılıyor. Elimdeki tabancadan çıkan toz pozitif elektrik yüküyle beslenirken kapağa bir mıknatıs gibi çekiliyor. Kapak ardından 400 derecede pişiriliyor ve bu toz boyanın daha dayanıklı olmasını sağlarken aynı zamanda buruşuk dokunun oluşmasına neden olan kimyasal reaksiyonu başlatıyor. Şuna bak, olağanüstü. Bu parça arabanın diğerlerinden çok daha farklı olmasını sağlayacak ve aynı zamanda İtalyan kökenine bir gönderme yapacak. Sana bir sürprizim var. Hazır mısın? Hazır mısın? Ha, ne dersin? Hazır mısın? Evet.
12: Güzel.
11: Güzel mi?
12: Güzel, çünkü İtalyan kırmızısını sevdim. Biraz Ferrari'ye benziyor.
11: Tabii ki benziyor. Ferrari'ye benzemesi için elimden geleni yaptım. Harika görünecek, değil mi? Şuna baksana.
12: Güzel, beğendim. Tarzın olduğunu bilmiyordum.
11: Evet, insanlar bunu istiyor. Arabayı görmeye geldiklerinde kaputun altındaki bu detay ilgilerini çekecek. Bu harika bir şey. Sen devam et bakalım.
12: Yardım etmeyecek misin?
11: Sadece birkaç vida takacaksın. Hemen biter.
12: Harika. Valve kapağı harika görünüyor ama Mike aynı zamanda yeni bir conta da getirdi. Alta contayı yerleştirip valve kapağını takıyorum. Ardından kabloları ve hortumu emme manifolduna bağlıyorum. Yağ kapağını unutmayın. Şimdi klimaya geçebilirim. Klima sistemi her açıldığında yeni bir kurutucu takmak gerekir. Bu 30 dolarlık bir parça, yani 22 sterlin ediyor ve tüm sistemin tek filtresi bu. Kurutucunun içinde klima sistemini kontamine eden suyu ortadan kaldıran bir kurutucu var. Klima sistemini şarj etmek için motorun çalışması gerekiyor. O yüzden yeniden soğutucu sıvıyla doldurmalıyım. Bu noktada arabayı bir uzmana götürüp sistemi şarj etmesini isteyebilirsiniz. Ama ben bu ölçüm cihazını ve hazır ürünleri kullanarak kendim yapacağım. Bunlar 20 dolar, yani yaklaşık 15 sterlin. Ve boş kutuyu götürdüğünüzde yarısını geri alabiliyorsunuz. Bunu buraya bağlayalım. Klima basınç ölçerini sisteme bağladım. Ve soğutucuysa kompresörün içine girecek. Her şeyi bağladıktan sonra arabayı çalıştırıyorum. Ve klimayı açarak soğutucunun sistemde dolaşmasını sağlıyorum. Göstergenin 60 PSI'ye kadar çıkması gerek. Çünkü bu noktada sistem tamamen şarj olacak ve valfi kapadığımda test edebileceğim. Şu anda soğuk hava estiğini hissedebiliyorum. Bu güzel ama test etmem gerek. Ve bunun için bu küçük termometreyi kullanacağım. Eğer derece 5 ile 10 arasında olursa ideal olacak. Düşmeye başladı. Ona düştü. Harika. Tam 7 derece. Şimdi arabanın satış değeri yükseldi. Bu 30 yıllık bir araba ve zamanla bazı sorunlar oluşmuş. Şoför bölümündeki pencerede bir sorun var ki bu Alfa'larda sık görülen bir şeydir. Bu sorunun iki nedeni olabilir. Ya mekanik bir direnç yüzünden cam fiziksel olarak engellenerek yavaşlıyordur ya da elektrik direncidir ki bunu çözmesi biraz daha zordur. Ama önce tam olarak ne kadar yavaş olduğunu görmem gerek. Evet, çok yavaş. Eğer bu benim arabam olsaydı bu sorun çok sinirimi bozardı. Durumu düzgün bir şekilde incelemenin tek bir yolu var ve o da kapı panelini içeriden çıkarmak. Kapı paneli 5 vida ile yerine oturuyor. Buna kapı kolundaki ve reflektörün altındaki gizli vidalar da dahil. Yerinden çıkarmak için biraz sert çekmek gerek. Panel çıktıktan sonra koruyucu örtüyü kenara koymam gerek. Öncelikle bariz bir tıkanıklık var mı diye kanalları kontrol edeceğim. Gayet iyi görünüyorlar ama kafamı karıştıran bir şey var. Pencereyi aşağı indirirken ilk birkaç santimde hiç sorun çıkmıyor. Ve tam ortadayken zorlanmaya başlıyor. Bakın. Ve sonra son birkaç santimde yeniden hızlanıyor. Kolaylıkla aşağı iniyor. Yukarı doğru da aynı. Önce hızlı ve ortada zorlanıyor. Ve yine yukarıda hızlanıyor. İçinden bir ses bunun mekanik bir sorun olduğunu söylüyor. Eğer elektrik sorunu olsaydı sürekli sorun olurdu. Pencerenin tek başına nasıl hareket ettiğini görmek için yan kanalı çıkaracağım. Kanal pencereyi yerinde tutuyor ve pencere mekanizmasının altındaki bir braketin gevşetilmesiyle çıkıyor. Gördüğünüz gibi kanal eğrildiği için cam rahat hareket edemiyor. Bunu düzeltmem gerek. Bunu düzeltmenin tek yolu ters yöne doğru bükmek. Şimdi mükemmel oldu. Pekala, şimdi göreceğiz. Kesinlikle çok daha hızlı. Ama daha da önemlisi ortada yavaşlamıyor. Güzel ve istikrarlı. Bu sürüş deneyimini kesinlikle değiştirecek. Yumuşak tavan berbat durumda. Hiçbir hava koşuluna dayanacak durumda değil. Ve bu durum satış fiyatını çok etkiler.

0: stays, it stays with me.
1: Bu otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
8: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey. Dondurma, dondurma
11: gibi değil dondurma. Siparişiniz.
12: Ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Hah, maydanoz.

0: Anadolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
4: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
5: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: ...1987 model Alfa Romeo Spider üzerinde yaptığımız onca çalışmadan sonra sonunda şekillenmeye başladı. Aktarma organları tamir edildi, klima çalışıyor ve hatta şoför bölümündeki pencereyi bile halledecek zaman buldum. Çok güzel. Şimdi arabanın son sorununu halletmem gerek ve bu öyle bir sorun ki 30 metre uzaktan bile fark edilebiliyor. Bu arabanın sert tavanı gayet iyi durumda ama yumuşak tavan çok kötü. Hiçbir hava koşuluna dayanacak durumda değil ve aynı zamanda satış fiyatını etkileyecek ciddi bir sorun. İyi haber şu ki birkaç küçük dokunuşla çerçeveyi kurtarabiliriz. Mike yeni bir kaplama ararken ben de eskisini çıkaracağım. Her ne kadar kesip çıkarmak çok cazip gibi görünse de durum göründüğünden daha karmaşık. Öncelikle ortadaki kumaş tutacağıyla birlikte mandalları çıkarmam gerek. Ardından yandaki başlığı ve öndeki fitili çıkarmalıyım. Kapüşonu yay başlığa bağlayan bir braket var. O yüzden onu yerinde tutan perçinleri matkapla çıkarmam gerekecek. Braketi çıkardıktan sonra kapüşonun kumaşını yırtabilirim. Bu çok tatmin edici bir ses. Şimdi en azından kapüşonu kumaşın büyük bir kısmını çıkaracak kadar kaldırabiliyorum. Ardından kapüşonu temelinden çıkarıyorum. Mike yeni bir kaplama alırken ben de çerçeve üzerindeki bazı sorunları düzelteceğim. Sorun tam burada. Bu kolun bir perçin aracılığıyla bu kola bağlanması gerek ama sorun şu ki perçin kırık ve muhtemelen bu kadar zor açılmasının nedeni de bu. Ama şimdi eski perçini çıkarıp civatayla değiştireceğim.

Şimdi iki deliği hizalayacağım. Ama deliğin içine standart bir civata yerine bunu takacağım. Buna omuzlu civata diyorlar ve omuz kısmında fazladan malzeme var. Böylece çerçeve yerine çok daha sağlam bir şekilde oturabiliyor.

0: Oh, şuna bak, harika görünüyor. İnanılmaz.
1: Evet, artık rahat hareket ediyor. Sorun şuradaki küçük perçinmiş. Onu çıkarıp bu küçük civatayla değiştirdim.
0: İyi fikir. İşte şimdi oldu. Eskisini çıkarmak zor oldu mu peki?
1: Bir kısmı zaten elimde dağıldı ve biraz sıkışmıştı ama sonunda çıkardım. Ve artık yerde duruyor.
0: Güzel, gördün mü? Senin için işleri kolaylaştırıyorum.
1: Yenisi mi?
0: Evet, bu arabayla birlikte geldi. Gidip eski sahibinden almak zorunda kaldım. Bagaja koymayı unutmuş.
1: Şunu biraz kaldıralım. Pekala, sanırım bunu takmak için yardıma ihtiyacım olacak.
0: Evet, hadi başlayalım.
1: Tamam, yanda bunun gibi bir kablo var.
0: Buldum.
1: Şimdi onu şuradaki delikten geçir.
0: Evet.
1: Ve arabanın önüne doğru uzat. Şimdi kaydır.
0: Evet.
1: Ve şimdi kapatacağız.
0: Gördün mü? Sımsıkı.
1: Evet, şimdi bu bölüm biraz zor olacak çünkü kanvası şunun altına sokmamız gerekecek. Şuradaki civataların içinden geçecek. O yüzden küçük delikler açmalıyız.

0: Pekala.
1: Hadi bir deneyelim. Şuna bak. Davul gibi gergin. Harika görünüyor değil mi? Şimdi yapman gereken tek şey klipsleri takmak.
0: Bırakıyor musun?
1: Bunu halledebilirsin değil mi? Evet, bunun için bana ihtiyacın yok. Ben arabanın ilanını internete koyacağım. Yapmam gereken işler var. İşini düzenle ve halıları güzelce yıka lütfen. Ayrıca gösterge panelini temizle ve motor bölümünü biraz düzenledikten sonra arabayı güzelce cilala. Tekerlekleri temizle. Unutmadan arabanın resimlerini koyacağım. O yüzden camlar tertemiz olsun. Hadi ama gül biraz. Sen bu işleri seversin.
0: Ne? Isı tabancası tavandaki kırışıklardan kurtulmanın en iyi yoludur. Isı malzemeyi yumuşatır ve esnetir. Üzerine biraz soğuk eklediğinizde sıkılaşır ve kırışıklıklar ortadan kalkar. Evet, çok güzel oldu. Yeni tavanı içten düzeltmek için birkaç küçük ayar daha yapmak gerekiyor. Arabanın önemli bölümünü hallettik. Bu araba artık mekanik olarak daha sağlam, daha hassas, daha güvenilir ve çok daha rahat. Şimdi son birkaç detayı da hallettikten sonra geri kalanını Bay Brewer'a bırakacağım.
1: 1987 model Alfa Romeo Spider her türlü hava koşulunda kullanabileceğiniz üstü açılabilir bir İtalyan spor arabasıdır. Bu araba Spider modellerinin içinde ilk 3'e giriyor. Araba 2 litrelik ikiz kamilli klasik Alfa Romeo motorundan güç alıyor ve bu gücü 5 hızlı bir vites kutusuyla yola aktarıyor. Nadir bulunan çıkartılabilir sert tavanıyla muhteşem bir sürüş deneyimi sunan bu araba güneşli Kaliforniya'da kullanmak için ideal. Arabayı artık satabiliriz. Bu Alfa Romeo bize 7000 dolara mal oldu. Aktarma organlarını yeniden yapmak 700 dolara. Klima kompresörü de dahil olmak üzere yeni parçalar 600 dolara mal oldu. Val kapağının toz boyası için 100 dolar daha verdik. 45 saatlik işçilikle birlikte arabaya toplamda 8400 dolar harcadık. Bunun gibi güzel bir spor araba kesinlikle kullanılmayı hak ediyor. O yüzden Ant'le birlikte yeni sahibine teslim etmeden önce küçük bir test sürüşü yapacağız. Aman tanrım, şu arabaya baksana, çok güzel görünüyor. Camları bile temizlemişsin.
0: Tamam, sakin ol.
1: Burası buluşmak için muhteşem bir yer. Şu arabaya baksana, ilk aldığımda da güzeldi ama dediğim her şeyi yapmışsın. Cilalamışsın, camları temizlemişsin, muhteşem görünüyor. Peki neden buradayız? Söyle bakalım.
0: Buranın harika bir yer olduğunu duymuştum ve baraj çok güzel görünüyor ama arkasına bakarsan virajlı dağ yollarını görebilirsin.
1: Evet.
0: Bu bir İtalyan spor arabası. Biz Amerika'dayız. O yüzden İtalyan dağ yollarına en çok benzeyen yolu bulmak istedim.
1: Harika.
0: Mükemmel.
1: Burası mükemmel bir yer ama bakalım araba nasıl bir performans gösterecek. İlk aldığımda aktarma organlarında sorun vardı. Bu yollardan gideceksek çok sağlam olmaları gerekiyor. Gücü hiç vakit kaybetmeden aktarabilmeli.
0: Arabanın tüm ayarlarını yaptım. İnan bana, bayılacaksın.
1: Harika. Tamam o zaman.
0: Tamam, hadi atla.
1: Kaliforniya'dayız ve kış mevsiminde olmamıza rağmen hava hala sıcak. Neden tavanı çıkarmıyorsun?
0: İşte bu harika bir fikir.
1: Çok güzel bir özellik. Rahat çıkıyor. Arkaya koyalım.
0: Pekala. Dallara sür.
1: Bellissima. İtalyan müziği gelsin. İşte böyle.
0: Çok güzel, çok hassas.
1: Kesinlikle bayıldım. Ve çekiş gerçekten muhteşem. Bunu hissedebiliyorum. İlk aldığımda da iyiydi. Çünkü motor iyi durumdaydı ama şimdi dişlilerden geçtiğini ve gücün arka tekerleklere anında aktarıldığını hissedebiliyorsun. İşte İtalyan bir spor arabada ihtiyacın olan şey bu.
0: Kesinlikle öyle.
1: Kesinlikle. Harika bir iş çıkarmışsın evlat. Neler yaptın?
0: Pekala, öncelikle haklıymışsın. Motorla aks arasında bir sorun vardı. Tahrik mili çok gevşemişti. Tahrik milini yerinde tutan yatak paramparça olmuştu.
1: Ben de öyle düşünmüştüm.
0: O yüzden tahrik milini yeniden yapmam gerekti. Ve ayrıca diferansiyelle de biraz oynadım. Söktüm ve içine birkaç tane sürtünme plakası ekledim. O yüzden artık çekiş çok daha iyi ve araba çok keskin. Tekerlekler anında dönüyor. Hissedebiliyor musun?
1: Hissedebiliyorum. Çok hassas. Ayağımı gaza koyar koymaz araba fırlamak istiyor. Şuna baksana, harika gidiyor. Kesinlikle mükemmel.
0: Tavanı takalım mı?
1: Evet, bence de takalım çünkü yağmur yağmaya başladı. Hadi çabuk ol, işte böyle.
0: Şuna bak, şimdi arabanın içi çok daha güvenli ve samimi oldu değil mi? İstersen camı kapayabilirsin.
1: Aa evet, camlarımız da düzeldi. Şuna bak. Otomatik pencere harika değil mi? Hiç sorun olmadan kapandı. Aferin Hent. Arabanın içinde kapalı kaldığımız için cam buğulanmaya başladı. Bakalım klima çalışıyor mu? Evet, bunu göreceğiz şimdi.
0: Aç ve gör.
1: Şuna bak, çok hızlı.
0: Kesinlikle.
1: Bütün arabayı herkesin evindeki garajda bulunabilecek aletlerle yapman inanılmaz bir şey. Bence açgözlü davranmalıyım ve 10 bin dolara satalım. Ama 10 bin doların bir kuruş altına satmam.
0: 10 bin.
1: 10 bin yani yaklaşık 7200 sterlin.
0: 7000 sterlin çok az.
1: 7200'e ne dersin? Aferin Ant. İşimi çok kolaylaştırdın.
0: Harika.
1: Bu arabayı Florin'dan satın aldığında sadece bölgesel ilan vermişti. Hata yaptı. Aslında arabayı tüm ülkeye açmalıydı. İnternette ilan açtığımda birçok kişi beni aradı. Ama şu an arkamda gördüğünüz Mark'la kapıma gelen kişi oldu. Arabayı test sürüşüne çıkardı. Bakalım ne düşünüyor. Pekala, kaputun altındaki valf kapağı hoşuna gitti mi? Ne dersin?
2: Güzel bir detay olmuş.
1: Şık değil mi? Arabayı İtalyanlaştırıyor. Bu güzel bir araba. Güzel görünüyor ve aslında kendi kendini anlatıyor. Arabayı 10 bin dolara satışa çıkardım ve bu arabayı almayı düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Söyle bakalım.
2: Arabayı kesin alacağım. 9 bine ne dersin?
1: 9 bin mi? Bu çok cömert bir teklif.
2: Cebimde nakit var. Ne dersin?
1: Bunu yapamam. Bu arabayı ülkenin her yerinden 10 bin dolara almak isteyen bir sürü kişi var. O yüzden almazsan onlardan birine satabilirim. Yaklaşık 7 bin sterlin ediyor. Bu arabalar için yüksek bir fiyat olduğunu biliyorum ama bu güzel bir araba. Ve değerinin daha da artacağına eminim. Yani eğer gerçekten istiyorsan 10 bin dolara alabilirsin. Ya da ne yazık ki sana satamam. Ne dersin?
2: 10 olsun o zaman.
1: Tamam mı? El sıkışalım. Kendine harika bir alfa aldın. Tebrik ederim.
2: Güzel.
1: Umarım uzun yıllar boyunca kullanırsın. Bu arabayı ilk bulduğumda neredeyse yolda kullanılmayacak bir durumdaydı ama Ant'in çalışmaları sayesinde gerçek bir İtalyan güzeline dönüştü. Bu arabanın amacı Avrupa arabalarının da çekici olduğunu kanıtlamaktı. Ve bence bunu başardık çünkü bu her ortamda kullanılabilecek bir araba. Ama ironik bir şekilde onu güneşli Kaliforniya'da yaşayan marka sattık. Ne zaman isterse arabanın üstünü çıkarabilir ve güneşli Kaliforniya yollarının tadını da çıkarabilir. Bundan daha iyisi olamazdı. Bunun gibi daha birçok efsanevi arabanın dönüşümüne tanık olmak istiyorsanız bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Tadat.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini premium özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
5: bir adım önde.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
5: Bellona, Bellona.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
0: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
7: Şok şok cepte şok.
8: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
9: Çok iyi.
10: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık.
11: Vardık.
10: Liseden mezun olduğunda da.
11: Buradayım.
10: Her anında 80 yıldır.
11: Orijinal Çamlıca gazoz.
12: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
13: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
14: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
15: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
16: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
17: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
16: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
18: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
19: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
18: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
19: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
20: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
21: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
22: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
20: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
23: Sanırım hayatımda gördüğüm en dandik şey olmalı. Buyurun, bir düdük. Egzozun içinde. Dürüst olmak gerekirse daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu tarz bir şey göreceğimi de hiç düşünmezdim. Çünkü araç modifiyelerini kaliteye göre sıralayacak olsaydınız bu herhalde en diplerde bir yerde olurdu. En diplerde. Birincisi çok bariz. Egzozdaki o vidayı anında görebiliyorsunuz. Sesini de duyuyorsunuz ama güzel bir ses bile çıkarmıyor. Sadece ötüyor. Sinir bozucu olan şey şu ki, vidalandığı için onaylı bir parçaya yapılmış bir modifiye sayılıyor. Bu da uygun değil.
24: Tek sorun bu değil. Teknik uzman Pascal, farlardaki ışık halkalarını fark ediyor.
23: Bunları sabitlemek için silikon mu kullandın?
25: Hayır, pek sayılmaz.
23: Öyle mi? Silikonun yeri banyodur, araba değil. Farları açın lütfen. Buradaki her şey rastgele içine tıkıştırılmış gibi duruyor. Şuna baksanıza.
26: Evet. İçinde durduğu sürece sorun yok.
23: Evet, içinde durduğu sürece.
25: Ne arıyorsunuz?
23: Sadece bakıyoruz.
1: Genelde şöyle bir göz atıyoruz. Bunu her zaman
2: hala yaparız. Tamir aşamasında, o yüzden bu durumda.
23: Hayır, şu an yolda. Eğer evet, yoldaysa evet. Tamir aşamasında değildir. Mantık bu şekilde evet. İşler. Tamirde olsaydı onu sürüyor olmazdın.
2: Doğru.
23: Kısacası bu araba eğer yoldaysa sorunsuz olmalı.
2: Evet, bir sorunu yok.
23: Ben pek öyle düşünmüyorum.
2: Neden? Nesi var ki?
23: Başlangıç olarak şu farlar. Bunları açmak için resmi bir iznin
2: aslında
23: var mı?
2: Aslında bunlar şey yani...
24: Korona halkaları veya hale olarak da bilinen Angel farların resmi olarak onaylanmış ve ruhsata işlenmiş olması gerekiyor.
3: Sadece 95 beygir gücü ve 4 hızlı şanzımanıyla 1977 model Porsche 924. Özel Stuttgart amblemi ile birlikte her araba satıcısının bütçesine hitap ediyor. Bu Porsche aynı zamanda Wheeler Dealers'ta yaptığım ilk arabaydı. Did it!
6: Tebrik ederim. Dünyanın en kötü Porsche'sini satın aldım.
3: Ente ikna etmek biraz zor olacak çünkü arabanın sızdıran krank mini keçeleri ve arızalı transmisyonu işleri karmaşık bir hale getirebilir.
6: Biraz gevşek gibi.
3: Gevşek vitesi ve yıpranmış döşemeleriyle bu 924 ilk yaptığımdan 5 yaş daha büyük. Bu sefer çok daha büyük ve çok daha heyecan verici bir projeyle karşı karşıyayız. Ama eğer Ent'le birlikte bu Alman güzelini eski günlerine geri getirebilirsek yeni jenerasyona bu arabanın gerçek potansiyelini göstermiş olacağız. Erken kalkan yol alır derler. Şu anda Kuzey Kaliforniya'dayım ve bugün 14 yıl önce Wheeler Dealers'ta satın aldığım ilk arabayı düşünüyorum. 1977 model Porsche 924. Wheeler Dealers'a hoş geldiniz. Bu programda modern klasikleri çok seviyoruz. Bu muhteşem Porsche 924 gibi. Harika, küçük bir araba. Motorun önde olduğu ilk Porsche ve arkadan çekişli. Aynı zamanda eşyalarınızı taşıyabilmeniz için bir bagajı da var. Pratikliğiyle ön plana çıkan bu araba, 5 hızlı vites kutusuyla yola çıktığınızda size gerçek bir Porsche deneyimi yaşatıyor. Bu inanılmaz. Eskiden bu arabaları çok ucuza alabiliyordunuz. Ben ilk bölümde arabayı sadece 700 sterline almıştım ki bu günümüzde yaklaşık 1500 dolara denk geliyor. Günümüzde bu arabalar giderek popülerleşiyor ve insanlar onları ciddiye alıyor. Hatta son zamanlarda fiyatlar da yükseldi. Ve işte tam da bu yüzden bir süredir araştırma yapıyorum. İnanması zor ama bu arabaların 10-15 bin dolara el değiştirdiğini gördüm. Bugün elinde Porsche 924 olan biriyle görüşeceğim. Arabayı yeni almış ve ona uymadığını fark ettiğinde satmaya karar vermiş. 5000 dolara satıyor. Buna inanabiliyor musunuz? Yaklaşık 3500 sterlin ediyor. Araba 77 model ve kırmızı renkte ama acaba 924'te her zaman gördüğümüz sorunlar bu arabada var mı diye kontrol etmem gerekecek. Kaliforniya'da olduğumuz için gösterge panelinin 40 olduğundan eminim. Her zaman öyle oluyor. Muhtemelen vites gevşemiştir ve motorun sızdırdığına %100 eminim. Bu bir Porsche ve parçalarının pahalı olduğunu da biliyorum. Ama araba uygun fiyata satıldığı için açıkçası büyük bir risk olduğunu düşünmüyorum. O yüzden gidip arabayı mutlaka görmek istiyorum. Pekala, geldik. Sen Duncan olmalısın.
7: Evet.
3: Duncan, nasılsın? Ben Mike, memnun oldum.
7: Ben de memnun oldum.
3: Demek Porsche bu. İlk geldiğimde altta bir hasar gördüm. Korkutucu bir şekilde insan şekline benziyor. Umarım bu arabayla biri ezilmemiştir. He?
7: Bana öyle bir şey olmadığı söylendi. Arabayı 3 ay önce aldım ve aldığımda böyleydi. Bilirsin.
3: Peki aldıktan kısa bir süre sonra neden satmaya karar verdin?
7: Arabayı seviyorum ve çok eğlenceli ama benim için pratik...
3: İlk geldiğimde altta bir hasar gördüm. Korkutucu bir şekilde insan şekline benziyor. Umarım bu arabayla biri ezilmemiştir. He?
7: Bana öyle bir şey olmadığı söylendi. Arabayı 3 ay önce aldım ve aldığımda böyleydi. Bilirsin.
3: Peki aldıktan kısa bir süre sonra neden satmaya karar verdin?
7: Arabayı...

0: tekrar yapmak istemiyorum.
1: Tamam, peki. Bu arabayı satmak için iyi bir neden. Pekala, o zaman ben arabayı biraz daha inceleyeyim. Önce kaputun altına bakabilir miyim?
0: Evet, tabii ki, ben açarım.
1: Pekala. Burada 4 silindirli bir Audi motoru var. Hiç sorun yaşadın mı?
0: Hiç yaşamadım. Çok iyi çalışıyor. Distribütör kabloları, kapaklar ve bujiler yenilendi.
1: Şaşırtıcı derecede temiz görünüyor. Genellikle sızıntı olur. Üstü kutu gibi görünüyor. Ama acaba altta kaçak olabilir mi?
0: Aslında altına pek bakmadım.
1: Ah evet, işte orada. Ana keçiden geliyor olmalı. Açıkçası bu biraz kötü oldu çünkü motor ve vites kutusu arasında bir kaçak var. Zor bir yerde. Bunu halletmemiz gerekiyor.
0: Eminim.
1: Tamam, o halde içine bakalım. Evet, bakalım arabanın içine girmeden sorunun ne olduğunu söyleyebilecek miyim? Bu arabanın içindeki koltukların yırtık olduğuna, gösterge panelinde çatlak olduğuna ve vitesin de gevşek olduğuna adım gibi eminim. Bir de kesin halıda delik vardır. Haksız mıyım? Söyle bakalım.
0: Haklısın.
1: Evet, çünkü daha önce yırtık koltuklar, delik halı ve gevşek vitese sahip olmayanını hiç görmemiştim. Çoğunun gösterge panelinde çatlak da oluyor. Ama tüm bu parçalar alınabilir ki bu güzel bir şey. O yüzden en iyisi arabayı test sürüşüne çıkarayım.
0: Tamam, tabii.
1: Arabanın sesine bayıldım. Frenler çok iyi. Direksiyon çok hassas ve rahat. Süspansiyon da harika. Bütün camlar orijinal ve hiç çatlak yok. Hepsi sağlam. Araba biraz gürültülü ama yeni bir egzoz bulabiliriz. O yüzden büyük bir sorun olacağını sanmıyorum. Bunu halledebiliriz. Arabayla ilgili ilk izlenimlerim şaşırtıcı derecede çok iyi. Sevdim. Gürültü hoşuma gitmedi ama arabayı beğendim. Kötü özelliklere gelirsek, gevşek vites, gösterge paneli neredeyse tamamen kırık ve bu arabanın gösterge panelini değiştirmek çok zor olacak. Yağ sızıntısını kesinlikle halletmemiz gerekecek ve eğer yanılmıyorsam kaçak krank minik keçesinden geliyor ve Ant bunu halletmek için biraz uğraşacak. Böyle arabaların bir kalbi ve ruhu oluyor. Ve 40 yaşında olmasına rağmen vazgeçmeye hiç niyeti yok. Bu arabanın kurtarılmak istediğini biliyorum. Şaşırtıcı derecede sürüş çok rahat. Direksiyon güzel, frenlerde fena sayılmaz. Ama beni en çok endişelendiren yağ sızıntısı. Sanırım böyle bir arabada ana parçayı değiştirmek bize biraz pahalıya patlayacak. O yüzden fiyatı biraz düşürmemiz gerekiyor. 5.000 istemiştin, öyle değil mi?
0: Evet, $5.000 istiyorum.
1: Bence fiyatı biraz yüksek tutmuşsun. $3.000'a ne dersin?
0: 3.000'e yapamam, çok düşük. Evet, çok düşük. Ama 4.000 olabilir.
1: Açıkçası bu arabaya 4.000 bile çok fazla. O yüzden son bir teklif yapacağım. Ve güzel bir teklif olacak. $3.500.
0: $3.800.
1: $3.700 yaparsan anlaşırız.
0: Tamam.
1: Evet, mükemmel.
0: Pekala.
1: İkinci kez kendime bir Porsche 924 alıyorum. Harika.

0: yapıyorsun evlat?
1: Tebrik ederim. Dünyanın en kötü poşesini almışsın.
0: Ah! Bu harika bir araba. Bu programda yaptığım ilk araba olduğunu biliyor muydun?
1: Bu ilk Wheeler Dealer arabası mı?
0: İlk arabayı 14 yıl önce yaptım. Aldığımda 1983 modeldi. Yani 20 yaşındaydı. Bu 40 yaşında. Yani önümüzde çok daha büyük ve çok daha heyecanlı bir proje var.
1: Evet, geçen 14 yılda çok şey yaşanmış. Saçın biraz beyazlamış, biraz şişmanlamışsın.
0: Hadi ama şu kaputu aç da sana en güzel tarafını göstereyim. Bu araba çok iyi gidiyor. Çekişi de hiç fena sayılmaz. Ama

0: Tının biraz düzeltilmesi gerekiyor.
1: Sesinin tonuna bakarsak bana her şeyi anlatmıyorsun gibi. Doğru muyum?
0: Evet, tam olarak her şeyi anlatmamış olabilirim. Çünkü küçük bir sorunu daha var. Bu arabalarda normalde olmayan bir yağ sızıntısı varmış gibi hissediyorum. Bu biraz farklı bir şey tabii ki.
1: Nereden geliyor? Nereden geliyor?
0: Ana keçeden.
1: Motor çıkacak.
0: Evet ama yerini hemen tespit edeceğine eminim. Motoru çıkarmışken contaların tamamını değiştir.
1: Motoru çıkarmak büyük iştir.
0: Senin gibi biri için kolay bir iş. Üzülme, garajda bir sürü alet var. Hadi şimdi içine geçelim çünkü küçük bir sorunumuz daha var. Vites topunu tut ve bana ne düşündüğünü söyle. Evet. Pekala. Hazır motoru çıkarmışken vites kutusuna da ulaşmış olacaksın.
1: Yani hem motor hem vites kutusu.
0: Vites kutusu evet. Yapılması gerekiyor. Bir de gösterge paneline bakarsan iyi olur.
1: Aa, çok kötü
0: durumda. Kötü durumda. Onu da değiştirmemiz gerekiyor. Tamamen çatlamış evet. Koltuklarda da birkaç yırtık var. Halledebiliriz.
1: Mike.
0: Panik yapma. Bu parçaların hepsini bulabileceğimiz bir yer biliyorum. Çok kolay olacak.
1: Tamam. Arabayı kaça aldın?
0: Araba ucuzdu. Sadece 3700 dolar verdim. Yani 2500 sterlin. Epey ucuza geldi.
1: Tamam o zaman önce pozitif ve negatif taraflarını bir değerlendirelim. Pozitif bakarsak hem ucuz hem de Porsche.
0: Evet.
1: Hem de Porsche. Maalesef bu kadar.
0: Çok acımasızsın.
1: Hayır. Şimdi de negatiflere bakalım. Motoru ve vites kutusunu çıkarmam gerekiyor. Arabanın gövdesi temiz görünüyor ama eski püskü. Bu arabadan hiç para kazanamayacağız değil mi?
0: Bırak o konuyla ben ilgileneyim. Bu araba benim için çok özel. Bu işi nostaljik nedenlerle yapıyorum.
1: Bekle biraz, şunu bir açık daha kavuşturalım. Bay Brewer büyük araba satıcısı, kar yerine nostaljiyi mi tercih ediyor yani?
0: Evet. Hadi şunu içeri alalım.
1: Bu kadar değiştiğine inanamıyorum.
0: Biliyorum. Güzel değil mi?
1: Kaliforniya seni yumuşatıyor. Mike'ın bu arabaya karşı zaafı olduğu çok açık ve açıkçası bu hayranlığa hak vermiyor değilim. Ne de olsa bu motoru önde olan ilk Porsche'ydi. Aynı zamanda sıvıyla soğutulan ilk Porsche'ydi ve bazı insanlar bu arabanın şirketi finansal olarak kurtardığına inanıyor. Yalnız sorun şu ki bu arabanın çok ciddi sorunları var. Bunlardan biri de yağ sızıntısı. Ve görünüşe bakılırsa Brewer hikayenin sadece bir kısmını anlatmış. Çünkü yağ sadece bir yerden değil her yerden geliyor. Ve kaçağın tam yerini tespit etmenin tamamen tek yolu motoru yerinden çıkarmaktır. Motoru çıkarmak için tüm sıvıları boşaltmam, soğutma, emme ve diğer tüm büyük sistemleri sökmem gerekiyor. Bu büyük bir iş. Teşekkür ederim Mike. Dikkatli olmam gerekiyor çünkü bloğun içine parça girmesini kesinlikle istemem. Eğer girerse çok kötü olabilir. Bunu istemem.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi Obseso
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Şahane Yaz Festivali'nin Media Mart'la tam zamanı. Segway ZT3 Pro elektrikli scooter 53.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Siz de Media Mart'a gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Media Mart.
5: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
6: Sütaş ayran, sütaş ayran.
7: Çiğ köfteyi gördüğün an.
8: Sütaş ayran?
7: Gelsin sütaş ayran.
6: İçtikçe iyi hissedeceksin.
9: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
11: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben.
8: Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
17: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
18: Bu bir Lotus çok alçak.
17: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
19: Unutulmuş hazineler bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
20: Ben Chris.
21: Ben Max.
20: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
21: Oysa biz buradayız. Tam da arasında.
20: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
21: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
20: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
19: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
0: Wheeler Dealers'ın ilk bölümünde yaptığıma çok benzeyen 1977 model bir Porsche 924 satın aldım. Bu herkesin sahip olması gereken bir araba. Ama bu arabanın büyük sorunları var. Onlardan biri de yağ sızıntısı ve zavallı entin sorunun kaynağını bulması için motoru çıkarması gerekiyor.
12: Şimdi motoru bağlayacağım. Çünkü ağırlığını almak istiyorum. Altına girecek kadar kaldıracağım ve bağlantıları çıkaracağım. Motorun altındayken motor ve direksiyon bağlantılarıyla birlikte tüpleri de çıkarıyorum. Hepsini yoldan çektikten sonra motoru çıkarabilirim. Artık çıkabilir. Eğer bunu evde yapacaksanız haftada $100 bir motor kaldırıcı kiralayabilirsiniz. Son olarak kabloları da çıkarıyorum. Bir arabadan motoru çıkarmak çok tatmin edici. Özellikle de araba Porsche ise. Sanırım çalışmaya başlamadan önce güzelce temizleyeceğim. Gerçekten harika olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Temiz motor üzerinde çalışmak çok daha kolay. Ve sızıntının kaynağını tespit ettim bile. Hemen arkadaki ana keçede. Ama artık motoru çıkardığım için sızıntıların birkaç yerden kaynaklanabileceğini biliyorum. Karter contasının üstüne bir su geçirmez bant yapıştırılmış. Görüyorsunuz değil mi? Yukarıda, distribütör kapağının çevresinde, kulbütörün ve kapak contasının üstüne kadar uzanıyor. Ama motorun üstü kuru, o yüzden üst kısmı ellemeyeceğim. Kam milinin önünde bir şey daha var ve ana keçe ise önde duruyor. Bu keçeler baş şüpheli. Önce onları inceleyeceğim ve bunu yapmak için motoru ters döndürmem gerekiyor. Ana keçeye ulaşmak için yağ karterini çıkarmam gerek ve bunu Alyan anahtarıyla kolaylıkla halledebilirim. Karter contasını değiştirmek işçilik açısından çok pahalı ve yaklaşık $700 ödemeniz gerekiyor. Ama kendiniz yaparsanız her ne kadar biraz zamanınızı alsa da çok daha ucuza halledebilirsiniz. Görünüşe bakılırsa karter contası daha önce değiştirilmiş. Kalıntılarını görebiliyorum. Karteri çıkardığıma göre önce eski contayı çıkaracağım. Yüzeyi temizleyeceğim ve aynı şeyi kartere de yaptıktan sonra ikisi bir araya geldiğinde yeni contalarla birlikte hiçbir şekilde yağ sızdırmayacaktır. Karter contası 4 parçadan oluşuyor. Yanlardaki 2 şerit karbon ve çelik kompozitten oluşuyor. Biri burada ve biri de burada olmak üzere mavi uçlu 2 kauçuk ucu vardır. Kalıntıyı temizlemek için bir kazıyıcıyı kullanacağım. Burada çok dikkatli olmam gerekiyor çünkü bloğun içine parça girmesini kesinlikle istemiyorum. Eğer girerse çok kötü olabilir. Motorun içine giren herhangi bir parça yağ yollarına tıkayabilir. Kabasını kazıyıcıyla hallettim. Ve şimdi bu küçük fırçayı kullanacağım. Bu fırça en küçük deliklere kadar girip yüzeyi derinlemesine temizleyebiliyor. Temizliğin son aşamasında bu zımparayı kullanacağım. Böylece yüzey tertemiz olacak ve üzerinde en ufak bir parça bile kalmayacak. Şuna bakın, yepyeni gibi oldu. Şimdi motorun önüne geçiyorum ve zamanlama kayışıyla krank dişlisini çıkarıyorum. Bu sayede öndeki ana kapağa ulaşmış olacağım. Şimdi ön ana kapağı çıkarmam gerekiyor. Bu kanca şeklindeki tornavida biraz güç uyguladığınızda keçeyi kolayca çıkarmanıza yardımcı olur. Elime alır almaz bir sorun olduğunu görebiliyorum. Çok daha esnek olması gerekiyordu ne de olsa. Kauçuktan oluşuyor. Ama şu anda daha fazlasını yapamam. Çünkü Brewer henüz bana hiç para getirmedi. O yüzden onu beklerken motorun önünü biraz temizleyip boyayacağım.
0: Porsche 924 için bir sürü parçaya ihtiyacım var ve Güney Kaliforniya'da her köşede araba parçası satan bir yer olduğu için parçaları bulmam hiç zor değil. Ama yine de bu konuda eski güvenilir bir arkadaşımdan yardım alacağım. Arkadaşımın adı Wayne ve rafları Porsche parçalarıyla dolu olan bir parçacı dükkanı var. Aynı zamanda tanıdık bir yüz olduğu için belki biraz pazarlık bile yapabilirim. Hey, merhaba Wayne, nasılsın?
1: Merhaba Mike, seni görmek güzel, nasıl gidiyor?
0: Çok iyi. Porsche 924 için ihtiyacım olan parçaları listeledim. E-postayı aldın mı?
1: Deponun nerede olduğunu biliyorsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Keyfine bak.
0: Tamam, harika.
1: Eğer sorun olursa ben buradayım.
0: Görüşürüz.
1: Pekala, görüşürüz.
0: Hadi bakın. Aslında böyle yerler benim için çok tehlikeli çünkü bazen kendimi kaybedebiliyorum. Ama bir liste yaptım ve o listeye uymak için elimden geleni yapacağım. Yağ filtresi ve elektronik parçalar. İki krank keçesi, kayışlar, soğutucu hortumları ve diğer ıvır zıvırlar. Hepsi hazır. Sanırım çoğu tamam. Aradığınız her şeyin bir mouse tıkı uzaklıkta olduğu şu günlerde aslında tüm bunları bilgisayar başında halletmek çok kolay. Ve çoğunlukla öyle de yapıyorum ama yine de böyle bir deponun koridorlarında dolaşmak ve parçaları kendin seçmek gibisi yok. Çok daha heyecan verici. Şu anda ihtiyacım olan her şeyi aldım. Güzel görünüyor. Seni çalışırken görmek harika.
12: Merhaba.
0: Parçaları almaya gittiğim yerde bir şey öğrendim.
12: Tamam, bekle biraz, parçalarımı aldın
0: mı? Aldım, evet.
12: Contalar.
0: Evet, contaları aldım. Çok aslında iyi. İhtiyacın olan her şeyi aldım.
12: Zamanlama kayışı.
0: Evet, zamanlama kayışı da var. Hortumlar ve yağ filtresi.
12: Tamam tamam, içine koy.
0: Bir sürü şey aldım. İhtiyacın olan her şey burada var. Ne sanıyorsun?
12: Ha, güzel, aslında şu anda dirseklerime kadar motorun içinde sayılırım. Bazı parçaları boyayıp yeniden takmaya hazırlanıyordum. Şu kutuyu orada bir yere koyar mısın lütfen? Teşekkür ederim. Neden gidip biraz güneşin tadını çıkarmıyorsun? Yeni ön keçeyi aldım ve sizin de gördüğünüz gibi daha esnek ve daha yumuşak. Bu harika çünkü deliğin içine girip yağın motorun içinde kalmasını sağlayacak. Üzerine bol miktarda yağ sürüyorum. Biraz yayıyorum. Pekala. Bu sayede yerine kolayca girecektir. Krank keçesi motor yağının içindeki ısıya ve kimyasallara dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış. Bu kutunun içinde yeni kamp kayışı ve yeni bir gergi var. Eski gergiyi çıkaracağım ve civatayla yerine yerleştireceğim. Ve sırada yeni kamp kayışı var. Pekala, şunu da şöyle takalım. Aşağıdaki yardımcı makarayı nasıl çıkardıysam öyle takıyorum. Zamanlayıcı kayışı da hallettik. Şimdi kartere geçebilirim. İki yan paça ve iki yeni lastik. Sırayla yerleştireceğim. Bu parça buraya gelecek. Ama tabii ki parçaları yerleştirmeden önce biraz macun kullanacağım. Macun kuruduktan sonra parçaların kırılıp motoru tıkamalarını engelleyecek. Yağ içeride tutmak için bu macunu kullanmam gerekiyor. Diğer tarafa da aynısını yapacağım. Macun sızıntılara karşı ekstra bir önlem ve aynı zamanda bir sonraki aşamada karter kapağını takarken contanın kaymamasını sağlayacak. Muhteşem oldu.

0: Motor standını yoldan çektikten sonra arkadaki yağ kecesine ulaşabilirim. Eskisini çıkarıp yenisini takacağım. Biraz temizleyelim. Arka keçesini de ön keçeyle aynı şekilde takacağım. Bunun tek farkı daha büyük olması. Montaj yağı motor yağıyla karışmayacağı için filtreleri tıkmayacak. Son bölümü halletmek için bir nalbura gidip boru ucu aldım. Güzel ve sağlam plastik ama çok kullanışlı. İşte bu kadar. Keçeleri hallettim. Pekala, şimdi motoru yeniden arabaya yerleştirmem gerekiyor. Debriyajı değiştirdikten sonra motor bağlantılarını, soğutucu boruları, alternatörü, fanı ve emmeyi yeniden takıyorum. Doğru yağı seçmek için el kitabına başvurdum. Arabanın yaşı yüzünden iki farklı yağ tavsiye ediliyor. Yaz yağı ve kış yağı. Ama bizde çok amaçlı yağ var. İşte bu. Yağ koydum. Ve artık çalıştırabilirim. İlk defa çalıştırıyorum. Motoru hallettim ama boştayken biraz sorun varmış gibi hissediyorum. Sanki çok gevşek. Mark özellikle bir sorundan bahsetmedi ancak içimden bir ses yakıt sisteminde sorun olduğunu söylüyor. Bu yüzden yakıt basıncını kontrol ederek başlayacağım. Motor sıcak ya da soğukken yakıt basıncını kontrol eden regülatöre bir basınç test kiti bağlıyorum. Regülatörün iki spesifik basınç göstermesi gerekiyor. Biri motor soğukken ve diğeri ise motor sıcakken. Önce motor soğukken test etmeyi düşünüyorum. Bakalım neler gösterecek. Şu anda 21 olması gerekiyor. Ama 15 gösteriyor. Yeterince iyi değil. Şimdi sıcakken test edeceğim. Yaklaşık 52 olması gerek. Ama hala 15. İşte sorunu bulduk. Bu büyük bir sorun.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Hayatımda bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
3: Gün burada uyuyamayacağız.
4: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyalar aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
7: Bu salı binde Aynes %0,5 yağlı süt 34 lira 50 kuruş. Torku dana baton kavurma 999 lira.
8: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
11: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar talem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fan Fan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
12: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikbalde.
13: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
17: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
19: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
20: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
19: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
20: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
21: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Şu sıralar Porsche ailesinin pek de takdir edilmeyen bir üyesi üzerinde çalışıyorum. Ama bunu sakın marka söylemeyin çünkü bu eski 924'lere bayılıyor. Tamir etmem gereken yakıt basıncı sorununu tespit ettim. Bu bir regülatör ve yakıt kontrol sisteminin en önemli parçalarından biri. Bu parçanın tek bir önemli görevi var. Motorun en iyi performansta çalışması için motorun değişen ısısını kullanarak otomatik olarak yakıt basıncını değiştiriyor. Oldukça pis görünüyor ama içine bakarsanız harika bir şey olduğunu kesinlikle anlarsınız. Şu yeşil parça ısıtma elemanı ve bu metal şeridi ısıtıyor. Bu ısıyla birlikte şerit esniyerek açılıyor ve uçtaki küçük valfi kapatıyor. Regülatör şu anda soğuk. Ama motorun yanındayken doğal olarak ısınıyor. Ve ısındıkça şerit daha fazla hareket ederek valfi açıyor. Ve basıncı kontrol edebiliyor. Eğer bu ısıtma elemanı kırılırsa eğer, regülatör de çalışmaz. Ve çalışıp çalışmadığını anlamak için bir avometre kullanacağız. Terminallerin her ikisine de dokunduğumda ölçmesi gerekiyor. Eğer ölçüm yapamazsa devre bozuk demektir. Ki bu, regülatörün arızalı olduğunu gösterir. Ama 21 OMS gösteriyor. Bu harika bir haber. Yani regülatör çalışıyor. Ve bu bana yetersizliğin ünitenin pisliğinden kaynaklandığını gösteriyor. Isıtıcı elemanı çıkardıktan sonra yuvayı fırçayla derinlemesine temizliyorum. Amacım regülatörü basit bir germeci vatasıyla modifiye etmek. Böylece gerektiğinde ayarlaması çok daha kolay olacak. Basınç fabrikada ayarlandığı için ayara ihtiyacı yok. Ama eğer düşerse yeniden ayar yapmak çok daha kolay olacak. 1.5 milimetrelik parçayla ikinci bir delik açarak ayar şaftını sabitlemeye yardımcı olacağım. Deldiğim deliğe ayarlamak için bir tıkaç kullanıyorum. Bu cıvata kilit somunu ve bu iki pul sadece 2 dolar. Ama valfi arabadan çıkarmak zorunda kalmadan ayarlanmasını sağlayacaklar. Hem çok basit hem de çok kullanışlı. Bu metal şerit burada duracak ve cıvatayı içine taktığımda yana doğru yatarak valfi kapatacak. Ve eğer cıvatayı sabit tutup kilit somununu çevirirsem dışa doğru yatıp mili değiştirecek. Sadece 2 dolarlık bir ayar. Çok ucuz değil mi? Şimdi regülatörü yeniden toplayacağım. Yeni yuvarlak contalarla birlikte ısıtma elemanını takıyorum. Yeni gibi oldu. Kader anı geldi. Şu anda soğuk ve 21 PSI'de. Mükemmel. Şimdi ısının artmasını bekleyeceğim. Şimdi yeteri kadar ısınmış olmalı. Pekala, 51 gösteriyor. Sorunu hallettik. Ve eğer bir sorun olursa istediğim zaman ayarlayabileceğim. 924'ün en harika özelliklerinden biri de genel planıdır. Motoru önde ve şanzıman arkadadır. Ve bu bir spor arabası için mükemmel bir düzenleme. Çünkü ağırlık tüm arabaya eşit olarak dağılıyor. Şanzıman harika bir parça çünkü 3 görevi var. Transmisyon, diferansiyel ve aks tek bir ünitede toplanıyor. Ve şanzıman motora bunun aracılığıyla bağlanıyor. Buna tork tüpü deniyor ve motorun şanzımana bağlayarak tek bir güçlü ünite oluşturuyor. Tüpün içinde motordan aldığı gücü şanzımana aktaran bir tahrik mili var. Bu arabadaki şanzımanın en büyük sorunu bağlantılarının gevşemiş olması ve bunu düzeltmek kesinlikle ve kesinlikle çok zordur. Çünkü yukarıda olduğu için ulaşmak neredeyse imkansızdır. Tahrik milini ve vites kutusunu çıkarıyorum. Bir sonraki aşamada vitesi de çıkarıyorum. Bu Porsche standart H vites kullandığı için iki temel hareket yönü var. Sol sağ ve ileri geri. Vites kolu bağlantıya takıldığında tam olarak aynı hareketi yapıyor. İleri geri, sol sağ ve bunu geometriyle biraz oynayarak geliştireceğim. Şimdi bağlantıyı çıkarıyorum. Çıkarmamın nedeni, bunu uzatmak istemem. Daha uzun olduğu zaman hareket alanı artacaktır. Hareket alanını geliştirmek için sağlam bir dayanak noktası yapmak istiyorum. O yüzden Mike'ın sakladığı eski bir bağlantının metal parçalarını kesiyorum. İşte bu parçaya ihtiyacım var. Bağlantıyı uzatmam gerekiyor. O yüzden önce 2.5 santimlik çelik barı deldikten sonra metal parçayı deliğin içine kaynakla yerleştiriyorum. Doğru uzunlukta kesmek için yeni parçayı eskisiyle karşılaştırıyorum ve ardından iki parçayı kaynakla birleştiriyorum. Kestiğim bir diğer metal parçayı civatanın üzerine kaynakladıktan sonra bağlantı parçasını yapmaya başlıyorum. Değiştirdiğim parçalar yerine tam olarak oturacak. İlk önce civatayı sıkıyorum ve ardından bu parçayı arabadan tam olarak nasıl çıkardıysam o şekilde yerleştiriyorum. Şimdi A noktasındaki parçayı bu ayarlanabilir çubukla birlikte B noktasındaki parçaya bağlıyorum. Artık çok daha sağlam oldu. Bu bize sağ sol hareketini veriyor. İleri geri hareket içinse vites kolunun burada, arabanın önünde olduğunu düşünürsek küçük bir bağlantı parçasıyla buradaki pivot noktasından buraya kadar uzanmasını sağlamamız gerekiyor. Bu parçayı çıkarıp yaklaşıp şu noktaya kadar kaldırırsak bunu değiştirebilirim. Vites kolu arabadan çıktığında geometriyi anlamak kesinlikle çok daha kolay olacak. Bunun boşta duran bir vites kolu olduğunu düşünelim. Bir vites kolunun maksimum hareket alanını işaretleyelim. Şu anda vites bağlantısı buradaki noktadan hareket ettiriliyor. Yani bu noktayı maksimum hareket alanına kadar takip edersem, vites bağlantısının hareket alanının oldukça dar olduğunu görebiliyorum. Ama eğer vites bağlantısının kontrol noktasını buraya kadar yükseltirsem, aynı oranda hareket ettirdiğimde vites bağlantısının artık daha geniş bir hareket alanına sahip olduğunu görebiliriz. O yüzden ihtiyacım olan hareket alanını sağlayabilmek ki yaklaşık burası oluyor. Biraz hareket ettirmem yeterli. Vites topu artık aynı yere daha dar bir açıda gelebiliyor. Yani bu şekilde vites kısa aralıklarla değişmiş oluyor ve bir Porsche için bu çok güzel bir şey. Bağlantı parçasının kontrol noktasını yükseltmek ve hareket kabiliyetini geliştirmek için vites kolunun altını kesiyorum ve ikisinin ortasına bir metal parça ekliyorum. Vites kısa aralıklarla değişeceği için vites kolu daha az mesafe kat edecek ve bu sürüş deneyimini daha hızlı ve daha pozitif bir deneyime dönüştürecek. Her şey tamam ve vites kolunun ileri geri hareketi halloldu. Bağlantı parçasının sağ sol hareketi de değiştiğine göre artık bu arabaya takabilirim. Vites kolunu çıktığı yere takacağım. Şu anda tek fark kontrol noktasının yükseltilmiş olması. Yani bağlantı çubuğunu ileri aldığımda kısa kalacak. Aslında bir penseyle bükebilirim ama bu hiç iyi olmaz. Bağlantı parçasını uzatmam gerekiyor. O yüzden arabanın içini korumak için Bir kaynak örtüsü koyduktan sonra bağlantı parçasının ucunu kesiyorum. Ve yuvasıyla birlikte yeni bir parça yapmak için makineden geçiriyorum. Yuvayı çıkarıp bir civatanın altına kaynakla yerleştirdim. Ardından küçük bir kilit somunuyla sabitledikten sonra yerine oturtuyorum. İşte bu kadar mükemmel oldu. Bu kurulum hem çok zekice hem de çok basit. İnanılmaz bir şey. Dışarı veya içeri çevirdiğimde bağlantı parçasının bu ucu ayarlanabilir olacak. Şimdi tek yapmam gereken şey kaynakla sabitlemek.

0: Şimdi çok daha iyi oldum. Artık gerçek bir Porsche'ye benziyor ve Mike buna bayılacak. Artık sıra arabanın berbat durumdaki içini halletmeye geldi.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: kaçırsın gel.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Büyük küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bugün çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
2: Çok iyi.
0: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık.
2: Vardık.
0: Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
2: Orijinal Çamlıca gazoz.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
8: Bellona, Bellona.
9: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
9: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
10: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
11: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
10: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
12: Sizi Fuzuli uyar.
13: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
14: Bankam Sonbank kartıma din.
15: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Aldığımız 1977 model Porsche 924 artık mükemmel çalışıyor. İşte bu kadar. Ve artık arabanın en son ve en bariz sorununu çözmeye sıra geldi. Şimdiye kadar arabanın mekanik sorunlarıyla uğraştım ve hepsini hallettiğime göre bundan sonra en az performansı kadar iyi bir görüntüye kavuşmasını sağlayabilirim. Şu anda bu arabanın içi hiç iyi durumda değil. Mark dışarıda ihtiyacım olan parçaları alıyor. Bunlardan en önemlisi gösterge paneli ki ilk olarak onunla başlayacağım. O yüzden eski çatlak paneli çıkaracağım.

0: Bu çatlaklar eski arabalarda çok sık görülür. Ve burada esas suçlu güneştir. O yüzden ön cam büyük bir sorun oluşturuyor. Güneşten gelen ısı ve UV ışınlarını daha da yoğunlaştırıyor ve arabanın içini bir çeşit seraya dönüştürüyor. Bunun sonucunda plastiğin içindeki polimerler kırılıyor ve akşam hava serinliğinde kırılgan bir hale geliyorlar. Ve esas sorun da zaten bu. Gün içinde güneş yüzünden araba ısınıyor ve gece hava serinliyor. Bu haftalar boyunca devam ediyor. Yıllar süren bir kısır döngü oluşturuyor. Gösterge panelinin bu duruma gelmesi hiç şaşırtıcı değil. Kaliforniya güneşine karşı zaten hiçbir şansı yok.
1: Aha! Zamanlama harika! Yeni bir sensör konsolu ve gösterge paneli aldım. Eskisi gerçekten çok kötü görünüyor. Daha iyi günler gördüğü kesin değil mi?
0: Evet, mahvolmuş.
1: Gerçekten korkunç.
0: İşte bu kadar.
1: Şunu şuraya atalım ve sana yenisini vereyim. Bu parçayı hemen köşedeki bir parçacıda buldum.
0: Hadi onu bana ver.
1: İşte, al bakalım.
0: Demek rengi değiştirmeye karar verdin.
1: Evet, kahverengiyi seviyorum. Bence çok daha güzel görünüyor. Aynı zamanda şu sıralar çok popüler. En güzel retro renklerden biri. Satması çok kolay.
0: Güzel görünüyor.
1: Evet, çok güzel görünüyor. Pekala, sırada ne var?
0: Son düzenlemeleri de yapıp arabanın muhteşem görünmesini sağlayacağım ki satmak için bir şansımız olsun.
1: Ben hemen gidip ilan açsam iyi olacak.
0: Evet, ama gitmeden önce bana şu tornavidayı uzatır mısın?
1: Tabii ki. Al bakalım.
0: Teşekkür ederim.
1: Sonra görüşürüz.
0: Aa, Mike.
1: Evet.
0: Eski paneli de atsana.
1: Ah, tanrım. Başka bir şey var mı?
0: Başka bir şey yok.

0: Artık iyice şekillenmeye başladı. Kahverengi panel yepyeni görünüyor ama şimdi geri kalan işleri de halletmem gerekiyor. Yani birimiz gece vardiyasına kalacak. Ve bu kişi Bay Brewer değil. Halıların, ön ve arka koltukların, kapı dişlilerinin ve bagaj halısının çıkması gerekiyor.
1: ...1977 model Porsche 924 herkese uygun bir arabaydı. Öndeki motoru arka çekişli sistemiyle denge sağlayarak mükemmel bir kullanılabilir spor araba oldu. Bu arabayı epey uygun bir fiyata aldım çünkü yağ sızıntısı, regülatörü ve gevşek vites kutusu gibi birçok sorunu vardı. Arabanın yıpranmış içini de değiştirdikten sonra artık satabiliriz. Harika oldu. Gerçekten her şey yerli yerinde. Şuna bakın. Arabaya $3,700 verdik. Değiştirmemiz gereken parçalar $360 mal oldu. Regülatörü tamir etmek için yalnızca $20 harcadık. Vitesi geliştirmek için 500 ve yıpranmış içini tazelemek içinse $1,500 verdik. Bunlara ek olarak valans tamiriyle birlikte boya cilası $1,100 mal oldu. Son olarak ek parçalara $1,200 harcadık. 46 işçilik saatiyle birlikte bu arabaya $8,380 veya £5,900 harcadık. Bence Porsche'un doğal çekiciliği bu arabayı satmamızı kolaylaştıracak. Ama önce son bir kez tadını çıkarmak istiyorum. Ve belki de Los Angeles sokaklarında birkaç kişinin ilgisini çekebileceğimi umuyorum.

0: Harika bir fikir dostum. Los Angeles şehir merkezi arabamızla çok uyumlu, değil mi? Gerçekten muhteşem görünüyor. Cilasına bayıldım. Harika olmuş.
1: Bence bir de içine bak.
0: Vay canına. Buna inanamıyorum. Oho, yeni paneli getirdiğimde bambaşka görünüyordu ama şimdi olağanüstü olmuş. Harika görünüyor. Beğendim.
1: Kahverengi güzel oldu.
0: Bence de kahverengi çok daha iyi görünüyor. Nostaljik ve bu sayede arabayı çok daha rahat satabileceğiz.
1: Pekala, tüm mekanik sorunlarımızı çözdüm.
0: Oh, harika.
1: Dinle.
0: Muhteşem. İşte 924'ün sesi tam olarak böyle olmalı. Aferin evlat.
1: Artık tam bir spor arabası oldu.
0: Kesinlikle. Hem içi hem dışı muhteşem. Artık yağ sızıntısı sorunu da yok.
1: Bir damla bile.
0: Harika. Bayıldım gerçekten.
1: Evet, ama kullanana kadar bekle.
0: Sabırsızlanıyorum.
1: İşte bunu sabırsızlıkla bekliyordum.
0: Bunu evde yapmanızı tavsiye etmem ama dayanamıyorum.
1: Porsche, Los Angeles ve gece.
0: Çok güzel değil mi?
1: Daha iyisi olamaz.
0: Kesinlikle öyle. Pekala o zaman başlayalım. Önümüzde güzel bir yol var. Hadi şu vites hızlan, kutusunu hızlan. Deneyelim.
1: Hadi vites değiştir.
0: Aa, evet bebeğim, evet. Daha önce bir sürü Porsche 924 kullandım ve hiçbiri bu kadar iyi vites değiştirmiyordu. Gerçek bir sanat eseri olmuş. Harika. Ne yaptın böyle sen?
1: Vites kutusunu değiştirdikten sonra mesafeyi biraz kısalttım. Çok güzel olmuş değil mi?
0: Oh, gerçekten çok rahat. Bundan önce bir kase yulaf ezmesinin içindeki ahşap kaşık gibi hissettiriyordu. Gerçekten berbattı ama artık çok daha hassas bir Winchester tüfeği gibi. Şuna baksana. Bu işin en başında amacımın kar etmek olmadığını söylemiştim değil mi? 14 yıl önce ilk programda yaptığım Porsche olduğu için nostaljik bir amacım vardı. Ve bana sorarsan bu arabaya hak ettiği değeri verdik. Ve her kim alırsa aynı zamanda Wheeler Dealers tarihinin bir parçasını da satın almış olacak.
1: Potansiyel müşterimiz kim peki?
0: Bu arabalarla birlikte büyüyen ve onları en az benim kadar seven biri.
1: Porsche pazarının giriş seviyesi arabalarının fiyatları şu anda yükselişte.
0: Porsche'lar... dünya çapında çok para ediyor ve 924'lerse insanların en çok konuştuğu arabalardan biri. Herkes bu pazara girmek istiyor ve bu arabayla harika bir iş çıkarttık, inan bana. Stuttgart amblemine sahip olmak isteyen herkese bu arabayı öneririm. Çünkü Porsche'un sahip olduğu tüm zevklere sahip.
1: Ne de olsa bir Porsche.
0: Porsche.
1: Porsche.
0: Porsche. Porsche diye okunuyor.
1: Porsche.
0: Porsche.
1: Porsche. Porsche değil.
0: Porsche. Şuna bakın. 40 yıllık bir araba için hiç de fena görünmüyor değil mi? Bu arabanın orta yaş bunalımını aştığı çok kesin. Bu arabadan çok para kazanacağımızı hiç düşünmedik. Sadece ilk programda yaptığımız Porsche'u anmak istedik ve bence doğru bir şey yaptık. Ama yine de internette 13 bin dolar gibi yüksek bir fiyata satışa çıkardım ve çok fazla kişi aramadı. Ama şu anda arkamda duran fiil arabayı test sürüşüne çıkardı ve çok hoşuna gitti. Gerçi fiyatı biraz düşürmek istiyor ama amacım fiyatı yükseltmesini sağlamak. Bakalım neler olacak, birazdan göreceğiz bunu. Pekala Phil. Arabayı denedin, beğendin belli. Ne düşünüyorsun?
2: Bence harika. Gerçekten çok güzel.
0: Hiçbir yerde sızıntı yok. Pas yok, boya güzel, lastikler iyi durumda. İçi tamamen yenilendi. Sunroof çalışıyor. Bu araba senin olmalı.
2: Harika.
0: Teşekkür ederim.
2: Ama fiyat konusunda emin değilim.
0: İnternette 13 bin doların biraz altına satışa çıkardım ve bence bu iyi bir fiyat. 12.995 dolar. Eğer ilgileniyorsan biraz indirim yapabilirim. Bu iyi bir araba.
2: 8'e ne dersin?
0: Anlayamadım.
2: 8.000. Sana hemen şimdi 8.000 verebilirim.
0: 8.000 dolar mı?
2: Evet.
0: Gerçekten mi?
2: Aslında ben biraz daha yarım kalmış bir araba bekliyordum. Bu kadar bitmiş olacağını tahmin etmemiştim.
0: O zaman neden bunun gibi bitmiş bir araba almıyorsun? Böylece gelecekte çıkacak sorunlar yüzünden endişelenmene gerek kalmaz. Sadece direksiyonun arkasına geçip tadını çıkarabilirsin. Bu kadar basit.
2: Biraz kendimi vermem gerekiyor.
0: Bence bu konuda aynı fikirde değiliz. 10 bin dolar için ne düşünüyorsun? 10 bin dolar.
2: Karım beni öldürür.
0: Seni çok iyi anlıyorum.
2: Eğer satamazsan
0: Ben seni ararım.
2: Anlaştık.
0: Tamam, pekala o zaman. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum.
2: Ben de memnun oldum Mike.
0: Evet, taksiyle dönebilirsin. Sonra görüşürüz.
2: Görüşürüz.
0: Teşekkür ederim. Bu Porsche 924 ile anılarda harika bir yolculuk yaptık. Arabanın son halinden çok memnunum. Ama ne yazık ki bu file uygun bir araba değil. Ve umarım istediği gibi bir araba bulur. Gerçi bu muhteşem 924'ün direksiyonunun başına geçmek isteyen birini bulmanın çok zor olmayacağına eminim. Eğer bunun gibi efsanevi arabaların değişimine tanık olmak istiyorsanız bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Tada!

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Karşınızda Arçelik Maxifit.
5: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
6: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
14: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
15: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearware Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
16: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
17: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
18: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
19: Sarı kola!
1: Fanta sarı kola canım o.
18: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
3: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
4: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
15: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
7: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
0: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışık

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı.
5: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Sana çok hızlı bir şey sorabilir miyim? Köpek biraz tombullaşmış mı görünüyor?
1: Bence 1 kilo. Normalde bir köpeğin tüylerini kestiğinde evet. kilo vermiş gibi görünür. Bunun tüyleri evet. kesildi ama yine aynı görünüyor.
0: Bean, sanırım seni diyete sokmamız gerekecek. Ben Henry Cole. Aa, bu rahatmış. Benim gibi bir tutkun olan Fuzz Thousand'la birlikte...
2: Yukarıda muhteşem bir çift chopper var.
0: İngiltere'nin kulübelerindeki eski hazinelerin peşine düşüyoruz.
2: Şuna bak!
0: Onları alıp tamir edeceğiz.
1: Bu şahane.
0: Ve güzel bir karla da satacağız. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Luke'la tanışmak için Derby'ye gidiyoruz. Zavallı Luke'un büyük babası vefat etmiş.
2: Öyle mi? Tamam.
0: Bazı eşyaları boşaltmasına yardım etmek için gidiyoruz.
2: Tamam. Yani pek de mutlu bir olay değil sanki.
0: Hayır, hayır değil. Ama motosikletleri varmış.
2: Öyle mi?
0: Öyle diyor. Evet.
2: Başka ne var?
0: Arabalar.
2: Aa, tamam. Harika,
0: savaş öncesi
2: evet.
0: bazı parçaları var. Luke'la tanışmak için Derby'ye gidiyoruz. Zavallı Luke'un büyük babası vefat etmiş.
2: Öyle mi? Tamam.
0: Bazı eşyaları boşaltmasına yardım etmek için gidiyoruz.
2: Tamam. Yani pek de mutlu bir olay değil sanki.
0: Hayır, hayır değil. Ama motosikletleri varmış.
2: Öyle mi?
0: Öyle diyor.

0: bisikletler, her şey. Her şeyden biraz var. Bu kulağa hoş geliyor.
1: Derbiye gitmeye değer gibi duruyor. Ivır zıvır ıvır zıvır ıvır zıvır ıvır zıvır ıvır zıvır ıvır zıvır.
0: İçinde kalanı attın mı artık, tamam mı?
1: Ivır zıvır ıvır zıvır.
0: Hayır, atmamışsın.
1: Tamam, o zaman başlıyoruz. Evet, hadi Lou.
0: Doğu Midlands, Doğu Midlands vaatlerle dolu.
1: Luke'un yerinden araba mı, motosiklet mi yoksa ıvır zıvır mı alırız bilmiyorum ama işte geldik. Hadi bakalım, seni eşyalardan nasıl kurtarabiliriz?
2: Tamamdır, teşekkürler.
1: Bak, şimdi burada eşyalar var.
2: Evet.
1: Sonra aşağıda küçük bir kulübe var değil mi?
2: Evet.
1: Bir de yukarıda küçük bir kulübe
2: İstediğiniz
1: var.
2: İstediğiniz yere gidebilirsiniz dostum.
0: Evet, muhteşem. Peki her şey satılık mı?
2: Yukarıdakiler hariç her şey. Motosiklet ve araba.
0: Tamam, yani bir motosiklet ve bir araba var. Onları alamıyoruz.
2: Onun dışındaki her şey.
1: Tamam, karıştıralım. Evet. Bence şuradan başlamalıyız. Evet. Harika Luke. Tamam. Çok teşekkürler dostum. Bak,
0: görüşürüz.
1: Biraz sonra pazarlık için görüşürüz.
0: Hadi bakalım.
1: Tamam, sonra kendine görüşürüz.
0: Hadi gidelim.
1: Evet, şunlara bak. İlk kulübe bir gösterge ise güzel bir gün olacak. Klasik bir Amerikan parçasıyla başlıyoruz. İşte başlıyoruz. Bu bir Willie Overland değil mi? Şimdi Willie'si elbette biliyoruz. Willie'si Jeep olarak.
0: Doğru, evet.
1: Bunu zaten böyle savaş öncesi bir pick-up'la biliyoruz. Ben de buna bayılıyorum. Willys Overland bir zamanlar Amerika'nın en büyük ikinci otomobil üreticisiydi ve sağlam arabalarıyla, kamyonlarıyla ünlüydü.
0: Şu kesime bakınca bence bu aslında bir otomobildi.
1: Yani bu aslında artık bir retro.
0: Bir bakıma öyle ama çok hoş, öyle değil mi?
1: Ne oldu umurumda değil, gerçekten çok
0: evet,
1: güzel.
0: Evet, ve son 10 yıl içinde vergi bandrolü almış.
1: Evet, doğru. Yani belli ki bir şekilde çalışır durumda olmalı.
0: Yani V5 belgesi var, bu harika
1: i̇şte
0: bir şey.
1: İşte fanka işi. Çok evet. Havalı. Yan tarafta da aşağı yukarı aynı dönemden kumaş gövdeli bir sedan Rover var.
0: Kumaş diyorlar ama aslında deri gibi görünüyor. Yani yağmurda dışarı çıkarmak istemezsin, öyle değil mi?
1: Ama bu garajdaki en çarpıcı araba oldukça sıra dışı bir şey. Göründüğü gibi ise tabii. Çok güzel.
0: Doğru, evet. Yani bu bir Bentley. Biraz Blower Bentley'e benziyor.
1: Öyle görünmesi gerekiyor değil mi?
0: Evet, aslında bu haliyle fena görünmüyor. Ta ki buraya bakana kadar. Muhtemelen bir Type 9 şanzımanımız var gibi. Yani hayır, aslında içeride belki de bir Land Rover şanzımanı var gibi görünüyor ve önde disk frenlerimiz var.
1: Luke'u çağıralım mı?
0: Evet.
1: O biliyor olabilir.
0: İyi fikir.
1: Luke, gel buraya dostum. Luke, bununla ilgileniyoruz. Ne olduğu
2: evet.
1: Konusunda.
2: Bu bir Bentley şasisi.
1: Evet.
2: 50'lerin ortalarından bir Bentley
1: tamam,
2: şasisi.
1: Tamam, o zaman haklısın. Ben 80'lerden sanmıştım.
2: Evet, Bentley tamam. Blower gibi görünmesi evet. için yapılmış. Fakat tüm gövde panelleri alüminyum. Hepsini büyük babam yapmış.
1: Tamam.
2: Ön aks bir LDV ön aksı.
0: Ha evet, tamam.
1: LDV minibüs mü?
2: Birkaç santim kesilmiş ve tekrar kaynatılmış. Bu V12 Jag motoru.
1: Tamam.
2: Ve manuel görünümlü bir vites koluyla otomatik şanzıman.
0: Ha,
2: ve
0: tamam.
2: Manuel gibi tamamlanmış.
0: Tamam, yani bu doğrudan Jaguar'dan
2: çıktı.
1: Yani bunu büyük baban yaptı.
2: Evet, evet.
1: Vay canına.
2: Muhtemelen 4-5 yılını evet. aldı.
1: Sen kullandın mı?
2: Evet.
0: Bu harika.
2: Evet, evet, kullandım. Kullandım, sürmesi pek güzel
1: öyle
2: değil
1: mi?
2: Ama hızlı.
0: Tamam. Ben buna inanırım ama mesele şu ki insanların çoğu %90'ı farkı anlamaz. Sahip olmak için güzel bir şey.
1: Evet.
0: Muhteşem, çok eğlenceli bir şey.
1: Eğlenceden bahsetmişken büyük baba motosikletlerine de çok düşkünmüş. İki klasik Trump ve has erkekler için kaval kemiğini morartacak marş pedallı bir BCA var. Bu 50'lerden tek silindirli bir BCA.
0: Evet.
1: Değil mi? Trials dönüşümlü.
0: Ağır hizmet tipi bir motosiklete benziyor.
1: Hem de nasıl?
0: Dönemine göre bu biraz vahşi bir canavar ama çok hoş görünüyor ve sanki kullanılmak için toplanmış gibi. Hatta kullanılmış da.
1: Dışarı çıkınca...
0: kapıyı sana açayım mı? İşte gel.
1: Aman diyeyim.
0: Gördün mü?
1: Evet.
0: Önce sen giriyorsun, öyle değil mi?
1: Nedenmiş o?
0: Acaba neden?
1: Aman tanrım. Dur bakayım.
0: Gördün mü?
1: Bu da ne böyle?
0: Şimdi bu aslında çok erken dönem bir Harley, öyle değil mi?
1: Evet, bu JD. Dostum, bu gerçekten nadir.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Harika görünen bir makine.
1: Buna çok iş yapmak gerekir ama ne güzel bir şey buldum.

0: aynı derecede sıra dışı bir şey. Bu, ben İngilizim. Şey, motosiklettim. Fransa'da.
1: Evet, ve harika bir motoru var.
0: Willys motoru var.
1: Evet.
0: Bu bence bir Monégoyon. Monégoyon, yarış kazanan motosikletleriyle ünlenmeden önce başlangıçta 3 tekerlekli araçlar üreten küçük bir Fransız üreticisiydi. Bunun en güzel yanını söyleyeyim mi? Öndeki o kutu.
1: Harika görünüyor.
0: Evet, evet öyle. Bu Fransız şeylerin sorunu hiçbir zaman tescil belgesinin olmaması.
1: Yok, aslında gerçekten yazık, öyle değil mi? Yani sanırım aslında bir süs eşyası. Öyle kullanılıyor gibi.
0: Evet öyle ama oldukça güzel bir süs eşyası.
1: Tamam.
0: Şurada son bir
1: bize yolu göstermek
0: daha. Hadi bakalım.
1: Biliyor musun, bugün biraz at gibi hissediyorum. Anladın mı? Evet.
0: Son kulübe şimdiye kadarkilerin en eklektik olanı, nadir bir Danimarka motosikleti var.
1: Bu alışılmadık bir şey, öyle değil mi?
0: Böyle şeyleri pek sık görmezsin.
1: Bir Nimbus, evet sanırım,
0: evet,
1: bunlardan
0: Nimbus.
1: İki tane görürsen onlara Nimby denir, öyle değil mi?
0: Birkaç Goodyear tabelası.
1: Bunu sevdim ama bunu daha çok sevdim. Üzerinde bak ne yazıyor, okudun mu?
0: Hayır, hiç.
1: Evet.
0: Yaşadığın yerle hiç ilgisi yok tabii. Bir MGTF. Yürür durumdaysa çok güzel bir restorasyonla. Ne demek istediğimi anladın mı?
1: Biraz cilayla ve çok fazla restorasyon yapılmadan...
0: Hayır,
1: çok hoş bir şey olacak gibi görünüyor. Bunları harika hale getirebiliriz.
0: Ve 1920'lerden kalma 3 adet elle çevrilen benzin pompası. Bu şeyler sana hep söylediğim gibi yeni antikalar Fazır.
1: Bunlardan üçünün bir yerde olması, bu harika bir şey. Gerçekten büyük
0: oldukça
1: şans.
0: Oldukça güzel.
1: Yol kenarı ya da taşra garajı düzenin hazır diyebilirim. Bayıldım.
0: Hazır, önüne konmuş. Peki bak, aman tanrım, elimizde neler var? Dur bakalım, bir sürü şeyimiz var. Şu güzel Willy Orland kabımız var. İki
1: evet.
0: Trump'ımız var.
1: Ve Monégoyon.
0: Favorim.
1: Evet, tamam.
0: Tamam o zaman, Luca güzel bir kazançla gidelim.
1: Tamam.
0: Belki ikna edebiliriz. Bak dostum, tamam, çok eğlendik, evet.
2: Evet.
0: Şimdi fiyatlar önemli, işe koyulalım.
1: Evet.
0: Nereden başlayacağız?
1: Pekala başlayalım. Şey, bu büyük bir parça olan Overland ile başlayalım. Ne dersin?
2: Overland.
0: Aa, Willys.
1: Evet.
2: Willys Overland.
1: Fiyatı nedir?
2: 8.000 civarı.
1: Şey, tamam, tamam.
0: Şimdi bir BSA var. Marşa basarken her an bacağını kırabilecekmiş
2: evet.
0: gibi görünüyor. Evet, o satılık
2: evet.
0: mı? Ne kadar?
2: 3.000.
0: 3 mü?
2: 3.000.
0: O zaman onun için bir bacak kırmaya değer olabilir. Evet, tamam, mavi kulübeye geçersek. Fransız işi bir Monégoyon var.
2: Evet.
0: Çalışıyor mu?
2: Evet.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: O ne kadar?
2: 1500 sterlin.
1: Yukarıda 3 benzin pompası var. Ne dersin?
2: Evet, muhtemelen tanesi 700 civarı.
0: Kırmızı pompa, yeşil pompa ve Monégoyon için sana teklifim hepsine
2: evet.
0: 2,5. Ne dersin?

0: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
4: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.

0: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da IMAX'te.
2: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da IMAX'te.

0: şu an.
1: Hadi bakalım.
2: Evet, şunlara bak. Derbide Luke'un yanındayız. Büyük babasının bir araya getirdiği harika bir araba ve motosiklet koleksiyonuna teklif veriyoruz. Fransız Monegoyon ve bir çift pompa için 2500 teklif ettik. Peki kabul edecek mi? 2,5.
3: Evet, bence bu uygun.
1: Peki o yukarıdaki tabelayı da eklesek, üçünü 150'ye verebilir misin?
3: Bana uyar.
1: Tamam.
3: Evet, bana uyar dostum.
2: Anlaştık.
3: Geri gelip biraz daha al.
2: Alacağız dostum, söz veriyorum. Ertesi gün kulübeye dönünce Alan ve Skid bir göz atıyor. Ne düşünüyorsun?
4: İlk izlenimin biri bunu yakın zamanda çalıştırmış.
2: Nereden biliyorsun?
4: Lastikler iyi görünüyor. Farklı yerlerinde parlak cıvatalar var. Genel olarak güzel toparlanmış gibi duruyor.
2: Luke bunun yakın zamanda çalıştığını söylemişti, değil mi?
1: Evet, doğru, çünkü büyük babası motosikletlerine çalışır durumda tutmayı çok severmiş.
4: Sorun şu ki birinin yakın zamanda demesi 10 yıl önce anlamına gelir.
2: Evet, aynen öyle. Diğer mesele de şu. Bence buna epey büyük bir yakıt filtresi takmalıyız. Çünkü parmağımı depoya soktum.
4: Epey paslı.
2: Biraz pütürlü.
5: Çamurlukları ve zincir muhafazası tarzına bayıldım. Küçük, hoş görünen bir
2: evet,
5: şey.
2: Evet, öyle değil mi?
5: Tabii çalışırsa.
2: Evet, doğru. Şunu çalıştıralım.
5: Çok
2: ve
5: sevimli,
2: bakalım.
5: Değil
2: umarım
5: mi?
2: Hızlı olur. Bu ikisinden sigara içilmez yazılarını sökelim, olur mu? Çünkü altında bir şeyler olabilir. Birazcık kaldırıp bakabilirsin, evet.
5: Burada bir
2: bakalım,
5: uyarıda
2: işte,
5: bulunayım.
2: Biraz kaldırıyor.
5: Yok, yani boyayı kaldırabilir.
2: Bak, hadi bakalım, deneyelim.
4: Nasıl olduğuna bakalım.
2: Gördün mü? Bak.
1: Şuna bak, dur bir dakika.
5: Bak, boya da geliyor, evet. Gördün mü?
1: Aa, boya da mı kalkıyor? İşte ya başlıyoruz.
2: Küçük bir gelen var.
5: Ha? Bir misafirimiz
1: evet,
5: var.
1: Evet, işte
2: aslında
1: oldu.
2: Aslında onun nereye gideceğini merak ediyorum, evet.
5: Evet, evet.
2: Şimdi... CH1'lardan konuşabilir miyiz? Bence onları temizleyelim. Senin için uygunsa küçük Skidlington nozullarını çıkarıp cilalayalım. Bunları cilalamanın pek bir anlamı olduğunu sanmıyorum.
5: Evet, evet.
2: Bence boşuna bunlarla uğraşmayalım.
4: Çok iş.
1: Yok et.
2: Bence çok az artı için çok fazla iş. Tamam, bakın bence her şeyden önce Toku sevmek lazım.
5: Evet.
2: Hadi
5: tamam.
2: Toti'yi okşayın. Evet, Toti okşaması. Fasten'in içinde
1: İşte böyle çayımı dökmek istemiyorum.
2: Okşuyorum, okşuyorum. Seni evet. Seviyorum. Evet. Tamam, pekala. Bunu yaptığımıza göre Monogoyon'u çalıştırabiliriz. O halde hadi bakalım. Fransız bir motosiklet olsa da üzerinde İngiliz Villiers motoru var. Alan kıvılcımı kontrol ediyor.
4: Yok, kocaman bir kıvılcım var.
2: Faz bir yakıt hortumu buluyor. Boyuna göre kesiyor ve yakıt filtresini takıyor.
1: Tamam, şimdi biraz yakıt koyalım. Bakalım çalışacak mı? Hadi deneyelim.
2: Skid lastikleri şişiriyor. Faz yakıt koyuyor. Karbüratörü yokladıktan sonra Alan... Marş pedalına basıyor.
1: İşte bu. Harika.
4: Çalışıyor. Hem de çok iyi çalışıyor.
1: Evet, harika.
4: Bu inanılmaz.
1: Aa, eski bir motorun yerini hiçbir şey tutmaz. Aha, işte bak.
5: Bu çalışıyor. İnanılmaz.
4: Çok
2: aman
4: iyi.
2: Aman tanrım. Bu harika yalın.
4: Evet.
2: Çocuklar.
4: Evet.
2: Bu gaz kolu mu?
4: Evet, öyle.
2: Neden yolda bir tur atmıyorsun? Sen yap, çünkü kurcaladığını biliyorum.
1: Şaşırdım çünkü depoda biraz torto olabilir. İçeri bir sürü pislik çekebilir sanmıştım ama olmadı.
2: Üzerinde güzel bir yakıt filtresi
1: var. Evet, bunu önlem olarak taktık.
2: Harika, tamam
1: evet,
2: bak.
1: Evet, iyi, güzel.
2: Hala sürdürsek de nasıl gidiyor görsek.
1: Evet.
5: Evet.
2: Vay canına, çok iyi görünüyor. Yola çıktı. Gerçi pek rahat görünmüyor. Direksiyon resmen tekne gibi sallanıyor. Motor da baca gibi tütüyor.
4: Çalışıyor. Şimdiye kadar sürdüğüm en kötü motosiklet. Direksiyon geri düşüyor. Görüyor musun?
1: Evet.
4: Bu yüzden her yere savrulup yalpalıyor.
1: Neden çalılığa girecekmiş gibi göründüğünü merak etmiştim.
5: Düz yolda biraz garip
4: evet,
5: görünüyor.
4: Evet, sürekli sapıyor yolda.
5: Ben sadece yol tutuşunu deniyorsun sanmıştım.
2: Bilmiyorum ama tam ona göre değil mi?
1: Evet.
2: Bu sürülemez diyor ama giderken yüzünde kocaman bir gülümseme var. Hep
5: evet,
2: öyle
5: doğru.
2: Değil mi?
5: Eli bundan daha mutlu göremez.
2: Aferin Al. Seni uzun zamandır bu kadar gülerken görmemiştim. Pompaları güzelleştirmeden önce Skid faza o tabelaları dirsek gücü ve boya parlatıcısıyla temizlemede yardım edecek.
1: Elimizde ne varmış bir bakalım.
5: İşte bak, bak.
1: Evet, bak.
5: Bu daha önce kahverengiymiş.
1: Evet öyleydi. Bakalım İskoçya'yı temizleyebilecek miyiz? Hey bak, otoyolu söküyorsun. Nazikçe yap.
2: 50'li ve 60'lı yıllarda Goodyear, Britanya lastik pazarında baskın bir oyuncuydu. Bunun gibi tabelalar yarı bilgilendirme, yarı reklam niteliğindeydi.
1: Bence kamu bilgilendirme günleri çoktan geride kaldı.
5: Ben artık denizi yapıyorum, beni korkuttun.
1: Pası uzak tutmak için üstüne belki biraz pas sökücü yağ ya da su geçirmez bir şey sürebiliriz. Evet, devam et lütfen. Mükemmelden çok uzak, öyle değil mi?
5: Doğru, doğru ama eskisinden iyi oldu dostum, baksana.
1: Önceden neredeyse hiç okunmuyordu ama şimdi...
5: Evet, evet.
1: Biliyor musun, bunu bayağı sevdim.
5: Evet, güzel. Duvarda yerini şimdiden ayırdın mı peki?
1: Bir yeri olmasını sağlayacağım.
5: Evet, güzel.
1: Her zaman yer bulunur.
2: Ertesi gün pompalara geçiyoruz. Şimdi bak, bence değeri arttırıp iş yükünü azaltmak için...
5: Bu söylediğin kulağıma hoş
2: ben
5: geliyor.
2: Ben onları yıkasam ya da ikimiz birlikte yıkasak, sen de nozulları alıp cilalasan.
5: Evet, kesinlikle, çünkü bu her zaman değer katar.
2: Bir planımız, süngerlerimiz, suyumuz var ve 10 dakika içinde etki yaratıyoruz. Bu hortumdan epey siyah şey çıkıyor.
5: Kesinlikle öyle. Klasik bir arabayı yıkadığında cam silecekleri boyanın üzerine siyah izler bırakır. Onun gibi değil mi?
2: Nozullarla uğraşmak daha kolay olacak.
5: İşte böyle. Tamam. Şimdi çevir onu evlat.
2: Eline orada dikkat
5: evet,
2: et.
5: Evet.
2: Çünkü o...
5: Merak etme, onları yıkarım.
2: Emin misin?
5: Nasıl olsa birazdan evet, siyah cila sürecek.
2: Çıkıyorlar.
5: Düşürme sakın.
2: Skid de parlatma diskine doğru gidiyor. Eskiden pirinç çok yaygındı, güzel görünürdü, korozyona dayanıklıydı ve işlenmesi kolaydı. Otomotiv endüstrisi için ideal bir metaldi.
5: Gayet iyi gidiyor. Şunlara bak. Gördün mü?
2: Dostum, şunlara bak. Bu muhteşem. Şunlara bak. Vay canına. Yani o kadar da uzun sürmedi. Sadece bir fincan çay içtim.
5: Şu yeni şey disklerden var ya, kırmızı olanlar.
2: Shuffler.
5: Onlar epey aşındırıcı. Sonra da ip diskini aldım. Bal mumuyla.
2: Tekrar yerine takılıyorlar ve hayranlıkla bakmak için duruyoruz.
5: İşte oldu.
2: Çok güzel.
5: Şahane değil mi?
2: Değer katıyor dostum.
5: Evet, bu kadar
2: değil
5: basit.
2: Mi?
5: Aslında satışa hazırlar.
2: Evet. Yıkandı, pirinçler temizlendi, her şey tamam.
5: Hortumlar da tamam.
2: Çok güzel.
5: Evet.
2: Gerçekten. Öğleden sonra Monegoyon'u güzelleştirmeye geçiyoruz. Aslında kendimi tebrik ediyorum. Çünkü elimde hala...
5: Tamam.
2: Birkaç Monegoyon etiketi var.
5: Stokta mıydı?
2: Stokta dostum.
5: Ben onları araba etiketi sanmıştım dostum.
2: Evet, öyle sandın ama değiller. Bunlar Monegoyon. Ortadan başlayıp yanlara doğru bastır. Öyle
5: evet,
2: derler.
5: Evet, aynen öyle. Öğreniyorsun. Geri çekilip hayranlıkla bakabiliriz.
2: Dostum. Bu gerçekten, gerçekten çok güzel.
5: Pekala, sırada ne var?
2: Sırada Monemiz için düzgün bir sürüş var. Alan ilk seferde pek hevesli değildi ama... biraz pası atınca çok daha iyi hissettiriyor. Yani bu küçük Fransız mopedleri ya da motosikletleri... pazarın gerçekten ucuz tarafında. Tabii yarış motosikletleri olmaları beklenmiyordu. Kabul etmek gerekirse Monemiz epey duman çıkarıyor olabilir ama pek de hızlı sayılmaz. Hızdaki eksiğini tarzıyla kapatıyor. Kendine has bir karakteri var. Parisli Fransız gururu var. Sanırım satışa hazır. Üzerinde çok çalışılması gerekiyor. Yine de satılacak. Önemli olan da bu. Bize küçük motosikletlerden hoşlanan ve biraz kurcalamaya hazır biri gerek. Ertesi günde tam aradığımız müşteri geliyor. İnşaatçı Paul. Bence bunu seveceksin çünkü bu küçük tur motosikletlere meraklı olduğunu biliyorum. Skiri, Paul geldi.
5: Merhaba Paul.
0: Merhaba dostum, nasılsın?
5: Evet, iyiyim.
0: Evet, bayıldım.
2: Ha, beğendin mi? Tamam. Çünkü ben senin için biraz endişeliydim. Sadece patinası senin için biraz fazla olabilir diye düşündüm dostum.
5: Bunların olayı şu, küçük bir motosiklet olsa bile bir zarafeti var. Çamurluklardaki tarzı, emeği, parçaları falan gerçekten çok güzel.
2: Evet, zincir evet, muhafazası evet, öyle. Vesaire.
0: Bayıldım.
2: Yine de bayıldım. Sen de beğendin mi? 1650. Yo, öyle ıslık çalma. O hep
5: genelde
2: böyle yapar.
5: Bunu tüccarlar yapar, bilirim.
2: Birkaç pompayı da ekleyebilirim. Yoksa onlara sıcak bakmıyor
0: 1400.
2: Musun? 1400. Hadi.
5: Hadi biraz ortayı bulalım. Tam olmadığını biliyorum ama 1500 diyelim.
0: Tamam o zaman. Koleksiyonda güzel durur. 1500, tamam dostum.
5: Çok hoş, küçük bir şey.
2: Teşekkürler Paul. Harika, tamam. Odana evet. Teslim ettiririm.
0: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
0: Sağ ol.
2: Evet, yeniden iş yapmak güzeldi. Yani bu parti 2500'di. Şimdi o...
5: Yani geriye 1000 kaldı.
2: Evet, yani biri 500 sterlin. Bunların evet. Da tanesi 800 sterlin eder.
5: Dur bakalım dur. Bu 600 sterlin kar mı demek yani?
2: Bunların tanesi 800 sterline satarsak
5: evet,
2: öyle olur.
5: Evet, fena değil değil mi dostum?
2: Bize maliyeti temelde sadece bir etiket oldu.
5: Ne güzel. Ve bunların tanesi rahatlıkla 800
2: evet,
5: eder.
2: Evet, belki birini tutabilirim. Olabilir.
5: Bence tutmamalısın.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsın?

0: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
1: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
2: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
3: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı.
7: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: bir matchless sürüsü görüyorum. Ve hangisinin hangisi olduğunu bilmek, ayırt etmek güzel olurdu.
1: Matchless mı, matchly mı?
0: Hayır hayır, matchless. Çünkü bu Latince bir isim değil mi?
1: O Latince öğrendi. Ben Latince öğrenmedim.
0: Ben İtalya'ya gittim. O hiçbir yere gitmedi. Evet. Ben Henry Cole. Bu harika. Benim gibi bir tutkun olan Faust Thousand'la birlikte...
1: Yukarıda muhteşem bir çift chopper var.
0: İngiltere'nin kulübelerindeki eski hazinelerin peşine düşüyoruz.
1: Şuna bakar mısın?
0: Onları alıp tamir edeceğiz.
2: Bu şahane oldu.
0: Ve güzel bir karla satacağız. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Richard'ı görmeye Burton'a gidiyoruz.
1: Richard Burton değil. Ama Burton'daki Richard diyebilirim.
0: Richard'ın kulübesinde ne var?
1: Motosikletlere merak.
0: Öyle mi?
1: Evet. Evet, motosiklet topluyor. Bir yandan da ara sıra alım satım yapıyor. İşte stok seviyesini korumak için birkaç tane alıp satıyor.
0: Aa, hadi tamam. Hadi bakalım.
1: Devam ediyoruz. Sen biraz kestir. Oraya vardığımızda seni uyandırırım. Tamam mı? Biraz uyumanı tavsiye ediyorum sana.
0: Tamam. Uyandığımda karşımda motosiklet cenneti mi olacak yoksa sadece boynum mu tutulmuş olacak bilmiyorum ama Burton'daki Richard'ın yerine gidiyoruz. Richard, sanırım ölmüşüm ve cennetteyim. Sanırım cennete geldim. Nerede olduğumu bilmiyorum ama tek bildiğim cennette oldum.
1: Burada gördüğüm şey muhtemelen 1920'lerden 60'ların ortalarına kadar uzanan motosikletçiliğin en güzel dönemlerinden biri.
0: Sana ilk sormam gereken şey bir koleksiyoncu olarak. Elindeki stok değer kaybediyor mu? Sence piyasa nasıl gidiyor?
3: İlgi hala var, kesinlikle hala var. Her şey satılıyor. Fiyatlar düştü.
0: Düştü.
3: Bunu inkar etmiyorum ama her şeyin bir alıcısı var yani.
0: Evet. Bak, bence bunun bir artısı eksisi var değil mi? Fiyatlar düşerse daha fazla insan bu işe girebilir.
1: Burada çok fazla motosiklet var.
3: Evet.
1: Hepsi satılık mı yoksa bazıları?
3: Aslında hepsi satılık. Evet. Satılık olmayanlar ya çoktan satıldı ya da benim kişisel motosikletlerim ya da
0: göz bebeklerim.
3: Başka işler yüzünden beklettiklerim olur.
0: Tamam, o hissi iyi bilirim.
1: Gerekiyor. Evet, kesinlikle öyle.
0: Evet, tamam dostum. O zaman şöyle yapalım. Biraz karıştıracağız hani bu işin tabiriyle değil mi? Belki seni çağırıp birkaç ayrıntı sorarız Richard. Çok teşekkür ederim dostum. Kulübende biraz karıştırmamıza izin verdiğin için teşekkürler. Tamam dostum, biraz karıştıralım. Richard'ın kulübesi ünlü markaların pek çoğunu barındıran bir İngiliz motosikletçi hazinesi. Ancak 1933 tarihli bu motorla başlayacağız. Sanırım 250 muhtemelen.
1: Öyle ama bu harika bir işçilik değil mi sence? Bir de...
0: Evet.
1: Depo.
0: Evet, çok ilginç. Bu kadar değişik markanın bir arada olması ilginç. Evet. Ama onlar savaş öncesinde sele tipi deponun öncülerindendi değil mi? Dolayısıyla düz bir depo yerine, ki eminim buralarda bir yerde vardır.
1: Kesinlikle.
0: Gelecek dediğimiz şey vardı. Üst borunun üzerine oturan depo. Bak, şu anten de aynı şekilde.
1: Evet.
0: Değil mi? Aa, depodaki o krom çok güzel oturmuş.
1: Evet.
0: Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Arkada küçük
1: yani
0: alet kutun var.
1: Yani bu kendimi bu motosiklete çekilmiş hissetmeden edemiyorum, biliyor musun?
0: Evet, ben de.
1: Tescil numarası yüzünden.
0: Ne? Ha?
1: Evet. Evet.
0: Bunun
1: Smedic
0: ne?
1: Tescil numarası var.
0: Bunun ne ilgisi var?
1: Midland Red'in merkezi oradaydı. Birmingham'da bir otobüs şirketiydi. Ve London Transport'tan sonra en büyük ikinci otobüs şirketi diyebilirim.
0: İnanılır gibi değil. Motosiklet cennetindeyiz. O beni otobüs cehennemine geri götürmek istiyor. Yapılacak tek şey var, Richard'ı çağırmak. Richard, gel içeri. Burada 1, 2, 3, 4 matchless görüyorum. Matchless'lara mı aşıksın?
3: Evet, doğru. Onlarla başladım. İlk büyük motosikletlerim onlardı. Babam dışarıdaki şu motoru toplamıştı. Bunu hiç atlatamadım.
0: Matchless hem yarışçıların hem de gençlerin sevdiği en eski İngiliz motosiklet firmalarından biriydi. Güney Londra'daki Plumstead fabrikalarından on binlerce motosiklet çıkardılar. ve bunlar dünyanın dört bir yanına ihraç edildi. Richard, İngiliz motosikletlerine yeni girmek isteyen, ehliyeti olan ama uygun fiyatlı bir motosikletle başlamak isteyen birine ne tavsiye edersin? İngiliz motosiklet mirasını tatmak istiyor diyelim. Ona ne önerirdin?
3: Bu motorlara pek yanlış yapamazsın. Şu sıralar 350'ler fiyat performans açısından çok iyi.
0: Evet.
3: Ve çok sağlamlar. Sürmesi çok keyifli motorlar.
0: Evet, doğru doğru.
3: Evet, onlarla yanlış yapamazsınız. Öyle. Gerçekten.
0: Ama AGS ve Matchless aslında aynı şey değil mi?
3: Öyleydi.
0: Aynı fabrika.
3: Sonunda öyleydi, evet. Temelde sadece rozetleri farklı.
0: Bunu neden yaptılar? Yani bugün olsa muhtemelen hani iki farklı marka gofret gibi.
2: Öyle.
0: Pardon, biraz konu dışı oldu ama aynı çikolata işte.
2: Öyle.
0: Neden hepsine Matchless demediler ki?
2: Neden hepsini tek seferde satmadılar ki?
3: İkisinin de iyi bir ünü vardı. Böylece iki pazarı da yakaladılar.
0: Evet ama temelde aynı motosiklete farklı rozet takıyordun. Richard gitmeden küçük ama zarif ıvır zıvır seçkisini fark etmeden geçemiyorum.
2: Bu 1920'lerden kalma yepyeni bir yağ tenekesi.
0: Gerçekten şu da var, şu sevimli küçük saat. O tenekede satılık mı?
3: Evet, ben böyle şeylerle uğraşmıyorum.
0: Hayır, ben de uğraşmam, sadece şeyler. Toplarım.
3: Evet.
0: Hem o zaman hem de şimdi biraz daha uygun fiyatlı İngiliz motosikletleri olarak Richard'da bir James şehir motosikleti var.
2: Nereye giderse gitsin, oradaki insanları konuşturur.
0: Evet.
2: Ve gittiğin yere de varırsın.
0: Umarım. Hoş bir motor daha. Bu motor 250 çift silindir değil mi?
2: Evet.
0: Yine güzel bir işe gidip gelme motosikleti. James'e göre işe biraz daha hızlı varırsın tabii, öyle değil mi?
2: Evet.
0: Ama aynı zamanda şuna bakınca dostum bunlar çok büyük paralar etmiyor.
2: Hayır, peki bu hangi dönemdedir? 30'ların sonu mu yoksa savaş sonrası?
0: Bence savaş sonrası.
2: Savaş sonrası?
0: Evet, sanırım 1950'ler civarı. Ancak Richard'ın zevki tamamen İngiliz değil. Burada bir de Japon motoru var. O da başlı başına bir klasik ama tabii Japon tarzı.
2: Evet.
0: Hemen yanında gizlenen...
2: Tamam hadi bakalım, yaş güzellikten önce gelir.
0: İşte aşikar bir gerçek. Küçük bir mobilet.
2: 1965.
0: Öyle mi?
2: Evet, çok güzel, küçük bir şey.
0: Tamam. Mobilet yıllarca Fransa'nın en sevilen mopedi oldu. 50 yıldan kısa sürede 40 milyondan fazla üretildi. İnsanlar bu tür rally gezinti motorlarını, mobiletleri ve benzerlerini hemen göz ardı ediyor. Benim moped dönemi dediğim şey değil mi? Motosiklet üzerindeki en güzel eğlencelerimden bazılarını hepimiz bu küçük motorlardayken yaşadım.
2: Tamamen herkesi kaplayan aletler.
0: Evet.
2: Mesele de bu. Sürmesi kolay.
0: Evet.
2: Yani ister acemi ol ister deneyimli. Yine de yüzünde kocaman bir gülümseme olur. Çünkü eğlencenin yarısı o minicik motorun seni gerçekten ilerlettiğini fark etmekte.
0: Evet.
2: Öyle değil mi?
0: Tamam bak dostum. Bazı tenekeler içinde bir anlaşma yapabiliriz.
2: Evet güzel, o zaman ben sadece tamam diyeceğim.
0: Mobilet gerçekten çok şirin. Şu motora da bayıldım, 250'lik olana.
2: Evet.
0: Harika olabilir, hadi gidip onu görelim mi?
2: Tamam hadi
0: bakalım. Hadi bakalım.
2: Bu güzel 1965 Matchless için ne dersin?
3: Onun için 6900 civarına
0: 6900 mü? Tamam. Peki ya 250'lik ne olur?
3: Evet, o satılık. Çalıştırmadı ama bence iyi durumda. İyi olduğunu hissedebilirim.
0: Tamam.
3: 2250.
0: Aa, tamam.
2: Tamam.
0: Peki. Şimdi yan tarafa geçersek, mobilet.
3: Başka bir şey de almanız şartıyla çok uygun olabilir. Birkaç yüz sterlin.
0: Peki V5'i var mı?
3: Evet. Benim adıma güncel V5 var.
0: Tamamdır. O zaman 250'lik motor, mobilet ve o iki yeşil yağ tenekesini, hani eski olanları, 2,5'u almak gibi bir anlaşmaya açık olur musun?
4: Evet. STS ile yaz, herkese iyi gelir.

0: İyisin. Ha?
1: Bir garip bakıyor ya.
2: Arkadaşınız gayet iyi.
0: Aslanım benim.
2: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
1: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
3: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
4: Öyle mi olmuştu ya?
5: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
3: Tekne. Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
0: Var mı onlar?
1: Var mı sence? Evde yok ki.
0: Böyle şey değilim.
1: Ya Faruk tamam hallederiz.
0: Nasıl?
1: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
6: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
3: Önce sen yol. Siz de gönderiyor Suzan.
4: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
7: İyi ki doğdun kahraman.
8: Nice senelere kahraman.
4: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileceğim diye.
9: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
4: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
10: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
11: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
4: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
12: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
13: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
12: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
14: Sizi Fuzul uyar.
15: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: kapısından kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
4: İki Bellona, Bellona.
5: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
6: Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin West Frost klimayı premium özel 20.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
7: Ha! Maydanoz.

0: Mehmet abi.
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi?
4: Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, bank,
7: kartıma gel. Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Her klasik araç...
10: Tamam bak, çalışıyor mu?
9: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Burton'da Richard ve nefis motosiklet koleksiyonuyla birlikteyiz. Bir 250'lik bir mobilet ve birkaç küçük yağ tenekesi için 2,5 teklif ettik. Peki kabul edecek mi?
12: Bu adil. Yağ tenekesi koleksiyoncusu olmadığımı düşünürseniz onları almak için doğru kişiye geldiniz.
13: Tamam.
11: Çok teşekkürler Richard. Harika bir gündü.
13: Teşekkürler.
11: İngiliz motosiklet harika dünyasına dalmak dostum.
13: Evet.
11: Heyecan verici. Hep daha büyük bir motor istemişimdir. Dükkanda hiç olmamıştı.
13: Evet. Ben gidip parayı alayım.
11: Evet, nakit getir.
13: Tamam, gidip alıyorum.
11: Tamam Richard. Çok teşekkürler. Ertesi gün Skid ve Alan'ın aldıklarımız konusunda benim kadar heyecanlı olup olmadığını öğreniyorum.
14: Sanki biri bunu çalıştırmaya çalışmış. Parçaları söküp gevşek şekilde geri takmış gibi görünüyor.
11: Öyle mi?
15: Sele de sallanıyor.
14: Kompresyonu var ama kıvılcım yok.
11: Aa vay canına. Bence uzaktan iyiydi ama yakından hiç de iyi değilmiş.
15: Bence kesinlikle çalışır.
11: Bence de. Ama bunun için aynı şeyi söylemek zor. Şimdi aslında bunu bana verdiler.
14: Arka teker ters takılmış.
11: Tamam.
14: Zincir yok, bobin yok, bir pedal eksik ama onun dışında şaşırtıcı derecede tam.
15: Sesi de dahil olmalı.
11: Evet, bir mobilet için olağanüstü.
14: İnanılmaz.
11: Tenekelerse neyse ki tamamen sağlam ve sadece temizlenmeye ihtiyaçları var. Bence iş tenekeleri temizleyerek ve 250'liği çalıştırarak başlamalıyız.
14: Güzel.
11: Ne dersin?
14: Harika bir. Evet.
11: İşte ekip. Hey, bir bisküvi yiyelim mi?
15: Evet.
11: Evet. Bisküviler çaya batırıldıktan sonra ben üst düzey bir güç uykusuna çekiliyorum. Alan ve Skid ise 250'liğe başlıyor.
14: Bence her zamanki gibi ilk yapmamız gereken kıvılcımı görmek.
15: Biliyor musun, şuna şöyle bir göz attım ve ilk bakışta bile kesinlikle doğru olmayan birkaç temel şey olduğunu gördüm. Tekmelemeyi denemeden önce yakıt borusu sorununu ve kıvılcım sorununu kesin çözmemiz gerekiyor. Değil mi? Sen ne dersin?
14: Az önce gizlice baktım, kıvılcım yok. Muhtemelen platinler paslanmış. Bu kapağı çıkarıp platinleri temizlemek gerekiyor.
11: Skid eksik ve yıpranmış yakıt borularını değiştirirken Alan ateşleme sisteminin kalbindeki küçük anahtarlar olan platinleri temizliyor.
14: Bu platinler gerçekten çok paslanmış. Sizin parayı her çektiğimde üzerlerinden beyaz toz çıkıyor.
15: Bu iyi işte. Çünkü tamir edebileceğin anlamına geliyor.
11: Platinler temizlenince Alan kıvılcımı kontrol ediyor.
14: Epey zayıf olacak.
15: Kıvılcım aldım.
14: Evet hissedebiliyorum.
15: Al bu tarafta turuncu bir kıvılcım vardı. Yani pek iyi değil. Biraz zayıf.
11: Bir süredir kullanılmayan bir motosiklet için şaşırtıcı değil. Bujiler berbat halde. Skid onları pürmüzle yakarak temizliyor, ardından Alan'ın botunu hazırlıyor.
14: Tekmeleyelim de çalışıp çalışmadığına bakalım.
15: Aslında biraz devir alması gerekiyor, değil mi?
14: İşte bu. Bu gerçek bir sonuç.
15: Öyle öyle. Tam düşündüğümüz gibi ateşledi. Yeni yakıt borusunu ve filtreyi taktık. Ben biraz yakıt alayım.
11: O kadar hızlı değil. İçeri benzin girmeden önce Alan yakıt musluğunu söküyor. Bujiler gibi o da pislik biriktirmeye yatkın.
14: Buradan çıkan pisliğe bak. Bunu görüyor musun Skate? Gördün mü?
15: Berbat.
14: Pürmüzle ısıttım ve erittim. Kalın katran gibi. Yıllardır süren depolama yüzünden olmuş. Yakıt buharlaşmış ve geride katran kalıntısı bırakmış. Evet, evet. Musluğu tamamen tıkamış.
11: Temizlenince Alan onu yeniden takıyor ve depoyu bir galon nektarla dolduruyor.
15: İçinde birkaç kilometre gidecek yakıt
14: muhtemelen
15: var.
14: Muhtemelen 80 kadar.
11: Bot yeniden sahneye çıkıyor ve Alan tekrar deniyor.
14: Bu iyi bir başlangıçtı,
15: evet,
14: değil mi? Çalışmak istiyor.
15: Evet, evet.
11: İstiyor olabilir ama çalışmıyor.
14: Sanırım enjektörler tıkanmış.
15: Bence de öyle. Bu durumlarda 10 olaydan 9'unda sorun enjektördedir.
14: Kendine gelip çalışır diye umuyor.
15: Evet.
11: Zamanın onurlandırdığı usulle Alan karbüratörü motordan söküyor ve yakıt enjektörleri temizlemek için önce bir fırça, sonra temizlik sıvısı kullanıyor.
14: İşte evet. Püskürtüyor. Her şey
15: tamam.
14: İyi görünüyor.
15: Evet, tamam.
14: Hepsi açık.
11: Tekrar yerine takılıyor.
14: Geçen seferkinden çok daha iyi akıyor Skate.
11: Alan da üçüncü denemenin şans getirmesini umuyor.
15: Şimdi çok daha sağlıklı görünüyor.
14: Yani çalışacak mı bakalım? Çalışmazsa bu gece Henry'ye kendi başına uğraşması için talimat bırakacak.
15: Tamam tamam evet. Onun intikamını almayı hak ediyoruz. İşte oldu Al.
14: Mükemmel.
15: Bu mükemmel oldu.
14: Çok iyi çalışıyor. Bundan gerçekten memnun
15: evet,
14: kaldım.
15: Evet, bu neredeyse oldu. Sadece son küçük bir ayar gerekiyor.
14: Işık azalıyor bence. Yarın devam edelim.
15: Evet, evet, kesinlikle. Bak, bu bir sonuç.
11: Ertesi gün restorasyon nöbetimiz var. Skid'le devam ediyoruz. Alan ve Faz tenekeleri temizlemek için kalıyor.
13: Bence bunlar çok hoş. Gerçekten güzel. Eğer yazıları belirginleştirebilirsek eğer bence harika görünür.
14: Üstünü temizlersek.
13: Evet, renkleri de ortaya çıkartırız ve belki sapları da biraz düzeltiriz.
14: Evet, benimki aslında
13: o zaman bence bunlar
14: iyi.
13: Kesin güzel olur. Harika görünürler.
11: Castrol markasının tarihi 1919'a uzanır. Londralı Charles Wakefield, ezilmiş çekirdeklerden elde edilen Hint yağ bazlı yeni bir yağlayıcıyı o yıl piyasaya sürdü.
13: Aslında biraz arkeoloji gibi
14: öyle.
13: Öyle değil mi?
14: Bunu koruman gerekiyor.
13: Evet.
11: Bugün bu vintage tenekeler herhangi bir yağdan çok daha değerli.
14: Diş fırçası kullanırken önemli bir şey var. Sonra onu banyoya geri koyma.
13: Bu çok doğru.
11: Sadece yarım saat sonra bile daha düzgün görünüyorlar.
13: Aa, evet, güzellikle.
15: Gördüğüm en güzel iki teneke oldular. Sence de öyle değil mi?
11: Çok güzel görünüyorlar.
15: Çok hoşlar. Gerçekten
11: satışa hazır.
15: Hoşlar.
11: Her biri en az 100 sterlin
13: evet,
11: eder
13: evet.
11: Değil mi?
13: Gerçekten şaşırtıcı öyle değil mi? Düşünsene.
15: Evet,
13: yıllar
15: evet.
13: Önce muhtemelen biri bunların her birine birkaç...
14: İçinde yağ varken. İçinde yağ varken.
11: Evet, İçinde yağ varken.
14: Bunları atardı.
11: Neyin harika olduğunu biliyor musun? Otomobil hatıra eşyalarında bile Alan bazen gülümsüyor. Bak. Todd. Hey. Alan'a bak. Bak. Todd. Alan'a bak. Sonunda mobilet o kadar kötü durumda ki onu restorasyon projesi olarak satmaya karar verdik. Ama 250'lik satışa hazır. Tek ihtiyacı hızlı bir test sürüşü. Bu yüzden ertesi gün ona bir yol arkadaşı buluyoruz. Yamaha 50. Biliyor musun? Bunu gerçekten dört gözle bekliyorum.
15: Bence birlikte güzel yol alırlar. Sadece unutma, ben 30'la gidebilirim.
11: Evet, tamam.
15: Bu ondan biraz daha fazla gidebilir. Gazını sonuna kadar açarsan muhtemelen iki katı.
11: Biliyorum ama bunu dört gözle beklememin nedeni bu küçük 250'liklere bayılıyorum. Evet. Ayrıca onu kulübeden çıkmış görmek harika. Pek dışarı çıkmamıştı.
15: Üçüncü tekmede çalıştı. Akü tamamen bitik. İçinde zerre elektrik yok.
11: Evet, ne gidiyor? Fransızların dediği gibi sokağa çıkalım. Yola çıkıyoruz. ...1950'lerde Talisman 250'lik ürün yelpazesinin tepesindeydi. Biraz güçlü işe gidip gelme motosikletiydi. Bugün fiyatlar restore edilmemiş bir örnek için yaklaşık 800'den... ...en sportif versiyonlar için 4000'e kadar değişiyor. Bak sana söyleyeyim, böyle motosikletler seni 50'lere falan götürüyor ama... ...aynı zamanda hayatın biraz daha yavaş aktığı bir zamana da götürüyor. Bu yüzden bence ruh sağlığın için... Bu motosikletler harika. Çünkü seni yavaşlatıyor. Kendini 1950'lerde zannediyorsun. İnsanlar lüks arabalara falan özeniyor ya. Bir 250'liğin varsa tamam, birkaç bin sterlinlik bir şey ama klasik motosiklet dünyasının parçasısın. Ve bence gerçekten hayalini yaşıyorsun. Bir arabaya 100 bin sterlin falan harcamana gerek yok. İşte bu.

0: Hadi ama dostum, bu gerçekten çok güzel.
1: Arkasından gelirken sesi harika.
0: Dostum çok güzel sürülüyor. Yol tutuşu çok iyi.
1: Öyle mi? Evet.
0: Bununla artık rahatlıkla işe gidebilirsin. Ne demek istediğimi anlıyorsun
1: üstelik
0: değil mi?
1: Aslında iki küçük motorun üzerindeyiz. Bu da gösteriyor ki şu sıralar 1000cc motorlar sürmeye alışmışım. Ama uzun zamandır en çok eğlendiğim
0: kesinlikle
1: sürüştü.
0: Bravo dostum.
1: Sağ ol dostum.
0: Güzel bir
1: kahve için teşekkür ederim.
0: Evet. Ertesi gün ünlü koleksiyoncu Matt bakmaya geliyor.
2: Güzel görünen bir motosiklet.
0: Bak çalışıyor ve evet sürülüyor. Evet, V5'i var. Üzerinde ne yazıyorsa onu yapıyor değil mi?
2: Evet.
1: 250, iki zamanlı çift silindir.
0: Hızlıca bir bak. Şimdiden dilin tutuldu.
2: Çok hoş görünüyor. Beğendim. Bence benim yerde harika durur.
0: Evet, bence de öyle olur dostum.
2: Bunun için ne istiyorsun Harry?
0: 2750'ye senindir.
2: 2500 nasıl?
3: Bu Talisman Twin 50'lerde alabileceğin en üst seviye iki zamanlı.
0: Evet öyle. Sahip olabileceğin en iyi iki zamanlı. 2600.
2: Gerçekten beğendim. 2600.
0: Hadi o zaman Matt.
1: Güzel oldu.
2: Evet, gerçekten mutluyum.
0: Senin için süper
2: beğendim,
0: oldu
2: beğendim,
0: değil
2: evet
0: mi?
2: Evet.
3: Evet. Gittiğini görmek üzücü.
0: ...2600 ondan... 100 evet sterlin kazandık. Mobilet hala proje olarak satmamızı bekliyor. Ona da 200 sterlin diyelim.
1: Evet.
0: Yani 300 kazandık. Üstüne tenekeler, her biri 100 sterlin. Bu da 500'lük eder.
1: Evet.
0: Bu 500 demek. Matt de çok mutlu ayrıldı. Çok güzel bir gün dostum.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
2: Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin anne çocuk ürünlerini premium özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
3: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
3: Anne, bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor anne.
6: Seni koydu.
5: Hasan, uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
8: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
9: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
8: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
11: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
10: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
14: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
15: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
2: Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin Westfrost klimayı premium özel 20.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
16: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
17: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana yaşına tak.
18: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
19: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
20: Her ev güzel istikbal.
21: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
22: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin moda ürünlerini premium özel 400 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
23: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
24: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
23: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: ile şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Her klasik araç...
6: Tamam bak, çalışıyor mu?
4: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: ...mak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Her klasik araç...
6: Tamam bak, çalışıyor mu?
4: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da...

0: Bu film gerçek olaylara dayanmaktadır. Fukushima Daiichi Nükleer Santrali, Japonya. 11 Mart 2011, saat 14.46.
1: Deprem uyarısı. Güçlü sarsıntılara hazır olun. Deprem uyarısı. Güçlü sarsıntılara hazır olun.
2: 4. ünitedeki işçiler alanı derhal tahliye edin. Sakin olun ve binayı derhal terk edin.
3: Dikkatli olun. Yerinizden ayrılmayın, dikkatli olun. Yerinizde kalın, durun, gitmeyin. Görev yerlerinizde kalın.
4: Sakın durun, ne yapacağınızı biliyorsunuz.
5: Birinci ünitenin gücü yarıya düştü. İkinci ünitenin gücü yarıya düştü.
6: Birinci ve ikinci ünitenin gücü yarıya düştü.
4: Müdahale edin, çabuk olun.
2: Dört çubuklarını derhal devreye sokun.

0: Masaso Yoshida, Fukushima Nükleer Santrali Müdürü.
1: Herkes iyi mi? Herkes iyi mi? Herkes çıkabildi mi? İyi misiniz?
2: Herkes iyi mi? Tüm ekipler toplansın. Hemen yoklama yapalım. Kayıp ya da yaralı var mı belirleyelim.
3: Emredersiniz.
2: Acil müdahale odasına gidiyorum.
1: Peki efendim.
4: Parametreleri hemen kontrol edin.
3: Peki efendim.
5: Birinci ünite su seviyesi 9.
3: Efendim basınç 6.6.
4: Anlaşıldı.
5: Harici elektrik devre dışı.
4: Ana hat izolasyon vanasını kontrol et.
5: Ana hat izolasyon vanası kapalı.
0: Dizel jeneratör.
6: Jeneratör devrede.
4: Soğutma sistemini çalıştırın.
5: Sistem açık.
4: Soğutma sistemi çalışıyor mu kontrol edin.
5: Hemen efendim.
3: Evet sorunsuz çalışıyor efendim.
4: Bir terslik olursa haber verin. Hızlı davranın. Soğutma sistemini açın.
3: Emredersiniz.
6: Yoko. Enerji durumunu kontrol et.
7: Emredersiniz. Enerji kritik seviyede efendim.
5: Soğutma sistemi çalışıyor efendim.
6: Pekala.
7: Soğutma sistemi çalışıyor.
0: Sismik izolasyon binası. Acil müdahale odası.
5: Efendim.
2: Sistem ayarlandı mı?
5: Birinci ve ikinci ünite kapatıldı. Herkes yerine aldı.
2: İyi. Merkeze bilgi verin.
5: Emredersiniz.
8: Sismik ölçek 9.
9: İlk belirlemelere göre depremin 9 şiddetinde olduğu açıklandı. Depremden en...
2: Dinleyin. Farkındasınız. Olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Dikkatli adım adım kontrol edin ve telaşa kapılın. Anlaşıldı mı?
3: Evet efendim.
5: Hadi çabuk. Hadi. Efendim.
4: Ah geldiniz mi?
10: Ha evet çok güçlüydü. Yardıma geldik.
4: Teşekkür ederim. Acil durum jeneratörleri çalışıyor mu?
11: Evet. İzaki. Şimdilik sorunumuz yok.
4: Tamam anladım. Hey oku da.
5: Evet.
4: Alarmı sustur.
5: Tamam.
11: Evet dinliyorum. Bay İzaki, Bay Yoshida.
4: Ben İzaki.
2: Merhaba İzaki. Her şey yolunda mı?
4: Şimdilik bir sorun görünmüyor.
2: Mega tsunami uyarısı aldık.
4: Anlaşıldı. Önlem alıyoruz Yoshi.
3: Ona Yoshi mi dedi?
5: Şapşal. Kıdemleri aynı da ondan.
4: Beyler. Tsunami uyarısı verildi.
11: Burada güvendeyiz öyle değil mi?
9: Deniz seviyesinden 10 metre yukarıdayız. Deniz suyu pompalarını kontrol edin hemen.
3: Emredersiniz.
4: Tsunami güvenlik rehberini çıkarın.
3: Emredersiniz. Hadi.

0: Dikkat dikkat. Mega tsunami uyarısı. Okyanusa yakınsanız derhal bölgeyi tahliye edin. Okyanusa yakınsanız derhal bölgeyi tahliye edin. Okyanusa yakınsanız derhal bölgeyi tahliye edin. Mega tsunami uyarısı. Okyanusa yakınsanız derhal bölgeyi tahliye edin.
1: Acele edelim.
2: Acele etmeye gerek yok. Telaşlanma.
1: Bu da ne böyle? Tsunami. Tsunami! Geliyor!
2: Çabuk kaçın! Kaçın!
1: Kaçsın!
2: Herkes kaçsın!

Çabuk çabuk! Hadi binaya! Acele edin!

0: Hey. Ne oldu?
1: Jeneratör arıza yaptı.
2: Elektrik kesildi.
1: Birinci ve ikinci ünitede elektrik kesildi.
3: Elektrik. Elektrik kesildi.
2: Efendim, elektrik kesildi.
0: Elektrik kesildi.
4: Ne dedin? Elektrik nasıl kesilir?
3: Efendim, bakar mısınız?
5: İzaki, ne oldu?
0: Durum kötü. Bir ve ikinci ünitelerde elektrik kesildi.
3: Üç ve dörtte de kesilmiş.
6: Nükleer acil durum hazırlığı önlemlerini alıp 10. maddeyi uygulamalıyız.
5: Dikkat dikkat. İstasyon karartması. An itibariyle karartmaya geçiyoruz. 10. maddeyi devreye sokuyoruz.
3: Duydunuz, karartmaya geçiyoruz. Görev başına.
7: Evet. Emredersiniz.
3: Hadi hadi hadi.
8: Tokyo.
3: Ne? 10. madde devrede mi dedin?
1: Bu imkansız.
9: 10. madde nedir?
1: Bakatsu, neler oluyor? Çabucak öğren.
10: Derhal. Fukushima Daiichi de biraz önce 10. madde devreye girdi. Bundan sonrasını acil müdahale merkez ofisi üstlenecek. Herkes çıkabilir. Gerisini biz halledeceğiz.
11: Evet efendim.
8: Tokyo Elektrik Şirketi Merkezi Acil Müdahale Ofisi.
0: Birinci ünitenin soğutma sistemi açık mı?
3: Bilmiyorum efendim. Elektrik olmayınca emin olmamız imkansız.
12: Çekirdekler soğumuyorsa felaket yaşanır.
0: Neler oluyor bir türlü anlamıyorum.
2: Çok kötü. Bu bir felaket.
3: Çabuk.
13: Sahaya giriyor. Tsunami.
2: Bu bir felaket.
3: Tsunami.
4: Hey, havlu getirin çabuk.
13: Deniz suyu binaya girmeye başladı.
14: Olamaz. Jeneratör su altında mı kaldı?
0: Demek elektrik o yüzden kesildi.
3: Peki efendim.
1: Efendim.
15: Depremin ardından Pasifik'te
3: tsunami olmuş.
15: Fukushima'da tahliyeler başladı. Japonya'nın kuzeydoğusunda
4: binalara ulaşmış mı peki?
6: Üstelik beklenenden çok daha şiddetli.
3: Elektrik kesik, göstergeler çalışmıyor. Bize elektrik lazım.
15: Özellikle nükleer felaketin yaşanabileceği Fukushima bölgesinde
8: mobil jeneratör temin edilsin.
3: Emredersiniz.
15: İç kesimlere yönelmeleri konusunda uyardı. Japonya Meteoroloji
6: İtfaiye
15: Ajansı depremin...
6: İtfaiye araçları mı?
3: O ne için efendim?
4: Aptal mısın sen? Güvenli değil. Ancak reaktörleri kontrol etmeliyiz. Orada olanlara dair bilgimiz yok. İtfaiye araçlarını
3: emredersiniz. İtfaiye araçlarına haber verin.

0: Herkes beni dinlesin. Güvenli değil. Ancak reaktörleri kontrol etmeliyiz. Orada olanlara dair bilgimiz yok. Kuralları biliyorsunuz. Hepinizin çok dikkatli olması gerek. İkili gruplara ayrılıyoruz. Birbirinizden ayrılmayın. İlk kural bu. Bir saat içinde dönmezseniz gelip sizi alacağız. Fakat oraya ulaşamazsanız bir saat dolmadan geri gelin, tamam mı? Pekala. Ulaştığınız zaman giriş çıkış saatlerini not alın. Anlaşıldı mı?
1: Emredersiniz.
2: Birinci üniteye dikkat edin. Amerikan yapımı teferruatlı.
3: Peki efendim.
1: Evet efendim.
0: Fakat elektriği sağlayamazsak reaktörün içindeki su kuruyacak ve aşırı ısınacaktır. Bu durumda eriyen yakıt muhafaza kabını parçalar. Çekirdekte erime başlar. Radyasyon her yere sızar ve hepimiz radyasyona maruz kalırız.
4: Bu da sonumuz olur.
5: Aman tanrım.
0: Bunu engellemek için reaktöre su püskürtmemiz gerek. Suyu göndermek için yangın söndürme sistemini kullanabiliriz. Fakat 5 vanayı da açmamız gerekiyor. Elimizden geleni yapmalıyız.
6: Bay Yoshida, İzaki'nin ekibi su püskürtmek için yangın söndürme sistemini devreye sokuyor.
7: Kafalarımız benzer çalışıyor.
6: Evet.
7: Pompalar olmazsa itfaiye araçlarıyla göndeririz.
3: Bay Yoshida, Bay Yoshida. Efendim, tsunami yüzünden 2 itfaiye aracı kullanılamıyor.
7: Peki üçüncüsü?
3: O çalışıyor ama yıkıntı yüzünden o da ilerleyemiyor efendim.
7: Gereken neyse yapılsın.
3: Peki efendim, hadi.
1: Bir tek araç yeterli değil, bir şeyler yapmalıyız.
7: Merkeze söyleyin. Savunma kuvvetlerine haber versinler.
1: Emredersiniz.
8: Dinleyin. Kontrol odasındaki cihazları çalıştırabilmek için araç akülerinize ihtiyacımız var. Lütfen akülerinizi buraya getirin. Acele edin lütfen. Araç akülerinizi getirin. Acele edin. Acele edin.
9: Depremden 1 saat 50 dakika sonra.
10: Efendim, elektrikler kesildi. Reaktörleri soğutmamız imkansız. Her şeyi denedik efendim.
11: Öyle bir şey nasıl olabilir?
10: Tsunami yüzünden efendim. Her şey sular altında kaldı.
11: Peki buna hazırlıklı değiller miydi?
12: Efendim, tsunami beklenenden çok daha büyüktü.
11: Şimdi ne olacak? Reaktörler soğutulmazsa aşırı ısınacaktı.
12: Evet efendim.
11: O zaman ne olacak söyleyin. Ne duruyorsun? Ayrıntıları öğrensene.
12: Özür dilerim, emredersiniz.
11: Planınız var mı söylesene.
12: Var efendim. Karşıt önlemler üzerinde çalışıyoruz.
11: Karşıt önlem de ne? Bana yanıtlar lazım. Sen nükleer güvenlik kurumu müdürüsün. Yetkili sensin. Hemen açıklama yapman gerekir.
12: Efendim ama ben...
11: Teknik ayrıntıları bilmiyor musun yoksa?
12: Şey, ben ekonomi dalında eğitim gördüm.
11: Ne?
13: Efendim, Tokyo Elektrik'ten Bay Takemaru geldi efendim.
11: Genel müdür nerede?
14: Çok üzgünüm. Kendisi iş seyahatinde efendim.
11: İş seyahatinde mi?
14: Evet efendim. Batı'da birkaç toplantımız vardı. Ama hemen yola çıktı efendim.
11: Yönetim kurulu başkanı nerede?
14: Üzgünüm. O da Çin'de iş seyahatinde efendim.
11: Yani yönetimde kimse yok mu?
14: Çok üzgünüm efendim.
15: Sayın Başkan, bugün Japonya'nın kuzeydoğusunda büyük bir deprem oldu. Yerel saatte 14.46'da. 9 şiddetinde olduğu belirtiliyor efendim. Fukushima Daiichi nükleer santralinin durumu çok kritik. Japon hükümeti henüz olayın üstesinden gelmeyi başaramadı. Durum son derece ciddi. Japonya'da yaşayan Amerikan vatandaşlarının güvenliği konusunda alacağımız tedbirleri göz önünde bulundurmalıyız efendim.
9: Saat 17.19. Depremden 2 saat 33 dakika sonra.
2: Gidelim.
3: Peki.
9: 1 ve 2. ünite operasyon binası.

0: 1.2.
1: 1.2.
2: Birinci reaktör binası.

0: Manuel, çalışacağız.
1: Evet.
2: Vara 365 açıldı.
0: Vara 365 açıldı, tamam mı?

0: Nihayet. Van'a 25A açıldı.
1: Van'a 25A açıldı. Yani tamam. Başardık.
0: Evet. Şimdi sisteme su gönderebiliriz.
1: Emredersiniz.
2: Su getirin. Çabuk, hadi. Çabuk. İyi misiniz?
3: İyi misiniz?
1: Radyasyon şu an ikili kapılarda 1.2 seviyesinde.
3: Al su için.
0: Birinci ünitede bir terslik var. Reaktördeki su seviyesi düşük.
3: Şimdi ne yapacağız efendim? Birinci ünitedeki radyasyon seviyesi 1.2 milisievert'e ulaştı. Birinci ünitede bir arıza olabilir.
4: Birinci ünitede radyasyon seviyesi yükselmiş. Efendim, ölçüm 1.2 milisievert.
5: Higuchi, helikopterler mobil jeneratörlere yol açtı mı?
6: İlgileniyorum efendim.
5: Acele etsinler.
6: Emredersiniz. Derhal bağlantı sağlayın hemen.
7: Bana bakın, dinleyin. Görevi iptal ediyoruz. Mobil jeneratörler havadan taşınamayacak
3: ne?
7: Kadar ağır.
3: Ama nasıl olur?
7: İptal edin. Uçuşu iptal edin.
8: İptal, iptal. Uçuş iptal. İptal, iptal. Uçuş iptal.
9: Saat 19.45. Depremden 4 saat 59 dakika sonra. Başbakanlık basın salonu.
10: Bugün saat 16.36'da Fukushima Daiichi nükleer santralinde elim bir olay yaşandı. Bu olay nükleer enerji acil durum özel hazırlık önlemleri kategorisi 15. bölüm 1. paragraf 2. madde kapsamına giriyor. Bu durumda nükleer zararın daha fazla büyümemesi için acil durum müdahalesi gerektiğini fark etmiş bulunuyoruz. Yönetmeliğimiz gereği an itibariyle olağanüstü hal ilan edilmiştir.
11: Büyük baba bırak ben
10: şu
11: hallederim.
10: Şu ana kadar tesis
12: ben hallederim.
11: Haruka kırılanları bunun içine koy.
10: Herhangi
11: tamam.
10: Bir sorunu yaşandığına dair bilgi de edinmedik. Halkımızdan süreç içinde sakin olmalarını rica ediyoruz.
12: Olağanüstü halmiş saçmalık
10: önlem
12: işte.
10: Önlem dahilinde bölge sakinlerinin paniğe kapılmadan bölgeyi tahliye etmeleri gerekmektedir. Halkımızın sağlığı ve güvenliği için elimizden geleni yapıyoruz.
11: Merak etme, babana
10: lütfen
11: bir şey olmaz.
10: Lütfen uyarılara uyun ve bölgeyi
11: onlarca
10: tahliye
11: onlarca yıldır
10: edin.
11: Orada çalışıyor.
10: Bölge halkından bulundukları yeri tahliye etmelerini rica ediyoruz. Sakin olun ve bölgeyi tahliye edin.
9: Saat 20.50. Depremden 6 saat 4 dakika sonra.
13: Sakin olun ve hızlıca tahliye edin lütfen. Sakin olun ve hızlıca tahliye edin. Sakin olun ve...
14: Neden tahliye etmemizi istiyorlar?
15: Bilmiyorum. Hemen gidin diyorlar.
16: Santralde tehlikeli bir şey mi oldu?
17: Bilmiyorum ama elinizi çabuk tutun hadi.
18: Çok iyi. İşe yaradı bu.
19: Trafik kilit durumda.
0: Daiichi'ye ulaşabiliyor musunuz?
19: Henüz ulaşamadık.
18: Daiichi'ye ulaşmayı başardım efendim ama Daiichi'de hala elektrik yok.
0: Elektrik yok mu? Neler oluyor orada?
8: Efendim bilginiz olsun, hükümet tahliye için bize 60 otobüs gönderiyor.
0: Geç kalmadılar mı? Acele etsinler.
5: Halkın tahliyesi konusunda ne yapacağız? Merkezin bizi yönlendirmesine ihtiyacımız var.
16: Nükleer Güvenlik Komisyonu'nun yönetmeliğine göre öncelikle gençlerin tahliye edilmesi gerekiyor ama 40 yaşının üzerindekiler için bu geçerli değil.
5: Tahliye söz konusuysa böyle bir ayrım yapmak büyük haksızlık olur. Radyasyon seviyesi artıyor. Daha fazla artış olursa ünitelere hiç yaklaşamayız. Oradakiler hayatlarını tehlikeye atıyor. Bir karar verin.
16: Bay Yoshida, biraz zaman verin. Nükleer Güvenlik Komisyonu'na danışmamız gerekiyor.
5: Bunun bile üstesinden gelemiyor musunuz?
6: Mobil jeneratörler sonunda ulaştı. Baş edebileceğiz. Evet.
5: Jeneratörler devrede mi?
14: Üzgünüm, voltaj seviyeleri farklı. Daha yüksek voltaja ihtiyacımız var. Bunların çıkış gücü yeterli değil efendim.
5: Peki bu merkez ne iş yapıyor? Aptallar!
16: Teşekkürler.
14: İşte al. Al.
16: Tamam.
3: Hadi çabuk ol Nishikawa, elini çabuk tut.
19: Sismik izolasyon binasından kablo çekemez miyiz acaba?
3: Orası 35 metre mesafede. O ağır kabloları çekmek günler sürer. Tamam.
19: Tamam işte oldu.
3: Hadi çabuk.
20: Geldim. Birkaç tane daha getirdim.
21: Tamam.
20: Tamam.
21: Al. Buraya ışık tutsana, affedersin.
20: Affedersin.
21: Miyamoto, bağlantıyı yaptım.
22: Anlaşıldı.
21: İşte oldu.
22: Bay Izaki, basınç göstergesi çalışmaya başladı.
23: Kaç gösteriyor?
21: 600 kilo paskal.
3: 600 kilo paskal mı?
21: Muhafaza sınırı bu kadar fazlasına dayanamaz.
3: 1,5 kat fazla. Ve her an infilak edebilir. Havasını almak zorundayız. Dengelenebilir. Birinci ünite muhafaza kabı basıncı 600 kilo paskal.
20: Birinci ünite muhafaza kabı basıncı 600 kilo paskal.
21: İmkansız. Düşünmesek felaket olur. Hayır, hayır. Evet.
5: Pekala. Basıncı düşürmeliyiz. Hava tahliyesi olacak. Üniteleri kontrol edin.
20: Derhal.
5: İzaki, benim.
3: Yoshi.
5: Reaktör daha ne kadar dayanır?
3: En iyi ihtimalle sabaha kadar.
5: Anlıyorum.

0: Basınç aşırı yükselince muhafaza kabı bu bölgede infilak eder efendim. Bunun önüne geçmek için basıncı bu alanda düşürmek zorundayız. Çok hızlı davranmalıyız efendim.
1: Radyasyon sızıp çevreye yayılmaz mı? O durumda ne gibi bir önlem alacağız acaba?
0: İnfilak ederse Japonya'nın doğusu çok daha yoğun seviyede radyasyona maruz kalır. Sonuç tam bir felaket olabilir.
2: Öncelikle bölge sakinlerinin tahliye edilmelerini bekleyeceğiz efendim.
0: Efendim, tahliye edilen hava bu basınçlı odadaki suyun içine yayılacak. O yüzden suyun etkisini de hesaba katarak sızan radyasyonun yaklaşık %0.1'e düşeceğini umuyoruz.
3: Umuyoruz mu?
0: Ne yazık ki daha önce hiçbir yerde benzer bir şey denenmedi efendim.
3: Yani bu bir ilk mi?
0: Evet. Ancak elektrik kesik olduğu için manuel olarak yapılması gerekiyor. Biri radyasyonun yüksek olduğu reaktör binasına girmek zorunda.
4: Çok kolaymış gibi konuşmasanız da. Elektrik yokken hava salımının ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsunuz.
2: Biliyorum. Ama başka seçeneğimiz yok. Başbakan'a bilgi verdik.
4: Mümkün olduğunca tedbirli davranacağız. Zaten tedbirliyiz. Ama bize danışmadan böyle şeyler teklif etmeyin. Zamanına ve yönetimine biz karar veririz.
2: Sakin ol lütfen.
4: Lanet olsun.

0: Ben İzaki.
1: İzaki. Halledin.
0: Anlaşıldı. Acele etmeliyiz.
1: Kimlerin gireceğine karar vermelisin.
0: Peki.

Beyler. Birinci üniteden hava tahliyesi yapılacak. Yani radyasyon yayılacak. Kimin gideceğine karar vermeliyiz. Bildiğiniz gibi binada elektrik yok. Sorunu da pek bilmiyoruz. Radyasyon seviyesi yüksek. O yüzden gençleri gönderemem. Gönüllü olmak istiyorsanız lütfen ellerinizi kaldırın.

0: Benimle gelmek için gönüllü olan var mı?
1: Ben giderim. Sen burada kalmalısın İzaki.
2: Haklı o. Sen burada kalıp idare etmelisin. Ben giderim.
3: Ben de giderim.
4: Ben giderim efendim.
1: Ben giderim.
5: Ben giderim.
6: Ben giderim. Ben giderim.
5: Ben de giderim.
6: Ben giderim.
5: Ben de.
4: Ben giderim.
0: Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Ama gençleri gönderemeyiz. Kıdemlerimizden altılı 3 grup seçelim. Birlikte başaracağız.
7: Fukushima Daiichi'deki muhafaza kabının basıncı hızla artıyor ve müdahale etmek şart oldu.
8: Ve infilak etmemesi için bazı vanalar açarak basıncı biraz düşürmeye çalışacaklar.
9: Peki ne zaman yapılacak?
10: Merkeze uygulama için sabaha karşı 3'te harekete geçmeleri söylendi.
11: Saat 3'ü geçiyor efendim.
10: 3 civarında başlayacaklar demek istedim. İşlemlere 3 sularında başlanacağı söylendi. Şimdi izninizle dönüp gelişmeleri takip etmeliyim.
12: Ben Fukushima Minyo Hashiguchi'denim. Sızıntı ihtimaline karşı bölge sakinlerine haber verdiniz mi?
10: Çalışmalarımız hala sürüyor. Döndüğümde onu da kontrol edeceğim. Bölge sakinlerini sıkıntıya soktuğumuz için üzgünüz. Nükleer regülasyon yetkilerinin emirlerini uygulamalıyız.
5: Getirdim.
0: Birinci ünitenin ikinci katındaki MO vanasını ve muhafaza kabının üzerindeki AO vanasını açacağız.
1: Ama önce Igawa ile ben MO vanasını açmalıyız.
8: Tamam, AO vanasını biz açarız.
0: Hiramaya ve Masuda siz burada bekleyin.
13: Anlaşıldı efendim.
14: Tekrar ediyorum. Santralin 10 kilometre mesafesinde yaşayanlar bölgeyi tahliye etmek zorunda. Lütfen sakin bir şekilde otobüslere binin. Tekrar ediyorum. Santralin 10 kilometre mesafesinde yaşayanlar bölgeyi tahliye etmek zorunda.
15: Neler oluyor, bir şey söyleyin. Bizi nereye götüreceksiniz?
16: Ben de emin değilim ama hemen otobüse binmeniz gerekiyor.
17: Radyasyon seviyesi kaç olmuş acaba?
15: Santralde neler oluyor? Açıklama yap bize.
16: Bilmiyorum. Lütfen hemen otobüse binin. Lütfen ama hadi.
18: Bu bir acil durum uyarısıdır. Fukushima Daiichi nükleer santraline yakın tüm evler tahliye edilecektir. Bu bir acil durum uyarısıdır. Fukushima Daiichi...
19: Büyük baba ne yapıyorsun? Acele etmeliyiz. Çabuk ol. Hadi. Hadi gel. Çabuk ol.
0: Keizo! Sorun ciddi öyle mi?
20: Bilmiyorum. Ama çok yakında eve döneceğiz. Toshio üstesinden gelir.
0: Haklısın.
19: Hadi çabuk ol.
20: Tamam.
19: Hadi. Hazırız, hadi.
5: Bulabildiğimiz her şeyi getirdik.
6: Bu harika.
5: Oraya tutun.
6: Yardım lazım mı?
5: Teşekkür ederiz.
6: Teşekkür ederiz.
5: Tamam.
1: Artık her an gidebiliriz.
0: Tamam.

0: İyisin. Ha?
1: Bir garip bakıyor ya.
2: Arkadaşınız gayet iyi.
0: Oh, aslanım benim.
2: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
1: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
3: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
4: Öyle mi olmuştu ya?
5: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
3: Tekne. Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
0: Var mı onlar?
1: Var mı sence? Evde yok ki.
0: Böyle şey değilim.
1: Ya Faruk tamam hallederiz.
3: Nasıl?
1: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
6: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın. Oh. Kafanız rahat etsin.
3: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz ha?
7: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
8: İyi ki doğdun kahraman.
9: Nice senelere kahraman.
7: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
10: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
7: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
11: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
12: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
7: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
13: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
14: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
13: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
15: Size Fuzuli uyar.
16: Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini premium özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
17: Bu salı binde Aynes %0,5 yağlı süt 34 lira 50 kuruş. Torku dana baton kavurma 999 lira.
18: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
19: Her ev güzel istikballe.
16: Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin moda ürünlerini premium özel 400 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
20: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışığı

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
2: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12,

0: Red Bull kanatlandırır.
1: Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin anne çocuk ürünlerini premium özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
4: uyar. Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago. Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
5: Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle. Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
8: Biz hazırız.
9: Biraz daha bekleyin. Bölgenin tamamen tahliye edildiğinden emin değiliz. Hala haber bekliyoruz.
10: Bay Yoshida, biraz konuşabilir miyiz?
11: Ben Yoshida. Basıncı azaltmaya başlayabiliriz.
10: Başbakan bölgeye gelmek üzere yola çıkıyor.
11: Başbakan? Şimdi mi?
10: Lütfen gerekeni yapın.
11: Bu inanılmaz. Bir rahat verin artık. Burada işimiz başımızdan aşkın.
10: Böyle karar verildi. Lütfen gerekeni yapın Bay Yoshida. Bay Yoshida.
11: Anlaşıldı. Fakat merkez gelecek başkanlık delegasyonu için maske sağlamalı.
10: Olmaz. O işi sizin halletmeniz gerekiyor.
11: Burada yeterli ekipman yok. İşçiler bile malzemeleri paylaşıyor. Kaybedecek zamanımız yok.
10: Bizim de kaybedecek zamanımız yok. Gereken neyse yapın.
11: Lanet olsun. Ölmemizi mi istiyorsunuz? Çözüm üretemeyip destek olmuyorsanız hiç olmazsa köstek olmayın.
10: Yoshida. Emirlere uymak zorundasın.
11: Basıncı azaltmadan önce başbakanın gitmesini mi bekleyeceğiz?
12: Ona neden engel olmadın?
13: Denedim ama fayda etmedi.
12: Yapma, radyasyona maruz kalırsa durum.
13: Bunun için çaba gösterin.
12: Tamam ama ne olacağını kim bilebilir?
14: Efendim, yokluğunuzda tüm yetkiyi bana devredin efendim.
15: Pekala.
16: Efendim, bölgedeki en büyük sorunumuz ısı hasarı.
15: Ne dedin?
16: Isı hasarı. Suyla soğutma yapılamazsa yakıt erimeye başlar. Çin sendromu niteliğinde efendim.
15: Peki yakıt eridiği takdirde ne olur?
16: Isınan metalle su tepkimeye girer ve hidrojen gazı oluşmaya başlar.
15: Şu andaki durum ne?
16: Sınıra ulaşmak üzeredir. Her geçen saniye daha da yükseliyor.
15: Hidrojen çıkmaya başlarsa o zaman infilak eder.
16: İşte o yüzden hava tahliyesi yapmak zorundalar. Basınç kesinlikle azaltılmalı.
15: Hadi.
0: Nükleer santral girişi.
15: Tamam, burada durun.
17: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
18: Merhaba, ben kıdemli başyavuş Shenmi. Japonya Kara Kuvvetleri Koryama 6. Topçu Alayı itfaiye araçlarını getirdik.
17: Lütfen bekleyin efendim. Şu anda ön kapıdalar. Ne? Peki neden? Anlaşıldı. Affedersiniz ama sizi bekletmek zorundayım. Zira başbakan geliyor.
18: Başbakan mı?
0: ...12 Mart saat 7.11... depremden 16 saat 25 dakika sonra...
15: Hava tahliyesi neden yapılmadı?
17: Efendim?
15: Hava tahliyesi neden yapılmadı? Derdiniz ne sizin?
19: Bunlar tam
8: Koridoru boşaltmamız gerekiyor. Hadi.
19: Efendim, havadaki radyasyon seviyesi çok yüksek. Teçhizatınızı temizleyin, poşete koyup yanınızdan ayırmayın. Personel radyasyon ölçümü yapacak.
20: Buraya neden geldiğimi sanıyorsunuz? Bunun için zaman harcayamam.
19: Ama bu... Sadece ayakkabılarınızı çıkarın. Bunları giyebilirsiniz efendim.
21: Seviye kaç?
22: 0.3 milisievert.
21: Birinci ünitede artış devam ediyor. İkinci üniteye geçin.
23: Emredersiniz.
22: Acele edin.
20: Ne durumdayız?
24: Elektrik olmadan muhafaza kabından hava tahliye edip basıncı azaltmaya çalışıyoruz ve sorun yaşıyoruz.
20: Ne gibi bir sorun?
24: İzninizle size açıklayayım. İşte burada. Bu alan tsunami yüzünden su altında kaldı. Binaya su dolduğu için de elektrikler kesildi. Çekirdek soğutma sistemi şu anda zor çalışıyor.
20: Peki ya havalandırmalar?
24: Üzerinde çalışıyoruz. Ana vanalar elektrik olmadığı için açılamıyor. O yüzden vanaları elle açmaya çalışıyoruz.
20: Bu işi bir an önce çözün.
24: Elbette. Bir intihar ekibi oluşturduk.
20: İntihar?
25: Başbakan hala burada mı?
26: Evet, Bay Yoshida ile görüşü.
0: Afet yardımı.

0: su deposu binanın yanında. Çıkış burada.
1: Anladım. Araçları bağlayıp pompalamaya başlayın. Hadi iş başına.
2: Emredersiniz.
3: Saat 9.04. Bölge sakinlerinin tahliye edildiği doğrulandı.
4: Evet.
5: Gecikme için üzgünüm. Hava tahliyesine başlayın.
6: Anlaşıldı.
4: Emir geldi. Hava tahliyesine başlayın. Pekala. Şimdi ölçüm cihazının üst sınırı 1000. Ancak 1000'i görecek olursanız hemen dönmelisiniz.
7: Biliyoruz. Tüm dozimetrelerin alarmını 80'e ayarlıyorum. Sık sık kontrol edin.
8: Tamam. Bunu daha önce hiç görmemiştim. İlginç.
7: Oksijen tüpleri 20 dakika dayanır.
8: Bizim için yeterli.
4: Sakın sınırı geçmeyin Bay Omori.
8: Biliyorum.

0: 5 dakika geçti.
1: Kablolar elektrik paneline bağlandı.
2: Pompalar çalışırken enjeksiyona bağlayamayız.
1: Devre kesiciyi açayım.
2: Tamam.
1: 3, 2, 1. Şimdi. Bağlandı. Bağlandı.
3: Takıyoruz hadi.
4: Hazır.
0: Tamam.
3: Hazır. Hazır.
4: Bağlandı.
5: Tamam. Biz hazırız.
6: Tamam, başlayalım. Hadi başlıyoruz.
5: Tamam. Gel.

0: İşte burada.
1: Tamam.
0: Heh, evet işte burada. Vana numarası MO210.
1: Anlaşıldı efendim.
0: Başlayalım.
2: Kaç dakika oldu?
3: 11 dakika efendim.
0: Açılıyor. %25 aç. %5. %10.
3: %15 dakika oldu.

0: %25. Açılıyor! %25 açıldı.
1: Başardık.
0: Başardık. Başardık.
2: Su içeri giriyor. Şimdi soğutacaktı. Soğuyor. Su içeri giriyor.
3: Su içeri giriyor.
4: 19! Efendim, tam 19 dakika oldu.
5: Hayır. Bırakın, bırakın, bırakın, bırakın beni. Tamam, bırakın.
0: Açıldı. Parayı açtık. İşe yaradı. Bana açıldı. Başardık.
4: Yaşasın.
0: Başardık.
4: Sonunda Tanrı. Su verin, çabuk çabuk su verin. Çıkar, çıkar, çıkar. Hadi, hadi.
0: Her şey başardık. Çok sıcaktı.
5: Ve o vanası açıldı. O vanası açıldı.
6: İşte bu be.
7: Harika.
5: Şimdi lütfen hemen ikinci ekibi gönderin.
8: Her şeyi poşetlere koyun. Çabuk.
4: Alabilir miyim?
6: Hepsini bir an önce çıkarması gerekiyor.
4: Bay Omori 250 MSV. Bay Igawa 200 MSV.
8: Sadece 20 dakikada mı bu seviyeye geldi? Şimdi ikinci ekip giriyor. Minnettarız. Kudo. Basınç haznesinde sorun var. Radyasyon seviyesi çok yüksek. Bol şans.
0: Teşekkür ederim.

0: Reaktör binası, bodrum kat 1, torus odası.
1: Sıcak. Beş yüz de. Gidelim. Dokuz yüz de. Üst sınıra dayanana kadar devam edeceğiz.
2: Tamam.
1: Sık dişini. Çok az kaldı.
2: Bin o. Daha fazla ilerleyemeyiz.
1: Sadece 30 metre kaldı. Varmak üzereyiz.
2: Gidemeyiz.
1: Hadi.
2: Yapma lütfen. Artık dönmek zorundayız.
1: Olmaz. Hayır. Başarabiliriz.
2: Gidemeyiz.
1: Bir şey olmaz. Hadi
2: dönmek lan. Zorundayız.
3: Hadi iç biraz.
4: Teşekkür ederim.
5: Yardım etsin çabuk.
2: Kaldır. Olmadı. Başaramadık. Radyasyon seviyesi çok yüksekti. Oysa ramak kalmıştı. Gösterge bile dayandı. Başaramadık.
6: Bana bırakın. Radyasyon seviyesi 890 ve 950. Neredeyse sınıra dayanmış.
7: Korkunç. 1000 sınırına varmak üzere.
4: Teşekkür ederiz.
6: Gerçekten çok üzgünüm.
2: Bay Zaki. Tekrar deneyelim lütfen.
4: Olmaz öyle şey. İkiniz de fazlasıyla maruz kaldınız.
7: Biraz daha kalsaydınız orada ölebilirdiniz.
4: Sizi hemen sismik izolasyon binasına gönderelim.
6: Emredersiniz efendim.
2: Lütfen affedin bizi. Yalvarırım affedin.
6: Gerçekten çok üzgünüm.
8: Başaramadılar.
9: Radyasyon seviyesi oraya girmek için aşırı yüksek.
8: O zaman içeri kompresörle hava göndererek vanayı uzaktan açmayı deneyelim.
10: Bu işe yarar mı acaba?
8: Her şeyi denemeliyiz.
10: Tabii.
11: Bay Zaki.
4: Takumi, ne oldu?
11: 5. ve 6. ünite sabit olduğu için buraya geldik.
4: Sen de mi?
6: Evet.
11: Tekrar deneyeceğinizi duyduk efendim. İntihar ekibi değil mi?
12: Buradaki seviye çok yüksek. Etrafından
13: efendim,
12: dolaşmalıyız.
13: Bu daha uzun sürer ama elimizi çabuk tutarsak işe yarayabilir. Evet.
7: Bay Rama, vananın nerede olduğunu biliyor musunuz?
12: Merak etme, buluruz.
11: Ben biliyorum. Ben de geleceğim.
7: Ne?
11: 1. ünitede 10 yıl çalıştım. Ve alandaki tüm bilgilere hakimim efendim. Yapabileceğimden eminim. 1. ünitenin içinde dışında bilirim.
12: Asla olmaz. Oranın ne kadar ölümcül olduğunu biliyor musun? Benim yaşımdan daha küçük kimse içeri giremez.
11: Ama ben tüm eğitimimi 1. ünitede aldım sayılır. Santral mühendisi olmamı oraya borçluyum. Lütfen izin verin
12: sana
11: efendim.
12: Sana olmaz dedim.
4: Reaktörler sadece makine değildir. Bazıları çocuk gibi haylaz, bazıları daha kolay idare edilir. Buradaki en zor ünite 1. ünite değil mi?
11: Evet, kesinlikle efendim. Orayı kendi ellerimle kurtarmak istiyorum. Lütfen bana izin verin efendim.
7: Tamam, hazırlansın.
14: Hadi tamam, çabuk olun.
15: Çabuk olun.
14: Oyalanacak.
15: Tamam, kaybetmeyelim hadi.
4: Ben onlarla aynı liseye gittim. Bunu başarabilirler.

0: kana.
1: Tamako.
0: İyi misin canım?
1: İyiyim.
0: Bunları sana getirdim bak.
1: Teşekkür ederim. Çok naziksin.
0: Takumi ile konuşabildin mi?
1: Hayır. Maalesef telefonuna ulaşılamıyor. Peki ya Bay Izaki?
0: Hayır ama eminim çok iyidir. İkisi de işinde uzman kişiler.
1: Evet.
2: İçmesen olmaz mı büyük baba?
3: Bir tanecik.
4: Kayıp şahıs ve güvenlik teyidi için ana binaya başvurabilirsiniz.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net!
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
9: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
8: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
10: Sizi Fuzuli uyar.
11: Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin anne çocuk ürünlerini premium özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Benim iyi uyumam lazım.
15: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
16: Bu salı BİM'de Pepsi ve Lipton içecek çeşitleri 45 lira. Züber Nuts'ı ile kakaolu fındık kreması 349 lira.
17: BİM, BİM, BİM, kalbimle benim, BİM, BİM.
18: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol, uçarken de çok kazan.
19: Bankam Sonbank, kartım Hadi.
20: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
21: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
22: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
2: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.00... Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
2: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik

0: 12 Mart saat 14.30. Depremden 23 saat 44 dakika sonra.
1: Merhaba, ben İzaki.
2: Havalandırmadan duman çıkmaya başladı.
1: Duman mı? Durdurun! Bir terslik var. Durdurun onları.
3: Maske tamam.
4: Derhal.
5: Bana bir maske verin. Çabuk. Bay Kano! Bay Honda! Durun, geri gelin. Durun, geri gelin. Hemen geri gelin. Çabuk.
6: Lütfen geri gelin efendim.
7: Neden bizi durduruyorsun?
6: Çok tehlikeli. Önemli
7: ne yapıyorsunuz?
8: Bırak, vanayı açmalıyız.
6: Dedi, dumanlar yükseliyor.
7: O vanayı açmak zorundayız.
6: Lütfen.
7: Vanayı açmamız gerekiyor.
1: Havalandırmadan duman mı çıkıyor?
2: Vanayı uzaktan açmak için kompresör kullandık ve işe yaradı. Havalandırma açıldı.
1: Neden önce bize haber vermiyorsunuz? Ölmemizi mi istiyorsunuz? Burada hayatımız tehlikede.
2: Bunu bilmiyor muyuz? Biz de burada kafa patlatıyoruz. Lanet olsun.
9: Neler oluyor?
1: Havalandırma çalışıyor. Kompresörle içeri hava göndermişler.
10: Demek işe yaradı
11: ha? Ama dışarı radyasyon sızıntısı olmuştur. Acaba annem tahliye edildi mi?
6: Yine de muhafaza kabının patlamasından iyidir.
12: Şimdilik duruma iyi tarafından bakalım. Öyle değil mi?
11: Evet. Ama ünitede radyasyon seviyesi arttı.
9: Ama yine de bir gelişme var işte.
1: Doğru. İçeri girmek artık imkansız. İşimizi buradan yürüteceğiz.
6: Peki acaba reaktörde neler oluyor?
1: Çekirdek erimesi başlamış olmalı.
6: Erime mi?
10: Eğer infilak ederse her şey biter.

0: Burada kalmamızın ne anlamı var ki?
1: O da ne demek?
0: Efendim, bu durumda yapabileceğimiz çok bir şey yok. Neden burada bekliyoruz ki?
2: Nishikawa, sen kendine santral mühendisi mi diyorsun?
0: Bakın, radyasyon artıyor ve hepimiz tehlikedeyiz.
3: Eğer biz de kaçarsak, reaktörü kim koruyacak?
0: Zaten bir şey yapamıyoruz. Burada zaman kaybetmek yerine sismik izolasyon binasına gidip bundan sonra ne yapacağımızı planlayabiliriz. Mutlaka bir yol olmalı.
3: Buradan gidemeyiz. Her şey olabilir. Acil müdahale etmemiz gerekebilir.
0: Burada bir yaç uğruna ölüp gideceğiz.
3: Ben buradan gitmiyorum.
4: Yapmayın. Şu an
0: evet.
4: Sakin olun.
0: Kendinize gelin. Burada durmanın bir manası yok.
1: Santrali terk edemeyiz. Biz de gidersek müdahale edecek kimse kalmaz. Neyse. Dinleyin. Bölge sakinleri bu işi kontrol altına alabileceğimiz umuduyla evlerini terk edip gittiler. Ben burada doğup büyüdüm. O yüzden kurtarmak için her şeyi yaparım. Gerekirse canımı veririm. Burada senin de ailen var, benim de ailem var. Bundan sonra ne olacağını bilmiyoruz. Ama sonuçta geriye sadece biz kaldık. Müdahale edecek kişiler biziz. Memleketimizi kurtarmak bize kaldı. O yüzden bir yere gidemeyiz. Sırf radyasyon seviyesini takip etmek için bile kalmamıza değer. Reaktörü kontrol edeceğiz. Umudumuzu yitiremeyiz. Bay Yoshida ne derse desin, ilk seni tahliye edeceğim. Lütfen anla. Lütfen.

0: Saat 15.36. Depremden 24 saat 50 dakika sonra.
1: Maskeler! Maskelerinizi takın! Maskelerinizi takın!
2: Maskesini aldım!
1: Sakin ol! Parametreleri kontrol edin! Dikkatli olun!
2: Takıyorum, takıyorum!
1: Hadi, hadi, hadi!
3: İnflak etti! İnflak etti! Birinci ünite...

0: İflah etti efendim.
1: Nasıl oluyor yani?
2: Çabuk bu tarafa dur, çabuk!
0: Gelin ayağım!
3: Sen iyi misin? İyi misin? Hadi yardım edin bana. Hadi. Kalkabilecek misin? Yardım edin bana. Onu araca götürelim hadi.
4: Hemen gidin buradan. Uzaklaşın. Hadi çabuk olun. Acele edin. Gidin buradan. Hadi, hadi.
5: Elektrik kablosunu kontrol edelim.
6: Elektrik kabloları hasar görmüş.
7: Ne dedin?
6: Elektrik sorununu halletmiştik ama baştan başlayacağız efendim. Hemen bir şeyler yapmalıyız.
8: Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Fukushima Daiichi'de bir patlama yaşandı. Görüntüler az öncesine ait.
9: Ne? Patlama mı dedi o?
8: Santralden yoğun dumanlar yükseldi.
9: Muhafaza kabı mı?
10: Hemen bilgi alayım.
8: Patlamanın ayrıntıları hala bilinmiyor. İçeriden haber alınamıyor. Görüntüler son derece ürkütücü. Bilgi aldıkça aktarmaya devam edeceğiz.
9: Neler oluyor?
7: Sayın Başkan lütfen. Bu krizle yüzleşen Japon halkına yardım etmek için ne gerekirse yapın.
4: Durum çok ciddi. Santralde patlama oldu.
11: Nasıl yani? Bu çok korkunç.
12: Kimse kurtulmuş olamaz. Hepsi ölmüş olmalı.
11: Buraya santral yapmamaları gerekirdi.
4: Şimdi ne olacak? Asla evimize dönemeyeceğiz.
11: Asla dönemeyeceğiz.
8: Kurtarma çalışmalarının hızla devam
12: bekleniyor. Hey! İndirin şu perdeleri. Kutlanacak bir şey yok. Hadi. Hemen indirin şunları.
8: İndirin. Halk sığınma bölgelerinde konaklıyor.
13: İzninizle. Kana, bunu çıkarmalısın.
14: Ne? Teşekkür ederim. Tamam.
15: Bay Yoshida! Su depolarımız tükenmek üzere.
7: Deniz suyu pompalamalıyız.
16: Merhaba Haruka. Nihayet. İyi misin canım?
14: İyiyim. Peki orada durum nasıl?
16: Burada gayet iyiyiz. Bu arada babandan haber var mı?
14: Onu bilirsin. Eminim iyidir.
16: Haruka.
14: Biliyorum.
17: Baba! Baba! Babacığım!
15: Önüne bak tatlım.
17: Baba!
15: Dikkat et.
18: Biraz mantıklı düşün.
14: Ben gayet mantıklıyım. Endişelenen sensin baba.
18: Sonra çok zorlanacaksın.
14: Peki nereden biliyorsun?
18: Bu çok açık. Adam senden 16 yaş büyük, boşanmış ve de çocuğu var. İlişkiniz yürümez.
14: O kadar emin olma. Ben kabul ediyorsam ilişkimiz yürüyebilir baba.
18: Ben kabul etmiyorum.
14: Aha, çocuk gibisin.
18: Aha. 24 yıl boyunca baktım, büyüttüm. Ama ne uğruna? Heh. Yolunu çizmene izin verdim. Seni üniversiteye gönderdim. Tomako, bunca emeği ne uğruna verdim ben? Biricik kızımı 40 yaşında evlendirmek uğruna mı? Gençlerin kalmalarına göz yumamam. Sizi tahliye edeceğiz.
19: Merak etmeyin. Bizler çetin cevizsiz ve ne de olsa en az yarım asır yaşadık bu dünyada.
15: Gidelim. Gidelim.

0: Bu son şansımız. Hadi grup fotoğrafı çekelim.
1: Öyle şeyler söyleme.
0: Önce Aykano. Hadi bakalım gülümseyin. Çok güzel. Bay Omori, sıra sizde.
2: Bu cenaze fotoğrafım olabilir. Güzel çek.
0: Maskeli bir cenaze fotoğrafı ha?
3: Ölürsem görev başında ölmüş sayılırım. Görev başında ölmek kulağa havalı geliyor değil mi? Böylesi daha güzel.
0: Gerçekten güzel. Dedektif dizilerinde olduğu gibi.
1: Yeter saçmalamayın artık. Radyasyona maruz kalarak ölmek nasıl bir şey, fikriniz var mı? Tokaimura'daki nükleer kazayı hatırlamıyor musunuz? Hücrelerinin acı vererek öldüğünü hissedersin. Korkunç bir şey. Tarif etmek imkansız.
0: Özür dilerim. Hadi grup fotoğrafı çekelim.
4: İyi fikir. Önce
0: de hadi. Bay Matsumoto, hadi. Yaklaşın lütfen. Evet. Yine kilo almışsınız bakıyorum. Evet.
5: Tamam merak etme.
4: Çok iyi çıktık.
6: Burada üretilen elektrik doğruca Tokyo'ya iletilecek. Güzel değil mi?
7: Baba, artık evden uzakta çalışman gerekmeyecek mi?
6: Hayır. Bundan sonra santral dışındaki bir şirkette çalışacağım.
7: Yani yılbaşında evde olabilecek misin?
6: Artık hep evde olacağım.
7: Yaşasın!
8: Bakın, bu nükleer santral birimi. Çok büyük değil mi? Bu bir kaynar su reaktörü. Füzyon reaksiyonlarından çıkan ısı suyu kaynatıp buhar çıkarıyor ve o buhar elektrik üretiyor. Nükleer güç az maliyetle çok elektrik üretilmesini sağlar. Ve karbondioksit üretmeyen temiz bir enerji kaynağıdır. Bu geleceğin enerjisi.
5: Hadi hepimiz alsın hadi. Hepimiz çıkıyor mu?
4: Tamam. Hadi belli olmasa
5: biliyorum,
4: da gülümseyin.
5: Biliyorum,
4: hadi.
5: Evet. Belli oldu canım hadi. Hadi gülümseyelim.
4: Gözleri geliyor görebiliyorum.
9: 12 Mart saat 18.25. Depremden 27 saat 39 dakika sonra. Santralin 20 kilometre yakınında yaşayan halktan bölgeyi derhal tahliye etmeleri istendi.
10: Tekrar bayım lütfen camınızı lütfen kapatın.
11: Derhal bölgeyi lütfen tahliye edin. Derhal.
12: Japon hükümeti nükleer santralin 20 kilometre yakınında yaşayanlar için tahliye emri çıkardı. Yeterli olur mu efendim?
13: Bir türlü anlamıyorlar. Amerikan vatandaşlarından 80 kilometre mesafede yaşayanların bölgeyi tahliye etmesini istemeliyiz. Karıma Kaliforniya'ya dönmesi için hazırlanmasını söyledim. Bana büyükelçiyi bağlar mısınız?
12: Peki efendim.
14: Çocukluğumda oralarda oyun oynardım.
13: Gerçekten mi?
14: Babam şirkette mühendisti. Santralin yapılmasında görev aldı. Bizi ailece getirdi. 7 yaşımdaydım. Orada bir sürü eğlenceli anım vardır.
7: Şuna bakın ne güzel uçuyor. Bu tarafa geliyor.
9: Saat 19.25. Depremden 28 saat 39 dakika sonra.
15: Ben Yoshida.
16: Ben Takemaru. Deniz suyu enjeksiyonunda durum nedir?
15: İşleme başladık.
16: Ne? Sahi mi?
15: Enjeksiyon başlatıldı.
16: Ne dedin?
15: Ne oldu?
16: İşte bu iyi olmadı.
15: Ne demek istiyorsun?
16: Enjeksiyonu durdurun.
15: Neden peki? Şimdi durduramayız ki.
16: Saçmalamayı kes. Başbakanlıktan şikayet var.
15: Başbakanlıktan mı? Ne diyorsun sen? Eğer durdurursak ne olur biliyor musun?
16: Kirlilik dolayısıyla.
15: Ne?
16: Deniz suyunun saf olmaması yüzünden tepkimenin bağımsız döngüye girebileceğini söylüyorlar.
15: Hayatımda böyle saçma bir şey duymadım.
16: Pompalamayı durdurun dedim.
15: Önceliğimiz ne pahasına olursa olsun soğutmaya devam etmek. Bunu onlara açıkla lütfen.
16: Yoshida, bu bir emirdir.
15: Durdurmayacağız.
17: Enjeksiyonu durdurmamızı mı istiyorlar?
15: Hükümet işe burnunu sokuyor. Merkez neden onlara izin veriyor anlamıyorum. Bilmeyenler karışmamalı. Sasaki.
12: Efendim.
15: Başbakanlık deniz suyu enjeksiyonunu durdurmamızı emrediyor. Anladın mı?
12: Evet efendim.
18: Neyse ki havuzda epey deniz suyu var.
5: Evet ama dayanacağını sanmam.
18: Umarım enjeksiyona devam edebiliriz.
19: Birinci üniteye su ulaşmaya başladı.
18: İşte bu harika.
20: Şükür, şükür.
19: İyi oldu. Su basıncı veya seviyesiyle ilgili sorun olursa haber ver.
5: Tamam.
21: Bay Yoshida.
15: Evet.
21: Başbakanlık deniz suyu enjeksiyonunun erken olduğunu söylüyor. İşlemi derhal durdurmalısınız.
15: Anlaşıldı. Sasaki.
12: Efendim.
15: Enjeksiyonu durdur. İptal edildi.
12: Emredersiniz.
15: Merkez. Tuvalete gideceğim.
12: Tamam.
5: Tamam. Enjeksiyona başlanıyor.
20: Efendim.
18: Evet.
20: Santralin dengelenmesi en az 5 saat sürecek.
18: Enjeksiyon devam ediyor. Faydası olacaktır.
20: Gidelim.
22: Peki,
20: hadi.
22: Peki efendim.
7: İğrenç kokular.
23: Affedersiniz, erkekler tuvaletinde çalıştığınız için üzgünüm. Çok üzgünüm. Erkek tuvaleti böyle oluyor işte.
7: Neyse, önemli değil. Birinin yapması gerek. Ama gerçekten feci bir koku bu.
23: Sular azaldı, çok kötü oldu.
9: 13 Mart saat 16.02.
1: Igawa.
20: Efendim?
1: İkinci ünitenin soğutucusu çalışıyor mu?
20: Artı 3750'de efendim. Soğutma sistemi çalışıyor.
1: Alo.
15: İkinci ünitedeki radyasyon düzeyi hızla yükseliyor. İnfilak edebilir. Tüm hava tahliye operasyonlarını iptal et, tamam? Veri toplayanları hariç. Herkes elini çabuk tutup sismik izolasyon binasına gelsin. Kontrol odasında sırayla çalışacağız. İzaki sen de gel ve durum raporunu ver.
1: Ben gelemem. Durumu biliyorsun.
15: Gelmeni istiyorum. Bu bir emirdir. Anlaşıldı mı? Acele et.
5: Siz gidin Bay İzaki, lütfen.
15: Biz burada kalacağız. Bir yere gitmiyoruz.
1: Bay Yoshida'nın emri var. Bundan sonraki 5 kişi burada sırayla nöbetçi kalacak.

0: İnanamıyorum. Hava saldırısı gibi.
1: Radyasyon seviyesi artıyor. Çalışmayı bırakıp hemen sismik izolasyon binasına gidin. Radyasyon seviyesi yükseliyor. Bölgeyi hemen terk edin. Bölgeyi hemen şimdi terk edin dedim. Hadi.
2: Herkes radyasyon ölçümü yaptırsın.
3: Herkesi tebrik ederim. Bay İzaki, çok zor anlar yaşamışsınız.
0: Öyle oldu. Çabalarınız için teşekkür ederiz.
3: Çok zor şeyler atlattınız. Hiç uyumadınız değil mi?
4: Biz gayet iyiyiz.
5: Evet, iyiyiz biz.
6: Bay İzaki.
7: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim.
8: Harika bir iş çıkardınız efendim.
0: Size orada 5 adam kaldı. 12 adam geri geldi.
9: Bay Omori, size minnettarız. Size de efendim, hepinize minnettarız. Tebrikler. Hadi gelin beyler, biraz dinlenin, hadi.
10: Pekala. 14 Mart, saat 7.
11: Bay Yoshida, ikinci ünitede hava tahliyesi ve itfaiye araçlarıyla su pompalamak için hazır olmalıyız. Elektrik sağlamanız da gerekiyor. Neden adamları arka tarafa göndermiyoruz?
9: Ünitelerin ne zaman infilak edeceğini bilmiyoruz.
11: Muhafaza kabındaki basınç istikrar kazanıyormuş gibi görünüyor. Çalışmayı sürdürün. Ya havalandırma yapamazsak ve patlarsa? O zaman her şey biter.
9: Size verileri gönderiyoruz, görmüyor musunuz? Radyasyon seviyesi oraya girmek için çok yüksek. Oturmuş aklınıza ne eserse söylüyorsunuz.
11: Cevap vermeyi bırakın, işe başlayın. Tüm sorumluluğu biz üstleniyoruz.
9: O zaman gelip kendiniz yapın. Man kafalılar. Higuchi.
12: Evet.
9: Çok üzgünüm. Tekrar dener misiniz?
12: Tamam.
5: Pekala.
12: Tamam, hadi.

0: Hadi arkadaşlar.
1: Hadi beyler. İş başı.
0: Hadi.
1: Hadi beyler. Hadi, hadi acele edin. Herkes iş başına. Hadi.
2: İlerleyin bakalım.
3: Merkez, üçüncü ünite. Orada az önce patlama oldu.
4: Yaralanan var mı?
3: Şimdi kontrol ediyoruz.
5: Efendim, Bay Yoshida. Efendim, 40 kişi kayıp efendim.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
8: İyi ki doğdun Kahraman.
9: Nice senelere Kahraman.
7: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
10: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
7: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
11: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
12: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
7: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
13: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
14: Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin moda ürünlerinin premium özel 400 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
15: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin anne çocuk ürünlerini premium özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
16: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
14: Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini premium özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
17: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
18: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
17: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
19: Sizi Fuzuli.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Ben Chris.
2: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: ve hikayeyi

0: tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Bay Yoshida.
1: Ya.
0: İstikrarlı demiştiniz bize.
1: Orada ölebilirdik.
2: Başımıza taş yağdı.
3: Özür dilerim. Affedin.
0: O bölge son derece tehlikeli.
4: Kralımız var.
5: Hadi, hadi, hadi, hadi.
4: Yürü.
5: Hadi.
3: İyi misin?
6: Burada biri ölürse bedelini canımla öderim.
7: Böyle söyleme. Toparla kendini. İzin ver de kontrol odasına gideyim.
6: Olmaz. Orada radyasyon seviyesi çok yüksek. Lütfen biraz daha bekle.
8: Üçüncü ünitede patlama oldu ve radyasyon seviyesi çok yükseldi. Biraz bekleyin, olur mu?
9: Anlaşıldı. Burada bir sorun yok.
8: Sakın dışarı çıkmayın. Şimdilik en doğrusu bu.
9: Anlaşıldı efendim. Tamam. Burada iyiyiz.
7: Takumi, ben geliyorum. Oranın yetkilisi benim.
6: İzaki! İzaki! Hayır, bekle!
7: Bekleyemem.
6: İzaki!
7: Acele edin.
10: Biz gidiyoruz, siz bekleyin.

0: Nöbet sırası bizde. İyi misiniz? Geldik, buradayız. Sıra bizde. Sıra bizde diyorum.
1: Bay Zaki, geldiniz.
0: Yoksa sizi terk ettiğimi mi sandın?
2: Sonunda. Sonunda.
0: Bay Kano, sizi endişelendirdim, özür dilerim.
3: Bay Zaki, çok üzgünüm. Çok, çok üzgünüm efendim.
4: Bay Yoshida, efendim, herkesin güvende olduğunu teyit ettik. Yaralanan çok kişi var ama kimse ölmedi. Herkes iyi.
5: Anlaşıldı. Çok iyi. Harika.
6: 14 Mart, saat 23.46. Depremden 81 saat sonra.

0: Sayı Zaki! İkinci ünite muhafaza kabı basınç seviyesi yükseliyor. Su seviyesi aktif yakıtın üst seviyesinin hemen altında. Soğutma yapmıyor efendim.
1: Sınırı çoktan aşmış.
2: Muhafaza kabının içindeki basınç 730 kilopaskal.
3: 730 kilopaskal mı? Sanırım iki katı çok kötü. Bir şeyler yapmalıyız.
4: Yeniden kablo döşeyip SR vanasını açmayı deneyeceğiz.
5: Akü.
4: Tamam.
3: Kuru kuyunun da almaması için gerekeni yapın lütfen.
6: 730 mu dediniz?
7: Peki şimdi ne yapacağız efendim?
8: İkinci ünite patlarsa santrale kimse giremez.
3: Reaktörlerin kontrolünü tamamen kaybederiz. Dayne santraline erişilemez. Ve sonunda orası da adım adım felakete sürüklenir. 10 reaktör aynı anda patlarsa Çernobil'den 10 kat büyük olur.
9: 26 Nisan 1986 Çernobil felaketi.
3: Doğu Japonya'nın tamamı. Tokyo'da dahil yerle bir olur.
9: ...15 Mart, depremden 81 saat 25 dakika sonra.
10: Bay Yoshida. Bay Yoshida. Şu andan itibaren sadece ikinci ünitedeki su ve basınç seviyelerini aktarın.
8: Kuru kuyu 745. Reaktör su seviyesi çok düşük.
10: Yakında patlayacak anlamına gelir.
11: Yoshida, hemen manayı açın.
1: Kuru kuyuyu havalandırın.
3: Zaten buna çalışıyoruz. Bay Onodera, bizi rahatsız etmeyi kesin.
1: Yoshida, elinizi çabuk tutun.

0: yardımcı destek personeli. Şu anda doğrudan bir şey üzerinde çalışmıyorsanız burada kalmanıza gerek yok. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize minnettarız. Teşekkür ederiz.
1: Yani burası ciddi tehlike içinde mi?
0: Şu andan itibaren her şey olabilir. Lütfen siz de tesisten hemen ayrılın. Biz burada kalıp sonuna kadar savaşacağız. Japonya Savunma Kuvvetleri. Size de teşekkür ederiz. Sağ ol.
2: Ayoshida. Vatandaşlar mücadeleyi sürdürürken biz buradan ayrılamayız efendim. Bizim görevimiz ülkemizi korumak efendim.
0: Ama gitmelisiniz.
2: Olmaz.
3: Kurokuyu 745. Reaktör seviyesi çok düşük.
4: Hepsi ölecek.
5: Hepsini tahliye etmemiz gerekmez mi?
6: Yoshida, lütfen bir an önce Kurokuyu'yu havalandırın.
7: Bay Fukuhara, bir dakika gelir misiniz?
2: Tabii.

0: Efendim, iyi misiniz? Bay Yoshida.
1: Asano. Kocanı aradın mı?
0: Hayır.
1: Neden?
0: Çünkü gerek yok.
1: Neden?
0: Uzakta olsak bile bir şekilde birbirimizle bağlantılıyız.
1: Mirle böbürleniyor musun?
2: Son durumla ilgili açıklama yapın lütfen. Halka açıklama yapmak zorundasınız. Lütfen bir açıklama yapın. Tazminat ödeyecek misiniz? Lütfen.
3: Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Üstelik o.
2: Fukushima Miyu gazetesinden. Fukushima'ya ne olacak? Bir açıklama yapın. Fukushima için umut var mı? Fukushima için umut var mı? Söyleyin lütfen. Umut var mı?
4: Dayı içinden çekildiğinizi mi söylüyorsunuz?
5: Ne demek bu? Bölgeyi terk mi ediyorsunuz?
6: Hayır, öyle değil.
5: Yüksek
6: efendim.
5: Yüksek sesle konuş.
6: Çekilmiyoruz. Çekilmiyoruz efendim.
7: Eğer Daiichi'yi terk ederse radyasyon daha da yükselir. Daini santraline ulaşmak imkansız olacak. Tüm reaktörler infilak eder. Göz yumamayız.
8: Hesaplamaları yaptık. Santralin 250 kilometrelik çevresinde oturan yaklaşık 50 milyon kişi yerinden olacak.

0: Geldiler.
1: Tokyo Elektrik Şirketi Merkez Ofisi.
0: Geldiğiniz için teşekkür ederim. Buyurun.
2: Başbakan görüntülü konferansla bize katılacak.
3: Neden bu kadar kalabalık? Basından kimse yok değil mi? Santralde son saatler içinde ne olduğunu ve anlamını siz hepiniz biliyorsunuz. Hasar yıkıcı boyutlarda olacak. Bu olay Japonya'nın sonu olabilir. Santrali terk edemezsiniz. Ne olursa olsun kurtarılmalı. Terk ederseniz şirketiniz kesinlikle sorumlu tutulur. Artık bu işten kaçışınız yok.
4: Ne söylüyor bu? Kimsenin kaçtığı yok ki.
5: Lanet olsun.
3: 60 yaşından büyük olan yöneticiler orada ölüme gidiyor. Siz de orada olmalıydınız. Kendinize çeki düzen versenize!

0: Santrali terk edemezsiniz.
1: Bu da ne böyle?
2: Bu sefer hangisi? Parametreleri kontrol edin.
3: İlgileniyoruz.
4: Aküler bağlandı. Bastırma odası basıncı 0.
5: Bastırma odası basıncı 0.
3: İkinci ünite. Basıncı 0.
2: İkinci ünite. Oda basıncı 0.
1: 0 mı? Teyit edin.
6: O ikinci ünite miydi?
7: Muhafaza kabı ne durumda?
2: Efendim, derhal bir şey yapmamız gerekiyor.
6: Korkunç seviyede radyasyon sızıntısı olacak.
8: İkinci ünite muhafaza kabı basınç bastırma odası.
9: Patlama.
10: Basınç bastırma odası giderse ikinci üniteyi soğutamayız.
11: Oh, olamaz.
3: Her şey bitti.
6: Dinleyin. Her ekipteki ana personel dışındaki herkes gitmeli. Anlaşıldı mı? Ekip liderleri kalacakları seçecek. Herkese teşekkür ederiz.
7: Aşağıda koruyucu giysiler ve maskeler var. Lütfen onları kullanın.
3: Duydunuz onu. Gidin hadi.
10: Ben kalıyorum efendim.
12: Ben de kalıyorum efendim.
13: Söyler misiniz? Siz ne yapacaksınız?
3: Tabii ki kalıyorum.
14: O halde biz de kalıyoruz. Sonuna kadar gideceğiz.
3: Saçmalamayın.
14: Efendim.
3: Saçmalamayın. Siz çok gençsiniz. Gidin.
5: Gitmeyeceğiz.
3: Bu bir emirdir. Gidin. Onda.
15: Gelecekte size ihtiyacımız olacak. Gitmelisiniz.
13: Bay İzaki. Teşekkür ederim.
14: Çok teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim.
10: Çok üzgünüm efendim. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Özür dilerim. Çok özür dilerim.
3: Yelkenleri suya indirmeyin hemen. Honda, ölürsem yerime alacaksın. Senden sonra da Yamagishi. Sonra Komiya. Sonra Miyamoto. Anlaşıldı mı?
10: Evet efendim.
15: Tamam mı? Hadi bakalım.
10: Bay İzaki. Ben...
3: Biliyorum. Kalmak zorunda değilsin.
16: İzin verin. Ben de gideyim. Çok üzgünüm.

0: Karnım acıktı. Bir şeyler yesek mi? Kontrol odasına haber verin. İşte bak harika.
1: Ben de acıkmışım.
2: Şuna bak. Harika.
3: O ne?
0: Tatlı fasulye keki. Son kullanma tarihi.
3: Hala sağlığın için endişeleniyorsun ha?
0: Haklısın.
4: Evet, en sevdiğim buğday krakeri.

What the...

0: sen de ister misin?
1: Hayır, ben de alabilir miyim?
2: Al bakalım, bu çok şey oldu.
1: Ben de istiyordum.
3: Teşekkür ederim.
0: Herkes hep
1: teşekkür ederim. Evet, istiyorum.
3: İzninizle. İzninizle.
0: Onu da ister misin? Tamam. Al bakalım, sana tatlı da var.
4: Arkadaşlar için de bir tanem giremiyor.
3: Anne. Babamdan mesaj geldi.
5: Haruka, özür dilerim. Bu hayat senin. İstediğin gibi yaşa. Seni sonsuza kadar destekliyorum. Hiç emoji kullanmazdı. Baba, iyi misin?
6: Ah, şapşalı adam.
7: Evet, iyiyim. Merak etme. Yemek yiyorum. Evet, evet. Yemeğimiz var. Kendinize dikkat edin.
8: Efendim, veriler geldi.
9: Çok çalış ve saygın bir yetişkin ol.
10: Teşekkür ederim.
11: Çocuklara iyi bak. Beni hep mutlu ettin. Teşekkür ederim.

0: Fırsat özür dile. Düğünüme gelmezsen seni affetmem. Haruka. Kızım.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: İyisin.
1: Ha? Bir garip bakıyor ya.
2: Arkadaşınız gayet iyi.
0: Aslanım benim.
2: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
1: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
3: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
4: Öyle mi olmuştu ya?
5: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
3: Tekne. Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
0: Var mı onlar?
1: Var mı sence? Evde yok ki.
3: Öyle şey değilim.
1: Ya Faruk tamam hallederiz.
3: Nasıl?
1: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
6: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
3: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz ha?
7: Mehmet abi ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
7: Abi demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
8: uyar. Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini premium özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
9: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
3: Türkiye'nin dürümü. Bu var ya bu, blok dersen çıkıyor. Atıştırmalık?
10: Yok ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
8: Bellona. Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin anne çocuk ürünlerini premium özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
14: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.
14: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
19: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
11: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
20: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
21: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
22: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Her klasik araç...
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar... Yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net! Kazancım net, sigortam net.
4: Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini premium özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
7: Sardalya, Dardanel'den.
8: Sütaş ayran, sütaş ayran.
9: Çiğ köfteyi gördüğün an.
10: Sütaş ayran?
9: Gelsin sütaş ayran.
8: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
6: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
7: Sardalya.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.
14: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
15: Bir adım önde.
16: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
17: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
16: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
7: Size Fuzuli uyar.
14: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
18: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
18: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: bunca şey neden yaşandı?
1: Bir hata mı yaptık? Nasıl bir sorun vardı?
0: Lanet olsun. Bu şey niye böyle keyifli?

0: Bay Ota.
1: Evet.
0: Bay Mochizuki. İkinci üniteye hemen daha uzun bir hortum gönderin.
2: Pekala. Pekala. Hadi gidelim.
3: İkinci ünite basın seviyesi hala yüksek.
4: Pekala. Eksiksiz hazırlıklı olmalıyız.
3: Emredersiniz.

0: Tamamdır.
1: Bağlandı.
0: Bağlandı.
2: Sayın Başkan, Japon hükümetine nükleer kazaya verdiği tepki yüzünden kınama yayınladık. Bu artık sadece Japonya'nın meselesi değil.
3: Efendim, Korukuyu 765'te. Su seviyesi çok düşük.
4: Peki helikopterden su atmak etkili olabilir mi?
5: Yakıt çubukları aşağı çıktıysa buhar patlamasına neden olmaz mı?
6: Tabii ki bir risk var. Ayrıca etkili olacak mı bilmiyoruz.
7: Tesisin tam üzerindeyiz.
6: Ama Japon iradesini tüm dünyaya göstermemiz çok önemli. Her şeyi denemek zorundayız.
7: Suyu bırakıyoruz.
1: Japonya Savunma Kuvvetleri helikopterlerden su atmaya başladı.
8: Reaktör binasına.
1: Böyle bir girişimin etkili olup olmayacağı ise büyük bir soru işareti. Ancak hükümet yetkilileri bunun faydası olabileceğine inandıklarını belirtiyorlar. Bölgede tehlikeli durum hala devam ediyor. Yetkililer her türlü önlemi aldıklarını bildirdiler.
9: Babam.
1: Canlı yayınlarla gelişmeleri takip etmeye devam edin. Bu tarafa.
10: Bu doğru uzun.
11: Bağlandı.
10: Bağlantı hazır.
11: Tamam.
0: Takumi, bağlantı kuruldu.
12: Kontrol ediyorum.

0: Bay Zaki!
1: Efendim?
0: Sonunda düştü. İkinci ünite muhafaza kabının basıncı düştü efendim.
2: Kaç oldu?
0: 350 kilo Pascal.
3: 350 kilo Pascal.
0: Düşüyor.
2: Muhafaza kabı artık dayanabilir. Nihayet. Nihayet. Benim ikinci ünitede basınç epey düştü.
4: Gerçekten mi? Oh, şükürler olsun. Dinleyin. Kuru kuyuda basınç düştü.
5: Kuru kuyu basıncı düştü ve düşmeyi sürdürüyor efendim.
6: Efendim, ikinci ünitede kuru kuyu basıncı düştü efendim.
7: Kuru kuyuda basınç düştü.
8: Efendim, ikinci ünitedeki sızıntı paneli söküldü ve duman çıkıyor.
3: Demek o yüzden infilak etmedi.
4: Fakat her yere radyasyon yayılıyor.
9: Efendim, patlama dördüncü ünitede yaşandı.
4: Dördüncü ünite kapatılmamış mı?
9: Evet. Belki üçüncü üniteyle bir alakası olabilir. Dördüncü ünitenin kuru kuyusu son derece sağlamdı.
4: Pekala. Beyler, uyanık olun. Ekip geliyor. Biraz daha dişinizi sıkın.
2: Emredersiniz.
6: Emredersiniz.
9: Harikaydı. Belki üçüncü üniteyle bir alakası olabilir. Dördüncü ünitenin kuru kuyusu son derece sağlamdı.
4: Pekala. Beyler, uyanık olun. Ekip geliyor. Biraz daha dişinizi sıkın.
2: Emredersiniz.
6: Emredersiniz.
10: Harikaydı.

0: İşte böyle. Devam et. Harika. Şahane.
1: Evet. Bu bir mucize. Çok şükür.
0: Kesinlikle.
1: Artık karımı görebileceğim.
2: Artık eve gidebileceğiz. Değil mi efendim?
3: Sağ salim gidelim de.

11 Eylül'den sonra yardımımıza ilk koşanlar Japon itfaiyesi ve kurtarma timleriydi. İhtiyacımız olduğu anda Amerika'nın yardımına koştular. Gerçek bir dostun yaptığı gibi. Bu iyiliğin karşılığını vermenin zamanı geldi. Şimdi kollarımızı sıvayıp o insanlara yardım edelim. Bu yardım görevimizin adı Operasyon Tomodachi. Hepinizin yolu açık olsun.

0: Şuraya soralım. Ben Tomioka şehrinden Takumi Maeda.
1: Tomioka'dan Takumi Maeda.
0: Evet.
2: Ben Tomioka'dan Izaki.
1: Izaki, kontrol edeyim.
3: Baba?
2: Haruka.
3: Baba.
2: Çok endişelenmişsinizdir. Artık geçti. Herkes iyi mi?
3: Hı hı. Anne. Anne. Bak babam döndü.
2: Döndüm.
4: Şükürler olsun.
3: O emojiyle ödümüzü kopardın.
0: Kana.
5: Takumi.
6: Baba.
0: Toru. Artık hepsi geçti.
7: Hey bakın kim dönmüş.
2: Merhaba.
7: Hoş geldiniz. Şuna bakın. Döndü işte.
0: Hoş geldiniz.
4: Çok sevindim.
2: Merhaba. Tomioka şehri. Artık yaşanabilir bir yer değil. Bunun için üzgünüm.
7: Böyle söylemesene. Elinizden geleni yaptınız.
2: Çok üzgünüm. Doğru.
7: Orası kesin. Memleketimizi son ana kadar korudunuz ya.
4: Çok haklı.
7: Hı-hı.
4: Evet, özür dilemenize hiç gerek yok.
0: Toshio. Çabaların için minnettarız.
7: Teşekkür ederiz.
4: Minnettarız.
3: Büyük baba. Bak babam döndü.
2: Baba. Yaşıyorsun. Hayattasın.

0: Bugün itibariyle Daiichi'nin yeni santral müdürü benim. Adım Yoshida. Elektrik piyasası bundan sonra bağımsız olacak. Beraberce çok çalışacağız.
1: Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş geldiniz efendim.
3: Sizi bekliyorduk.
0: Teşekkür ederim. Buyurun.
4: Sağ olun.
2: Emredersiniz.
5: Seninle çalışmak güzel.
0: Sana güveniyorum. İzaki, seni bir daha göremeyebilirim. O yüzden bu mektubu yazmaya karar verdim. Kazanın üzerinden 2 yıl geçti bile. İkimiz de çok zor bir tecrübe yaşadık. Japonya artık bitti diye düşünmüştüm. Gerisi Tanrı'ya ya da Buda'ya kalmıştı. Orada öleceğimi kabullenmiştim. Öyle bir kaza sırasında ölecek olan ilk kişiler santralde görevli olanlardır. Ama biz ölürsek kaza kontrolden çıkar. Çalışanları kurtaramazsak halkı kurtarmamız mümkün olmaz. Bana bir hata yaptık mı diye sorduğunu hatırlıyor musun? Sanırım o sorunun cevabını artık biliyoruz. Biz doğanın gücüne saygısızlık ettik. Devasa bir tsunami'nin santrale ulaşamayacağını varsaydık. Ve buna Daiichi inşa edildikten sonraki 40 yıl boyunca inandık. Doğayı kontrol ettiğimize inandık. Bu insanın egosuydu. İzaki, o dönemde yanımda olduğun için şükrediyorum. İşler kötüye gitseydi herkesi tahliye edip son ana kadar seninle kalırdım. Benimle beraber ölüme yürüyeceğini biliyordum.
5: Yoshi. Tabii ki ben de seni asla bırakmazdım. Sonuna dek seninle kalırdım. Her adımda yanında olurdum. Biliyor musun? Muhafaza kazanının neden patlamadığını hala hiç kimse bilmiyor. Açıklamasını yapamadık. Öyle korkunç bir şey bir daha yaşanmamalı. Söz veriyorum Yoshi. Fukushima Daiichi'de yaşananları gelecek kuşaklara hep anlatacağız. Bu o anları yaşayanlar olarak görevimiz. Yoshi. Kiraz çiçekleri yine açtı.

Uluslararası medya reaktörleri kontrol etmek için müdahale eden insanları Fukushima 50 olarak adlandırdı. 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatlarının teması yeniden yapılanma oldu. Olimpiyat meşalesi koşusu Fukushima'dan başladı.

0: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, değerinde
1: Trix Sat. Garanti BBVA. İyisin.
2: Ha? Bir garip bakıyor ya.
3: Arkadaşınız gayet iyi.
1: Aslanım benim.
3: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
2: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
4: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
5: Öyle mi olmuştu ya?
6: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
4: Tekne. Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
1: Var mı onlar?
2: Var mı sence? Evde yok ki.
4: Böyle şey değilim.
2: Ya Faruk tamam hallederiz.
4: Nasıl?
2: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
7: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
4: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz ha?
8: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
9: Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin Westfrost klimayı premium özel 20.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Budur. Gelmiş geçmiş en iyi kız. Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle. Füsti.
2: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Baksanıza. %100 heyecan. %100 mutluluk. %100 mozzarella'sıyla. %100 lezzet. Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
4: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Sana alkış yok, önce finger snap.

tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.

0: Hepsi burada premium günlerinde büyük final. Şimdi ertelediğin moda ürünlerinin premium özel 400 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hep para kazan.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli uyar.
0: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Hep frenler onları durdurabilir. Oh. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu film gerçek olaylara dayanmaktadır. Fukushima Daiichi Nükleer Santrali, Japonya. 11 Mart 2011, saat 14.46.
1: Deprem uyarısı. Güçlü sarsıntılara hazır olun. Deprem uyarısı. Güçlü sarsıntılara hazır olun.
2: 4. ünitedeki işçiler alanı derhal tahliye edin. Sakin olun ve binayı derhal terk edin.
3: Dikkatli olun.
4: Yerinizden ayrılmayın, dikkatli olun. Yerinizde kalın, durun, gitmeyin. Görev yerlerinizde kalın.
5: Sakın durun, ne yapacağınızı biliyorsunuz.
6: Birinci ünitenin gücü yarıya düştü. İkinci ünitenin gücü yarıya düştü.
7: Birinci ve ikinci ünitenin gücü yarıya düştü.
5: Müdahale edin, çabuk olun.
4: Hadi. Çubuklarını derhal devreye sokun.

0: Alfa Yoshida, Fukushima Nükleer Santrali Müdürü.
1: Herkes iyi mi? Herkes iyi mi? Herkes çıkabildi mi? İyi misiniz?
2: Herkes iyi mi? Tüm ekipler toplansın. Hemen yoklama yapalım. Kayıp ya da yaralı var mı belirleyelim.
3: Emredersiniz.
2: Acil müdahale odasına gidelim.
1: Peki efendim.
4: Parametreleri hemen kontrol edin.
3: Peki efendim.
5: Birinci ünite su seviyesi 9.
3: Efendim basınç 6.6.
4: Anlaşıldı.
5: Harici elektrik devre dışı.
4: Ana hat izolasyon vanasını kontrol et.
5: Ana hat izolasyon vanası kapalı.
0: Dizel jeneratör.
6: Jeneratör devrede.
4: Soğutma sistemini çalıştırın.
5: Sistem açık.
4: Soğutma sistemi çalışıyor mu kontrol edin.
5: Hemen efendim.
3: Evet sorunsuz çalışıyor efendim.
4: Bir terslik olursa haber verin. Hızlı davranın. Soğutma sistemini açın.
3: Emredersiniz.
6: Yoko, enerji durumunu kontrol et.
7: Emredersiniz. Enerji kritik seviyede efendim.
5: Soğutma sistemi çalışıyor efendim.
6: Pekala.
7: Soğutma sistemi çalışıyor.
0: Sismik izolasyon binası. Acil müdahale odası.
5: Efendim.
2: Sistem ayarlandı mı?
5: Birinci ve ikinci ünite kapatıldı. Herkes yerine aldı.
2: İyi. Merkeze bilgi verin.
5: Emredersiniz.
8: Sismik ölçek 9.
9: İlk belirlemelere göre depremin 9 şiddetinde olduğu açıklandı. Depremden en...
2: Dinleyin. Farkındasınız. Olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Dikkatle adım adım kontrol edin ve telaşa kapılın. Anlaşıldı mı?
3: Evet efendim.
5: Hadi çabuk. Hadi. Efendim.
4: Ah geldiniz mi?
10: Ha evet çok güçlüydüm. Yardıma geldik.
4: Teşekkür ederim. Acil durum jeneratörleri çalışıyor mu?
6: Evet. İzaki. Şimdilik sorunumuz yok.
4: Tamam anladım. Hey Okuda.
5: Evet.
4: Alarmı sustur.
5: Tamam.
6: Evet dinliyorum. Bay İzaki, Bay Yoshida.
4: Ben İzaki.
2: Merhaba İzaki. Her şey yolunda mı?
11: Şimdilik bir sorun görünmüyor.
2: Mega tsunami uyarısı aldık.
4: Anlaşıldı. Önlem alıyoruz Yoshi.
3: Ona Yoshi mi dedi?
5: Şapşal. Kıdemleri aynı da ondan.
4: Beyler. Tsunami uyarısı verildi.
6: Burada güvendeyiz öyle değil mi?
9: Deniz seviyesinden 10 metre yukarıdayız. Deniz suyu pompalarını kontrol edin hemen.
3: Emredersiniz.
4: Tsunami güvenlik rehberini çıkarın.
3: Emredersiniz. Hadi.

0: Dikkat dikkat. Mega tsunami uyarısı. Okyanusa yakınsanız derhal bölgeyi tahliye edin. Okyanusa yakınsanız derhal bölgeyi tahliye edin. Okyanusa yakınsanız derhal bölgeyi tahliye edin. Mega tsunami uyarısı. Okyanusa yakınsanız derhal bölgeyi tahliye edin.
1: Acele edelim.
2: Acele etmeye gerek yok, telaşlanma.
1: Bu da ne böyle? Tsunami. Tsunami! Geliyor!
2: Çabuk kaçın! Kaçın!
1: Herkes kaçsın!
2: Herkes kaçsın!
1: Binaya girin! Koş hadi, koş! Çabuk çabuk! Hadi binaya! Acele!

0: Hey, ne oldu?
1: Jeneratör arıza yaptı.
2: Elektrik kesildi.
1: Birinci ve ikinci ünitede elektrik kesildi.
3: Elektrik? Elektrik kesildi!
2: Efendim, elektrik kesildi.
0: Elektrik kesildi.
4: Ne dedin? Elektrik nasıl kesilir?
1: Efendim, bakar mısınız?
3: İzaki, ne oldu?
0: Durum kötü. Bir ve ikinci ünitelerde elektrik kesildi.
1: Üç ve dörtte de kesilmiş.
5: Nükleer acil durum hazırlığı önlemlerini alıp 10. maddeyi uygulamalıyız.
3: Dikkat dikkat. İstasyon karartması. An itibariyle karartmaya geçiyoruz. 10. maddeyi devreye sokuyoruz.
1: Duydunuz, karartmaya geçiyoruz. Görev başına!
6: Evet. Emredersiniz.
7: Hadi hadi hadi.
8: Tokyo.
3: Ne? 10. madde devrede mi dedin?
1: Bu imkansız.
9: 10. madde nedir?
1: Bakatsu, neler oluyor? Çabucak öğren.
10: Derhal. Fukushima Daiichi de biraz önce 10. madde devreye girdi. Bundan sonrasına acil müdahale merkez ofisi üstlenecek. Herkes çıkabilir. Gerisini biz halledeceğiz.
11: Evet efendim.
8: Tokyo Elektrik Şirketi Merkezi Acil Müdahale Ofisi.
0: Birinci ünitenin soğutma sistemi açık mı?
3: Bilmiyorum efendim. Elektrik olmayınca emin olmamız imkansız.
12: Çekirdekler soğumuyorsa felaket yaşanır.
0: Neler oluyor bir türlü anlamıyorum.
13: Ne oldu? Bu bir felaket.
14: Çabuk çabuk. Sahaya giriyor. Tsunami.
13: Bu bir felaket.
15: Tsunami mi?
4: Hey, havlu getirin çabuk.
14: Deniz suyu binaya girmeye başladı.
16: Olamaz. Jeneratör su altında mı kaldı?
0: Demek elektrik o yüzden kesildi.
17: Peki efendim.
1: Efendim.
18: Depremin ardından Pasifik'te
1: tsunami olmuş.
18: Fukushima'da tahliyeler başladı. Japonya'nın kuzeydoğusunda...
4: Binalara ulaşmış mı peki?
5: Üstelik beklenenden çok daha şiddetli.
1: Elektrik kesik, göstergeler çalışmıyor. Bize elektrik lazım.
18: Özellikle nükleer felaketin yaşanabileceği Fukushima bölgesinde...
4: Mobil jeneratör temin edilsin.
1: Emredersiniz.
18: İç kesimlere yönelmeleri konusunda uyardı. Japonya Meteoroloji
5: İtfaiye
18: Ajansı...
5: İtfaiye araçları mı?
1: O ne için efendim?
4: Aptal mısın sen? Güvenli değil. Ancak reaktörleri kontrol etmeliyiz. Orada olanlara dair bilgimiz yok.
1: İtfaiye araçlarını haber verin.
18: İnceleniyor.

0: Herkes beni dinlesin. Güvenli değil. Ancak reaktörleri kontrol etmeliyiz. Orada olanlara dair bilgimiz yok. Kuralları biliyorsunuz. Hepinizin çok dikkatli olması gerek. İkili gruplara ayrılıyoruz. Birbirinizden ayrılmayın. İlk kural bu. Bir saat içinde dönmezseniz gelip sizi alacağız. Fakat oraya ulaşamazsanız bir saat dolmadan geri gelin, tamam mı? Pekala. Ulaştığınız zaman giriş çıkış saatlerini not alın. Anlaşıldı mı?
1: Emredersiniz.
2: Birinci üniteye dikkat edin. Amerikan yapımı teferruatlı.
3: Peki efendim. Evet efendim.
0: Fakat elektriği sağlayamazsak reaktörün içindeki su kuruyacak ve aşırı ısınacaktır. Bu durumda eriyen yakıt muhafaza kabını parçalar. Çekirdekte erime başlar. Radyasyon her yere sızar ve hepimiz radyasyona maruz kalırız.
4: Bu da sonumuz olur.
5: Aman tanrım.
0: Bunu engellemek için reaktöre su püskürtmemiz gerek. Suyu göndermek için yangın söndürme sistemini kullanabiliriz. Fakat 5 vanayı da açmamız gerekiyor. Elimizden geleni yapmalıyız.
6: Bay Yoshida, İzaki'nin ekibi su püskürtmek için yangın söndürme sistemini devreye sokuyor.
7: Kafalarımız benzer çalışıyor.
6: Evet.
7: Pompalar olmazsa itfaiye araçlarıyla göndeririz.
8: Bay Yoshida, Bay Yoshida. Efendim, tsunami yüzünden iki itfaiye aracı kullanamıyor.
7: Peki üçüncüsü?
8: O çalışıyor ama yıkıntı yüzünden o da ilerleyemiyor efendim.
7: Gereken neyse yapılsın.
8: Peki efendim, hadi.
9: Bir tek araç yeterli değil, bir şeyler yapmalıyız.
7: Merkeze söyleyin, savunma kuvvetlerine haber versinler.
9: Emredersiniz.
10: Dinleyin, kontrol odasındaki cihazları çalıştırabilmek için araç akülerinize ihtiyacımız var. Lütfen akülerinizi buraya getirin. Acele edin lütfen. Araç akülerinizi getirin. Acele edin. Acele edin.
11: Depremden 1 saat 50 dakika sonra.
12: Efendim, elektrikler kesildi. Reaktörleri soğutmamız imkansız. Her şeyi denedik efendim.
13: Öyle bir şey nasıl olabilir?
12: Tsunami yüzünden efendim. Her şey sular altında kaldı.
13: Peki buna hazırlıklı değiller miydi?
14: Efendim, tsunami beklenenden çok daha büyüktü.
13: Şimdi ne olacak? Reaktörler soğutulmazsa aşırı ısınacaktı.
14: Evet efendim.
13: O zaman ne olacak söyleyin. Ne duruyorsun? Ayrıntıları öğrensene.
14: Özür dilerim, emredersiniz.
13: Planınız var mı söylesene.
14: Var efendim. Karşıt önlemler üzerinde çalışıyoruz.
13: Karşıt önlem de ne? Bana yanıtlar lazım. Sen nükleer güvenlik kurumu müdürüsün. Yetkili sensin. Hemen açıklama yapman gerekir.
14: Efendim ama ben...
13: Teknik ayrıntıları bilmiyor musun yoksa?
14: Şey, ben ekonomi dalında eğitim gördüm.
13: Ne?
15: Efendim, Tokyo Elektrik'ten Bay Takemoru geldi efendim.
13: Genel müdür nerede?
16: Çok üzgünüm. Kendisi iş seyahatinde efendim.
13: İş seyahatinde mi?
16: Evet efendim. Batı'da birkaç toplantımız vardı. Ama hemen yola çıktı efendim.
13: Yönetim kurulu başkanı nerede?
16: Üzgünüm. O da Çin'de iş seyahatinde efendim.
13: Yani yönetimde kimse yok mu?
16: Çok üzgünüm efendim.
17: Sayın Başkan, bugün Japonya'nın kuzeydoğusunda büyük bir deprem oldu. Yerel saatte 14.46'da. 9 şiddetinde olduğu belirtiliyor efendim. Fukushima Daiichi nükleer santralinin durumu çok kritik. Japon hükümeti henüz olayın üstesinden gelmeyi başaramadı. Durum son derece ciddi. Japonya'da yaşayan Amerikan vatandaşlarının güvenliği konusunda alacağımız tedbirleri göz önünde bulundurmalıyız efendim.
11: Saat 17.19. Depremden 2 saat 33 dakika sonra.
2: Gidelim.
8: Peki.
11: 1 ve 2. ünite operasyon binası.

0: 1.2.
1: 1.2.
2: Birinci reaktör binası.

0: Manuel, çalışacağız.
1: Evet.
2: Vara 365 açıldı.
0: Vara 365 açıldı. Tamam mı?

0: Nihayet. Van'a 25A açıldı.
1: Van'a 25A açıldı. Yani tamam. Başardık.
0: Evet. Şimdi sisteme su gönderebiliriz.
1: Emredersiniz.
2: Su getirin.
3: Çabuk, çabuk,
2: hadi.
3: Çabuk. İyi misiniz?
4: İyi misiniz?
1: Radyasyon şu an ikili kapılarda 1.2 seviyesinde.
4: Al su için.
0: Birinci ünitede bir terslik var. Reaktördeki su seviyesi düşük.
4: Şimdi ne yapacağız efendim?
5: Birinci ünitedeki radyasyon seviyesi 1.2 milisievert'e ulaştı. Birinci ünitede bir arıza olabilir.
6: Birinci ünitede radyasyon seviyesi yükselmiş. Efendim, ölçüm 1.2 milisievert.
7: Higuchi, helikopterler mobil jeneratörlere yol açtı mı?
8: İlgileniyorum efendim.
7: Acele etsinler.
8: Emredersiniz. Derhal bağlantı sağlayın hemen.
9: Bana bakın, dinleyin. Görevi iptal ediyoruz. Mobil jeneratörler havadan taşınamayacak
4: kadar ağır. Ama nasıl olur?
9: İptal edin. Uçuşu iptal edin.
10: İptal, iptal. Uçuş iptal. İptal, iptal. Uçuş iptal.
11: Saat 19.45. Depremden 4 saat 59 dakika sonra. Başbakanlık basın salonu.
12: Bugün saat 16.36'da Fukushima Daiichi nükleer santralinde elim bir olay yaşandı. Bu olay nükleer enerji acil durum özel hazırlık önlemleri kategorisi 15. bölüm 1. paragraf 2. madde kapsamına giriyor. Bu durumda nükleer zararın daha fazla büyümemesi için acil durum müdahalesi gerektiğini fark etmiş bulunuyoruz. Yönetmeliğimiz gereği an itibariyle olağanüstü hal ilan edilmiştir.
13: Büyük baba bırak ben
12: şu
13: hallederim.
12: Şu ana kadar tesis
4: ben hallederim.
13: Haruka kırılanları bunun içine koy.
12: Herhangi bir sorun yaşandığına dair bilgi de edinmedik. Halkımızdan süreç içinde sakin olmalarını rica ediyoruz.
4: Olağanüstü halmiş, saçmalık.
12: Önlem dahilinde bölge sakinlerinin paniğe kapılmadan bölgeyi tahliye etmeleri gerekmektedir. Halkımızın sağlığı ve güvenliği için elimizden geleni yapıyoruz.
13: Merak etme, babana
12: lütfen
13: bir şey olmaz.
12: Lütfen uyarılara uyun ve bölgeyi
13: onlarca
12: tahliye edin.
13: Onlarca yıldır orada çalışıyor.
12: Bölge halkından bulundukları yeri tahliye etmelerini rica ediyoruz. Sakin olun ve bölgeyi tahliye edin.
11: Saat 20.50. Depremden 6 saat 4 dakika sonra.
14: Sakin olun ve hızlıca tahliye edin lütfen. Sakin olun ve hızlıca tahliye edin. Sakin olun ve
15: neden tahliye etmemizi istiyorlar?
16: Bilmiyorum. Hemen gidin diyorlar.
17: Santralde tehlikeli bir şey mi oldu?
7: Bilmiyorum ama elinizi çabuk tutun hadi.
18: Çok iyi. İşe yaradı bu.
19: Trafik kilit durumda.
7: Daiichi'ye ulaşabiliyor musunuz?
19: Henüz ulaşamadık.
18: Daiichi'ye ulaşmayı başardım efendim ama Daiichi'de hala elektrik yok.
7: Elektrik yok mu? Neler oluyor orada?
14: Efendim bilginiz olsun, hükümet tahliye için bize 60 otobüs gönderiyor.
7: Geç kalmadılar mı? Acele etsinler.
6: Halkın tahliyesi konusunda ne yapacağız? Merkezin bizi yönlendirmesine ihtiyacımız var.
5: Nükleer Güvenlik Komisyonu'nun yönetmeliğine göre öncelikle gençlerin tahliye edilmesi gerekiyor ama 40 yaşın üzerindekiler için bu geçerli değil.
6: Tahliye söz konusuysa böyle bir ayrım yapmak büyük haksızlık olur. Radyasyon seviyesi artıyor. Daha fazla artış olursa ünitelere hiç yaklaşamayız. Oradakiler hayatlarını tehlikeye atıyor. Bir karar verin.
5: Bay Yoshida, biraz zaman verin. Nükleer Güvenlik Komisyonu'na danışmamız gerekiyor.
6: Bunun bile üstesinden gelemiyor musunuz?
8: Mobil jeneratörler sonunda ulaştı. Baş edebileceğiz. Evet.
6: Jeneratörler devrede mi?
10: Üzgünüm, voltaj seviyeleri farklı. Daha yüksek voltaja ihtiyacımız var. Bunların çıkış gücü yeterli değil efendim.
6: Peki bu merkez ne iş yapıyor? Aptallar!
5: Teşekkürler.
6: İşte al. Al.
5: Tamam.
4: Hadi çabuk ol Nishikawa. Elini çabuk tut.
19: Sismik izolasyon binasından kablo çekemez miyiz acaba?
4: Orası 35 metre mesafede. O ağır kabloları çekmek günler sürer. Tamam.
19: Tamam işte oldu.
4: Hadi çabuk. Geldim. Birkaç tane daha getirdim.
3: Tamam.
19: Tamam.
4: Al.
19: Burayı ışık tutsana. Affedersin.
3: Affedersin.
19: Miyamoto. Bağlantıyı yaptım.
3: Anlaşıldı.
19: İşte oldu. Bay Izaki. Basınç göstergesi çalışmaya başladı.
3: Kaç gösteriyor?
19: 600 kilopaskal.
3: 600 kilopaskal mı?
19: Muhafaza sınırı bu kadar fazlasına dayanamaz.
3: 1,5 kat fazla. Ve her an infilak edebilir.
20: Havasını almak zorundayız. Dengelenebilir. Birinci ünite muhafaza kabı basıncı 600 kilopaskal.
19: Birinci ünite muhafaza kabı basıncı 600 kilopaskal.
21: İmkansız. Düşünmesek felaket olur. Hayır, hayır. Evet.
6: Pekala. Basıncı düşürmeliyiz. Hava tahliyesi olacak. Üniteleri kontrol edin.
9: Derhal.
6: İzacı, benim.
20: Yoshi.
6: Reaktör daha ne kadar dayanır?
20: En iyi ihtimalle sabaha kadar.
6: Anlıyorum.

0: Basınç aşağı yükselince muhafaza kabı bu bölgede infilak eder efendim. Bunun önüne geçmek için basıncı bu alanda düşürmek zorundayız. Çok hızlı davranmalıyız efendim.
1: Radyasyon sızıp çevreye yayılmaz mı? O durumda ne gibi bir önlem alacağız acaba?
0: İnfilak ederse Japonya'nın doğusu çok daha yoğun seviyede radyasyona maruz kalır. Sonuç tam bir felaket olabilir.
2: Öncelikle bölge sakinlerinin tahliye edilmelerini bekleyeceğiz efendim.
0: Efendim, tahliye edilen hava bu basınçlı odadaki suyun içine yayılacak. O yüzden suyun etkisini de hesaba katarak sızan radyasyonun yaklaşık %0.1'e düşeceğini umuyoruz.
3: Umuyoruz mu?
0: Ne yazık ki daha önce hiçbir yerde benzer bir şey denenmedi efendim.
3: Yani bu bir ilk mi?
0: Evet. Ancak elektrik kesik olduğu için manuel olarak yapılması gerekiyor. Biri radyasyonun yüksek olduğu reaktör binasına girmek zorunda.
4: Çok kolaymış gibi konuşmasanız da. Elektrik yokken hava salımının ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsunuz.
2: Biliyorum. Ama başka seçeneğimiz yok. Başbakan'a bilgi verdik.
4: Mümkün olduğunca tedbirli davranacağız. Zaten tedbirliyiz. Ama bize danışmadan böyle şeyler teklif etmeyin. Zamanına ve yönetimine biz karar veririz.
2: Sakin ol lütfen.
4: Lanet olsun.

0: Ben Izaki.
1: Izaki. Halledin.
0: Anlaşıldı. Acele etmeliyiz.
1: Kimlerin gireceğine karar vermelisin.
0: Peki.

Beyler. Birinci üniteden hava tahliyesi yapılacak. Yani radyasyon yayılacak. Kimin gideceğine karar vermeliyiz. Bildiğiniz gibi binada elektrik yok. Sorunu da pek bilmiyoruz. Radyasyon seviyesi yüksek. O yüzden gençleri gönderemem. Gönüllü olmak istiyorsanız lütfen ellerinizi kaldırın.

0: Benimle gelmek için gönüllü olan var mı?
1: Ben giderim. Sen burada kalmalısın İzaki.
2: Haklı o. Sen burada kalıp idare etmelisin. Ben giderim.
3: Ben de giderim.
4: Ben giderim efendim.
5: Ben giderim.
6: Ben giderim.
7: Ben giderim.
8: Ben de giderim.
9: Ben giderim.
10: Ben de.
11: Ben giderim.
0: Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Ama gençleri gönderemeyiz. Kıdemlerimizden altılı 3 grup seçelim. Birlikte başaracağız.
12: Fukushima Daiichi'deki muhafaza kabının basıncı hızla artıyor ve müdahale etmek şart oldu.
13: Ve infilak etmemesi için bazı vanaları açarak basıncı biraz düşürmeye çalışacaklar.
14: Peki ne zaman yapılacak?
15: Merkeze uygulama için sabaha karşı 3'te harekete geçmeleri söylendi.
16: Saat 3'ü geçiyor efendim.
15: 3 civarında başlayacaklar demek istedim. İşlemlere 3 sularında başlanacağı söylendi. Şimdi izninizle dönüp gelişmeleri takip etmeliyim.
17: Ben Fukushima Minyu Hashiguchi'denim. Sızıntı ihtimaline karşı bölge sakinlerine haber verdiniz mi?
15: Çalışmalarımız hala sürüyor. Döndüğümde onu da kontrol edeceğim. Bölge sakinlerini sıkıntıya soktuğumuz için üzgünüz. Nükleer regülasyon yetkililerinin emirlerini uygulamalıyız.
18: Getirdim.
0: Birinci ünitenin ikinci katındaki MO vanasını ve muhafaza kabının üzerindeki AO vanasını açacağız.
1: Ama önce Igawa ile ben MO vanasını açmalıyız.
13: Tamam, AO vanasını biz açarız.
0: Hiramaya ve Masuda siz burada bekleyin.
19: Anlaşıldı efendim. Tekrar ediyorum. Santralin 10 kilometre mesafesinde yaşayanlar bölgeyi tahliye etmek zorunda. Lütfen sakin bir şekilde otobüslere binin. Tekrar ediyorum. Santralin 10 kilometre mesafesinde yaşayanlar bölgeyi tahliye etmek zorunda.
20: Neler oluyor, bir şey söyleyin. Bizi nereye götüreceksiniz?
19: Ben de emin değilim ama hemen otobüse binmeniz gerekiyor.
18: Radyasyon seviyesi kaç olmuş acaba?
20: Santralde neler oluyor? Açıklama yap bize.
19: Bilmiyorum. Lütfen hemen otobüse binin. Lütfen ama hadi.
21: Bu bir acil durum uyarısıdır. Fukushima Daiichi nükleer santraline yakın tüm evler tahliye edilecektir. Bu bir acil durum uyarısıdır. Fukushima Daiichi...
22: Büyük baba ne yapıyorsun? Acele etmeliyiz. Çabuk ol. Hadi. Hadi gel. Çabuk ol.
0: Keizo! Sorun ciddi öyle mi?
23: Bilmiyorum. Ama çok yakında eve döneceğiz. Toshio üstesinden gelir.
0: Haklısın.
22: Hadi çabuk ol.
23: Tamam.
21: Tahliye edilecektir.
22: Hadi. Hazırız, hadi.
18: Bulabildiğimiz her şeyi getirdik.
7: Harika.
6: Oraya çok.
7: Yardım lazım mı?
6: Teşekkür ederiz.
7: Teşekkür ederiz.
6: Tamam. Var mı?
1: Tamam. Artık her an gidebiliriz.
0: Tamam.

0: this with me.
1: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun kahraman.
3: Nice senelere kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
1: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki...
2: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnız ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun. Obseso.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
10: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
9: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli uyar.
11: Abi, ne yapıyoruz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
13: Bu da hala peşimde.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Kapıyı aç.
16: Merhaba, nasılsın?
17: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
18: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin dürümü.
19: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
20: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
21: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
22: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
23: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
24: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
25: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
24: Ne de motorun durması onları yıldırır.
25: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
24: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
25: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
24: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
26: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
27: Kazancım Net, sigortam Net.
18: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
0: Benimle Türkiye'nin gülümü.
19: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
0: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle...

0: Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Hele güzel istikballe.
7: Uyandıralım. Çıtır külah

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
2: uyar. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Biz hazırız.
4: Biraz daha bekleyin. Bölgenin tamamen tahliye edildiğinden emin değiliz. Hala haber bekliyoruz.
5: Bay Yoshida, biraz konuşabilir miyiz?
6: Ben Yoshida. Basıncı azaltmaya başlayabiliriz.
5: Başbakan bölgeye gelmek üzere yola çıkıyor.
6: Başbakan? Şimdi mi?
5: Lütfen gerekeni yapın.
6: Bu inanılmaz. Bir rahat verin artık. Burada işimiz başımızdan aşkın.
5: Böyle karar verildi. Lütfen gerekeni yapın Bay Yoshida. Bay Yoshida.
6: Anlaşıldı. Fakat merkez gelecek başkanlık delegasyonu için maske sağlamalı.
5: Olmaz. O işi sizin halletmeniz gerekiyor.
6: Burada yeterli ekipman yok. İşçiler bile malzemeleri paylaşıyor. Kaybedecek zamanımız yok.
5: Bizim de kaybedecek zamanımız yok. Gereken neyse yapın.
6: Lanet olsun! Ölmemizi mi istiyorsunuz? Çözüm üretemeyip destek olmuyorsanız, hiç olmazsa köstek olmayın.
5: Yoshida. Emirlere uymak zorundasın.
6: Basıncı azaltmadan önce başbakanın gitmesini mi bekleyeceğiz?
7: Ona neden engel olmadın?
8: Denedim ama fayda etmedi.
7: Yapma, radyasyona maruz kalırsa
8: durum. Bunun için çaba gösterin.
7: Tamam ama ne olacağını kim bilebilir?
9: Efendim, yokluğunuzda tüm yetkiyi bana devredin efendim.
10: Pekala.
11: Efendim, bölgedeki en büyük sorunumuz ısı hasarı.
10: Ne dedin?
11: Isı hasarı. Suyla soğutma yapılamazsa yakıt erimeye başlar. Çin sendromu niteliğinde efendim.
10: Peki yakıt eridiği takdirde ne olur?
11: Isınan metalle su tepkimeye girer ve hidrojen gazı oluşmaya başlar.
10: Şu andaki durum ne?
11: Sınıra ulaşmak üzeredir. Her geçen saniye daha da yükseliyor.
10: Hidrojen çıkmaya başlarsa o zaman infilak eder.
11: İşte o yüzden hava tahliyesi yapmak zorundalar. Basınç kesinlikle azaltılmalı.
12: Hadi.
13: Nükleer santral girişi.
12: Tamam, burada durun.
14: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
15: Merhaba, ben kıdemli başyavuş Shenmi. Japonya
10: kandaki durum ne?
11: Sınıra ulaşmak üzeredir. Her geçen saniye daha da yükseliyor.
10: Hidrojen çıkmaya başlarsa o zaman infilak eder.
11: İşte o yüzden hava tahliyesi yapmak zorundalar. Basınç kesinlikle azaltılmalı.
12: Hadi.
13: Nükleer santral girişi.
12: Tamam, burada durun.
14: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.

0: neden? Anlaşıldı. Affedersiniz ama sizi bekletmek zorundayım. Zira başbakan geliyor.
1: Başbakan mı?
2: Mart saat 7.11. Depremden 16 saat 25 dakika sonra.
3: Günaydın efendim.
4: Hava tahliyesi neden yapılmadı?
3: Efendim?
4: Hava tahliyesi neden yapılmadı?
3: Aa şey.
4: Derdiniz ne sizin?
5: Öldürün, boşaltmamız gerekiyor.
6: Efendim, havadaki radyasyon seviyesi çok yüksek. Teçhizatınızı temizleyin, poşete koyup yanınızdan ayırmayın. Personel radyasyon ölçümü yapacak.
4: Buraya neden geldiğimi sanıyorsunuz? Bunun için zaman harcayamam.
6: Ama bu... Sadece ayakkabılarınızı çıkarın. Bunları giyebilirsiniz efendim.
7: Seviye kaç?
8: 0.3 milisievert.
7: Birinci ünitede artış devam ediyor. İkinci üniteye geçin.
9: Emredersiniz.
8: Acele edin.
4: Ne durumdayız?
10: Elektrik olmadan muhafaza kabından hava tahliye edip basıncı azaltmaya çalışıyoruz ve sorun yaşıyoruz.
4: Ne gibi bir sorun?
10: İzninizle size açıklayayım. İşte burada. Bu alan tsunami yüzünden su altında kaldı. Binaya su dolduğu için de. Elektrikler kesildi. Çekirdek soğutma sistemi şu anda zor çalışıyor.
4: Peki ya havalandırmalar?
10: Üzerinde çalışıyoruz. Ana vanalar elektrik olmadığı için açılamıyor. O yüzden vanaları el açmaya çalışıyoruz.
4: Bu işi bir an önce çözün.
10: Elbette. Bir intihar ekibi oluşturduk.
4: İntihar?
11: Başbakan hala burada mı?
1: Evet, Bay Yoshida ile görüşü.
2: Afet yardımı.

0: Su deposu binanın yanında. Çıkış burada.
1: Anladım. Araçları bağlayıp pompalamaya başlayın. Hadi iş başına.
2: Emredersiniz.
3: Saat 9.04. Bölge sakinlerinin tahliye edildiği doğrulandı.
4: Evet.
5: Gecikme için üzgünüm. Hava tahliyesine başlayın.
6: Anlaşıldı.
4: Emir geldi. Hava tahliyesine başlayın. Pekala. Şimdi ölçüm cihazının üst sınırı 1000. Ancak 1000'i görecek olursanız hemen dönmelisiniz.
5: Biliyoruz.
7: Tüm dozimetrelerin alarmını 80'e ayarlıyorum. Sık sık kontrol edin.
8: Tamam. Bunu daha önce hiç görmemiştim. İlginç.
7: Oksijen tüpleri 20 dakika dayanır.
8: Bizim için yeterli.
4: Sakın sınırı geçmeyin Bay Omori.
8: Biliyorum.

0: 5 dakika geçti.
1: Kablolar elektrik paneline bağlandı.
2: Pompalar çalışırken enjeksiyona bağlayamayız.
1: Devre kesiciyi açayım.
2: Tamam.
1: 3, 2, 1. Şimdi. Bağlandı. Bağlandı.
3: Takıyoruz hadi.
2: Hazır.
0: Tamam.
3: Hazır. Hazır.
2: Bağlandı.
4: Tamam. Biz hazırız.
5: Tamam, başlayalım. Hadi başlıyoruz.
4: Tamam. Gel.

0: İşte burada.
1: Tamam.
0: Heh, evet işte burada. Vana numarası MO210.
1: Anlaşıldı efendim.
0: Başlayalım.
2: Kaç dakika oldu?
3: 11 dakika efendim.
0: Açılıyor. %25 aç. %5. %10.
3: %15 dakika oldu.

0: %25. Açılıyor! %25 açıldı.
1: Başardık.
0: Başardık. Başardık.
2: Su içeri giriyor. Şimdi soğutacaktı. Soğuyor. Su içeri giriyor.
3: Su içeri giriyor.
4: 19! Efendim, tam 19 dakika oldu.
5: Hayır. Bırakın, bırakın, bırakın, bırakın beni. Tamam, bırakın.
0: Açıldı. Bana açtı. İşe yaradı. Bana açıldı. Başardık.
4: Yaşasın.
0: Başardık.
4: Sonunda canım. Su verin, çabuk çabuk su verin. Çıkar, çıkar, çıkar. Hadi, hadi.
6: Her şey bak.
0: Çok sıcaktı.
5: Ve o vanası açıldı. Evet. Bol vanası açıldı.
7: Evet. Siz de bu be.
6: Harika.
5: Şimdi lütfen hemen ikinci ekibi gönderin.
8: Her şeyi poşetlere koyun. Çabuk.
4: Alabilir miyim?
7: Hepsini bir an önce çıkarması gerekiyor.
4: Bay Omori 250 MSV. Bay Igawa 200 MSV.
8: Sadece 20 dakikada mı bu seviyeye geldi? Şimdi ikinci ekip giriyor. Minnettarız. Kudo. Basınç haznesinde sorun var. Radyasyon seviyesi çok yüksek.

0: Reaktör binası, Bodrum kat 1, Torus odası.
1: Sıcak. Beş yüzde. Gidelim. Dokuz yüzde. Üst sınıra dayanana kadar devam edeceğiz.
2: Tamam.
1: Sık dişini. Çok az kaldı.
2: Bin oldu. Daha fazla ilerleyemeyiz.
1: Sadece 30 metre kaldı. Varmak üzereyiz.
2: Gidemeyiz.
1: Hadi.
2: Yapma lütfen. Artık dönmek zorundayız.
1: Olmaz. Hayır. Başarabiliriz.
2: Gidemeyiz.
1: Bir şey olmaz. Hadi
2: dönmek lan. Zorundayız.
3: Hadi iç biraz.
4: Teşekkür ederim.
5: Yardım etsin çabuk.
2: Kaldır. Olmadı. Başaramadık. Radyasyon seviyesi çok yüksekti. Oysa ramak kalmıştı. Gösterge bile dayandı. Başaramadık.
6: Bana bırakın. Radyasyon seviyesi 890 ve 950. Neredeyse sınıra dayanmış.
7: Korkunç. 1000 sınırına varmak üzere.
4: Teşekkür ederiz.
6: Gerçekten çok üzgünüm.
2: Bay Zaki. Tekrar deneyelim lütfen.
4: Olmaz öyle şey. İkiniz de fazlasıyla maruz kaldınız.
7: Biraz daha kalsaydınız orada ölebilirdiniz.
4: Sizi hemen sismik izolasyon binasına gönderelim.
6: Emredersiniz efendim.
2: Lütfen affedin bizi. Yalvarırım affedin.
6: Gerçekten çok üzgünüm.
8: Başaramadılar. Radyasyon seviyesi oraya girmek için aşırı yüksek.
9: O zaman içeri kompresörle hava göndererek vanayı uzaktan açmayı deneyelim.
10: Bu işe yarar mı acaba?
9: Her şeyi denemeliyiz.
10: Tabii.
11: Bay Zaki.
4: Takumi, ne oldu?
11: 5. ve 6. ünite sabit olduğu için buraya geldik.
4: Sen de mi?
6: Evet.
11: Tekrar deneyeceğinizi duyduk efendim. İntihar ekibi değil mi?
12: Buradaki seviye çok yüksek. Etrafından
13: efendim,
12: dolaşmalıyız.
13: Bu daha uzun sürer ama elimizi çabuk tutarsak işe yarayabilir. Evet.
7: Bay Rama, bananın nerede olduğunu biliyor musunuz?
12: Merak etme, buluruz.
11: Ben biliyorum ve ben de geleceğim.
7: Ne?
11: 1. ünitede 10 yıl çalıştım ve alandaki tüm bilgilere hakimim efendim. Yapabileceğimden eminim. 1. ünitenin içinde dışında bilirim.
12: Asla olmaz. Oranın ne kadar ölümcül olduğunu biliyor musun? Benim yaşımdan daha küçük kimse içeri giremez.
11: Ama ben tüm eğitimimi 1. ünitede aldım sayılır. Santral mühendisi olmamı oraya borçluyum. Lütfen izin verin
12: efendim. Sana olmaz dedim.
4: Reaktörler sadece makine değildir. Bazıları çocuk gibi haylaz, bazıları daha kolay idare edilir. Buradaki en zor ünite 1. ünite değil mi?
11: Evet, kesinlikle efendim. Orayı kendi ellerimle kurtarmak istiyorum. Lütfen bana izin verin efendim.
7: Tamam, hazırlansın. Hadi, tamam.
14: Hadi tamam, çabuk olun.
15: Çabuk olun.
14: Zaman kaybetmeyelim hadi.
4: Ben onlarla aynı liseye gittim. Bunu başarabilirler.

0: kana.
1: Tamako.
0: İyi misin canım?
1: İyiyim.
0: Bunları sana getirdim bak.
1: Teşekkür ederim. Çok naziksin.
0: Takumi ile konuşabildin mi?
1: Hayır. Maalesef telefonuna ulaşılamıyor. Peki ya Bay İzaki?
0: Hayır ama eminim çok iyidir. İkisi de işinde uzman kişiler.
1: Evet.
2: İçmesen olmaz mı büyük baba?
3: Bir tanecik.
4: Kayıp şahıs ve güvenlik teyidi için ana binaya başvurabilirsiniz.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Bitti mi? Bitmedi. Dümes'ten bir müjde daha. Dümes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Aşırı ekşi oyunun. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dümes Cool Mix.
7: Aldığınızdan daha fazlası.
8: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
9: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
8: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
10: uyar. Ama ne otel?
11: Favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Bu Salı BİM'de Pepsi ve Lipton içecek çeşitleri 45 lira. Zübernatsıyla kakaolu fındık kreması 349 lira.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.

0: Mehmet abi? Ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli uyar.
2: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin lira varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: klasik araç.
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayatı dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: ...12 Mart saat 14.30... depremden 23 saat 44 dakika sonra.
3: Merhaba, ben İzaki.
4: Havalandırmadan duman çıkmaya başladı.
3: Duman mı? Durdurun! Bir terslik var. Durdurun onları.
5: Tüm ekipmanı alın. Maske tamam.
6: Derhal, derhal.
7: Bana bir maske verin. Çabuk. Bay Kano! Bay Honda! Durun, geri gelin! Durun, geri gelin! Hemen geri gelin! Çabuk! Lütfen geri gelin efendim!
8: Neden bizi durduruyorsun?
7: Çok tehlikeli!
8: Hey, hey, önemli verildi! Ne yapıyorsunuz?
9: Bırak! Vanayı açmalıyız!
7: Dedi, dumanlar yükseliyor
8: efendim! O vanayı açmak zorundayız!
7: Lütfen!
8: Vanayı açmamız gerekiyor!
3: Havalandırmadan duman mı çıkıyor?
4: Vanayı uzaktan açmak için kompresör kullandık ve işe yaradı. Havalandırma açıldı.
3: Neden önce bize haber vermiyorsunuz? Ölmemizi mi istiyorsunuz? Burada hayatımız tehlikede.
4: Bunu bilmiyor muyuz? Biz de burada kafa patlatıyoruz. Lanet olsun.
10: Neler oluyor?
3: Havalandırma çalışıyor. Kompresörle içeri hava göndermişler.
11: Demek işe yaradı ha?
12: Ama dışarı radyasyon sızıntısı olmuştur. Acaba annem tahliye edildi mi?
7: Yine de muhafaza kabının patlamasından iyidir.
13: Şimdilik duruma iyi tarafından bakalım, öyle değil mi?
12: Evet, ama ünitede radyasyon seviyesi arttı.
10: Ama yine de bir gelişme var işte.
3: Doğru, içeri girmek artık imkansız. İşimizi buradan yürüteceğiz.
7: Peki acaba reaktörde neler oluyor?
3: Çekirdek erimesi başlamış olmalı.
7: Erime mi?
11: Eğer infilak ederse her şey biter.

0: Burada kalmamızın ne anlamı var ki?
1: O da ne demek?
0: Efendim, bu durumda yapabileceğimiz çok bir şey yok. Neden burada bekliyoruz ki?
2: Nishikawa, sen kendine santral mühendisi mi diyorsun?
0: Bakın, radyasyon artıyor ve hepimiz tehlikedeyiz.
3: Eğer biz de kaçarsak, reaktörü kim koruyacak?
0: Zaten bir şey yapamıyoruz. Burada zaman kaybetmek yerine sismik izolasyon binasına gidip bundan sonra ne yapacağımızı planlayabiliriz. Mutlaka bir yol olmalı.
3: Buradan gidemeyiz. Her şey olabilir. Acil müdahale etmemiz gerekebilir.
0: Burada bir yut uğruna ölüp gideceğiz.
3: Ben buradan gitmiyorum.
4: Yapmayın. Şu an sürekli.
0: Evet.
4: Sakin olun.
0: Kendinize gelin. Burada durmanın bir manası yok.
1: Santrali terk edemeyiz. Biz de gidersek müdahale edecek kimse kalmaz. Neyse. Dinleyin. Bölge sakinleri bu işi kontrol altına alabileceğimiz umuduyla evlerini terk edip gittiler. Ben burada doğup büyüdüm. O yüzden kurtarmak için her şeyi yaparım. Gerekirse canımı veririm. Burada senin de ailen var, benim de ailem var. Bundan sonra ne olacağını bilmiyoruz. Ama sonuçta geriye sadece biz kaldık. Müdahale edecek kişiler biziz. Memleketimizi kurtarmak bize kaldı. O yüzden bir yere gidemeyiz. Sırf radyasyon seviyesini takip etmek için bile kalmamıza değer. Reaktörü kontrol edeceğiz. Umudumuzu yitiremeyiz. Bay Yoshida ne derse desin, İlk seni tahliye edeceğim. Lütfen anla. Lütfen.

0: Saat 15.36. Depremden 24 saat 50 dakika sonra.
1: Maskeler! Maskelerinizi takın! Maskelerinizi takın!
2: Sakin ol!
1: Parametreleri kontrol edin! Dikkatli olun!
3: Takıyorum, takıyorum!
2: Hadi, hadi, hadi!
4: İnflak etti! İnflak etti! Birinci ünite infilak etti efendim.
3: Nasıl oluyor yani?
2: Çabuk bu tarafa dur! Çabuk!
4: Gelin oraya!
5: Sen iyi misin? İyi misin? Hadi yardım edin bana. Hadi. Kalkabilecek misin? Yardım edin bana. Onu araca götürelim hadi.
6: Hemen gidin buradan. Uzaklaşın. Hadi çabuk olun. Acele edin. Gidin buradan. Hadi, hadi.
7: Elektrik kablosunu kontrol edelim.
8: Elektrik kabloları hasar görmüş.
9: Ne dedin?
8: Elektrik sorununu halletmiştik ama baştan başlayacağız efendim. Hemen bir şeyler yapmalıyız.
10: Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Fukushima Daiichi'de bir patlama yaşandı. Görüntüler az öncesine ait.
11: Ne? Patlama mı dedi o?
10: Santralden yoğun dumanlar yükseldi.
11: Muhafaza kabı mı?
5: Hemen bilgi alayım.
10: Patlamanın ayrıntıları hala bilinmiyor. İçeriden haber alınamıyor. Görüntüler son derece ürkütücü. Bilgi aldıkça aktarmaya devam edeceğiz.
11: Neler oluyor?
9: Sayın Başkan lütfen. Bu krizle yüzleşen Japon halkına yardım etmek için ne gerekirse yapın.
12: Durum çok ciddi. Santralde patlama oldu.
13: Bu çok korkunç.
14: Kimse kurtulmuş olamaz. Hepsi ölmüş olmalı.
15: Buraya santral yapmamaları gerekirdi.
12: Şimdi ne olacak?
16: Asla evimize dönemeyeceğiz.
15: Asla dönemeyeceğiz.
10: Çalışmalarının hızla devam
14: bekleniyor. İndirin şu perdeleri. Kutlanacak bir şey yok. Hani? Hemen indirin şunları.
10: Halk sığınma bölgelerinde
17: konaklıyor. İzninizle. Kanı, bunu çıkarmalısın.
18: Ne? Teşekkür ederim. Tamam.
19: Bay Yoshida! Su depolarımız tükenmek üzere.
9: Deniz suyu pompalamalıyız.
20: Merhaba Haruka. Nihayet. İyi misin canım?
17: İyiyim. Peki orada durum nasıl?
20: Burada gayet iyiyiz. Bu arada babandan haber var mı?
17: Onu bilirsin. Eminim iyidir.
20: Haruka.
17: Biliyorum.
21: Baba! Baba! Babacığım!
19: Önüne bak tatlım.
21: Baba!
19: Dikkat et.
22: Biraz mantıklı düşün.
17: Ben gayet mantıklıyım. Endişelenen sensin baba.
22: Sonra çok zorlanacaksın.
17: Peki nereden biliyorsun?
22: Bu çok açık. Adam senden 16 yaş büyük, boşanmış ve de çocuğu var. İlişkiniz yürümez.
17: O kadar emin olma. Ben kabul ediyorsam ilişkimiz yürüyebilir baba.
22: Ben kabul etmiyorum.
17: Aha, çocuk gibisin.
22: Aha. 24 yıl boyunca baktım, büyüttüm. Ama ne uğruna? Heh. Yolunu çizmene izin verdim. Seni üniversiteye gönderdim. Tomako, bunca emeği ne uğruna verdim ben? Biricik kızımı 40 yaşında evlendirmek uğruna mı? Gençlerin kalmalarına göz yumamam. Sizi tahliye edeceğiz.
23: Merak etmeyin. Bizler Çetin Cevizsiz ve ne de olsa en az yarım asır yaşadık bu dünyada.

0: Bu son şansımız. Hadi grup fotoğrafı çekelim.
1: Öyle şeyler söyleme.
0: Önce Bay Kano. Hadi bakalım gülümseyin. Çok güzel. Bay Omori sıra sizde.
2: Bu cenaze fotoğrafım olabilir. Güzel çek.
0: Maskeli bir cenaze fotoğrafı ha?
3: Ölürsem görev başında ölmüş sayılırım. Görev başında ölmek kulağa havalı geliyor değil mi? Böylesi daha güzel.
0: Gerçekten güzel. Dedektif dizilerinde olduğu gibi.
1: Yeter saçmalamayın artık. Radyasyona maruz kalarak ölmek nasıl bir şey, fikriniz var mı? Tokaimura'daki nükleer kazayı hatırlamıyor musunuz? Hücrelerinin acı vererek öldüğünü hissedersin. Korkunç bir şey. Tarif etmek imkansız.
0: Özür dilerim. Hadi grup fotoğrafı çekelim.
4: İyi fikir.
5: Evet, iyi olur. Önce de hadi.
0: Bay Matsumoto, hadi. Yaklaşın lütfen. Evet. Yine kilo almışsınız bakıyorum. Evet.
5: Tamam merak etme.
4: Tamam, çok iyi çıktık.
6: Burada üretilen elektrik doğruca Tokyo'ya iletilecek. Güzel değil mi?
7: Baba, artık evden uzakta çalışman gerekmeyecek mi?
6: Hayır. Bundan sonra santral dışındaki bir şirkette çalışacağım.
7: Yani yılbaşında evde olabilecek misin?
6: Artık hep evde olacağım.
7: Yaşasın!
8: Bakın, bu nükleer santral birimi. Çok büyük değil mi? Bu bir kaynar su reaktörü. Füzyon reaksiyonlarından çıkan ısı suyu kaynatıp buhar çıkarıyor ve o buhar elektrik üretiyor. Nükleer güç az maliyetle çok elektrik üretilmesini sağlar. Ve karbondioksit üretmeyen temiz bir enerji kaynağıdır. Bu geleceğin enerjisi.
5: Hadi hepimiz alsın hadi. Hepimiz çıkıyor
4: tamam. Mu?
5: Hadi
4: belli olmasa da gülümseyin.
5: Evet. Belli oldu canım hadi gülümseyelim.
4: Gözlerim geliyor görebiliyorum. Evet.
9: 12 Mart saat 18.25. Depremden 27 saat 39 dakika sonra. Santralin 20 kilometre yakınında yaşayan halktan bölgeyi derhal tahliye etmeleri istendi.
10: Tekrar bayım edin. Lütfen camınızı lütfen kapatın.
11: Derhal bölgeyi tahliye lütfen edin. Derhal.
12: Japon hükümeti nükleer santralin 20 kilometre yakınında yaşayanlar için tahliye emri çıkardı. Yeterli olur mu efendim?
13: Bir türlü anlamıyorlar. Amerikan vatandaşlarından 80 kilometre mesafede yaşayanların bölgeyi tahliye etmesini istemeliyiz. Karıma Kaliforniya'ya dönmesi için hazırlanmasını söyledim. Bana büyükelçiyi bağlar mısınız?
12: Peki efendim.
14: Çocukluğumda oralarda oyun oynardım.
13: Gerçekten mi?
14: Babam şirkette mühendisti. Santralin yapılmasında görev aldı. Bizi ailece getirdi. 7 yaşımdaydım. Orada bir sürü eğlenceli anım vardır.
9: Saat 19.25. Depremden 28 saat 39 dakika sonra.
15: Ben Yoshida.
16: Ben Takemaru. Deniz suyu enjeksiyonunda durum nedir?
15: İşleme başladık.
16: Ne? Sahi mi?
15: Enjeksiyon başlatıldı.
16: Ne dedin?
17: Ne oldu?
16: İşte bu iyi olmadı.
17: Ne demek istiyorsun?
16: Enjeksiyonu durdurun.
17: Neden peki? Şimdi durduramayız ki.
16: Saçmalamayı kes. Başbakanlıktan şikayet var.
17: Başbakanlıktan mı? Ne diyorsun sen? Eğer durdurursak ne olur biliyor musun?
16: Kirlilik dolayısıyla.
17: Ne?
16: Deniz suyunun saf olmaması yüzünden tepkimenin bağımsız döngüye girebileceğini söylüyorlar.
17: Hayatımda böyle saçma bir şey duymadım.
16: Pompalamayı durdurun dedim.
17: Önceliğimiz ne pahasına olursa olsun soğutmaya devam etmek. Bunu onlara açıkla lütfen.
16: Yoshida, bu bir emirdir.
15: Durdurmayacağız.
18: Enjeksiyonu durdurmamızı mı istiyorlar?
17: Hükümet işe burnunu sokuyor. Merkez neden onlara izin veriyor anlamıyorum. Bilmeyenler karışmamalı. Sasaki.
12: Efendim.
17: Başbakanlık deniz suyu enjeksiyonunu durdurmamızı emrediyor. Şey yok. Anladın mı?
12: Evet efendim.
18: Neyse ki havuzda epey deniz suyu var.
5: Evet ama dayanacağını sanmam.
18: Umarım enjeksiyona devam edebiliriz.
19: Birinci üniteye su ulaşmaya başladı.
18: İşte bu harika.
20: Şükür, şükür.
19: Yok. Su basıncı veya seviyesiyle ilgili sorun olursa haber ver.
5: Tamam.
21: Bay Yoshida.
17: Evet.
21: Başbakanlık deniz suyu enjeksiyonunun erken olduğunu söylüyor. İşlemi derhal durdurmalısınız.
17: Anlaşıldı. Sasaki.
12: Efendim.
17: Enjeksiyonu durdur. İptal edildi.
12: Emredersiniz.
17: Merkez. Tuvalete gideceğim.
12: Tamam.
5: Tamam. Enjeksiyona başlanıyor.
20: Efendim.
18: Evet.
20: Santralin dengelenmesi en az 5 saat sürecek.
19: Enjeksiyon devam ediyor. Faydası olacaktır.
20: Gidelim.
22: Peki,
20: hadi.
22: Peki efendim.
23: İğrenç.
24: Affedersiniz, erkekler tuvaletinde çalıştığınız için üzgünüm. Çok üzgünüm. Erkek tuvaleti böyle oluyor işte.
23: Neyse, önemli değil. Birinin yapması gerek. Ah, ama gerçekten feci bir koku bu.
24: Ah. Sular azaldı, çok kötü oldu.
23: Hmm.
9: 13 Mart saat 16.02.
1: Igawa.
18: Efendim.
1: İkinci ünitenin soğutucusu çalışıyor mu?
18: Artı 3750'de efendim. Soğutma sistemi çalışıyor.
1: Alo.
17: İkinci ünitedeki radyasyon düzeyi hızla yükseliyor. İnfilak edebilir. Tüm hava tahliye operasyonlarını iptal et, tamam? Veri toplayanları hariç. Herkes elini çabuk tutup sismik izolasyon binasına gelsin. Kontrol odasında sırayla çalışacağız. İzaki sen de gel ve durum raporunu ver.
1: Ben gelemem. Durumu biliyorsun.
17: Gelmeni istiyorum. Bu bir emirdir. Anlaşıldı mı? Acele et.
5: Siz gidin Bay İzaki lütfen.
18: Biz burada kalacağız. Bir yere gitmiyoruz.
1: Bay Yoshida'nın emri var. Bundan sonraki 5 kişi burada sırayla nöbetçi kalacak.

0: İnanamıyorum. Hava saldırısı gibi.
1: Radyasyon seviyesi artıyor. Çalışmayı bırakıp hemen sismik izolasyon binasına girin. Radyasyon seviyesi yükseliyor. Bölgeyi hemen terk edin. Bölgeyi hemen şimdi terk edin dedim. Hadi.
2: Herkes radyasyon ölçümü yaptırsın.
3: Herkesi tebrik ederim. Bay İzaki, çok zor anlar yaşamışsınız.
0: Öyle oldu. Çabalarınız için teşekkür ederiz.
3: Çok zor şeyler atlattınız. Hiç uyumadınız değil mi?
4: Biz gayet iyiyiz.
5: Evet, iyiyiz biz.
6: Bay İzaki.
7: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
8: Harika bir iş çıkardınız efendim. Size
0: orada 5 adam kaldı. 12 adam geri geldi.
9: Bay Omori, size minnettarız. Size de efendim, hepinize minnettarız. Tebrikler. Hadi gelin beyler, biraz dinlenin hadi.
10: Pekala. 14 Mart, saat 7.
11: Bay Yoshida, ikinci ünitede hava tahliyesi ve itfaiye araçlarıyla su pompalamak için hazır olmalıyız. Elektrik sağlamanız da gerekiyor. Neden adamları arka tarafa göndermiyoruz?
9: Ünitelerin ne zaman infilak edeceğini bilmiyoruz.
11: Muhafaza kabındaki basınç istikrar kazanıyormuş gibi görünüyor. Çalışmayı sürdürün. Ya havalandırma yapamazsak ve patlarsa? O zaman her şey biter.
9: Size verileri gönderiyoruz, görmüyor musunuz? Radyasyon seviyesi oraya girmek için çok yüksek. Oturmuş aklınıza ne eserse söylüyorsunuz.
11: Cevap vermeyi bırakın, işe başlayın. Tüm sorumluluğu biz üstleniyoruz.
9: O zaman gelip kendiniz yapın. Man kafalılar. Higuchi.
12: Evet.
9: Çok üzgün. Tekrar dener misiniz?
12: Tamam.
13: Pekala.
12: Tamam hadi.
13: Hadi arkadaşlar.
12: Hadi beyler. İş başına.
13: Hadi.
12: Hadi beyler. Hadi, hadi acele edin. Herkes iş başına. Hadi, hadi iş başına. Hadi.
14: İlerleyin bakalım.
9: Merkez, üçüncü ünite. Orada az önce patlama oldu.
11: Yaralanan var mı?
9: Şimdi kontrol ediyoruz.
3: Efendim, Bay Yoshida. Efendim, 40 kişi kayıp efendim.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
4: Bimex'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
5: Seri.
4: Tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
6: Bu salı binde Aspirox Spax bulaşık makinesi kapsül çeşitleri 329 lira. Stop Forte leke çıkarıcı 99 lira.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Sütaş ayran, sütaş ayran.
9: Döneri gördüğün an
10: bir de sütaş ayran.
9: Gel.

0: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
6: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
8: Ben Chris.
9: Ben Max.
8: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
9: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
8: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
9: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
8: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
3: Bu salı binde Aynes %0,5 yağlı süt 34 lira 50 kuruş. Torku dana baton kavurma 999 lira. Bim, bim, bim, kalbimle
4: benim, bim, bim. Kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?

0: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Budur.

0: Fıstı. Yeni Fıstı şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. 25 yıldır ev, yemek sepeti
5: seninle. 25 yıldır ev. Gol be gol!
6: Gol! 25 yıldır hep seninle.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Bay bay bay Domino's'um hoş geldin.
9: Burada yaralılar var.
10: Acil müdahale.
9: Yaralıları kaçırdım.
10: Altında kalmış.
11: Ya! İstikrarlı demiştiniz bize.
12: Orada ölebilirdik.
13: Başımıza taş yağdı.
11: Özür dilerim. Affedin. O bölge son derece tehlikeli.
10: Yaralılar var.
9: Yaralımız var.
10: Yaralılar da tarafta.
9: Hadi hadi.
14: İyi misin?
15: Burada biri ölürse bedelini canımla öderim.
14: Böyle söyleme. Toparla kendini. İzin ver de kontrol odasına gideyim.
15: Olmaz. Orada radyasyon seviyesi çok yüksek. Lütfen biraz daha bekle.
16: Üçüncü ünitede patlama oldu ve radyasyon seviyesi çok yükseldi. Biraz bekleyin, olur mu?
17: Anlaşıldı. Burada bir sorun yok.
16: Sakın dışarı çıkmayın. Şimdilik en doğrusu bu.
17: Anlaşıldı efendim. Tamam. Burada iyiyiz.
14: Takumi, ben geliyorum. Oranın yetkilisi benim.
15: İzaki! İzaki! Hayır, bekle!
14: Bekleyemem.
15: İzaki!
14: Acele edin.
18: Biz gidiyoruz, siz bekleyin.

0: Nöbet sırası bizde. İyi misiniz? Geldik, buradayız. Sıra bizde. Sıra bizde diyorum.
1: Bay Izaki, geldiniz.
0: Yoksa sizi terk ettiğimi mi sandın?
2: Sonunda.
0: Bay Kano, sizi endişelendirdim, özür dilerim.
2: Bay Izaki, çok üzgünüm. Çok, çok üzgünüm efendim.
3: Bay Yoshida, efendim, herkesin güvende olduğunu teyit ettik. Yaralanan çok kişi var ama kimse ölmedi. Herkes iyi.
4: Anlaşıldı. Çok iyi. Harika.
5: 14 Mart, saat 23.46. Depremden 81 saat sonra.

0: Bay İzaki! İkinci ünite muhafaza kabı basınç seviyesi yükseliyor. Su seviyesi aktif yakıtın üst seviyesinin hemen altında. Soğutma yapmıyor efendim.
1: Sınırı çoktan aşmış.
2: Muhafaza kabının içindeki basınç 730 kilopaskal.
3: 730 kilopaskal mı? Sanırım iki katı çok kötü. Bir şeyler yapmalıyız.
1: Yeniden kablo döşeyip SR fanasını açmayı deneyeceğiz.
4: Akü.
1: Tamam.
3: Kuru kuyunun dağılmaması için gerekeni yapın. Lütfen.
5: 730 mu dediniz?
6: Peki şimdi ne yapacağız efendim?
7: İkinci ünite patlarsa santrale kimse giremez.
3: Reaktörlerin kontrolünü tamamen kaybederiz. Dahine santraline erişilemez. Ve sonunda orası da adım adım felakete sürüklenir. 10 reaktör aynı anda patlarsa Çernobil'den 10 kat büyük olur.
8: 26 Nisan 1986 Çernobil felaketi.
3: Doğu Japonya'nın tamamı. Tokyo'da dahil yerle bir olur.
8: ...15 Mart, depremden 81 saat 25 dakika sonra.
9: Bay Yoshida. Bay Yoshida. Şu andan itibaren sadece ikinci ünitedeki su ve basınç seviyelerini aktarın.
7: Kuru kuyu 745. Reaktör su seviyesi çok düşük.
9: Yakında patlayacak anlamına gelir.
10: Yoshida, hemen manayı açın.
1: Kuru kuyuyu havalandırın.
3: Zaten buna çalışıyoruz. Bay Onodera, bizi rahatsız etmeyi kesin.
9: Yoshida, elinizi çabuk tutun.

0: Yardımcı destek personeli. Şu anda doğrudan bir şey üzerinde çalışmıyorsanız burada kalmanıza gerek yok. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize minnettarız. Teşekkür ederiz.
1: Yani burası ciddi tehlike içinde mi?
0: Şu andan itibaren her şey olabilir. Lütfen siz de tesisten hemen ayrılın. Biz burada kalıp sonuna kadar savaşacağız. Japonya Savunma Kuvvetleri. Size de teşekkür ederiz. Sağ ol.
2: Bay Yoshida. Vatandaşlar mücadeleyi sürdürürken biz buradan ayrılamayız efendim. Bizim görevimiz ülkemizi korumak efendim.
0: Ama gitmelisiniz.
2: Olmaz.
3: Kurukuyu 745. Reaktör seviyesi çok düşük.
4: Hepsi ölecek.
5: Hepsini tahliye etmemiz gerekmez mi?
6: Yoshida, lütfen bir an önce Kurukuyu'yu havalandırın.
7: Bay Fukuhara, bir dakika gelir misiniz?
2: Tabii.

0: Efendim, iyi misiniz? Bay Yoshida.
1: Asano. Kocanı aradın mı?
0: Hayır.
1: Neden?
0: Çünkü gerek yok.
1: Neden?
0: Uzakta olsak bile bir şekilde birbirimizle bağlantılıyız.
1: Bir de böbürleniyor musun?
2: Son durumla ilgili açıklama yapın lütfen. Halka açıklama yapmak zorundasınız. Lütfen bir açıklama yapın. Tazminat ödeyecek misiniz? Lütfen.
3: Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Müşteri olun.
2: Fukushima Miyu gazetesinden. Fukushima'ya ne olacak? Bir açıklama yapın. Fukushima için umut var mı? Fukushima için umut var mı? Söyleyin lütfen. Umut var mı?
4: Daiichi'den çekildiğinizi mi söylüyorsunuz?
5: Ne demek bu? Bölgeyi terk mi ediyorsunuz?
6: Hayır, öyle değil.
5: Yüksek
6: efendim.
5: Yüksek sesle konuş.
6: Çekilmiyoruz. Çekilmiyoruz efendim.
3: Eğer Daiichi'yi terk ederse radyasyon daha da yükselir. Daini santraline ulaşmak imkansız olacak. Tüm reaktörler infilak eder. Göz yumamayız.
7: Hesaplamaları yaptık. Santralin 250 kilometrelik çevresinde oturan yaklaşık 50 milyon kişi yerinden olacak.
4: Daiichi'den çekildiğinizi mi söylüyorsunuz?
5: Ne demek bu? Bölgeyi terk mi ediyorsunuz?
6: Hayır, öyle değil
5: Yüksek
6: efendim.
5: Yüksek sesle konuş.
6: Çekilmiyoruz. Çekilmiyoruz efendim.
3: Eğer Daiichi'yi terk ederse radyasyon daha da yükselir. Daini santraline ulaşmak imkansız olacak. Tüm reaktörler infilak eder. Göz yumamayız.
7: Hesaplamaları yaptık. Santralin 250

0: Geldiler.
1: Tokyo Elektrik Şirketi Merkez Ofisi.
0: Geldiğiniz için teşekkür ederim. Buyurun.
2: Başbakan görüntülü konferansla bize katılacak.
3: Neden bu kadar kalabalık? Basından kimse yok değil mi? Santralde son saatler içinde ne olduğunu ve anlamını siz hepiniz biliyorsunuz. Hasar yıkıcı boyutlarda olacak. Bu olay Japonya'nın sonu olabilir. Santrali terk edemezsiniz. Ne olursa olsun kurtarılmalı. Terk ederseniz şirketiniz kesinlikle sorumlu tutulur. Artık bu işten kaçışınız yok.
4: Ne söylüyor bu? Kimsenin kaçtığı yok ki.
5: Lanet olsun.
3: 60 yaşından büyük olan yöneticiler orada ölüme gidiyor. Siz de orada olmalıydınız. Kendinize çeki düzen versenize.

0: Santrali terk edemezsiniz.
1: Bu da ne böyle?
2: Bu sefer hangisi? Parametreleri kontrol edin.
3: İlgileniyoruz.
4: Aküler bağlandı. Bastırma odası basıncı 0.
5: Bastırma odası basıncı 0.
3: İkinci ünite. Basıncı 0.
2: İkinci ünite. Oda basıncı 0.
1: 0 mı? Teyit edin.
6: O ikinci ünite miydi?
7: Muhafaza kabı ne durumda?
2: Efendim, derhal bir şey yapmamız gerekiyor.
1: Korkunç seviyede radyasyon sızıntısı olacak.
8: İkinci ünite muhafaza kabı basınç bastırma odası.
9: Patlama.
10: Basınç bastırma odası giderse ikinci üniteyi soğutamayız.
11: Oh, olamaz.
3: Her şey bitti.
1: Dinleyin. Her ekipteki ana personel dışındaki herkes gitmeli. Anlaşıldı mı? Ekip liderleri kalacakları seçecek. Herkese teşekkür ederiz.
12: Aşağıda koruyucu giysiler ve maskeler var. Lütfen onları kullanın.
3: Duydunuz onu. Gidin hadi.
10: Ben kalıyorum efendim.
13: Ben de kalıyorum efendim.
9: Söyler misiniz? Siz ne yapacaksınız?
3: Tabii ki kalıyorum.
14: O halde biz de kalıyoruz. Sonuna kadar gideceğiz efendim.
3: Saçmalamayın. Siz çok gençsiniz. Gidin.
5: Gitmeyeceğiz.
3: Bu bir emirdir. Gidin. Onda.
15: Gelecekte size ihtiyacımız olacak. Gitmelisiniz.
9: Bay İzaki. Teşekkür ederim.
14: Çok teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim.
10: Çok üzgünüm efendim. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Özür dilerim. Çok özür dilerim.
3: Yelkenleri suya indirmeyin hemen. Honda, ölürsem yerimi alacaksın. Senden sonra da Yamagishi. Sonra Komiya.

0: sonra Miyamoto. Anlaşıldı mı?
1: Evet efendim.
2: Tamam mı? Hadi bakalım.
1: Bay Izaki. Ben...
0: Biliyorum. Kalmak zorunda değilsin.
3: İzin verin. Ben de gideyim. Çok üzgünüm.

0: Karnım acıktı. Bir şeyler yesek mi? Kontrol odasına haber verin. İşte bak harika.
1: Ben de acıkmışım.
2: Şuna bak. Harika.
3: O ne?
0: Tatlı fasulye keki. Son kullanma tarihi.
3: Hala sağlığın için endişeleniyorsun ha?
0: Haklısın.
4: Evet, en sevdiğim buğday krakeri.

0: Hadi sen de ister misin?
1: Hayır, ben de alabilir miyim?
2: Al bakalım. Bu çok şey oldu.
1: Teşekkür ederim.
0: Merkep be. Herkese hep teşekkür ederim.
1: Evet, istiyorum.
3: İzninizle. İzninizle.
0: Onu da ister misin? Tamam. Al bakalım. Sana tatlı da var.
3: Anne. Babamdan mesaj geldi.
4: Haruka, özür dilerim. Bu hayat senin. İstediğin gibi yaşa. Seni sonsuza kadar destekliyorum. Hiç emoji kullanmazdı. Baba, iyi misin?
5: Ah şapşalı adam.
6: Evet, iyiyim. Merak etme. Yemek yiyorum. Evet, evet. Yemeğimiz var. Kendinize dikkat edin.
7: Efendim, veriler geldi.
8: Çok çalış ve saygın bir yetişkin ol.
9: Teşekkür ederim.
10: Çocuklara iyi bak. Beni hep mutlu ettin. Teşekkür ederim.

0: stays, it stays with me.
1: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun kahraman.
3: Nice senelere kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
1: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
2: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun. Obsesso. Yeah.
7: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
9: Ha! My tofu.

0: Dur sen, dur.
1: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin.
2: Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
3: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
4: Red Bull kanatlandırır.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
3: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
4: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Her ev güzel istikballe.
7: Sütaş ayran, sütaş ayran.
8: Çiğ köfteyi gördüğün an.
9: Sütaş ayran?
8: Gelsin sütaş ayran.
7: İçtikçe iyi hissedeceksin.
9: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bence ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı.
7: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Seni zorladığım için özür dilerim.
1: Zorlamadın.
0: Bunu istemezdim.
1: Kulübe hoş geldin. Teşekkür ederim.

0: Bunca şey neden yaşandı?
1: Bir hata mı yaptık? Nasıl bir sorun vardı?
0: Lanet olsun. Bu şey niye böyle keyifli?

0: Bayota.
1: Evet.
0: Bay Mochizuki. İkinci üniteye hemen daha uzun bir hortum gönderin.
2: Pekala. Pekala. Hadi gidelim.
3: İkinci ünite basınç seviyesi hala yüksek.
4: Pekala. Eksiksiz hazırlıklı olmalıyız.
3: Emredersiniz.

0: Tamamdır.
1: Bağlandı.
0: Bağlandı.
2: Sayın Başkan, Japon hükümetine nükleer kazaya verdiği tepki yüzünden kınama yayınladık. Bu artık sadece Japonya'nın meselesi değil.
3: Efendim, Korukuyu 765'te. Su seviyesi çok düşük.
4: Peki helikopterden su atmak etkili olabilir mi?
5: Yakıt çubukları aşağı çıktıysa buhar patlamasına neden olmaz mı?
6: Tabii ki bir risk var. Ayrıca etkili olacak mı bilmiyoruz.
7: Tesisin tam üzerindeyiz.
6: Ama Japon iradesini tüm dünyaya göstermemiz çok önemli. Her şeyi denemek zorundayız.
7: Suyu bırakıyoruz.
1: Japonya Savunma Kuvvetleri helikopterlerden su atmaya başladı.
8: Reaktör binasına...
1: Böyle bir girişimin etkili olup olmayacağı ise büyük bir soru işareti. Ancak hükümet yetkilileri bunun faydası olabileceğine inandıklarını belirtiyorlar. Bölgede tehlikeli durum hala devam ediyor. Yetkililer her türlü önlemi aldıklarını bildirdiler.
9: Babam.
1: Canlı yayınlarla gelişmeleri takip etmeye devam edin. Bu tarafa.
10: Durgun orada.
11: Bağlandı.
10: Bağlantısı.
11: Tamam.
0: Takumi, bağlantı kuruldu.
12: Kontrol ediyorum.

0: Bay Zaki.
1: Efendim.
0: Sonunda düştü. İkinci ünite muhafaza kabının basıncı düştü efendim.
1: Kaç oldu?
0: 350 kilo Pascal.
2: 350 kilo Pascal.
0: Düşüyor.
1: Muhafaza kabı artık dayanabilir. Nihayet. Nihayet. Benim ikinci ünitede basınç epey düştü.
3: Gerçekten mi? Oh, şükürler olsun. Dinleyin. Kuru kuyuda basınç düştü.
4: Kuru kuyu basıncı düştü ve düşmeyi sürdürüyor efendim.
5: İşte bu harika.
6: İşte bu harika.
5: Hadi devam edelim.
7: Bravo, harika. Harika.
8: Efendim, ikinci ünitede kuru kuyu basıncı düştü efendim.
9: Kuru kuyuda basınç düştü.
10: Harika. Evet, harika.
11: Harika.
12: Efendim, ikinci ünitedeki sızıntı paneli söküldü ve duman çıkıyor.
2: Demek o yüzden infilak etmedi.
3: Fakat her yere radyasyon yayılıyor.
4: Efendim, patlama dördüncü ünitede yaşandı.
3: Dördüncü ünite kapatılmamış mı?
4: Evet. Belki üçüncü üniteyle bir alakası olabilir. Dördüncü ünitenin kuru kuyusu son derece sağlamdı.
3: Pekala. Beyler, uyanık olun. Ekip geliyor. Biraz daha dişinizi sıkın.
1: Emredersiniz.
8: Emredersiniz.
2: İşte böyle. Devam et. Harika. Şahane.
0: Evet. Bu bir mucize. Çok şükür.
2: Kesinlikle.
0: Artık karımı görebileceğim.
13: Artık eve gidebileceğiz. Değil mi efendim?
1: Sağ salim gidelim de.

11 Eylül'den sonra yardımımıza ilk koşanlar Japon itfaiyesi ve kurtarma timleriydi. İhtiyacımız olduğu anda Amerika'nın yardımına koştular. Gerçek bir dostun yaptığı gibi. Bu iyiliğin karşılığını vermenin zamanı geldi. Şimdi kollarımızı sıvayıp o insanlara yardım edelim. Bu yardım görevimizin adı Operasyon Tomodachi. Hepinizin yolu açık olsun.

0: Heh, şuraya soralım. Ben Tomioka şehrinden Takumi Maeda.
1: Tomioka'dan Takumi Maeda.
0: Evet.
2: Ben Tomioka'dan Izaki.
1: Izaki, kontrol edeyim.
3: Baba?
4: Haruka.
3: Baba.
4: Çok endişelenmişsinizdir. Artık geçti. Herkes iyi mi?
3: Hı hı. Anne. Anne. Bak babam döndü.
4: Döndüm.
5: Şükürler olsun.
3: O emojiyle ödümüzü kopardın.
0: Kana.
6: Takumi.
7: Baba.
0: Toru. Artık hepsi geçti.
8: Ah. Hey bakın kim dönmüş.
4: Merhaba.
8: Hoş geldiniz. Şuna bakın. Döndü işte.
9: Hoş geldiniz.
10: Çok sevindim.
4: Merhaba. Tomioka şehri. Artık yaşanabilir bir yer değil. Bunun için üzgünüm.
8: Böyle söylemesene. Elinizden geleni yaptınız.
4: Çok üzgünüm. Doğru.
8: Orası kesin. Memleketimizi son ana kadar korudunuz ya.
10: Çok haklı. Evet, özür dilemenize hiç gerek yok.
9: Toshio. Çabaların için minnettarız.
8: Teşekkür ederiz.
10: Minnettarız.
3: Büyük baba. Bak babam döndü.
4: Baba. Yaşıyorsun. Hayattasın.

0: Bugün itibariyle Daiichi'nin yeni santral müdürü benim. Adım Yoshida. Elektrik piyasası bundan sonra bağımsız olacak. Beraberce çok çalışacağız.
1: Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş geldiniz efendim.
3: Sizi bekliyorduk.
0: Teşekkür ederim. Buyurun.
4: Sağ olun.
2: Emredersiniz.
5: Seninle çalışmak güzel.
0: Sana güveniyorum. İzaki, seni bir daha göremeyebilirim. O yüzden bu mektubu yazmaya karar verdim. Kazanın üzerinden 2 yıl geçti bile. İkimiz de çok zor bir tecrübe yaşadık. Japonya artık bitti diye düşünmüştüm. Gerisi Tanrı'ya ya da Buda'ya kalmıştı. Orada öleceğimi kabullenmiştim. Öyle bir kaza sırasında ölecek olan ilk kişiler santralde görevli olanlardır. Ama biz ölürsek kaza kontrolden çıkar. Çalışanları kurtaramazsak halkı kurtarmamız mümkün olmaz. Bana bir hata yaptık mı diye sorduğunu hatırlıyor musun? Sanırım o sorunun cevabını artık biliyoruz. Biz doğanın gücüne saygısızlık ettik. Devasa bir tsunami'nin santrale ulaşamayacağını varsaydık. Ve buna Daiichi inşa edildikten sonraki 40 yıl boyunca inandık. Doğayı kontrol ettiğimize inandık. Bu insanın egosuydu. İzaki, o dönemde yanımda olduğun için şükrediyorum. İşler kötüye gitseydi herkesi tahliye edip son ana kadar seninle kalırdım. Benimle beraber ölüme yürüyeceğini biliyordum.
5: Yoshi. Tabii ki ben de seni asla bırakmazdım. Sonuna dek seninle kalırdım. Her adımda yanında olurdum. Biliyor musun? Muhafaza kazanının neden patlamadığını hala hiç kimse bilmiyor. Açıklamasını yapamadık. Öyle korkunç bir şey bir daha yaşanmamalı. Söz veriyorum Yoshi. Fukushima Daiichi'de yaşananları gelecek kuşaklara hep anlatacağız. Bu o anları yaşayanlar olarak görevimiz. Yoshi. Kiraz çiçekleri yine açtı.

Uluslararası medya reaktörleri kontrol etmek için müdahale eden insanları Fukushima 50 olarak adlandırdı. 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatlarının teması yeniden yapılanma oldu. Olimpiyat meşalesi koşusu Fukushima'dan başladı.

0: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Sana alkış yok, anca finger snap.

Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Ben Feyyaz.
5: Bu da Sarı Kola.
4: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
6: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
4: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
5: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
4: Değişemem ve değişebileceğime dair
6: inancım da yok.
4: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
9: Budur.
10: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
9: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
4: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi Kredi Kartı'ndan hediye. Dip koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
5: Bankam Tom Bank, kartım Hadi.
6: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Yüzbaşı, neredesiniz?
1: Kız kardeşimin ailesiyle oraya geliyorum. Birazdan orada olacağız.
2: Burası doğru yol mu?
1: Ben buradan onlarca kez geçtim. Diğer bütün yollar kapalı.
3: Gelip durun lütfen, lütfen. Bizi de götürün. Küçük bir kızım var. Lütfen bizi limana götürün. Yalvarırım, bizi götürün. Ben ısırılmadım. Bu ısırık değil.
4: Bizden korkuyorsanız bile lütfen bebeğimi götürün. Lütfen, yalvarırım. Bayım ne olur, yalvarırım bayım, lütfen. Bebeğimi götürün, lütfen. Lütfen.
5: Bu çok zor.
1: Gemiye varana kadar konuşmayın.
5: Bu korkunç virüsün nasıl yayıldığını söyler misin Paul?
6: Maalesef Güney Kore'deki bir biyokimya tesisinden yayıldığı dışında pek bir bilgimiz yok. Bu teşhis edilemeyen virüsün nasıl yayıldığı belli değil.
7: Müdahale ediyoruz.
6: Nihayetinde Güney Kore savaş alanına döndü ve birçok insan internette yayılan güneyde güvenli bir yer olduğuna dair dedikodulara inanmaya başladı.
5: Busan, doğru telaffuz ettin mi?
6: Evet doğru. İnsanlar oraya tahliye edildi ama sonunda güvenli bir yer kaldı.
5: Fakat Kore Yarımadası'nda emniyetli bir yer var değil mi?
6: Doğru, evet. Sanırım Kuzey Kore'yi kastediyorsun.
5: Belki de uzlaşmadan önce olması daha makbuldür.
6: Öyle görünüyor.
5: Peki Kore hükümetinin kontrolü kaybetmesi ne kadar sürer?
6: Sadece bir gün.
8: Burayı bozmayın.
9: Dayıcığım.
1: Sen iyi misin bakalım?
9: Evet.
1: Colmin nerede?
10: İlk yardım paketi almaya gitti. Japonya'ya çoktan varmış olmamız gerekirdi, öyle değil mi ama?
1: Epey yaklaştık. Sen merak etme.
11: Komutanım.
1: Ne oldu?
11: Rotamızı Hong Kong'a çeviriyorlar.
1: Ama bu nasıl olur?
11: Sebebini söylemiyorlar.
1: Ben gidip bir şeye bakacağım. Ha? Affedersiniz. Gidip neler olduğunu öğreneceğim. Bir dakika, tamam mı?
11: Anlaşıldı.
1: Müsaadenizle, izninizle. Affedersiniz.
12: Efendim, rotamızın Hong Kong'a döndüğü doğru mu?
13: Lütfen yerinize dönün.
12: Durumu anlamalıyız efendim, lütfen. Herkes panik halinde.
13: Lütfen yerinize dönüp emirlerimi bekleyin.
11: Efendim, bir sorunumuz var. Alt güvertelerde biri süvirli bulduk.
1: Ne? Oh, işte de varmış.
14: Buyurun, sırayla beyefendi. Gelin. Gelin.

0: Tamam, tamam. Bir şeyin yok. Hiçbir şeyin yok canım. Tamam, sakin ol. Tamam tatlım. Bir şeyin yok. Nefes al. Nefes al bebeğim. Bir şeyin yok lütfen. Olamaz. Hiçbir yere gitmiyorum. Merak etme bir tanem. Biz şimdi ne yapacağız? Söylesene. Oğlum, bak bak dayın geldi.
1: Abla.
0: Onunla ne yapacağız?
1: Gitmemiz gerekiyor. Lütfen.
0: Hayır.
1: Hadi.
0: Dayın geldi oğlum.
1: Gidelim.
0: Dayın geldi.
1: Hadi oğlum. Abla.
0: Oğlum.
1: Abla hadi. Lütfen. Hayır.

0: kaptan, son ayrılan can kurtaran gemisinde bile virüs vakası görüldü. Bunun ardından komşu ülkeler mülteci kabul etmemeye karar verdi. Hatta Kore tamamıyla karantinaya alındı.
1: Evet, 4 yıl oldu bile.
0: Evet, tam 4 yıl.
2: Peninsula, yarımada.

0: Lütfen artık sus.
1: Kaldır şunu.
2: Hadi kalk. Kalksana.
1: Yeter artık. Dövüşmeye gelmedik. Patron seni görmek istiyor.
2: Dur.
3: İyi akşamlar.

0: 국민 burada ne işin var senin? Yürü hadi.
1: Bırak beni, bırak.
0: Yung.
2: Yung mu? Abi demekti değil mi? Demek kardeşsiniz öyle mi?
1: Hayır hayır. O ölen eşimin kardeşi. Yani kardeşim benim kardeşim değil.
2: Çok isli bir hikayeymiş.
3: Otursana.
2: Siz yarımadadan gelenlerin sorunu ne ha? Hep böylesiniz. Tonla yüzünlü hikaye. Hadi işe koyulalım. Ülkeniz mi diyeyim, yarımada mı? Bakın bir söylenti duydum. Kendi yolunu çizmek için yarımadaya geri dönen bazı insanlar varmış ortada. Korumasız halde öylece duran onca para ve altın zombilerin umurunda değil. Bence dahi yani.
0: Şey, oraya dönmemizi mi istiyorsun? Aklını mı kaçırdın yoksa?
2: Kardeşim, benim aklım gayet yerinde, tamam mı?
0: Tamam. Şey, Yarımada'nın etrafındaki komşu ülkeler sınırı geçen her bir gemiyi ve uçağı denetliyor. Nasıl girip çıkacağız peki?
3: Yapanlar var.
2: Siz sahil güvenliği kafanıza takmayın. Onlara para yedirdiğimiz sürece gemiler girer de çıkar da. Dahası para da kamyon da resmen elimizdeydi. 20 milyon dolar. Yarı yolda kayboldu. En son neredeydi?
3: Amak köprüsünde.
4: Moktong'da mı?
2: Bence o kadar da zor değil. Gece gideceksiniz, kamyonu alacaksınız, parayla döneceksiniz ve zombileri de kafanıza takmayacaksınız. Geceleri kör olduklarını duydum.
1: Peki bizim alacağımız ne kadar?
2: Asıl mesele bu ha. Yarısını alırım. Tabii eğer hayatta kalabilirseniz. Adam başı 2,5 milyon dolar. Beni dinleyin beyler. Hükümet size iltica hakkını ne zaman tanıyacak bilmiyorsunuz. Tanımayabilir de. Kendi yolunuzu çizmeye başlasanız iyi edersiniz. Kafanız çalıştırın, iyi düşünün. Tamam mı?
1: Bir tekneye atlayacağız, kamyonu geri getireceğiz. Amma gözünde büyüttün. Yarım günümüz olur.
0: Delirdin mi sen? Oraya döneceğiz ha?
1: Burada kalıp hamam böceği muamelesi mi görelim? Bıraksaydın da oğlum ve karımla ölseydim keşke. Niye kurtardın?
0: Kurtarmasaydım eğer, gemideki herkes geberecekti, değil mi? Mantıklı bir tercihti.
1: Başlatma mantığını. Bunu denemedim bile.
5: Jung-sok, sen de mustaripsin. Ama pes ettin. Her neyse. Boş ver gitsin. Tamam. Peki. Gidip ben alırım, tamam mı? Sen burada oturup mantığının sesini dinle. İkimizin de canı sıkkın. Bir de bozuşmayalım şimdi. Hoşça kal.
6: Şu herifler Yarımadalı değil mi?
5: Ne?
6: Orası virüsün kaynağı.
5: Ne?
6: Gidin buradan. Onları niye mekanına alıyorsun ki?
5: Bırak beni.
6: Diğer müşteriler umurunda değil mi?
5: Bırak.
6: Defolun gidin. Virüstü. Adam hakikaten virüstü.
7: Hadi yaylanın. Hadi.
0: Önden buyur.
6: Yaklaşma bana. Yaklaşma. Uzak dur.

0: karasularına giriyorsunuz. Geri dönün. Yarımada karasularına giriyorsunuz. Geri dönün.
1: Burası Z055 Changpyeong. Alo.
2: Boş ver. Cevap yoksa sorun da yoktur.

Az kaldı. Bu kadar surat asmayın lütfen. Yakında zengin olacağız. Ne gerekirse alın. Ve unutmayın, zombiler gece kör ama sese duyarlıyor. En önemlisi de şu.

Az kaldı. Bu kadar surat asmayın lütfen. Yakında zengin olacağız. Ne gerekirse alın. Ve unutmayın, zombiler gece kör ama

0: sil. Kamyonla limana geldiğimizde arayın. Biz de oraya yanaşalım. Son olarak, siz oradan canlı çıktığınız için biliyorsunuzdur ama boşu boşuna birbirinizi kurtarmaya çalışıp çuvallamayın.
1: Merak etme, biliyoruz.
0: Harika. Yüzümüzü kara çıkarmayın.
2: İkinizin tanışması çok canımı sıkıyor.
3: Merak etme. Bunu ne olursa olsun halledeceğiz. Kişisel duygularınızı buna karıştırmayın.
1: Bu iş bitince dağılacağız. Merak etme.
3: Ya. Her neyse.

0: Geziye çıkmadık. Biraz çabuk olun. Gün doğmadan gitmeliyiz.
1: Pekala, şu işi halledelim.
0: Ha şöyle. Şimdi dene.
1: Harika.

0: tanınmaz hale gelmiş. Şehir 4 yılda harabeye dönmüş.
1: Buralarda mı yaşardın?
0: Aynen öyle. Taksiciydim. Bütün yolları çok iyi bilirim.
1: Ah, en azından adi herifler iyi bir ekip kurmuşlar.

0: Şu olabilir mi?
1: Hangisi?
2: Plakası 6431 değil mi?
3: Şimdi öğreniriz.
2: Siz burada kalın. Ben yalnız gideceğim.
3: Ne? Dur! Dur dedim!

0: Çabuk çabuk çabuk. O surat ne öyle? O muymuş?
1: Hayır değilmiş. Ama yakınlarda olmalı. Biraz daha bakınalım.

0: Ben gidip bakacağım. Siz yine arabada bekleyin.
1: Dursana. Ben boşuna mı geldim buraya? Birlikte gidelim. Hadi.
2: Hadi bakalım.

0: Doğruymuş. Bak. Söyledikleri söyledikleri doğruymuş. Hepsi de Amerikan doları, bak. Ay. Bak.
1: Evet, teyit ettik. Hadi. Gidelim.
2: Tamam.
0: Tamam.
2: Hadi. Hey! Gelin. Galiba virüsü en son o kapmış.
0: Herif ne kadar şanssızmış. Milyoner olabilirmiş.
2: Bize yaradı değil mi? Hadi onu çıkaralım.
0: Aman tanrım. Öleş gibi. Tamam. Bir saniye. Pekala.
3: Aptallar.
1: Sen iyi misin?
0: İyiyim. Isırmadım.
4: Ne bekliyorsunuz?

0: Çabuk az kaldı.
1: Çabuk ol.
0: Benim adım az kaza. Yırttık. Yırttık.
2: Peki para orada mı?
0: Evet. Milyoner oldun.
2: Evet. Sevgili olduk ha.
0: Parayla ne yapacaksın?
2: Ben mi? Belki şoför tutarım.
0: Gerçek bir milyoner gibi.
3: Limana dönüp haber vereceğiz. Ne kadar da kolay oldu.
4: Uydu telefonunu ver.
3: Ha? Tabii.

0: Gazla hadi.
1: Hadi hadi hadi hadi.
2: Hadi.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Ben Feyyaz.
3: Bu da Sarı Kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Bu var ya, bu blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Budur.

0: Müsli.
1: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
3: Gün burada uyuyamayacağız.
4: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, Sonbank,
7: kartım Hadi. Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
14: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
15: Ne?

0: Iskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
6: Bu var ya,
7: blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim ya.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmişe yetiştik.
9: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
10: Kendinlere bu tadı. İlk yudumda sen de söyle.
9: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
11: Gün burada uyuyamayacağız.
12: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
13: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
14: Hesap basit, hesap basit.
15: Hadi sene atla. Affedersin.

0: Korktun mu?
1: Eugene, sana yabancılarla muhabbet etmeyeceksin dememiş miydim?
0: Hmm.
1: Arkana yaslan.

0: bayılmış.
1: Kemerini bağla dememiş miydim?
0: Johnny, şunları ezip geçebilir misin?
1: Ha, biraz fazlalar.
0: Ne yapacağız? Ben de mi karışayım?

0: Gerçekten mi?
1: Ne yapayım? Taşa takıldı. Benim hatam mı?

Thank you.

0: Oo, market kamyonu. Yeni görünüyor ha?
1: Hey, hayatta.
2: Bu da ne?
3: Lütfen.
2: Bu da ne böyle?
0: Geri çekil.
2: Uzak dur.
3: Yardım edin.
2: Yaklaşma.
4: Neler oluyor burada?
2: Yaklaşma.
4: Lanet olsun. O virüstü. Sanki hiç görmediniz.
3: Lütfen.
0: Gel buraya.
1: Yaklaşma.
0: Gel gel.
3: Lütfen. Ha?
2: Ay. Aman tanrım. Bahruna bak.
3: Bayım lütfen yardım edin. Yalvarırım.
5: Geber konu patron.
1: Ver şunu, ver, ver.
2: Al patron.
4: Aa, işte bu.
2: Şuna bak.
4: Evet.
5: Geber.
4: Galonuma sıçradı. Yıkatmam lazım. Ah. Oh. Geri dönelim, hadi güneş doğacak.
0: Kaç. Tamam patron.
5: Hadi dönüyoruz, hadi.
4: Kaç.
5: Gidelim.

0: Sizi küçük haylazlar. İstediklerimi getireceğinize bu adamı bulmuşsunuz. Johnny! Eskiden olsa itaatsizlikten hapis yatardınız. Teğmen Johnny, çavuşuyun. Toplanın. İşinizi düzgün yapın. İstediğim şeyi getirdiniz mi?
1: Hayır, tümen komutanım, getirmedik.
0: Ya, nasıl getirmezsiniz? Kore Amerika karargahı aramamı bekliyor. Pil olmadan... Ah, beceriksizler.
2: Eğleniyor musun ha?
1: Ya.
0: Çavuş
2: yeter
0: lan.
2: Dedi. Şu Kore Amerika karargahı meselesinden hala bakmadın
0: hayır,
2: mı?
0: Hayır hayır, bu sefer gerçek. Yeni atanan binbaşı Jane farklı. Çok da iyi anlaşıyoruz. Bizi gelip kurtaracağına dair çok sağlam bir istihbarat aldım diyorum size. Beni dinle. Onunla çok
2: yeter,
0: yakın dostuz.
2: Bıktım,
0: bana
2: bıktım
0: inanın.
2: Artık.
0: Siz
2: kes.
0: De kimsiniz?
2: Yoksa sen de vahşi köpek misin ha? Haberin olsun, o kamyonlar zombileri çekiyor.
0: Kamyon mu?
3: O da kim?
1: Anne!
3: Lütfen! Bebeğimi alın! Lütfen bayım!
2: Az kalsın 631. mangaya yakalanıyordu.
3: Yine mi dışarı çıktın?
1: Ben çok ısrar ettim.
3: Niye sözümü dinlemiyorsunuz?
2: Affedersin anne.
1: Ah, işte Biller dede pilleri getirmiş.
0: İşte bu. İşte bu.
1: Oldu mu?
0: Alo Jane. Jane. Binbaşı Jane. Aa Jane. Jane. Tamam. İyi misin? Ha, ben iyiyim. Evet.
1: Aç bari.
0: Biz güçlü askerleriz. Sorun yok.
1: Ben Yücin.
0: Ne zaman geliyorsun?
4: Demek hala yaşayanlar var.
0: Ne kaldı canım?
3: Sen kimsin? 631. mangadan mısın?
4: 631 nedir bilmiyorum. Incheon'a dün tekneyle geldim. Hong Kong'tan.
3: Ne? Hong Kong'tan mı geldin?

0: işte o ya. Acele edelim.
1: Üçüncü müfreze döndü.
2: İki, dört, altı kutu kurabiye. Pekala.
3: Bak, bak.
4: Yaşamak istiyorsan ye. Güzel görünüyor. Afiyet olsun, afiyet olsun.
5: Faydaydı ben.
6: Üçüncü müfreze döndü. Çok yaşayın. Hadi gelin. Geldiler, geldiler.
4: Hoş geldiniz.
6: Hoş geldiniz.
4: Tebrik ederim çavuşum. Hoş geldiniz.
7: Evet, çok güzel.
4: Aynen öyle. Elinize sağlık.
7: Bugün çok der döktük. Gidip bana bir konserve ton balığı getirirsen
4: çok üzgünüm efendim.
7: Geçer. Çok mutlu
4: yüzbaşı
7: olurum.
4: Yüzbaşı CEO bu sıralar erzak konusunda çok temkinli. Dağıtmaya devam edersem hiçbir şey kalmayacak. Ve yüzbaşı...
7: Bir konserve çok mu?
4: Yok getir ondan bakalım. Değil. O...
7: Getir bakalım.
4: Yemekhane getir. Yemek veriyor.
7: Ne dedim getir dedim sana. Koçuk mu yiyeceksin?
4: Sorun o değil.
7: Sen yer misin?
4: Önce ona haber vermem gerekiyor.
1: Ne uzattın be adam?
7: Hiç çatışmaya girmemiş birine mi ihbar edeceksin?
4: O komutanım. Komutanım.
7: Kes sesini dedim!
8: Bu da ne böyle?
7: Bir şey konuşuyorum.
9: Bu da ne ya?
10: Merhaba. Sesim
9: Efendim. Canlı vahşi köpek bulduk.
4: Ne?
10: Vahşi köpek de ne? Siz asker misiniz? Yardım edin. Ben buralı değilim.
7: Oyun başladı mı?
11: Hayır efendim.
7: Onu arenaya götürün.
1: Emredersiniz.
9: Yenisi geldi.
11: İyi misin?
7: Bak şimdi şu yüzbaşı CEO meselesini artık uzatma yoksa ikiniz de gebertirim.
12: Yeni oyuncu geldi. bak orada.
4: Karavanayı içindekileri bilmeden yutuyorsun. Dal kavuk herif seni. Ton balığıymış. Son sevkiyatta işe yaramaz şeyler getirdi. Bu da ne böyle?
12: Biz güçlü askerleriz, ha?
13: Güçlü.
12: güçlü.
13: 4 yıldır kimse bizi kurtarmaya gelmedi. Tek gereken çerez parası mıymış?
12: Ama gözümüz yollarda kaldı.
13: Peki ya ekibin?
14: Öldüler. Hepsi öldü.
15: Yenisi geldi!
1: Hadi. Yürü.
14: O askerler kimdi?
16: 631. manga.
13: Siviller için gönderilmiş bir askeri birlik.
14: Onlarla birlikte miydin?
16: Şey kaçmadan önce biz orada yaşıyorduk.
13: İlk geldiklerinde... Sonra birkaç yıl imdat çağrısı gönderdik. Evet, ama onlar isyan edip... Haydutluğa başladılar.

0: Gidiyorum.
1: Evet.
0: Ben asla rüşvet almam, tamam mı? Çek şunu.
2: Beni üzüyorsun. Ben öyle bir miyim?
0: Hayatta kabul etmem, hayır.
2: Şuna bak, şuna bak. Kaliteli bir şey bu.
0: Pekala, tamam. İçkim de bitmek üzereydi zaten.
2: İç bakalım.
0: Bir şey yok değil mi?
2: Hayır, her şey yolunda. Çavuş Ivank dün gece birkaç vahşi köpeğin kamyonunu çalmış. Durmadan böbürlenip duruyor. Bir afra. Hiç durmadı. İnanılır gibi değil.
0: Peki cesur çavuşumuz bugün hangi talihsiz serüveni doğru yelken açtı? Neler getirmiş?
2: Komutanım, tuhaf kısmı şu. Kamyon Amerikan doları dolu.
0: Dolar mı? Ne kadar?
2: İçinde epey bir para vardı. Yaklaşık 20 çuval bir banknot vardı herhalde. O kadar saydım ben. Peki sizce o vahşi köpekler o işe yaramaz paraları niye taşıyor olabilir komutanım?
0: Şu anda nerede?
3: Peki kamyonu aldılar. Ya uydu telefonunu?
4: Telefon şoför koltuğunun yanındaydı.
5: Efendim, ben buralı değilim. Hong Kongluyum.
6: Bir kalıp sabun yatırıyorum. Tamam mı? Bak ona göre. Üstünde bir şey var mı?
5: Durun. Uydu telefonum var.
6: Ne? Nasıl?
5: Uydu telefonuyla hepimiz buradan gidebiliriz. Burada.
6: Hiçbir şey yokmuş.
2: Senin yalancı. Sizce bu paralarla nereye gidiyorlardı?
5: Efendim, kamyon nerede? Kesin şunu. Durun.
7: Şuna bak, bundan A sınıfı olur ha. Hızlı koşar mısın? Hayır mı? Numarası ne olsun?
8: Park çanı 12'ni ver.
7: 61.
8: 61 olsun.
7: Birincilik oyuncusu.
2: 61 numara.
7: Dön arkanı. Hadi. Ben bir gofret yatırıyorum.
5: Efendim, kamyon nerede?
7: Bence çok çılık.
5: Efendim, ben buralı değilim. Kamyonda para var. Gidip bakın. O para hepimizin buradan gitmesine yeter.

0: Merhaba.
1: Neredesiniz? Güneş çıktı, neler oluyor?
0: Alo, sen kimsin?
1: Ne? Sen de kimsin? Ara nerede?

0: Nereye gidiyorsunuz? Bence dışarı çıkmamalıyız.
1: 61 çabuk çık şuradan çabuk! Çık dedim! Çık!
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Budur.
4: Gelmiş geçmişin yetmiş
3: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
4: Kendin nereye bulsadı? İlk yudumda sen de söyle.
3: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Parasının kıymetini bilenler.
6: Biziz biz.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
5: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
9: Bu var ya bu.
10: Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
14: Ariel hepsi bir arada Pots. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel Pots, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots.
15: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
16: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
17: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
16: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
18: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
19: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
20: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
21: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
22: Gün burada uyuyamayacağız.
23: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
24: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
25: Hesap basit, hesap basit.
26: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
27: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
28: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
29: Güçlü bir propaganda aracıydı.
0: ve her şey olağanüstü derecede büyüktür.
26: Branko'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Budur.

0: Fıstı.
1: Yeni fıstı şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
3: Kalgon'la. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
8: Elimden gelenin en iyisi yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
13: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
18: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
19: Gün burada uyuyamayacağız.
20: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
21: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
22: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlüğün hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
23: Yani biz buradan çıkabilir miyiz?
24: İnceon Limanı civarında bekliyoruz. Gelince beni arayın. Bu kadar basit.
23: Ah, çok basitmiş. Evet, yaparım, yaparım. Hı-hı. Tamam. Hı-hı. Sen sürersin değil mi?
25: Herhalde. Çocuk oyuncağı bu. Hepsini arabamla ezip geçerim.
26: Oraya güpegündüz girecek misin?
0: Öyle mi?
1: Etmezsen kapı kapanacak.
2: Yoruldunuz mu? Aferin size. Ziyafete ne dersiniz? Açık büfe pekala. Alın bakalım. Alın bakalım. Alın bakalım. Erişmeyin. Sizi pislikler. Yavaş yavaş. Yavaş yiyin.
3: Şu anda çok tehlikeli. Gün batımından sonra gidelim.
25: Bilmem ki. Bence şimdi de gidebiliriz.
4: Gitmek mi? Nereye?
25: Hadi dede, gidiyoruz. Ha? Toparlan.
4: Kızım, nereye?
3: Incheon limanına gidiyoruz.
5: Incheon mu? Gemiye mi bineceğiz? Harika.
4: Hayır, hayır, hayır. Gidemeyiz. Jane gelene kadar burada kalmak zorundayız. Onu zar zor ikna ettik.
25: Binbaşı Jane geliyorsa söyle, limana gelsin.
4: Olmaz.
25: Hani onunla dosttunuz? Dost değilmişsiniz.
4: Dostuz. Pekala, o zaman söylerim. Incheon. İncheon Limanı.
5: Dede hadi, hadi.
4: Tamam. İncheon Limanı ha?
0: Silahlı askerlerden bir kamyon çalmaya... deli bir ihtiyar ve kızlarla mı gidiyorsun yani?
3: Kızlarımla burada yaşamaya devam mı edeyim?
4: Alo, Jane.
3: Korkuyorsan burada alo. Kalabilirsin.
4: Alo.
3: Burayı ucuza satarım.
4: Jane, beni duyuyor musun?
3: Ona ilk yardım çantasını getir. Biraz uyu. Gün batımında çıkacağız.

0: Beni neden kurtardın?
1: Ben seni bırakacaktım ama o kurtarmak istedi.
2: Cennetteki babamız güçsüze yardım edin der. Sen güçsüz görünüyordun.
1: Çene çalmayı kesip yat hadi.
2: Olmaz.
1: Ben de yatacağım. Sen de git uyu biraz.
2: İstemiyorum.
1: Bir, iki.
2: Hep böyle. Büyük diye kendini bir şey sanıyor.
1: Şurada seni kurtardık. Hala söylenip duruyorsun. Zaten zombiye benziyorsun.
3: İncheon limanına varmak ne kadar sürer?
4: Engelsiz bir yol bulursak yarım saat falan.
3: Yarım saat. Peki ya zombiler çıkarsa? Tehlikeli olmaz mı?
4: Komutanım. Buradan gitmemiz gerekiyor. Mesele zombiler değil sadece.
3: Hwangi da mı alsak?
4: O adi herif zombilerden de tehlikeli.
3: Haklısın, evet.
4: Ben kapıdaki nöbetçileri hallederim. Orası basit bir iş. Ama çavuş Hwang şüphelenebilir. Ona bir çare bulmak gerek.
3: Evet, haklısın. Madem öyle, o zaman ben de bir yolunu bulup onu biraz oyalarım. Tamam mı?

0: Durun. Lütfen bayım. Bebeğimi alın. Yalvarırım. Bayım lütfen. Ne olur bebeğimi alın.
1: Söyler misin? Tek başına nasıl hayatta kaldın?

Kapat şunu. Pili bitecek yoksa. Binbaşı Jane Incheon limanına gelecek miymiş? Ha? Umarım gelir. Umarım. Gelip torunlarımı kurtarır. Onlar benim her şeyim. Eugene ve Juni. Bu cehennemdeki yegane umut ışıklarım. Heh. Ne olursa olsun onları bu harabeden kurtaracağım. Binbaşı Jane geliyor. Heh.

0: Daha iyi misin? Bunları kaçarken çalmıştık. Ne lazımsa al.
1: Ben seni daha önce de görmüştüm. Yani kaçarken ailene denk gelmiştim. Bana bebeği almam için yalvarmıştın.
0: Bunu neden şimdi söylüyorsun? Vicdanın mı tuttu? Yanımızdan geçen 31 araba bizi almadı. Tam bu araba bizi alır derken 30 saniye daha geçti. Sen de onlardan biriydin. Kızlarıma borçlusun, tamam mı?
2: Eugene, düğmelerini ilikliyorum, kıpırdama.
3: Tekne gezisine mi çıkıyoruz?
2: Hı-hı. Ama önce bir yere uğrayacağız.
3: Peki ya arabalarım?
2: Yok artık Eugene, hepsini alamayız ki.
3: Bari birini alalım.
2: Bırakır mısın şunu?
3: Lütfen bir tane. Öf. Ha, bir tanecik.
0: Gidelim.
2: Düğmelerini ilikliyoruz ama.
3: Tekne gezisine çıkıyoruz.
2: Hı-hı. Ama önce bir yere uğrayacağız.
3: Peki ya?
2: Yok artık Eugene, hepsini alalım ki.
3: Birini alalım.
2: Bırakır mısın şunu?
3: Sen bir tane. Öf. Hayır.
0: Gidelim.

0: Johnny. Sen burada kal ve şafağa kadar dönmezsem eve geri dön, tamam mı?
1: Üçümüz mü gidiyoruz?
2: Peki ya sen? Eve nasıl döneceksin?
0: Ben bir yolunu bulurum. Sen beni merak etme. Eve dön. Arabadan sakın çıkma. Ne olursa olsun. Tamam mı? Cevap ver.
2: Tamam.
0: Eugene, gel. Ben yakında döneceğim. Ablanın sözünü dinle. Tamam mı?
1: Sahiden yakında dönecek misin?
0: Döneceğim hayatım.

Komutanım, kızlarıma iyi bakın. Gidelim.

0: şu kamyon.
1: Evet, kamyon o.
0: Çabuk olalım.
1: Tamam.
2: Size iyi haberler getirdim. Dün gece başında Çavuş Hang'ın olduğu 3. müfreze bir kamyon buldu. Ve
3: alın, alın, afiyet olsun.
2: Herkese bir ay yetecek kadar erzak varmış. Evet, çok uğraştınız. Ayrıca çok emek verdiniz. Ve tabii bunun bir karşılığı olacak. Sınırsız oyun. Bakın bu akşam hepiniz yarın yokmuş gibi doyasıya eğlenin, tamam mı? Bana söz verin. Evet. Keyfinize bakın.
4: Yaşa!
5: Yarın yokmuş. Yarın yokmuş.
6: Kesin alkışı. Sizce de konuşmasında bir tuhaflık yok muydu?
7: Kafası iyidir.
8: Şuraya bak. İhbar etsek mi?
9: Neden?

0: bunları duydun mu? Güya bank bir kamyon bulmuş. İçinde de tonla erzak varmış. Bence bu işte bir bit yeniği var. Bunun altından kesin bir şey çıkacak.
1: Bence sorgulama. Yemene bak.
2: Unutma. Kızlarıma borçlusun. Onlara bir iyilik yapacaksın.

0: Çok ama çok kaliteli bir şişe bu, çok iyi. Dönmüşsün. Söylesene, burada içmek serbest miydi acaba?
1: Oyun başlamak üzere. Senin burada ne işin var hala?
0: Seni uzun zamandır görmedim. Nerelerdeydin sen dostum? İzninle şundan bir yudum içsem.
1: Tabii, keyfine bak.
0: Çay mı?
1: Söylesene, seni buraya hangi rüzgar attı? Bir şey mi ihbar edeceksin yoksa?
0: Hayır. Keyfin nasıl diye sorayım dedim.
1: Ya. Beğendin mi?
0: Oy çok güzel.
1: Eğer hoşuna gittiyse bütün şişe senin olsun dostum. Küçük bir hediye.
0: Neyin var?
1: Ne?
0: Yemek diye yalvardığımızda bize kurçuk veriyorsun. Normalde çok pintisindir. Bu cömertliği acaba neye borçluyuz diye sorsam mı?
1: Az önceki konuşmamda herkese söyledim ya. Sana ve adamlarınıza çok şey borçluyum. Emekleriniz...
0: Saçmalama! Şaka. Şaka yaptım. Komutanım. Bir şey mi saklıyorsun sen?
1: Hayır, elbette hayır.
2: Yüzbaşı Seo, ben...
0: Erkin, sen buraya sürekli uğruyor musun peki?
2: Hayır.

0: çocuklara söylerim, sizi rahatsız etmezler. İyi eğlenceler, keyfinize bakın. Görüşmek üzere. Aa, tamamdır. Anladım. Evet.
1: Komutanım. Aşk. Efendim, hazırlıklar tamam. Kamyona binelim mi?
2: Tamam, sen önden git. Benim biraz işim var.
1: Tamam.
2: Bu herif eceline mi susamış?
3: Johnny, şuraya. Şuraya bak.
4: Yürüyüş var.
5: O yol 631. mangaya çok yakın.
3: Annemi karşılamayacak mıyız?
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
8: Sana alkış yok, önce finger snap.

Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
8: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
10: Bankam Sonbank, kartım Hadi.
11: Ben Chris.
12: Ben Max.
11: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
12: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
11: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
12: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
11: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
13: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
14: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
13: Ne de motorun durması onları yıldırır.
14: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
13: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
14: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
13: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Beni yanınıza alır mısınız efendim? Buradan gitmek istiyorum.
1: Nereye? Sen nereden duydun?
0: Yüzbaşı size uydu telefonuyla konuşurken duydum. Lütfen beni de götürün.
1: Uydu telefonu mu? Onu nereden bulmuş?
0: Kamyonda bulduğumuz vahşi köpeğin üstündeydi.
2: Erkim! Oyunu izlemeyin!

0: verecek misin?
1: Normal cevap ver.
2: İstemiyorum, hayır.
0: Hep böyle diyorsun ama. Şu kamyonda bulduğumuz vahşi köpeğin hiç şakası yok. Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapıyor. Hiç usanmadan. Gerçek bir köpek gibi davranıyor.
2: Tamam, görüşürüz.
1: Şu telefon nerede söyle.
2: Yüzbaşı CEO'da. O da birazdan buraya gelecek zaten.
1: Çabuk git. Fazla bekleyemem. O geldiğinde bozuntuya verme. Anladın mı?
2: Tamam.
3: Sen ne yapıyorsun?
2: Yüzbaşı CEO, ben...
1: Uzun zaman oldu ha?
3: Minjun, sen demek hayattasın hala.
1: Uydu telefonu sende mi? Onu bana ver.
3: Uydu telefonu şurada olacaktı.
4: O silah sesi miydi?
5: Ne silah sesi? Sus da yemeğini.
4: Hey, hey!
6: Hadi annemi alalım.
7: Kalkabilecek misin?
8: Evet, kalkarım. Buldular bizi.
7: Arkamda kal.
9: Nereye gitti? Hey, ortaya çık.
3: Aman tanrım. Minjun. Ben seni çok merak ettim. O benim. Geri ver.
9: Ver şunu. Nerede o herif? Nerede o herif?
10: Ha?

0: this!
1: Eleanor.

0: Yüzbaşım, iyi misiniz? Şimdi ne yapacağız efendim? Yüzbaşım!
1: Sen elinden geleni yaptın. Önemli olan da bu. Anladın mı beni?

vedalaşma vakti geldi. Yakında yine buluşuruz.

cereales.

Ugh!

Ha ha ha!

0: önüne baksana! Hadi!
1: Farları açın.

Uh-huh.

Yeah.

Get it!

0: Haber ver.
1: On beş dakikaya Incheon limanına varacağız.

0: Şu gemi mi? Vay canına, hayır.
1: Eugene.
2: Merhaba.
0: Johnny!
3: Silahını at. Yoksa gebertirim. At şunu yoksa. Onu gebertirim. At şunu. Çabuk. Tekme atıp bana yolla. Ayağınla bana doğru it. Çabuk. Sen de. Hadi. Hadi hadi. Çabuk çabuk. Nihayet bu yarımadadan kurtulacağım. Gittiğimde de Hong Kong'da doyasıya yaşayacağım. Tamam mı? Burada yaptıklarımdan kimsenin ama kimsenin haberi olmayacak. Çok iyi bir adam olacağım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Size her gece şükredeceğim. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Sizin sayenizde kurtulacağım burada.
4: Şimdi.

Dede. Dede iyi misin? Dedeciğim.

0: Gitmeliyiz. He? Onlar gelmedi mi? Fikir mi değiştirdiler yoksa?
1: Memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum.
1: Teşekkürler.
0: Hey! Şu cesetten kurtul hemen!

0: Dur, dur. Dur, bekle.
1: Hey, parayı alın. Hadi. Kapıyı kapatın. Zombiler geliyor. Hadi.

0: ഇത്രയും
1: sizi bu cehennemden kurtarmak istedim.
2: Hayır, hayır. Her zaman birlikteydik biz. Ne cehennemi?
1: Teşekkür ederim.
0: Dede.
1: Sizi bu dünyada yaşadığım için üzgünüm.
0: Dedeciğim. Dedeciğim.
1: Üzgünüm.
0: Dedeciğim.
2: Ölme lütfen.
0: Dedeciğim.
2: Lütfen.

0: Havai fişekler, çabuk!
1: Abla!
0: Beni dinle. Onlara iyilik sözüm vardı. Ne olursa olsun kızları yanına alacaksın, tamam mı? Sakın unutma. Lütfen. Yola koyun. Çabuk olun.

0: Çok üzgünüm. Artık çok geç. Sizi tehlikeye atamayız. Hemen gidin.
1: Lütfen. Anneme yardım et. Lütfen ona yardım et. Ne olur.
2: Hadi gidelim. Gidelim.
1: Bekleyeceğiz.
0: Lütfen. Sakin ol. Lütfen.
3: Sakın beni beklemeyin.

0: gerçekten çok mantıklı bir karar aldı. Bunu herkesin iyiliği için yapıyor. Herkesin iyiliği için.
1: Başlatma mantığını. Bunu denemedin bile. Jung-suk. Sen de muzdaripsin. Ama pes ettin.
2: Annemi kurtarmalıyız.
3: Annenizi ben getireceğim. Siz burada bekleyin. Tamam.

0: Birkaç saat içinde yeni dünyaya ulaşacağız.
1: Benim dünyam da o kadar kötü değildi.

0: Oh. Hep frenler onları durdurabilir. Oh. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Gururla gökleri yükseliyor, bir kale gibi görünüyor. Meydum, Mısır'ın en az bilinen piramidi ve en gizemlisi.
1: Bu bir piramit değil, bir kule gibi görünüyor.
0: Bu etkileyici anıtın inşasını hangi firavun emretti? Gerçekten bir piramit miydi, yoksa başka bir şey için mi kullanıldı?
2: Bir lahit olsaydı burada olurdu. Bir kral, bunca yıllık hükümdarlığında lahide yer açmak için nasıl zemini düzleyecek zaman bulamaz?
0: Meydum niçin bu durumda? 5000 sene önce nasıl görünüyordu? Bu sorulara cevap vermek için arkeologlar gerçek bir araştırmaya başlayacak.
3: Bu türde arkeolojik çalışmalar dedektiflik işi gibi, suç mahalli gibi.
0: Bu araştırmada yeni teknoloji belirleyici olacak. Örneğin fotogrametri, sahadan çekilen binlerce fotoğrafı kullanan bir üç boyutlu modelleme tekniği, bölgenin kesin bir temsilini çıkarmayı sağlıyor. Böylece araştırmacılar, Meydum'un inanılmaz inşa sürecinin ardındaki gizemi çözecek.
4: Fotogrametri sayesinde ilk defa anıtın tepesinde yer alan inşaat elementlerini ilk kez görebileceğiz.
0: Arkeoloji 2.0'a hoş geldiniz.

0: Nil Vadisi'ne yukarıdan bakan tuhaf bir kule. Kahire'nin 80 kilometre güneyinde, en ünlü piramitlerden bir hayli uzakta. Bu Meydum piramidi. Ancak Keops ve Kefren gibi alışıldık piramitlere hiç benzemiyor. Bunun yerine geçit vermez bir kaleye benziyor. Yerliler ona Haram el Kaddab diyor. Sahte piramit.
1: Aslında dün biri beni aradı. Oradan geçiyordu ve bu bir piramit değil, bir kuleye benziyor dedi.
0: Bu yapının tuhaf şekli arkeologları şaşırtmaya devam ediyor. Meydum gerçekten bir piramit, bir anıt mezar mı? Yoksa şeklinin gösterdiği üzere güneş tanrısı Ra'ya adanmış bir tapınak mı?
2: Günümüzde güneş tapınaklarından bildiğimiz kadarıyla bazı büyük dikili taşlara benziyorlardı. Yani şekli Medyum'un şu anda görünen şekline benziyordu.
0: Bir dikili taş, gökyüzüne yükselen bir direk, güneş ışınını hatırlatıyor. Fransız arkeolog Vasil Dobrev, Medyum'un gerçekten bir güneş tapınağı olduğunu düşünüyor.
3: Bu binanın bir tür dikili taş gibi göründüğünü hissedebiliyoruz. Peki bir dikili taş nedir? Taşlaşmış bir güneş ışını. Burada böyle bir şey vardı. Tak, tak.
0: Bunun yanı sıra Meydum'un gerçek doğasını sorgulatan başka bir unsur var. Kimilerinin mezar odası olarak gördüğü bir oda. Günümüzde dahi kum binanın bazı kenarlarını kısmen örtüyor. Tek girişi kuzey tarafında çok yüksekte. İçeri girince inişli geçit denilen bir merdiven mezar odasına açılıyor.
3: İnişli geçidin girişi 30 metre yüksekte. İlk kral Snefru 12 metrede, Keops 15 metrede, Kefren bahçenin altında taşların hemen altında ve Menkaure 2-3 metrede. Daha önce mumyaların yerden 30 metreden yüksek olduğunu hiç görmedik.
0: Bu şekilde bakınca bu dar oda Firavun'un mumyasını almaya hazır görünmüyor.
3: Bir lahit olsaydı burada olurdu. Bir kral bunca yıllık hükümdarlığında lahide yer açmak için nasıl zemini düzleyecek zaman bulamaz? Bu demek oluyor ki buraya bir lahit koyma planı yoktu. Burayı düzeltmek en fazla 2 gün sürerdi.
0: Bu odada hiç lahit bulunmadı. Daha da tuhaf olanı, bu binayla hiçbir firavunun ilgisi var gibi görünmüyor. Bu da demek oluyor ki Meydum bir piramit değil.
3: Bu ne olabilir? Bir tapınak. Ne tapınağı? O zamanların büyük tanrısı kimdi? Ra'ydı. Tüm medeniyet bu tanrıyı onurlandırıyordu. Yani bu tanrı için bir tapınak yapmaktan daha normal bir şey olamaz.
0: Bir dikili taş şekli. Kral için tamamlanmamış bir oda. Bunlar Meydum'un amacının ciddi şekilde sorgulanmasına yol açıyor. Gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için hayatını piramitleri incelemeye adamış Amerikalı Mark Lehner gibi arkeologların konumun kendisinden başka bakacak yeri yok.
4: Bu türde arkeoloji çalışması dedektiflik işi gibi, suç mahalli gibi. Kanlı eldivenler görürsünüz. Yerde ayak izleri görürsünüz. Kırık camlar. İşte bu gibi şeyler. Bize neler olduğunu anlatan yazılı bir kaynak yok. Bu türden tüm kanıtları değerlendirmeniz gerek.
0: Mücadele büyük. Olaylar 5000 sene evvel yaşandığı için kanıtların çoğu zamanla yok olup gitmiş. Yine de arkeologların gizli bir kartı var. Bilim ve yeni teknolojiler tamamen yeni bir yaklaşıma imkan sağlıyor. Öncüllerinin aksine artık dronlara, uydu resimlere ve alanın çok ayrıntılı bir incelemesine izin veren gerçekçi 3 boyutlu modellere erişimi var. Bu durum özellikle fotogrametri için doğru. İlk kez bu çığır açan teknoloji, binanın geometrik biçimden düzgün bir dijital kopyasını yaratacak. Sonra da piramitlerin yapısı analiz edilecek. Böyle müthiş bir ayrıntı seviyesine ulaşmak için bir drona ve çok sayıda kameraya ihtiyaç var. Bölgenin binlerce görüntüsü toplanmalı.
5: Bir milimetreye kadar tutarlı üç boyutlu bir model yaratmak için duvarlardan 5 metre kadar uzakta uçmamız gerek. Sonra bu modeli karadan çekilen fotoğraflarla birleştireceğiz ve tüm tarafları bir araya getireceğiz.
0: 10.000'den fazla dijital resim elden geçecek. Anıtı temsil için düzgünce konumlanacak.
4: İlk izlenimim, alanı orada olmadan ziyaret edebiliyor olmanız. Bu çok faydalı. Belirli bir çözünürlükte, belirli bir derecede detaylar var. Bilirsiniz, şeytan detayda gizlidir.
2: Üç boyutlu görüntünün her bir parçası diğerlerine göre eşsiz bir konumda. Böylece anıtı ve özelliklerini düzgünce ölçebiliyoruz.
0: Fotogrametri ve açtığı sonsuz imkan sayesinde arkeologlar bu gizemli anıta dair hipotezlerini doğrulamayı umuyor. Teknoloji ilk keşfe yol açtı. Medyum gerçekten bir piramit ve bir kule değil. Yukarıdan görüş arkeologlara ipucu vermişti. Üç boyutlu modeli inceleyerek anıtın tabanını açıkça belirleyebildik. Kısmen gömülü olsa da yerdeyken tabanı görmek neredeyse imkansız. Fotogrametri her tarafı düzgünce ölçmelerini sağlıyor. Tabanı kare. Her tarafı 144 metre kadar. Yan toplam yüzeyi 20 bin metrekareden fazla. Meydumun kuzey yüzündeki kazılar piramidin dış kaplamasını ortaya çıkardı.
2: Kaleyi çevreleyen taban piramidin düz kenarlı olduğunu gösterdi. Gerçek bir piramit.
0: Kazılan bölgeye baktıklarında o kabuk açıkça görünüyor.
4: Bu iyi tura kireç taşı dediğimiz şey.
0: Tabanı kare. Her tarafı 144 metre kadar. Yan toplam yüzeyi 20 bin metrekareden fazla. Meydumun kuzey yüzündeki kazılar piramidin dış kaplamasını ortaya çıkardı.
2: Kaleyi çevreleyen taban piramidin düz kenarlı olduğunu gösterdi. Gerçek bir piramit.
0: Kazılan bölgeye baktıklarında o kabuk açıkça görünüyor.

0: zirve açısını hesaplamak kolay. 52 derece. Bu da Meydum'un bir piramit olduğunun kanıtı. Gerçekten arkeologlar bu rakama aşina. Mısır'daki en ünlü piramit Keops'un da açısı 52 derece. Bu kusursuz bir açı. Asırlardır yapıların sağlamlığını garantileyen bir açı. Piramit şu anda 70 metre yüksekliğinde. Ancak tabanına ve kaplamanın açısına bakınca ikisi de 3 boyutlu model sayesinde kesin olarak ölçülebiliyor. Arkeologlar binanın altın yıllarında 93 metreden yüksek olduğunu hesaplıyor.
1: Piramidin eskiden çok daha yüksek olduğunu gösteren pek çok ipucu var. Antik dönemde çok daha iyi bir dönemdeydi. Yunan turistler binanın tepesinde izlerini bıraktılar. Bu da o zamanlar tepesine kolayca ulaşabildikleri anlamına geliyor. Yani günümüzdekinden daha iyi durumda olmalı.
0: Bu da Meydum'un eskiden diğer piramitlere benzediğini ve antik dönemde de hala öyle olduğunu gösteriyor. Fotogrametrinin arkeologlara başka bir sürprizi daha var. Büyük bir sürpriz. Piramidin yanında, zeminde ve hatta ilk katta her yerde zemin tamamen düz. Ancak üç boyutlu modele bakınca doğrusal bir yapı ortaya çıkıyor. Doğal olamayacak kadar doğrusal.
2: Hatta burada gördüğünüz şey Meydum'dayken aradığım ve göremediğim bir şeydi. Belli belirsiz görebildim, zar zor. Şimdi işte bu noktada ortaya çıkıyor. Çok büyük, karanlık bir şerit. Piramidin etrafında bir kare şekli, dış tarafı.
1: Fotogrametri açıkça dış duvardan kalanları gösteriyor ama tamamen kumla kaplanmış. Ancak kum yığınlarının büyüklüğü düşünülünce duvarın hala nispeten iyi durumda olduğunu düşünebiliriz. Ya da en azından bir kısmı.
0: Dış duvar şimdiye dek görünmezdi. Bu da Meydum'un yalıtılmamış olduğunu gösteriyor. Diğer piramitlerde olduğu gibi çok düzenli bir kompleksin parçasıydı. 80'lerin başında başlayan kazılar sırasında arkeologlar piramidin doğu tarafında 15 metreden fazla kazı yaptı. Bu dev çalışma küçük bir cenaze tapınağı ve devasa 220 metrelik bir yol ortaya çıkardı. Genelde piramide yakın olan küçük tapınağı vadiye bağlıyordu. Modele yakından bakınca tamamen kumla kaplı olduğundan sahada görülemeyen başka bir şeyin de genel şekli görülüyor. Meydum'un güneybatısında başka bir piramit.
1: Küçük bir cenaze tapınağı var, küçük bir piramit. Tapınakları birbirine bağlayan bir yol gibi. Bu dördüncü hanedanın klasik piramit kompleksi.
0: Artık şuna hiç şüphe yok. Meydum gerçek bir piramit. Tuhaf şekline rağmen 4. Mısır Hanedanı'nın sonrasında inşa edilmiş geleneksel cenaze kompleksi kurallarına uyuyor. Uzmanların kafasını karıştıran tek şey Meydum'un şekli değil, piramit üzerinde hiçbir firavunun hak iddia etmemesi. Bu inanılmaz görünüyor. Piramidin doğusundaki küçük tapınağa girince Mark Lehner'ın kafası karışıyor. Bu devasa taş parçalarında önemli bir şey eksik. Diğer her piramitte görülebilen bir şey. Onu inşa ettiren firavunun adı.
2: Tamamen boş bir stela. Bitirmeden bırakmışlar.
0: Bu yerin firavunun hediyelerini alması gerekiyordu ve her şey hazır görünüyor.
2: Bu sunu levhasını bile hazırlamışlar. Bir ekmek somunu şeklinde, stylized mat, geleneksel şekil, hayli aşınmış ve kırılmış. Sunu levhası hazırlanmış, stela burada. Pürüzleştirilmiş, üzerine yazılmaya hazır. Boş bırakmışlar. Antik Mısırlılar için bu düşünülmeyecek bir şey. Ölümden sonra yaşama devam etmeniz için resminiz ve isminizin kazılması gerekiyordu.
0: Bir imza yoksa bu piramit bir firavunla nasıl ilişkili olabilir? Cenaze kompleksi, dış duvar, büyük ve küçük piramit, küçük tapınak ve uzun yol piramidin dördüncü hanedandan olduğunu gösteriyor. Yani milattan önce 2543 ve 2436 arası. Peki dördüncü hanedanın yedi firavunundan hangisinin Meydum'un babası olduğunu nasıl öğrenebiliriz?

0: Bu şeyleri bildiğimizi düşünüyoruz. Çünkü kral isimlerini sık sık görüyoruz. İsimlerini piramitlerle ilişkilendiriyoruz. Ama bu dönemin tarihini yazamayız. Elimizde metinler yok.
1: Bu piramidin babasını bulmak için ne zaman inşa edildiğini bilmeliyiz. Tarih, piramidin içerisindeki mezar odalarını inceleyerek bulunabilir. Konumları zamanla ciddi şekilde değişmiş.
2: İlk mezar odaları doğruca yere kasıldı. Bir şaft aracılığıyla erişiliyordu. Sonra Mısırlılar yavaş yavaş daha cesaretlendi. Ve piramidin gövdesinin içine odalar kasmaya başladılar.
0: Piramit, bu dev suni dağ, kralın mumyasını koruması için inşa edilmişti. Piramidin ağırlığı ve yarattığı basıncın odanın üzerine çöküp kralın mumyasını ezmesi çok ironik olurdu.
1: Ve yeniden fotogrametri anıtın içini incelemekte önemli bir rol oynayacak. Kameralar iki küçük oda ve kralın odasına inen uzun koridorun her bir açısını fotoğraflamakta kullanılıyor. Üç boyutlu modellerin daha sonraki analizleri arkeologların şüphelerini doğruluyor. Kralın son istirahatgahı binanın içinde, en dipte. Bu tarihin ilk piramidine nazaran önemli bir fark. Firavun Zoser'in inşa ettiği.
3: Meydum'u kendinden önce gelen piramitlerle karşılaştırırsak, yani 3. hanedandan kalma Zoser'in basamaklı piramidiyle Zoser'de odaların yer altında olduğunu görüyoruz. Meydum'da ise piramidin gövdesinin içine inşa etmişler.
1: Zoser piramidinde mezar taşı bir çukurun dibinde, yerin 22 metre altında. 100 sene sonra Keops'un içerisindeki mezar odaları binanın ortasında, Meydum'unkinden çok daha yukarıda. İlk keşif Meydum'un Zoser piramidi ve Keops arasında inşa edildiği anlamına geliyor. Milattan önce 2600 ile 500 yılları arasında. Bu önemli bir adım. Mezar odası Keops ve sonraki 5 firavunu eğiliyor. Geriye sadece 4. hanedandan Snefru, Kefre'nin babası kaldı. Meydum'un inşasının ardında bu firavun olabilir mi? Arkeologların sahada topladığı birkaç ipucu da bu hipotezi doğrular nitelikte.
3: Mısırlılar ilerleyen yüzyıllarda ve bin yılda bu piramidi daima Snefru'nun eseri olarak gördüler.
1: Piramit asla resmi olarak imzalanmasa da uzmanların dikkatini çeken tuhaf işaretler küçük tapınağın koridorunda bulundu.
4: Snefru ismi tapınakta bulundu. Snefru yükseliyor. Bu yüzden yeni krallıkta bu yazı yazıldı. İnsanların zihninde bu piramidi inşa eden kişi hep Snefru'ydu.
1: Antik dönemden ziyaretçilerin yazdığı yazılar 18. hanedan döneminden, Snefru'nun hükümdarlığından 1200 sene sonraya ait.
0: Tam burada nispeten uzun bir grafiti var. Çok kısa bir tane. Snefru'nun adı geçen grafiti, bu yerin Snefru'ya ait olduğu anlamına geliyor olabilir. Snefru'nun Meydum piramidinin sahibi olması olasılığını artırıyor.
1: Kral bir hayli tanınıyor. Arkeologlar onun iki büyük binanın inşasından sorumlu olduğunu düşünüyor. Yamuk piramit ve Meydum'dan 40 kilometre kadar uzakta, Daşur'daki Kızıl piramit. Ancak Meydum Snefru'ya aitse, niçin Lahdin'den bir iz yok? Ve niye 3 piramit inşa ettirsin ki? Mezar odasının dikkatli bir analizi, uzmanlara Meydum piramidinin muhtemel bir kullanımını anlamakta yardım edecek.
3: Binanın içinde boş bir alanı kazarken üzerine taş yığıldığına, fazla yamulmadığına ve yıkılmadığına emin olmanız gerekir.
0: Piramidin ağırlığı ve baskının odayı çökertmesinden ve onu yok etmesinden endişe ediyorlar.
1: Böyle bir felaketi önlemek için Mısırlılar çığır açan bir teknik geliştirdi.
0: Bu yüzden kirişleri yatay olarak geçmek yerine her seferinde biraz daha, birkaç santim daha birbirinin üzerine bindirerek odanın tepesini kapattılar. Bu çatı örmenin bir yolu. Çok değişik bir teknik.

0: Başka bir gemi geliyordu. Kargoyu yükleyip indirmek gerekiyordu. Bunun için de işçilere ihtiyaç vardı.
1: Kazılarda kıyı yakınlarında çok sayıda bina ortaya çıkarıldı ve 6 kilometre uzakta doğruca daha kazılmış 14 depo vardı. İçinde ve çevresinde gemiyle alakalı çok sayıda nesne bulundu. Bu ilk çapalar gibi kabaca oyulmuş ağır taşlar. Kimilerinde 4500 yıl önce kullanılan iplerin izleri var. Pek çoğu bunun Sinefru'nun işi olduğunu kesinleştirir nitelikte.
2: Farklı bölgelerde kralın adını taşıyan nesneler bulduk. Limana inşa edilen galeriler ve depolarda, küp kapaklarında Sinefru'nun mührünü gördük. Bunlar limana getirilen malları saklamak için kullanılmış olmalılar.
1: Lojistik merkez Meydum piramidinin inşasında çok önemliydi.
0: Hemen karşımızda Süveyş Körfezi'nin diğer tarafı var. Düz gidince doğruca Sina'ya ulaşıyorsunuz.
1: Gemiyle liman Ebu Zenima'dan sadece 50 kilometre uzakta. Sinefru'nun piramitlerinin inşasında kullanılan aletler için gerekli olan bakır madenlerine çok yakın.
2: Limanın inşasının ardındaki koşullar büyük olasılıkla Sinefru'nun hükümdarlığının başından itibaren dev yapıların inşasında kullanılan bakır için artan ihtiyaçla uyumlu olmalı.
1: Vadi El Jarf Limanı, Meydum ve onun inşa edildiği malzemeyle doğrudan bağlantılı. Kazanılan zamandan daha önemli olansa Süveyş Körfezi'nin etrafından dolanan eski yola oranla daha düzenli ve güvenli bir tedarik sağlamasıydı.
2: Piramitler gibi devasa şeyleri inşa ederken işler çok iyi organize edilip düzenlenmeli.
1: Bu önemli keşif sayesinde arkeologlar Sinefru'nun 3 piramidini inşa ettirmek için kurduğu lojistiği daha iyi anladı. Bu ondan sonraki hiçbir firavunun başaramayacağı bir şeydi. Ancak bir soru arkeologları rahatsız etmeye devam ediyor. Sinefru niye sonsuz yaşam için bir tane yeterliyken 3 piramit inşa ettirdi? Meydum bize cevabın bir kısmını veriyor. Kral deney yapmayı seviyordu ve kusursuz piramidi bulana kadar inşa tekniklerini geliştirmeye devam etti. 80'lerde piramidin kuzey tarafındaki kazılar binanın yapısını ortaya çıkardı. Bu artık piramidin yapısını inceleyip fotogrametri analizi yapabilecek olan araştırmacılar için bir şanstı.
3: Sonuçlar çarpıcıydı çünkü bu tam da sahada görebildiğimiz bir şeydi ama bilgisayarda görebiliyorduk.
1: Üç boyutlu modelin analizi tuhaf anomaliler ortaya çıkardı. Kaba taşların altında görülebilen kusursuz kesilmiş kireç taşları. Amerikalı arkeolog Mark Lehner bu blokların inanılmaz hikayesini anlattığını düşünüyor. Bir tane de birleşmiş iki piramit.
4: Burada köşeyi görebilirsiniz. Güzel bir tura kaplama. Ve eski basamaklı piramitten güzel bir basamak köşesi.
1: Bu bloklar daha eski bir piramidin dış tarafından kalanlar. Meydumun düz kenarları tarafından gizlenmişler. Merdiven şeklinde bir piramit, basamaklı piramit de deniyor. Drone'la çekilen bu görüntüde bir kale tabanı gibi görünen şey aslında ilk basamak şeklinden geriye kalanlar.
5: Meydum piramidi ilk önce bir basamaklı piramit gibi görünüyordu ve o şekilde tamamlandı. Ancak kralın hükümdarlığının bir noktasında basamaklı piramit düz kenarlı bir piramide çevrildi. Yani basamaklı piramidin etrafına tüm yapıyı gerçek bir piramit gibi gösterecek bir kaplama eklediler.
1: Üst katlardaki açı hesaplanınca 70 derecelik bir sonuç çıkıyor.
4: Bu her bir basamakta eski basamaklı piramidin eğimi ve basamakları yapmak için kullandıkları ekler. 74-75 derece eğimdeler.
1: Düz kaplamasının altında inşa edilmiş ilk ve tek basamaklı piramide benziyordu. Firavun Zoser'in Meydum'dan 1000 sene evvel inşa ettiğine.
4: Meydum piramidi iki piramit bir arada gibi. İlk önce eski basamaklı piramit vardı. Sinefru'nun başladığı